0: Kapalı tut. Ayak takımını dışarıda tut. Uzun bir gece olmamalı. Geldiğin için teşekkürler.
1: Sorun yok, tamamdır patron.
2: Altı adam girdi. Kimse çıkmadı ha? Lanet olsun dostum. Dostum, bu tam bir saçmalık.
3: Geri, odaklan lütfen.
2: Dostum, odaklandım. Kendimi böyle toparlıyorum, tamam mı? Ben sadece bir masözüm. Burada bile olmamam gerekiyor. Lanet olsun.
3: Pislik yapma dostum, hadi. Hadi.
4: Kapa çeneni. Tanrım, lütfen bana yardım et.
3: Geri, ne bekliyorsun?
2: Tamam, hadi. Gidelim. Kilitli değil. İlk sen git. Hadi.
3: Hayır, o silah içeri sok.
2: Bu çok ırkçı bir saçmalık.
3: Böyle bir şey söyleyemezsin.
2: Benim hatam, haklısın.

0: Ben ofise doğru gideceğim, tamam mı? Sen hemen oraya git evlat. Anladın değil mi?
1: Bobby! Korkuyorum ben şunu dostum.
2: Tamam, biraz Ali'den biraz da Jackie'den. Tamam, bunu yapalım. Seni yakaladım, tamam mı? Oh. Evet, tamam. Hadi.
1: Onu yakalasan iyi olur Bobby. Evet. Vur, vur evlat. Öldür o kadını. Öldür o kadını Bobby.
3: Hayır.
1: Bobby, öldü mü?
3: Hayır!
0: Evet. Bunu görmedim. Yapmadım. Bir kez daha. Tamam. Sadece...
1: Lanet olsun. Bobby lütfen. Hadi Bobby.
0: Tamam, sessiz ol.
1: Ben körüm. Yüzünüzü ya da cesedinizi görmedim. Hiçbir şey görmedim. Lanet olsun lütfen. Lütfen.
4: Yağ parmaklarını patates kızartmasına çevirmeden önce 90 saniye.
1: Hadi lanet olsun. Bakın hanımefendi. Ben yalnızca Amerika'nın tehditlerini
4: anlıyorum. Patates kızartması
1: anlıyorum.
4: Anlamına geliyor.
1: Tamam bak. Bak benim adım geri. Ben bir terazi burcuyum ve Çin yemeklerini
4: lanet
1: severim.
4: Lanet burcun kimin umrunda?
1: Benim seninle hiçbir sorunum yok.
4: Benim de seninle hiçbir sorunum yok geri. Sadece sorularım var ve cevaplarını istiyorum.
1: Tamam bak.
4: Bana doğumdan bahset.
1: Lanet olsun. Bence doğum. O bir kova burcu. Doğum günü iki gün içeri.
4: Hayır, bilmek istediğim bu değil.
1: Tamam.
4: Neden restoranımı yakmak istiyor?
1: Nedenini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
4: Bilsen çok iyi olur çünkü sadece 60 saniyen kaldı.
1: Tamam bu bir sigorta meselesi. Bu çok kafa karıştırıcı, tamam mı? Kafa karıştırıcı.
4: Neden bu gece?
1: Bilmiyorum çünkü onlar bu aileler arasında bir savaş ve o da şirket için nakit param olması gerektiğini söylüyor.
4: Onun için kaç adam çalışıyor?
1: Bilmiyorum. Bu gittikçe ısırıyor, yağ ısırıyor. Lütfen.
4: Fikir bu.
1: Lütfen hanımefendi. Bakın ben bir masözüm. Tek yaptığım masaj yapmak.
4: Ne?
1: Evet. Ellerime ihtiyacı var. Lütfen bırak. Gideyim lütfen.
4: Bağlayın gel.
1: Tamam. Lütfen. Bak. Tamam. Tamam, öncelikle bir sanatçının ellerine saygı duyduğunuz için size teşekkür ediyorum. Beni öldürecek misin?
4: Bundan hiç keyif almıyorum.
1: Yani beni öldürmeyecek misin? Lanet olsun, beni bırakabilirsin.
4: Yani sen bir masözsün.
1: Evet, ben sertifikalı bir masözüm. Ben bütün gün masaj yapıyorum ve şu anda bir masaja ihtiyacım.

0: olduğunu söyleyebilirim. Ellerimi sana koyabilirim ve masa...
1: Sen gerisin öyle mi?
0: Evet, ben geriyim.
1: Terazi misin?
0: Evet, ben terazi burcuyum. Eğer hoşuna gitmezse istersen burcumu değiştirebilirim. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne oluyor ki? Birileri mi geliyor?
1: Geri, fikrimi değiştirmeden önce buradan git demek.
0: Onu anlıyorum. Ama önce tuvaletini kullanabilir miyim? Tamam, çıktım ben. Bu görünüş hoşuma gitmedi.
1: Defol git!
0: Tamam. Lanet olsun.
2: Yol kapalı. Bu bölgede silah sesleri duyuluyormuş. Bir şey biliyor musun?
3: Restoranın ana gaz hattını kazıyoruz. Matkap bütün gece açılıp kapanacak.
2: Evet. Burası bir yerleşim alanı. Bir sürü meşgul insan var. Seni yalnız bırakayım.

0: Hazır mı?
1: Hazır.
2: Cidden neden burada olmak zorundayız ki?
1: Çünkü sana güvenmiyoruz.
3: Hey hey hey! Dur bakalım orada. Merhaba hanımefendi.
0: Merhaba. Sadece geçiyordum.
3: Üzgünüm hanımefendi, bu yol kapalı.
0: Kapalı mı? Sadece bir restoranda arkadaşımla buluşacaktım ama...
3: Oldukça geç oldu. Restoranın hala açık olmadığından
0: hayır,
3: eminim.
0: Hayır, hayır. Orada beni beklediğinden eminim.
3: Üzgünüm hanımefendi, yapamam. Hiç güvenli değil. Arkadaşını araman gerekecek.
0: Hayatım.
3: Geri dönebilirsin.
4: Hayatım, bir dahaki sefere beni uyar.
0: Aman tanrım.

0: Anladım.
1: Baba!
0: Bunu anladığımı söyledim. Kısa bir süre olduğunu biliyorum ama... Ama bu gerçekten büyük bir olay ve bu gece bitmesi gerekiyor, tamam mı?
1: Baba!
0: Tek istediğim bir alıntı. Üç adam. Hayır, dört tane yapın arkadaşlar.
1: Baba!
0: Dört tane, üç saat boyunca. Bana bir saniye verebilir misin lütfen? Ne?
1: Az önce içeri giren adamlar. Onlar da gitti.
0: Geriyi yakaladı. Evet.
1: Geriyi yakaladı.
0: Baştan alalım. 15 taneye daha ihtiyacım var. Maliyeti umurumda bile değil. Sadece gerçekleşmesini sağla.
2: Bu gece olsa iyi olurdu.
3: Yavaş çalışabilirim ama her zaman çabuk bitiririm.
2: Çabuk bitirdiğini biliyorum Tom.
3: Stresinin huzurumu bozmasına izin vermeyeceğim.
4: Bu ne kadar sürecek?
3: Sabırsızlığını kabul ediyorum ama buna verecek bir cevabım yok. Bunu gerçekten yapacaksın, onu öldüreceksin ha?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
3: Konuşmak ister misin?
2: Bununla ilgili
3: bunun hakkında konuşmak istemezsin. Tamam, anlıyorum.
2: Bu konuda gerçekten çelişkili kararsızım. Öyleyim, çelişki içindeyim.
3: Neyi hatırlatabiliyor musun? Jakarta.
2: Jakarta mı? Jakarta berbat bir festivaldi.
3: O kadar da kötü değildi. Tamam ama şu anda çelişkili hissediyorsun.
2: Evet, o benim arkadaşım.
3: O senin
2: çünkü.
3: En iyi arkadaşın.
2: Sonra beni tamamen terk etti ve lanet bir sivil olmak için beni
3: biliyorum,
2: terk etti.
3: Biliyorum, ben sanki... Sanırım bunun için oldukça iyi bir neden olmalı.

0: Sen kimi tarafındasın?
1: Cevabı biliyorsun. Öyle mi? Umarım biliyorsundur.
0: Umarım sen biliyorsundur.
1: Tamam. Umarım bunun bir çatışmadan ziyade bir sohbete benzediğinin farkındasındır.
0: Anlaşmazlık başka bir
1: İyi
0: cevheri
1: bir
0: değil mi? Bunun için,
1: doğru zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Öldürmenin kişisel olması gerektiğini düşünmüyorum. Sıhhi tesisat gibi. Bu sadece
0: tamam,
1: bir
0: tamam o zaman çeneni kapat ve işini yap.
2: Cidden bu ne kadar sürecek?
1: Ne gerekiyorsa o kadar.
0: Sakin ol. Sakin ol Tom.

0: Tamam mısın?
1: Aa, tatlım.
0: Kızlar!
2: Onlardan nefret ediyorum.
3: Lanet olsun.
1: Asla. Lanet olsun.
4: Merhaba. İyi misin? Sana yardım edebilir miyiz? Nereye gidiyorsun?
5: Naber köpek? Nasıl gidiyordum?
6: Bu senin son şansın Ray. Oraya gidip karınla biraz mantıklı konuşmalısın, tamam mı?
5: Beni dinleyecek mi sanıyorsun?
6: Öyle olması için dua etsen iyi olur.

0: Tam olarak umduğum sıcak ve yumuşak bir karşılama değil.
1: Seni vurabilirdim. Ne istiyorsun Ray?
0: Beni Dom gönderdi.
1: Belki de seni vurmalıydım.
0: Seni buradan çıkarmamı istiyor.
1: Evet, öyle olduğundan eminim.
0: Sen ne istiyorsun?
1: Şimdi bilmek mi istiyorsun?
0: Onları yenebiliriz.
1: Biz mi?
0: Biz. Bana söyle, ne yapacaksam yaparım.
1: İyi. Defol buradan.
0: Hayır, gitmiyorum.
1: Ray, lütfen git.
0: %65.
1: Ne?
0: Restoran personelinin %65'i işten ayrıldı. Ben onlardan biri olmayacağım.

0: Orada sana zarar verdiler mi?
1: Sert bir içeceğin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Peki ya sen?
0: Diğer adamları görmelisin.
1: KGB öyle mi?
0: Eski KGB'den.
1: Ne oluyor? Buraya nasıl geldik? Fransız yemeği pişiren bir Rus ki. Bu delilik hiçbir anlam ifade etmiyor.
0: Sana söyledim. Rusya'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya gittim. Bu kısım doğru.
1: Hangi kısmı diyeyim?
0: Kalan kısmı. Ben hala aynı kişiyim.
1: İçinde sen varken Murat'ı yakmaya çalışacaklarını bilmiyordum.
0: Artık önemi yok.
1: Benim için önemli. Peki planın ne bebeğim?
0: Birkaç fikrim var.
1: Eminim öyledir.
2: Hayır! Tamam, bekle lütfen. Tamam, tamam bak. Bu sabah Tanrı'ya sordum. Bana iki güçlü kadın gönder dedim.
3: Tanrı'ya ne sorduğun umurumda değil. Hani... Geri nasıl görünüyordu söyle.
2: Bilmiyorum.
3: Sanırım biliyorsun Geri.
2: Tamam, üzgün görünüyordu. Bilmiyorum, üzgün. Doğrusunu söylemek gerekirse üzücü.
3: Üzgün Anya, müthiş. Peki yalnız mıydı?
2: Evet, yalnızdı. Tek başına bütün yetişkin adamların kıçını tekmeledi. Utanç vericiydi.
3: Yani hala kes

0: Bu bir çatlağın ayak tırnağından daha keskin.
1: Tatlım, adamı biraz rahat bırak.
2: Eğer onu rahat bırakırsam tam anlamıyla bir işkenceci olmazdım.
0: Onu dinle.
2: Seni korkak.
3: Mimi'nin cidden rahatlamaya ihtiyacı
0: tamam,
3: var.
0: Tamam tamam lütfen.
2: İçeri nasıl girilir?
0: Arka
2: İçeri
0: kapı.
2: İçeri girmenin başka bir yolu var mı?
0: Ön kapı.
2: Vay canına, sen lanet bir mimar olmalısın geri.
0: İşte bile. Ben bir masözüm. Masajdan başka
1: sen
0: bir şey
1: masajsın.
0: Yapmıyorum.
1: Yüz çalışıyor musun?
2: Boynun iyi durumda Tom.
1: C3 ile C4'ün arasında şarapnel parçası kaçtı. Her gün acı çekiyorum.
2: Neden bu kadar çok araba park edilmiş orada?
0: Bilmiyorum, bilmiyorum.
2: Bana ne bildiğini söyle o zaman.
0: Yeter şeytan kadın, bir şey bilmiyorum. Tamam tamam, sana böyle seslendiğim için üzgünüm. Ben sadece ölmek istemiyorum.
1: Yalan söylediğini düşünmüyorum.
0: Söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum.
2: Kullanışsız.
1: Sen ona... Bekle, işe yaramaz mı o? O ben mi yoksa? Ben mi? O mu yoksa ben mi?
0: Beyaz... Beyaz insanlar çok kötü.
4: Evet Ray.
5: Zaman doldu Ray.
4: Tamam o zaman.
6: O zaman dışarı çık.
4: Bu olmayacak.
6: İsa aşkına...
5: Sen yoksa ölmek mi istiyorsun?
4: Evet, onun gibi.
6: Onun gibi bir şey. Şu anda sana söylüyorum. Bu senin son şansın.
5: Eğer şimdi dışarı çıkarsan ikiniz de özgür olursunuz. Ama
6: beni bekletmeye devam edersen ikinizin de kafasına kurşun sıkarım.
4: Bizi öldürürseniz sigorta parasını alamazsınız. Bütün bunları.
7: Boşuna yaptıysan yazıklar.
5: Bak, hiçbir şey değil pislik.
4: Bu bir şey.
6: Senin sorunun ne? Seni ahmak.
4: Dışarı çıkmayacağız Dom. Eğer biteceksek savaşarak biteceğiz.
5: O zaman içeri giriyoruz.

0: Şu saçmalığa bak. Bana akşam yemeği bile ısmarlamadan beni yok etmeye çalışacaklar.
1: Sen don musun?
0: Evet.
1: İyi. Buradayız.
0: Bunu görebiliyorum.
2: Hadi canım.
1: Terry ile konuştun mu?
0: Terry ile konuştum.
2: Terry ile konuştuk.
1: Fazla mesai kurallarını açıkladı mı?
0: Evet. Birkaç defa, evet.
1: Adamlarım doğrudan başka bir işten geliyorlar.
0: Ve bunu takdir ediyorum.
1: Bu iki katı demektir.
0: Ben de duydum.
1: 4 saatten fazla çalışırsak öğle yemeği isteriz. Anlaştık mı?
2: Evet, tamamdır. O pislik Rus'u öldürmeni istiyorum.
3: Geri sen sihirlisin. Sen sihirlisin. Hayır. Anlamıyorsun. Geri. Sen sihirlisin. Sihirlisin. Sihirlerler.
0: Sağ olun bayım. Bu çok şey ifade ediyor.
3: Buna ihtiyacım vardı. Buna ihtiyacım vardı ve ben biliyordum. O uzun falancaları görünce anladım, biliyordum.
0: Gerçekten stresli görünüyorsun.

0: Eskiden mutluydum Geri. Ben ve Mimi mutluyduk. Ve biz... birbirimize destek olurduk. Şöyle dedi, teşekkür ederim tatlım. Seni aldım bebek. Seni aldım bebek. Sonra çocuklarımız oldu.
1: Merhaba. Seni duyabiliyoruz.

0: Eski sevgilimle Mavi adında bir kedimiz vardı. Bu yüzden seni anlıyorum dostum.
1: Sanırım birlikte çalışmamızın bir faydası yok.
0: Ne tür bir iş yapıyorsun Tom?
1: Geri sana söyleyebilirim ama seni öldürmek zorunda kalabilirim. Seni öldürmek istemiyorum.
0: Evet, bunu hiç istemiyoruz.
1: Seni öldürmeyeceğim geri. Teşekkür ederim geri. Gitmekte özgürsün.
0: Emin misin? Mimi'yi beklemek istemiyor musun?
1: Hayır, kararı ben veriyorum. Hoşça kal geri. Sizi seviyorum kızlar.
2: Tom yine ilaçlarını bırakmış.
3: İçeri girmenin yalnızca iki yolu var. İçeri giren herkes için, kimse dışarı çıkmadı.
4: Rocco teknik olarak içeri girmedi.
3: Evet, otoparkta patladı. Teşekkürler Mick.
2: Kaç tane var?
3: Sadece bir tane.
2: Sadece bir tane mi?
3: Dev bir sorun yaratıcı.
2: Adamı her iki taraftan da vuracağız.
3: Kadın.
2: O bir kadın mı?
3: O bir kadın.
2: Ha, bu ekstra bir maliyet olacak.
3: Şaka yapıyorsun değil mi?
2: Yapmıyorum.
3: Yani siz kadınların eşitlik istediğinizi sanıyordunuz.
2: Bana hepimizin bir kadın için mi geldiğini söylüyorsun?
3: O lanet Rus'u öldüren kişi için 10 bin dolar vereceğimi söylüyorum sana.
2: Ruslarla mı uğraşıyoruz?
4: Teknik olarak Rus sadece bir kişi, Ana.
3: Bu bize pahalıya mı mal olur?
2: Her şeyin maliyeti var. Daha önce Ruslarla uğraşmıştık ve bu pek hoş olmayacak.
3: Hoş olmasına ihtiyacım yok, yapılmasına ihtiyacım var.
4: Sizinle iletişim kurabilmek için bir telsize ihtiyacım olacak.
3: Mick, git arabada bekle. Burada yetişkinler konuşuyor. Git arabada bekle dedim. O benim çocuğum.
2: Onu bedavaya hallederim.
5: Hazır mısın?
6: Hazır.
5: Şerefe.

0: Desteğe ihtiyacımız var. Herkesi gönderin. Hey hey hey hey! Eğil! Yakala onu.
1: Beş kişilik masa mı? Randevusuz giremezsiniz.
2: Ray Bar'ın arkasına geç.

0: Kurşunu bitti. Yukarı itin.
1: Cephanesi bitti. Arkanı kolla. Yürü, yürü, yürü.
2: Seni seviyorum.
3: Seni seviyorum pislik.
1: Dikkat et. Hangi cehennemde?
0: Bir tane daha var.
1: Lanet olsun.
3: Hangi şardoneleriniz var? Ben biraz meyveli bir şeyi severim.
4: Güven bana.
3: Oh. Yani Pino olabilir. Ne olduğu gerçekten umurumda değil. Seçici değilimdir.
4: Mimi. Başardın.
3: Görünüşe göre tam zamanında yetiştim. Teşekkür ederim tatlım.
5: Seni aldım bebek.
3: Seni özledim Anya.
4: Ben de seni özledim. Çok uzun zaman oldu.
3: Biliyorum, çok uzun zaman oldu.
4: Geldiğin için teşekkürler.
3: Ben eski bir arkadaşla buluşma fırsatını hiç kaçırır mıyım? Asla yapmam. Bunca yıldır seni arıyordum.
4: Gerçekten mi?
3: Yani bir arkadaşın aniden kalkıp ortadan kaybolduğunda yaptığın şey budur değil mi? Kelimenin tam anlamıyla hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldun.
4: Ben hatırlıyorum, evet.
3: Sanırım bana bir açıklama borçlusun.
4: Hadi Mimi, çok uzun zaman önceydi. Ben...
3: Sen gittiğinde bazı arkadaşlarımızın ne kadar üzüldüğünü tam olarak anladığını hiç sanmıyorum.
4: Üzgünüm.
3: Üzgün müsün?
4: Üzgünüm.
3: Tamam, o zaman köprünün altından çok sular aktı değil mi?
4: Evet yani.
3: Yanlış.
4: Mimi hadi ama.
3: Anya.
4: Pekala. Peki söyle. Şimdi ne olacak?
3: Şimdi seni öldüreceğim tatlım.
0: Gittiğin için diye suçladılar.
3: Paslanmışsın canım. Ayrılmayı düşünmediğimi mi sanıyorsun? Bana söyleyebilirdin.
0: Mimi, seni korumaya çalıştım.
3: Ama ben asla sensiz gitmezdim. Bunun için yıllarca bekledim.
0: Bir hata yaptım Mimi. Çok üzgünüm.
3: Yeterince üzgün değilsin ama.
0: Seni asla

0: Beni Paris'te korumasız bıraktın.
1: Tom'un vardı.
0: Tom salon teki.
1: En azından kocan hayallerinle kumar oynamadı.
0: Neden söz ediyorsun sen?
1: Kocalar değerlerinden daha fazla beladır.
0: Evet, evet. Bana hiç anlatma.
1: Bir hata yaptım Mimi.
0: Evet. Gerçekten yaptın.
1: Sen benim ailemdin.
0: Ve sen hala benim ailemsin.
2: Doğru dürüst tanıştırıldığımıza inanmıyorum.
3: Etat var mı? Sorry.
1: Göründüğünden daha sert.
2: Teşekkür ederim tat.
1: Yaşlı görünüyor, umarım öyledir.
2: Evet, ben kafana pompalı tüfeği doğrultan yaşlı bir adamım.
0: Ben Mimi. Ana'nın eski bir arkadaşı.
2: O silahı indirmeye ne dersin dostum?
0: Belki o kadar da kötü değildir.
1: Onun anları var.
0: Seni gerçekten özledim Anya.
1: Ben de seni özledim Mimi.
0: Evet. Çok eğlenceliydi. Bir ara yemeğe gitmeliyiz. Düzgün bir şekilde gelin, çocukları evde bırakın.
1: Tabii ki.
0: Beni ara, tamam mı? Bu kadar yabancı olma.
1: Yardım için sağ ol.

0: Merhaba.
1: Çok memnun oldum. Sen...
0: Hayır. Yumuşuyorum biraz. Rehine nerede?
1: Gitmesine izin verdim.
0: Sen ne yaptın?
1: Böyle karar verdim.
0: Sen karar verdin. Vay canına.
1: Artık kararları hep ben vereceğim.
0: Kızların önünde değil.

0: $10.000 tuvalete attık.
1: Şimdi ne yapacağız söyle baba. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun!
2: Merhaba Lollipop.

0: sevgilim. İyi misin?
1: Aç mısın bebeğim?
0: Yiyebilirim.
1: Ben her zaman yiyebilirim.
0: Biliyorum, evet.

0: Fransızca konuştuğunda çok tatlı oluyorsun. Şerefe.
1: Sevgilim.

0: Abla, Şenur teyze gelmiş, aşağıda bekliyor.
1: Gülben, bana bak. Bak eğer hani çok kalabalık olursa öyle insanlar üstüne üstüne falan gelirse hiç utanma ayıp olur diye direkt çık oradan, tamam mı?
0: Tamam, korkma ama o günkü gibi bir şey yapmam artık.
1: Hayır, ondan demiyorum. Öyle çok kalabalık kalabalık olursa diye. Aman boşçası da olmayı versin. Boş ver, zaten var senin bir sürü geceliğin.
0: Olmaz abla. Esat bana çok güveniyor. Yani onu bir daha annesine karşı mahcup etmeyeceğim. Söz verdim kendime. Ama sen yalnız kalmak istemiyorsan ertelerim, gitmem.
1: Yok, ben onan demedim. Zaten benim de alışmam gerekiyor artık. Yakında Temel'le gideceksin.
0: Temelli mi? Deme öyle abla ya.
1: Öyle Gülben. Yani sen artık kendi evinde olacaksın. Kendi hayatını kuracaksın. Esat'ın da evi uzakmış duyduğum kadarıyla. Alışalım şimdiden biz.
2: Abla.

0: Olmuş mu böyle? Yani böyle liseli gibi durmuyorum, değil mi?
1: Vallahi gurur duyuyorum ikinize de. Vallahi ikiniz de başardınız. Helal olsun size.

Gelin böyle.

0: Abla. Senin sayende.
1: Saçmalama Gülben. Anne hiçbir ilgisi yok. Sizin başarınız bu.
0: Yok abla ya. Şu evde birazcık sevgi gördüysek. Senin sayende. Çok başka olurdu yoksa.

0: Biz de seninle gurur duyuyoruz.
1: Hadi canım sen de. Ya benim gurur duyulacak neyim varmış sanki? Ne yaptım da gurur duyuyorsunuz benimle? Laf ola beri gele hadi tamam. Neriman, ihtiyacın yok kardeşim ama... Allah sizin açıklığı versin sana da. Tamam mı? Bir güzel git. Çalış derslerine. Hadi geç kalmayın. Hadi. Bir de... Ben çok şey... yapamamış olabilirim size. Gösterememiş olabilirim ama... sizi çok seviyorum.

Safiye! Ay! Takma dişlerimi gördün mü? Ha? Sen mi aldın kız?

Doğruyu söyle. Bak, uzak gözlüğümü de koymuşsun koltuğun üstüne. Oturdum, kırıldı. Yazık. Neyse, Bayram Efendi'ye söyleriz, yenisini alır. O da evlenip gitmişti değil mi? Tabii ya, unutmuşum. Koca apartmanda bir senle ben kaldık. Gülben aramadı değil mi daha? Tabii. Torun morun derken vakti kalmamıştır kızcağız. Hadi sen de böyle ayakta fazla bekleme, belin ağrıyor sonra.

0: Bunun bütün fotoğrafları New York'ta. Orada mı yaşıyor acaba? İnşallah tatile gelmiştir. Dön be kadın, dön. Senin burada ne işin var? Niye geldin ki zaten ya?
1: Selam. Hazırsan beraber gidelim diyecektim.
0: Olur. Sen hazır mısın? Böyle mi gideceksin okula?
1: Evet. Olmamış mı?
0: Yani kreş olsa olmuş tabii de. Üniversite ya bu. Hadi gel gel, benden bir şeyler seçelim.
1: Yok.
0: Ya gel hadi gel.
1: Ama ayakkabılarım
0: var. Hiçbir şey olmaz. Çıkar,
2: çıkarma, çıkarma, hiç gerek yok. Ah. Bir saniye. Neyi bekliyorsun? Madem bekleyeceksin, niye yüzük alıyorsun? Madem yüzüğü vermeyeceksin, çok acilen konuşmamız gerek deyip niye çağırıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen?
3: Gülben, bu Safiye ile benim aramda başka kimseyi de ilgilendirmez.
2: Yok ya. İlgilendirmez öyle mi? Yokluğunda olanlar peki? Onlar sadece bizim ilgilendirir mesela. Senin yüzünden oldu da o bakımdan söylüyorum yani. İyileşebileceğin mi, dönebileceğin mi diye kız burada yedi kafayı. Biz vardık yanında. Biz yaşadık her şeyi. O yüzden bunlar beni çok yakından ilgilendiriyor. Söyle şimdi, niye geri adım attın? Niye? Dışarı çıkamıyor diye mi? Bıraktığın gibi bulamadın diye mi? Neden?
3: Bunun böyle olmadığını biliyorsun.
2: Ne o zaman ya? Ne o zaman? Kafayı yiyeceğim dün geceden beri. Hayır, onu da gaza getirdim. Yok çifte düğün, yok yüzük diye diye. Şimdi bunlar sana hava civa geliyor olabilir. Ama insanı heves ediyor biliyor musun? Bir kez bile olsun yaşamak istiyor.
3: Ben de yaşasın istiyorum.
2: Neyi bekliyorsun o zaman? Gençliğini harcadı zaten senin için. Bekletme artık.
0: Gel şimdi şu rujı da sürelim. Hı. Sen şimdi yedir onu. Bak. Fıstık gibi oldum. Dur parfümle sıkalım.
1: Bir şey ama astım mı var benim?
0: Aa. E tamam, o zaman azıcık böyle uzaktan bir tamam. Şey yapayım.
1: Güzel de kokuyormuş.
0: Değil mi Yasemin? Bayılırım.
1: İnci abla da çok severdi Yasemin kokusunu.
0: Öyle mi? Ceylan peki? O nasıl biri?
1: Ne alaka?
0: Bilmem, Gülben anlatıyordu da. Abinin ilk nişanlısıymış galiba.
1: Ben onu çok hatırlamıyorum. Oldu mu? Yani sence şimdi oldu mu?
0: Oldun tabii. Ya. Fıstık gibi oldun. Hem seninki de görünce bayılacak. Dibi düşecek dibi. Tamam şimdi o zaman sen bekle. Hemen ben hazırlanayım, çıkalım.
1: Tamam. Tamam.
4: Ay. Gelebildi nihayet.
2: Merhaba, anca geldim, kusura bakmayın.
4: Merhaba. Serap, sen kapıyı aç.

0: yatamaz şimdi o.
1: Nereden geçeyim?
0: Böyle.
1: Hoş geldin Gülben, geç. Aa, sen de mi geldin? Şoföre ihtiyacınız olur dedik.
0: İyi yaptın.
1: Gel.
0: Tamam.
2: Merhaba Gülben.
3: Hoş geldin.
2: Gel kayna şuraya, gel.
0: Merhaba da orada hiç yer yok ki yani. Arkada yer yok.
2: Aa, aşk olsun Gülben. 3 kişilik yer var burada. İnceciksin zaten. Gel kız, gel.
0: Hadi.
4: Gülben, gel. Gel kızım, sen önüne bin. Gel.
0: Yok, hiç zahmet vermeyeyim şimdi ya.
4: Gel. Daha çok işimiz var. Hadi. Hadi gel sen. Gel yavrum.
0: Hay Allah. Tamam, sağ olun.
2: Gel anneciğim.

0: Az kaldı, bitiyor da. Birazcık daha.
1: Ay, kolonyadan fenalık geldi içime. Hadi Gülben, hadi bin artık.
0: Tamam, hemen şu kapıya da sıkayım. Siz de ister misiniz?
1: Yok, yok, istemiyoruz yavrum. Hadi, sen benim çok işimiz var.
0: Dur ben yardım edeyim.
1: Yok yok, hiç zahmet
0: etme. Ay ne zahmeti canım, aşk olsun. Tamam. Hadi bakalım Gülben. Bir müzik aç da neşemizi bulalım. Ben hiç anlamam ki, sen aç istersen.
2: Ay. He, açtım ben. Kız abla, sahilden gidelim olur mu? Arka yoldan değil.
0: Aynen, dondurma yeriz.
2: He.
0: Tamam.

0: Han. Esat'a pijama, terlik bir de çamaşır alman gerekiyor.
1: Neden?
0: Damat bohçası. Onlar şimdi yapıyorlar, altta kalamayız.
1: Nasıl yani? Esat'a gidip don mu alacağım abla?
0: Evet, aynen öyle yapacaksın.
1: Allah aşkına git bayrama söyle alsın.
0: Hayır, ben senin almanı istiyorum. Ablan için bir kere bir şey yapmanı istiyorum. Haddin olmayan bir sürü şeye karıştın. Bir zahmet bunu da yapıverirsin artık.

0: Efendim?
1: Esat sen smallsun değil mi?
0: Anlamadım. Ne?
1: Bedenini soruyorum. İşim gücüm yokmuş gibi gidip sana damat bohçası hazırlayacağım da.
0: Ne? Cidden mi ya?
2: Tamam o zaman.
0: Bak atlet alacaksan V yaka atlet istemem ben. Giymem, sıfır yaka alacaksın, tamam mı?
1: Small alıyorum o zaman.
0: Ne small oğlum? Small falan değilim ben.
2: Medium'um.
1: Benim nazarımda smallsun Esat.
3: Neriman, ne olmuş sana böyle?
4: Çok güzel olmamış mı? Baksana fıstık gibi oldu.
5: Nasıl, beğendin mi?
3: Ne yaptın kendine?
5: Ne yaptım?
3: Yani düğüne falan gidiyorsun sandım ben. Biraz fazla olmamış mı sence de? Neriman, Neriman ne oldu? Ya ben bir şey mi dedim? Ya biraz fazla olmuş dedim. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim?
5: Aferin aferin.

0: Gülben, kızım. Bak, beğendiğin bir şey olursa hiç çekinmeden söyle, olur mu? Her şey senin zevkine göre olsun.
1: Tamam. Gülben, şunun renklerine bak. Çok zarif değil mi? Tam senlik, çok yakıştı. Ay abla, ipek buldum, baksana ipek. Ay. Gülben, bunu bir dener misin? Tam senin boyuna göre.
2: Bana bak. Aldır bunu. Giymezsen ben giyerim. Ha?
1: Kız var, ne buldum. Ay çok yakışacak.
0: Güzel, güzel. Durun Gülbenciğim, bak bunun kumaşı çok güzel. Hiç terletmez de. Ha? İstersen bir dene bunları. Tabii beğendiyse. Gerçi bunların da beğenilmeyecek bir tarafı yok ya.
1: Hepsi muhteşem anneciğim. Sen seçersin de kötü olur mu hiç?
0: Aa, sağ ol canım benim. Gülben, istersen bunların hepsini bir dene de üstünde görelim. Ha?
1: Üstümde mi? Hı-hı. Bak kabinler orada. Hadi koş, koş git. Bak arkada kabinler.
3: Şurada bir şey gördüm de ben oraya bir bakayım. Çok çok hoş. Hepsi güzel.
1: Nesini beğenmedi ki bunun şimdi? Aa. Bayağı beğenmedi.
0: Anlamadık sanki.
1: Allah, sen yardım et. Sen yardım et yarabbim.
3: Güzel.

0: Şenur anne, ben seçtim. Bu olsun. Ne oldu? Ne oldu? Beğenmediniz mi?
1: Anneciğim, Gülben benim kız için söylüyor. Sağ olsun yakıştırmış da onu diyor.
2: Ay, ilahi Gülben. Sanki senin işini hallettik de bir de hediye bakıyorsun. Gülben, bak deminkileri beğenmediysen bir de bu var.
3: Gülben, bu nasıl? Bak sen bunu taşırsın, çok güzel kızsın.
0: Ya, güzel miyim?
3: Evet, hem de çok.
0: Ya.
1: Saten, sever misin? Bak dokun, çok güzel.
0: Güzel, güzelmiş. Güzel.
4: Ayağın kaçtı senin?
0: 37.
4: Heh, şunu bir denesene.
0: Yok, ben onu giyemem.
1: Ay, dene bir, ayağında görelim. Çok
0: yok, giyemem ben. Hemen
1: de ayağında görelim. Bak, ayağında görelim. Çok güzel olacak, eminim.
0: Ay, hadi,
1: gerçekten bak.
0: Tamam, deneyeceğim bunları. Hepsini.
3: Gülben, iyi misin?
0: İyiyim, tamam. Hepsini deneyeceğim.
4: Pardon. Ben alayım onları, siz rahat edin.
1: Kötü bir şey mi dedik? Kıpkırmızı oldu.

0: Hadi Gülben, bekliyoruz biz.
1: Ulan ne yapacağım? Ulan ne yapacağım ben? Nefes alamıyorum.

0: Bunu giyeceğim. Bunu istiyorum.
1: Aferin sana. En güzelini seçtin. Ne yapsın? Utandı tabii kızcağız. Olsun. Hadi alalım da gidelim. Bizim görmemize gerek yok. Hadi. Hadi kızlar. Hadi.

0: Gülben çok güzel kokuyor. Koklasana bir.
1: Yok, ben... Sen al. Sen al onu. Çok güzel. Evet, al.
0: Aa, ben sana diyorum ayol. Sür de mis gibi kok, güzel kok. Ay cildin şöyle yumuşacık olsun.
1: Sağ ol valla.
0: Gülben şunu bir dener misin? Bak çok güzel.
1: Ben ruj sürmüyorum.
2: Ama rengi bak tam senlik. Üstündekiyle de uyumlu.
1: Çok tamam. Şuraya gideyim ben. Sen al. Sana çok yakışır o.
3: İyi bari de.
0: Niye beğenmedi şimdi?
3: Ay, anlamadım ki mis gibi ruj.
0: Biraz ilginç bir kız.
3: Değişik evet.
0: Onu niye beğenmedi?
3: Bilmiyorum, kaçtı direkt.
0: Hayır, Esat nesine vuruldu bunun bu kadar? Ben anlamadım ki ya. Hiç kadın gibi değil.
2: Aa, öyle deme canım, iyi kız. Yazık, bilmiyor, anlamıyor. Öğrenecek zamanla.
0: Ailesi mi çok baskıcıymış ki?
2: He, ablasıyla annesi fenaymış. Öyle söyledi annem.
0: Nasıl yani?
2: Kafadan işte canım, anlasanıza.
0: Ay canım ya, kıyamam be.
2: Üf, tamam kız, yeter sen de. Biraz temizlik hastasıymış işte herhalde. Tamam. Duyacak şey verme.
4: Gülben. Yavrum, yoruldun mu? Gidelim mi artık? Ha, ister misin?
5: Tamam. Aferin ama. Bugün çok iyiydin. Mükemmel uyum sağladın. Aferin sana. Ben şunları ödeyeyim de gidelim, olur mu? Hadi siz de toparlanın artık.

0: Ne yapıyorsun?
1: Giren tılsım yapıyorum. Bak nasıl deşeriyor.

0: Bak abla nasıl? Manken gibi olmuş muyum?
1: He, olmuşsun.
0: Bak yüzüme, evlendim ben.
1: Sence de biraz erken olmamış mı?
0: Hiç de bile.
1: Ya tamam hadi sil şunu. Zaten her yere taşırmışsın.
0: Hayır, silmem. Esat'a göstereceğim.
2: Safiye! Neredesin?
1: Saklan çabuk. Gel şöyle gel.
2: Gülben, hangi deliğe girdiniz?

0: Gülben evimizin neşesiydi. Zor olacak. Ama alışacağız. Yapacak bir şey yok. Arada gelir o. Özler bizi.
1: Gelemez baba. O çok uzağa gidecek. Ama Esat onun yanında olacak. İyi gelir ona. Eksikliğimizi duymaz.
0: Bizi değil belki ama seni özleyecektir Safiye. Asıl annesi sensin onun. Biliyorsun değil mi?
1: Koca kadın oldu. Anneye manneye ihtiyacı yok artık onun.
0: Küçüklüğünde perdenin tülünü kesip duvak yapmıştı kendine. Hatırlıyor musun? Annen nasıl kızmıştı? Sormuştum. Bu kadar mı istiyorsun gelin olup gitmeyi diye. Gözüme baktı. Ben gitmeyeceğim ki dedi. E nasıl olacak peki dedim. Ben sizi bırakamam. Kocamı buraya getireceğim dedi. Hepiniz yuvadan uçup gideceksiniz bir gün zamanı gelince.

0: Gülben.
1: Konuşalım mı biraz?
0: Bekle.

0: Ben bakamadım yeterince. Herhalde yerini sevmedi. Sen daha iyi bakarsın.
1: Bana kızgınsın biliyorum. Açıklamama izin verir misin?
0: Naci, ben sana hiç kızgın değilim. Sen bana bir söz verdin. Gittin, tedavini oldun. Bana geri döndün. Ben çok mutluyum.
1: Burada mı konuşacağız? Yukarı çıkalım mı?
0: Tamam, bekle, geliyorum.

0: Dürüst konuşalım biraz.
1: Hep güğü olmuş içi. Sandık lekesi sarı sarı çıkmıyor, atamıyorum da.
0: Safiye, aslında ben tam tersinin olmasını istiyorum, biliyor musun? O yüzden o kadar acele ettim, o
1: hiç
0: yüzden...
1: Hiç kına gecesini sormuyorsun. Dün bak ne kadar güzel geçti o gün. Çok keyifliydi.
0: Safiye, hatırlıyor musun, bir hayalin vardı? Bir orman evinde yaşanacaktık birlikte.
1: Orman. Sen ne diyorsun Naci Allah aşkına? Ne ormanı ya? Ben şu aşağıdaki parka gidemiyorum daha. Orman diyorsun bana.
0: Safiye, hastanede o kadar zaman. Saatlerce gözümü tavana dikip orayı düşündüm ben. Etrafımızda hangi ağaçlar olacak? Hangi kuşlar? Sabahları hangimiz erken uyanacağız? Onları düşündüm hep.
1: Bunda düşünecek bir şey yok aslında Naci. Muhtemelen sen geç uyandığın için ben yine erkenden uyanmış olacağım ve seni bekliyor olacağım. Sana bir mektup yazmıştım. Çöp daireyi boşalttık. İçinde bir tane bile çöp kalmadı. Yeni doğmuş bebeği olan evli bir çifte vereceğiz demiştim. Hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. Biz yapamadık ama belki onlar orada... belki güzel anılar biriktirir demiştin. Sevinmiştim ben de.
1: Az önce hayal kırıklığı dedin ya. Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. Geldik yukarı.

Sağmıyoruz artık. Aşağıdaki kiracıları da çıkarttık. Orayı da kullanalım diyoruz. Çok koku yayılır mı sence?

Senin anlayacağın Naci, sana yazdığım tüm o yalanlar sadece seni düşündüğümden değil. Elim varmadı yazmaya. Hani en çirkin gününde aynaya bakmak istemezsin ya. Öyle bir şey işte. Aklında öyle kalmayı yediremedim kendime. Ama günün sonunda gerçek bu. O ormana da yerleşsem benim evimin bir yerinde bunlar hep olacak. Sen, ben, kuşlar, ağaçlar ve çöpler. O yüzden kimin kimi hayal kırıklığına uğrattığı meselesine hiç girmeyelim Naci. Yüzüğe gelene kadar benim daha çok eksiğim var. Ve hiçbiri senin suçun değil.

Seni bir daha görememekten ödümün patladığı geceler oldu. Korkudan uyuyamadım. Sen şimdi karşıma geçmiş bana 3-5 tane çöp poşeti gösterip gözümü korkutuyorsun öyle mi? En fazla güler geçerim Safi. Ama kendine eziyet etmek için beni kullanamazsın Safi. Anladın mı beni? Hayal kırıklığına uğradım. Evet ama sadece bir anda. Beni ilk gördüğünde

0: koşup sarılamadın ya. Sadece o an kalbim kırıldı Safiye.
1: Daha çok böyle anın olacak Naci. Çünkü ben sana yine sarılamayacağım. O yüzden sen sakın dinleme onları. Hanı, babayı. Sana baskı yapmalarına müsaade etme. Şimdi Gülben evlenip gidiyor. Ben yalnız kalacağım diye korkuyorlar ama ben hiç korkmuyorum. Gayet memnunum hayatımdan ben.
2: Ay,
0: Safiye!
2: Ay!
0: Safiye!
2: Ay.
0: Tutun bana.
2: Ay dokunma bana, yaklaşma. Ay çok kötü burktum. Ay çok acıyor Naci.
0: Safiye, Safiye bak müsaade et de yardım edeyim.
2: İstemiyorum canım. Tamam. Tamam bırak sen, yaklaşma, sakın dokunma bana.
0: Aman be kadın.
2: Ay ay. Ay Naci ne yapıyorsun sen? Bırak indir beni, dokunma bana, herkes görecek şimdi.
0: Safiye çok konuşuyorsun Safiye. Bak bir kat var, dayan, tamam mı? Hadi bakayım. İkimiz de sakatlamaman için şu kolunu boynuma at. Hadi bakayım.
2: Ha oldu olacak. Koynuna kafamı da yaslayayım.
0: Ne olur, bence bir mahsuru yok. Ama bak gerçekten cidden böyle zor oluyor. Lisede de değiliz malum.
2: Ne diyorsun be? Bir de bana şişko mu diyorsun? Terbiyesiz.
0: Ya her şeyi niye tersinden anlıyorsun be kadın? Kendim için diyorum. Güçsüzüm diyorum.
2: Ne bağırıyorsun ya?
0: Zor oluyor diyorum. Şu.
2: Bağırma be.
0: Şu bu, kolunu boynuma dola. Tutun. Ha.
2: Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Kendimi keseleyeceğim eve gidince, kaynar suyla.
3: İyi olur, ferahlarsın.
2: Allah'ım yardım et. Naci. Ay.
0: Tamam geldik. Bir bakayım şişme diyeceğim. Ama kıyameti koparırız.
2: Aynen, gerek yok, dokunma bana.
0: Doktora da gitmezsin şimdi.
2: Gidemem.
0: Buz koy bari de onu da yapmasın, o da pis diye.
2: Abartma daha, o kadar da değil herhalde.
0: Safiye. Benden kaçmayacaksın değil mi?
2: Maşallah ben kaçsam da sen bir şekilde tutuyorsun.
0: Kimseyi kırıp dökmeden bir şeyleri çözüp yoluna koyduğunda ve belki sen de yoluna koyduğunda yukarıda değil, daha güzel manzarası olan bir yerde denizi gören belki sen ve ben yine acilen buluşacağız. Ve ben o zaman soracağım sana. Ölmeden yapacağım mı? Buz koymayı unutma Safiye. Ha, bir de onu daha çok göğü görecek bir yere koy. Göğe bakınca iyileşir.

0: falan.
1: Artık söyleyebilirim galiba. Evine hoş geldin Gülben.
0: Evine diyorsun.
1: Düzeltiyorum. Evimize hoş geldin.
0: Evimiz.
2: Gülben, ev daha yeni temizlendi. Ondan duruyorsan hiç çekinme, gel.
0: Yok yok, yok estağfurullah, olur mu? Ondan değil, ben öyle iyice hani hafızama kazıyım diye bakıyorum, öyle bakıyorum.
2: Sen hiç merak etme, ben her şeyi düşündüm.
0: Esat, ondan değil, pisliğe değil yani, vallahi öyle baktım.
1: Ha, yok yok, tamam. Önemli değil. Bak galoşlar, al.

0: Gel aşkım, geç.
1: Evet, buyurun. Buyurun. O senin geldiğin çiftlik evi vardı ya, orayı satıp buraya aldık. Esat'ın işine yakın olsun diye. Bak, buranın ahşap işlerini çok ünlü bir ustaya yaptırdık. Hepsi birinci sınıf kalite. Incığına, cıncığına kadar düşündük yani. Bu mobilyaların hepsini de ben tek tek kendi ellerimle seçtim. Ama tabii sen beğenmiyorsan isterseniz değiştirirsiniz. Siz daha çok antika falan seviyorsunuz galiba. Evde fark ettim.
0: Tabii tabii. Bunları kullanmak zorunda değiliz. Beğenmezsen değiştiririz. Sonuçta ikimiz yaşayacağız burada.
1: Tabii canım, hepsi yepyeni ama beğenmiyorsanız değiştirirsiniz tabii. Bak, burada çok güzel bir balkon var. Akşam yemeklerinizi ister orada, isterseniz de burada yersiniz.
0: Her gün burada baş başa kalacağız ikimiz. Çok güzel değil mi?
1: Evet. Tabii ailecek bu masada oturduğunuzu düşünsene kardeşlerinizle falan beraber. Eğer isterseniz tabii daha büyük bir masa da alırsınız.

0: Bu çalışıyor mu?
1: O tabii. Onu kışın yakarız bol bol, ısınırız önünde. Ben sana kestane pişiririm.
0: Hayır yani bunun külleri havaya saçılmıyor mu? İsi olmuyor mu her yer? Ne oluyor, nasıl nefes alacağız? Neriman buraya gelemez, onun astımı var.
1: Neriman gelince yakmayız o zaman.
2: Gülbencim, istersen öbür odalara da bir bakalım ha. Hangi oda çalışma odası olacak, hangisi çocuk odası olacak?
1: Anneciğim dur, şimdi sırası mı ya?
2: Canım kısmet zaten, bir şey demedik. Hadi gel, öbür odalara da bir bakalım. Gel.
1: Hadi, gel gezin.
2: Gel Gülben, gel.
1: Gel canım. Sen önden.
2: Evet. İşte Esat'ın odası burası.
0: ben girmeyeyim o zaman ben hiç.
2: Aa, olur mu kızım, gel. Bak burası en geniş, en ferah oda. Herhalde sizin yatak odanız da burası olur değil mi? Zevkine göre istediğin gibi döşersin artık. Bence buraya beyaz çok yakışır. Ne dersin? Çok eşyan var mı senin? Bak, bunların hepsini yurt dışından getirmiştik. Ama dolapta hiç açılmamış yenileri de var. Eğer istersen onları da kullanırsın.
0: Hayır. Benim çok eşyam yok yani. Bir dolabım var, bir de kitaplarım var.
2: Ama kitaplarını da buraya koymazsın herhalde. Çalışma odasına ya da başka bir odaya koyarsın. Tıkış tıkış olmasın burası, değil mi?
0: Carlos'la Maria hep başucumda durur ama onlar...
2: Kim kim?
1: Şey yaparız, yatağın başına bir tane raf çakarız, kitapların orada durur. Olur mu?
2: Ay nasıl düşüncelidir benim oğlum ya. Ben zaten eminim siz hiçbir zaman kavga etmeyeceksiniz. Ama yine de sana eskilerin söylediği bir altın kuralı hatırlatmak isterim. Yatağa asla küs girmek yok. Tamam mı?
0: Banyo nerede? Ben bir ellerimi bir yıkayayım. Yıkamak istedim de nerede?
1: Gel ben göstereyim sana.
0: Olur.
2: Ver yavrum bunu. Aa, ver. Sen rahat et. Hadi.

Allah'ım sen yardım et Allah'ım. Çok kötü. Çok kötü Çöp. Çöp. Yüzüğümü çıkarayım da kaybolmasın burada. Burada her şey çok dağınık Allah'ım. Çok dağınık. Çok dağınık.

0: Çok pisler. Çok. Çok pis. Çok pis.
1: Esat! Esat, koş, bir şey oluyor.
2: Gülben! Gülben! Gülben, ne oldu, iyi misin?
0: Esat! Esat, kocaman böcek var burada. Bana bakıyor. Antenleri var, bu kocaman zehirli bir şey bu.
2: Gülben, ben de sana bir şey oldu sandım. Tamam, aç kapıyı, çıksana de, o gider bir yere.
0: Hayır, çıkamam, bu kapıda. Kapının önünde bekliyor. Bana bakıyor. Bana gelecek bu. Bana doğru gelecek, biliyorum, antenleri var.
2: Tamam, sakin ol, olmaz bir şey.
1: Ne olmuş Esat?
2: Böcek görmüş.
1: Ay, yüreğime indi resmen.
0: Git. Gitti.
2: Ha, gitti mi?
0: Gitti, tamam gitti.
2: Tamam, hadi gel. Gel, çık şimdi dışarı, hadi.

0: Neden açılmıyor? Neden açılmıyor Esat? Esat, kapı açılmıyor.
1: Tamam bak, onu böyle kendine doğru çekeceksin, tamam mı? Bir dene bakalım.
0: Niye açılmıyor? Çekiyorum, olmuyor, açılmıyor. Allah'ım, Allah'ım, sen yardım et. Neden açılmıyor?
2: Gülben, yavrum, hiç korkma. Bak, geçen gün ben de kaldım orada.
0: Ha? Nasıl kaldınız? Kaç saat kaldınız burada? Nasıl kurtuldunuz?
2: Dedim ya sana, kapıyı kendine doğru çekeceksin.
0: Ana, ben burada... Ay,
2: krize falan girmiş olmasın. Ya bayılırsa?
0: Gülben. Nefes alamıyorum ben. Nefes alamıyorum. Aa, burası çok pis. Çok pis.
1: Bak, kapının arkasından çekil. Kıracağım, tamam mı? Tamam mı Gülben?
2: Hayır Esat, Esat saçmalama. Bir yerine bir şey olacak ya. Alt tarafı kilidi çevirecek. Artık bunu da becersin yani.
0: Ablamı istiyorum ben. Burası benim evim. Ablama gitmek istiyorum.
1: Ne dedin anlamadım.
0: Esat, beni eve götür ne olur. Ne olur. Nefes alamıyorum.
2: Ay, ben artık hiçbir şey demiyorum yani.

0: beni. Beni eve götür ne olur. Evime gitmek istiyorum ne olur.
1: Gülben bak dinle.
2: Tek bir şey istiyorum senden.
1: Anahtarı çevir. Kapıyı kendine çek. Tamam mı?

0: Ben artık eve gidebilir miyim? Ablam yalnız beni bekliyor da. Lütfen gidebilir miyim?
1: Esat. Sen Gül beni evine bırak da biraz kendine gelsin.
2: Tamam. Hadi Gül, ben giderim.
0: Eviniz çok güzelmiş. Sağ olun her şey için.

0: Esat, Esat. Şey, çok özür dilerim ama ben böcekten çok korkuyorum. Yani benim fobim var da elimde değil. Yapamıyorum yani.
1: Tamam Gülben. Sorun değil.
0: Çok korkuttum siz değil mi?
1: Olur öyle, boş ver. Gel.
0: Özür dilerim Esat.
1: Tamam Gülben. Sorun değil. Hadi gel. Ben açayım kapını. Gel.

0: Abla ne oldu bileğine?
1: Ha yok bir şey yok. Burktum.
0: Kırık çatlak falan olmasın? Göstermek lazım aslında ama. Nasıl?
1: Yok bir şey dedim. Han buz koyuyorum işte tamam geçer.

0: Aa, paltomu unutmuşum sizin evde. Yani evimizde.
1: Getiririm ben.
0: Ablam hep der, bir gün kendini unutacaksın Gülben. Hep arkamı toplar biliyor musun?
1: Hadi yürü biraz ya.
0: Doktoru ara.
1: Ne?
0: O dediğin doktoru ara. Boşsa gideceğim. Acilmiş dersin.
1: Nasıl yani? Şimdi mi?
0: Şimdi Esat, evet. Şimdi.
1: Ama Gülben... Yani öyle olmuyor ki o. Çok kalabalık oluyor orası. Önden aramak, ayarlamak gerekiyor yani.
0: Bekleyemezmiş dersin. Beni bu kadar utandırmaya daha fazla dayanamayacakmış dersin.
1: Gülben, öyle bir şey yok ama.
0: Lütfen. Ara hadi lütfen.
1: Tamam.

0: Bayram. Ne oldu, iyi misin?
1: Ben gideceğim de vedalaşmaya geldim.
0: Vedalaşmaya mı? Neden, nereden çıktı şimdi bu?
1: Biliyorsunuz. Artık duramam ben burada.
0: Hiçbir yere gidemezsin. Gir bakayım sen içeri.
1: Yok yok hocam, ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim.
0: Gir dedim Bayram, uzatma.
1: Geç bakalım.
2: Gülben, geriliyorsan, girmek istemiyorsan...
3: Şurada indirebilir misin?
2: Var ama daha biraz daha ileride.
3: Tamam, ben işte biraz yürümek istiyorum.
2: İyi tamam, dur bir park yeri bulayım, öyle yürüyelim.
3: Yalnız gideceğim ben. Tamam, sen ayarladın, sağ ol ama kendim halletmek istiyorum.
2: Ama Gülben, hiç bilmediğin, hiç tanımadığın yer. Ya gerilirsen? Geleyim en azından kapıya kadar, oradan

0: Üyeliğim değilsin. Lütfen. Kendim gitmek istiyorum.
1: Tamam, şurada daha müsait bir yerde bırakacağım söz.

0: Nerede biliyor musun? Bak şurada beyaz bir duvar var hemen aşağıda. Emin misin Gülben?
1: Evet eminim.
0: Geleyim mi?

0: Kalırsam iyice dağılacağım. Yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum hocam.
1: Ben buradayım. Eğer öyle bir şey olursa kulağını ilk ben çekerim, merak etme.
0: Ya bir gün dayanamayıp ona gidip dersem ki... böyle böyle... kaç yıldır geçmiyor... İçimden atamıyorum seni dersem... o zaman ne olacak? O zaman ben ne yapacağım?

0: Sağ ol Hüseyin'ciğim.
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Buralar hep toz olmuş. Çok kötü bir durumda, leş gibi olmuş.
1: Çay alır mısınız?
2: Yok yok, istemem. Sağ ol. Uzaklaş. Aa.
1: Ama yeni demlemiştim. Çok da taze.
0: Koy Hüseyin sen. Koy.
2: İstemiyorum. Sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Ya teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
0: Bırak Hüseyin. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bır

0: İnan. Ne oldu? İyi misin?
1: Yapamadım Mesut. Beceremedim, affet.
0: Olsun. Zaten böyle çok ani oldu, çok hazırlıksız oldu bu. Haftaya yine denersin.
1: Sen haklıydın. Yani ben tedavi olmadan biz bir yola çıkamayız yani. Hep üzülürsün. Hep korkarsın benden.
0: Evet, üzülürüm belki ama korkmam. Merak etme. Bak, sen bugün geldin ya buraya. Bu kadar büyük bir adım attın ya ikimiz için. Bu bile yeter, biliyor musun? Çok çok umut verici bir şey bu.
1: Ama ben onlar gibi olamayacağım.
0: Kimler gibi?
1: Annenin diğer gelinleri gibi. Onlar birbirlerine uyum sağlıyorlar. Alışmışlar birbirlerine. Saçlarını bile evdeki tarakta bırakmışlar hep. Temizlememişler.
0: O da onların ayıbı Gülben.
1: Ayıp değil işte. Aile gibi olduğunuz için öyle rahatlar. Yabancı gibi hissetmedikleri için. Ben öyle olamayacağım. Olamam öyle, ben korkuyorum. Ailemin dışında tek bir gece dışarıda kalmadım ben. Odam dışında bir yerde uyumadım, hiç uyanmadım.
0: Geçecek, merak etme. Evinden ayrılmak üzere olan herkes böyle hissedebilir. Ben de öyleydim. Yurtta ilk kaldığım zamanlar aynı böyle hissediyordum.
1: Sen 7 yaşındaydın o zaman.
0: Geçecek Gülben. İnan bana. Güven, her şey düzelecek. Ben haftaya yine randevu alacağım. Bir kez daha denersin. Üzme artık kendini.
1: Anlamıyorsun.
0: Tamam. Çok yoruldum bugün zaten. Hadi gel geçelim. Gel. Yarın daha iyi hissedeceksin. İnan bana.

0: Gel kardeşim.
1: Geldim abla.
0: Nasıl geçti bugün? Anlat bakayım. Güzel geçti mi? Ha? İçine sinen şeyler aldın mı yepyeni?
1: Yepyeni hepsi. Evet. Abla. Biz Esat'la evimize gittik.
0: Ha?
1: Oturacağımız eve. Her şey çok pisti biliyor musun? Hele o banyo.
0: Temizlersin Gülben, sen halledersin, ne olacak?
1: Şey, belki bir gün sen de gelip tiksinmezsen eğer, yani hani bana yardım edip neyi nereye nasıl düzenleyeceğimi hani.
0: Gerek yok Gülben, şimdi ben biliyorsun zaten gelemem yani oralara. Sevdin ama evini değil mi?
1: Yani zaten dediler ki kendi istediğim gibi eşyaları değiştirebilirmişim.
0: Ha.
1: Kendi zevkime göre. Kimse karışmadan. Yepyeni eşyalar alabilirmişim yani artık. Canım ne istiyorsa yani. Burada kendi dolabımı bile ben seçmedim. Ama orada
0: Gülben, ne güzel işte. E bak, tam senin hayal ettiğin gibi her şeyini

0: Kendin yapacaksın, ne istiyorsan, heves ettiğin ne varsa. Ha? Şimdi sen gider kesin bütün eşyaları pes pembe alırsın. Bari duvarları beyaz bırak Gülben.
1: Pes pembe de olsa olmaz abla.
0: Niye? Niye olmuyormuş?
1: Orası benim evim değil. Benim evim burası. O ev buraya çok uzaktı abla. Sana, babaya, Hana, Neriman'a, odama. Çok uzak abla o ev. Havlularında hep kendi isimleri yazıyor. Bizim isimlerimiz yazmıyor. Hepsi çok pis. Bizimkilere bak, bembeyaz. Hepsi beyaz.
0: Gülben, kardeşim bak ne olursun üzülme. Kurban olayım üzülme. Bak ne kadar güzel kendi evin olacak. İstediğinde atlar gelirsin. Orası senin Esat'la yuvan olacak. Hem düzenin, temizliğini artık benim kurallarıma göre değil, kendi kurallarına göre yapacaksın.
1: Ama ben senin kurallarını seviyorum abla. Öyle yaşamak istiyorum ben. Başkasının kurallarını, evini... İstemiyorum yani.
0: Gülben deme öyle, ne olursun. Siz orada Esat'la birlikte...
1: Zaten rezil ettim yine. Alt tarafım bir tane böcekti abla. Ama ben duramadım o ev. O evde çok korktum ben. Her şey üstüme geldi sanki.
0: Ya ilk seferde olur öyle şeyler, bir daha olma.
1: Esat çok üzüldü. Annesi... Giderken yüzüme bile bakmadı abla. Sonra dedim ki bir cesaret, düzeleyim artık dedim. Ruh doktoruna bile gittim ben.
0: Ne?
1: Ne dedim? Yani dedim ki yeter artık. Ne veriyor? İlaç mı veriyor? Şok mu veriyor? Düzeleyim istedim. Mutlu olmak istedim. Cesaret etmek istedim. Korkmayayım. Evde mutlu olayım. Esat'ı bir daha küçük düşürmeyeyim istedim. Denedim, yapamadım abla. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum abla, yapamıyorum. Ne olur ben senin yanından ayrılmayayım. Denedim, olmuyor. Ben seninle yaşamak istiyorum abla, bırakma beni ne olur. Ne olur bırakma. Gönderme beni ne olur.

0: Bak bu iş çok uzadı artık. Annen çok üzülüyor.
1: Bırak bu ayakları. Kimse yok burada. Özüne dönebilirsin.
0: Ne saçmalıyorsun sen?
1: Ne saçmaladığımı sen çok iyi biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Defol git buradan.
0: Bak eğer annene gidip de saçma sapan bir şeyler söylemeye kalkarsan...
1: Söyledim zaten. Hiçbir şey değişmedi merak etme. İşine gelmedi kendi kızına inanmak.
0: Rüya. Lütfen. Yapma bak. Ya neden bu tuhaf yalanlara inandırıyorsun kendini? Hiç anlamıyorum seni. Bak annen çok üzülüyor. Gerçekten. Arada kaldı kadın. Yazık değil mi annene? Çok üzülüyor seni. Hem sırf o değil. Ben de özledim seni. Elimde büyüdün sen benim. Artık eve dön istiyorum. Normal bir aile olalım biz de.
1: Defol git buradan. Rahat bırak beni.
0: Ya Rüya.
1: Bakın bana. Uzak dur.
0: Vurma. Ne bağırıyorsun? Bir şey sanacaklar.
1: Ne sanacaklar? Söylesene. Ne sanacaklar? Defol git buradan. Git.
0: Hastasın sen. Gerçekten hastasın. Kapatmak

Lazım seni kapatmak. Yazık. Güzellik sende. Endam sende. Her şey sende. Ama kafa gidik. İçi hasta, içi. Kız mı kalmadı be? Kim ne yapsın seni? Ah bırak Allah aşkına be. Sen de mi uğraşacaksın?

0: Ufuk! Ufuk!
1: Vedat, ne oldu, iyi misin? Kan mı bu?
0: Yaklaşma, dur sen orada.
1: Kim yapmış ki bunu? Bir dakika. Hala etrafta da olabilirler. Vedat, dikkatli ol.
0: Güvenliği ara. Hemen güvenliği ara.

Bir dahakine senin kanınla doldur. Rüyadan uzak dur.

0: için meşgul. Vedat, kan mıymış?
1: Ha, yok hayatım, boya. Biri kötü bir şaka yapmış bize.

0: Annem aradı demin. Biri havuzunu boyamış. Kıpkırmızı, kan rengi diyor. Aramışken sağ olsun bana da bağırdı sen mi yaptın diye. Kim yaptıysa çok korkutmuş onları.
1: Bence de. Havuz dediğim mavi olmalı.
0: Teşekkür ederim.
1: Sebep?
0: Benim için yaptın. Beni korumak için. İlk kez başıma geliyor bu, biliyor musun?

Seninle ilgili her şeyi biliyorum ben. Biz ikimiz birbirimize çok benziyoruz. Kimsenin yapmayacağı şeyleri yapıyoruz. Neden göremiyorsun ki bunu?

0: Sana defalarca söyledim. İstemiyorum. Nokta.
1: Ceylan yüzünden mi?
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Söyledim sana. Seninle ilgili her şeyi biliyorum.

Efendim, turistik çarşıyı gezmeden Bodrum bölümü olmaz. Evet, bunu da son anda gördüm. Bakar mısınız değerli izleyenler, çantanın güzelliğine, nazar boncuğu, hediyelik ürünlerde, aksesuarlarda, takılarda, çantalarda, nazar boncuğu Bodrum'da her yerde. Efendim, nazar değmesin diyoruz, 41 kere maşallah diyoruz.

0: Değerli izleyenler, Bodrum Mutfağı özel bir mutfak. Efendim deniz ürünleri, balıklar, zeytinyağlı yemekler Bodrum Mutfağı'nda bol bol bulunuyor. Ancak Bodrum'a geldiğinizde sebzeli Bodrum dönerini mutlaka yemelisiniz. Efendim Bodrum'un sebzeli döneri çok ünlü, çok lezzetli ve buraya gelen turistler bu nefis dönerin tadına mutlaka bakıyor. Şu anda Emrah ustamızla birlikte döner tezgahının başındayız. Ustam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim, iyisiniz, nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Valla dönerin görüntüsü çok güzel. Patatesler, evet. Havuçlar, biberler, başka
1: bezelye
0: ne var?
1: Bezelye var, kırmızı biber var, yeşil biber var, patates, havuç var.
0: Of, of, evet. Of. Efendim bakar mısınız? Tablo gibi, vallahi tablo gibi. Bakalım Bodrum'da sebzeli döner nasıl ikram ediliyor, nasıl yeniyor? Ekmek arası mı, lavaşla mı?
1: Ekmek arası var, tombik arasında var, lavaşla dürüm şeklinde var. Tombik ekmek,
0: yani tombik gobit, ekmek.
1: Gobit normalde.
0: Gobit tombik ekmek, diye. Tamam. Evet. Tombik ekmek, bir evet, diğer adıyla lavaşımız
1: tabakta
0: var.
1: Tabakta porsiyon servislerimiz var, pilav üstü var, İskender var.
0: Evet.
1: Çeşit çok.
0: Ustam, hazırlayalım.
1: Tabii ki.
0: Baharat var mı?
1: Baharat var,
0: ne
1: evet.
0: Var baharat?
1: Baharat olmazsa olmazı... Aslında ustanın meslek sırrı baharat ama.
0: Evet, şöyle birkaç tane söyle.
1: Yani içerisinde çemen söyleyeyim. Çemen var.
0: Çemen var.
1: Çemen var.
0: Tuz, karabiber,
1: tabii,
0: pul
1: tuzu,
0: biber.
1: Tabii tuzu, karabiberi, onlar.
0: Kimyon, kekik.
1: Evet, sarımsak.
0: Sarımsak. Hepsini aldım ağzından. Vallahi ustamızın ağzından hepsini aldım. Sen istediğin asıl kadar söylemem de.
1: Asıl püf noktasını vermedim ama.
0: Yalan, ciddi misin? Söylemez evet. Misin benim için?
1: O bizde kalsın.
0: Efendim bir şey daha var ki işte bu nefis sebzeli Bodrum dönerinin içinde yer alan bir detay, bir baharat var ki ustamızın ağzından onu alamıyorum. Ama olsun, çoğunu aldım. Vallahi sizler için aldım. Nefis bir döner, ben de çok seviyorum. Çevir, izleyenler görsün. Efendim bu taraflar gibi kızarmış, bakar mısınız?
1: Evet, şöyle.
0: Bol sebzeli et döner. Evet. Şimdi tamam, dönerimizi kestik ince ince. Evet. Sebzelerimiz, etlerimiz şu anda tepsimizde. Evet, ne yapıyoruz? Emrah. Evet, Emrah ustam.
1: Bu şekilde of. Dürümlerimiz böyle.
0: Of, of. Of of. Evet, şimdi ne yapıyoruz?
1: Tombik ekmeği yapalım.
0: Evet. Dürümümüz hazır. Mis gibi dürümümüz hazır. Sebzeli Bodrum dönerimiz hazır. Tost makinesine gitti. Orada da biraz kızarıyor. Evet, şimdi yine tabağımıza 70 gram sebzeli dönerimiz var.
1: Evet, böyle.
0: Tombik ekmeğimize, yeşilliğimizi, domatesimizi, soğan. Kırmızı
1: soğanı,
0: lahana, onlar da var.
1: İsteğe göre, lahanayı isteğe göre atıyoruz. Evet.
0: Soğan kokar.
1: Evet, şöyle.
0: Evet, değerli izleyenler, mis gibi Bodrum döneri. Böyle. Oo, süpermiş. Vallahi tombik ekmekle de, lavaşla da inanılmaz lezzetli. Ne yapıyoruz?

0: Kapatıyoruz evet, ağzını. Onu da tost makinesine yolluyoruz. Ustam çatal var mı? Ben şöyle dürümle ya da ekmekle yemeğim zor oluyor ama efendim Bodrum'a gelmişim. Bodrum'un sebzeli et döneri bu kadar ünlü. Ben de tadına bakayım şöyle sizin için. Evet, sebzeler nerede? Onlardan da alalım ustam. Emre ustam ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Müthiş bir sunum, müthiş bir güzellik. Evet, ben şöyle havucundan, patatesinden ve etinden alıp sizler için tadına bakmak istiyorum. Evet, her türlü garnitür var, yeşillik var. Evet değerli izleyenler, Bodrum'un sebzeli döneri ünlendiği kadar var, methedildiği kadar var. İnanılmaz lezzetli. Efendim bayıldım. Tek kelimeyle enfes bir döner. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza
0: evet,
1: sağlık.
0: Evet değerli izleyenler, Bodrum'un sebzeli döneri müthiş.

0: Değerli izleyenler, Bodrum'un çarşısını gezmeye devam ediyoruz. Efendim çarşı her zaman çok kalabalık. Özellikle hafta sonları, akşam saatlerinde burası inanılmaz kalabalık oluyor. Merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: İsim nedir?
1: İnci efendim.
0: İnci.
1: Evet.
0: İnci Hanım nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Buralı mısın?
1: Evet, Bodrum yerlisiyim.
0: Bodrum'un yerlisi. Nasıl olur Bodrum'un yerlisi?
1: Bodrum'un yerlisi aynı benim gibi olur. Ekmeğini kazanır.
0: Evet.
1: Çalışkan olur. Başka ne diyebilirim? Yaşamayı sever, yüzmeyi sever. Bodrum dediğin zaman deniz, kum, güneş ve sağlıklı insanlar demek.
0: Burada lifler var böyle rengarenk. Evet, çok evet. Güzel, tamamen kendisi yapma.
1: Keseleri var.
0: Evet. Evet. Satışlar nasıl?
1: Satışımız tabii el emeğine saygı gösteren yok. Evet. Saygı gösteren olmadığı için ben gene de mücadelemi bırakmıyorum. Yani örmeye devam ediyorum. Eski annelerimizin, büyüklerimizin yaptığı el emeğini hala sürdürüyorum. Ve elimden geldiği kadar bu mesleğe devam edeceğim. Allah bana ömür verdiği sürece.
0: Bu nedir?
1: Bu uzun bekar lifi efendim. Uzun bu örülüyor.
0: Bekar lifi.
1: Bekar lifi ismini taktım.
0: Evet.
1: Bekarlar için bu efendim. Eşi olmayanlar için, eşi olup da küs olanlar için uzun bekar lifi yaptım. Daha ne diyeyim?
0: Bekar lifi. Eşi olup da küs olanlar için, bekarlar için bekar lifi yapmış. El emeği göz nuru sabahtan akşama kadar.
1: Için,
0: mutlu insanlar için pembe pembe çiçekler
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet, evet.
0: Hepsi çok güzel, harikasın İnci Hanım. Efendim işte Bodrum'un yerli Bodrum halkı evet, böyle
1: kum, güneş,
0: ekmeğini çıkarıyor burada.
1: Denizime de giriyorum.
0: Tamam, tatilinde yapıyorsun.
1: Evet, çok seviyorum denizi. Her şeyimi, emeğimi de yapıyorum. Akşam olduğu zaman da satışımı yapıyorum. Gündüz denizime
0: sattın
1: giriyorum.
0: Sattın mı bugün?
1: Bugün siftahımı bir tane yaptım.
0: Tamam, kim aldı? Esna. Yabancı turizmi, yerli turizmi.
1: Yabancılar turizmi. Buradan alışveriş yapmıyor efendim. Yabancılar asla
0: lif almıyor.
1: Almıyorlar.
0: Lif almıyor. Çünkü
1: soft shower diyorum. Hello, yes please, soft shower diyorum. No thank you, no thank you diyor.
0: Ay inanmıyorum. Niye no öyle yapıyorlar?
1: Bunun adı no thank you.
0: Niye öyle yapıyorlar?
1: Çünkü what diyor, what.
0: Bilmiyorlar, bilmiyor, bilmezler.
1: Ben de onlara mad ediyorum, anne emeği, anne lifleri diyorum. İngilizcesini
0: İnci
1: de yazdım.
0: İnci onlar bilmez. Turistler İnci Hanım'ın el emeği, göz nuru, ördüğü liflerin kıymetini bilmiyor. Sen mi yaptın bunda?
1: Efendim evet.
0: Harika olmuş canım benim.
1: Bakın.
0: Turistler ne diyor lifleri görünce?
1: No thank you, no thank you, no thank you diyor. Böyle yapıyor, no thank you. No thank you, thank you, no su da var böyle, no thank you. Canımsınız benim.
0: Canım hadi şöyle bir salla.
1: Bizi böyle tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Hello, yes please. Come in just a minute. Hello, yes please. Shower, it's shower. Soft shower. Okay, see you later. Yeah, yeah, come in. Yes please. Show, Dana, come. Yeah, yeah, Beyaz TV. Come here. It's shower, it's... Yeah, yeah, yeah. Yeah, no. Soft, yeah.
2: Very soft, very nice.
1: Yeah, yeah, o da benim.
3: Hi, merhaba.

Değerli izleyenler, Bodrum'u gezmek inanılmaz keyifli. Bodrum tam bir turizm cenneti. Efendim şu anda ünlü Bodrum sokaklarındayız. Bodrum'da çok sayıda kafe, restoran ve eğlence mekanı var. Evet, aslında Bodrum turizmin merkezi. Bodrum eğlencenin merkezi. Bodrum tarihin, doğanın buluştuğu çok özel bir kent. Evet değerli izleyenler, Bodrum sokakları inanılmaz güzel. Her yerde bembeyaz evler var ve Bodrum'un tarihi sokaklarında gezmek gerçekten insana huzur veriyor. Her yerde yemyeşil ağaçlar var, begonvil çiçekleri var. Efendim işte bu tarihin arasında, begonvil çiçeklerinin arasında keyifli bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz, çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Buranın çok güzel, çok farklı bir ambiyansı var. Bodrum'da olmak adeta insanı dinlendiriyor. Bu yüzden de her yıl milyonlarca turist Bodrum'u görmek için buraya adeta akın ediyor. Ve yaz aylarında, turizm sezonunda Bodrum tabii ki doluyor, taşıyor. Efendim Bodrum'da şu anda daracık bir sokaktayız. Aslında Bodrum'un her tarafında bu daracık sokakları, bembeyaz evleri ve begonvil çiçeklerini her yerde ama her yerde görebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, her yerde ama her yerde bembeyaz Bodrum evleri var. Bodrum evleri, beyaza boyanmış Bodrum evleri Bodrum'un güzelliğine güzellik katıyor. Özel bir mimari. Bodrum'da çok katlı ev göremezsiniz, renkli ev göremezsiniz. Evler tamamen beyaza boyanmış durumda. Ve değerli izleyenler, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, Bodrum evlerinin bir özelliği de camların kenarının böyle maviye boyanması. Malum yaz aylarında Bodrum'da hava sıcaklığı 40-50 dereceyi buluyor, akrep ve yılan olabiliyor. İşte evlere, otellere akrep, yılan gibi zararlı canlıların girmesini engellemek için camların kenarı böyle maviye boyanıyor. Ancak efendim mavi beyaz Bodrum evleri inanılmaz güzel. Evet, başka ev göremezsiniz. Evler çok alçak, tek katlı, iki katlı. Burada öyle kuleler, rezidanslar falan yok. Çünkü burası Bodrum ve tabii ki her yerde begonvil çiçekleri. Efendim bakar mısınız? Her yerde Bodrum evleri, Bodrum'a özgü bitkiler, begonviller, ağaçlar, inanılmaz güzeller. Çünkü burası Bodrum. Şu sokağın güzelliğine bakar mısınız?

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla, tüm enerjisiyle, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim Muğla Bodrum'da şimdi yöresel yemek zamanı. E tabi çökertme olmadan Bodrum bölümü asla olmaz. Sevmeyen var mı? Ben çok severim efendim. Yanımızda Ceyhan şefimiz var. Şefim doğru söyledim mi? Ceyhun mu? Evet. Ceyhan mı? Burada Ceyhun yazıyor. Nasılsın şefim? Merhabalar.
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Burada olmak çok güzel. Nerelisin şefim?
1: Vanlıyım ben.
0: Vanlıyım. Şanlıyım. Nasıldı? Ben şimdi ustalarımıza türkü söyletmedim ama Ceyhan ustamız. Burada Ceyhun yazıyor. Şaşırıyorum. Ceyhan ustamız. Ceyhan şefimiz söylemiyor
1: onu,
0: efendim. Söyletemiyorum. Şefim nasılsın?
1: Sağ olun. Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burası çok güzel.
1: Evet, bu durumda
0: Bitez Yalısı'ndayız. Ünlü Bitez
1: evet.
0: Yalısı'ndayız.
1: Evet, bizim burası meşhur çökertme kebabını size evet. yapacağız.
0: Evet, şimdi çökertme yapmak için ne lazım?
1: Çökertme yapmak için önce biz kibrit patates yapıyoruz.

0: yani.
1: O yağda patatesler böyle bir ince ince kesiliyor.
0: Bıçakla ince ince doğruyoruz. Ondan sonra Trabzon'da gelen tereyağla.
1: Ben doğalım diyor. Renginden belli. Başka?
0: Sonra etimizi pişiriyoruz.
1: Etimiz ne eti?
0: Biz dana bonfile kullanıyoruz.
1: Hiç yağ yok.
0: Hiç yağ yok.
1: Niye vuruyorsun Ceyhan şefim?
0: Evet, biz ete vurmayı seviyoruz.
1: He.
0: Yani bize öyle öğretti.
1: Pat pat vuruyor ete. Evet. Öyle mi öğretti ustalar?
0: Evet, ustalarımız öyle öğretti. Ondan sonra biz kendimiz bir İskender sos yapıyoruz, baharatlı.
1: Evet, ne var bunda?
0: Yani bize Hatay'da gelen bir domates salçasıyla yapıyoruz.
1: Oo, Hatay'dan geliyorsa müthiş lezzetlidir bu sos. Tamam, özel sosumuz var. Yoğurdu kullanacağız mı?
0: Sarımsaklı yoğurt yapıyoruz bir süzme yoğurttan. Ondan sonra ekstra bir de eti pişirirken baharat kullanıyoruz.
1: Evet, çeşit çeşit işte kekiğimiz var. Karabiberimiz, tuzumuz, pul biberimiz, o ne?
0: Kimyon.
1: Kimyon. Abi patatesimiz var. Evet. Etimiz var. Doğal tereyağımız, işte sarımsaklı süzme yoğurdumuz. Evet. Ceyhan şefimiz var. Ustamızın sevgisi var, ustalığı var. O olmadan zaten olmaz. Evet. Ustamla birlikte sevgimizi, aşkımızı kata kata efendim burada çökertme yapacağız ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Evet. Herhalde sevmeyen yoktur. O halde kolay gelsin ustam.
0: Önce
1: başlayalım.
0: Başlıyoruz.
1: Ya şimdi benim merak ettiğim bu çökertmenin patatesi böyle çok ince oluyor. Evet. Acaba makinada mı kesiliyor,
0: yok,
1: elde mi kesiliyor?
0: Biz makina falan kullanmıyoruz, biz bıçak.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Biz bunu soğuk suya atacağız.
1: Soğuk suya atacağız, neden?
0: Soğuk suda biraz bu kendine gelecek.
1: Kızartacağız ayol, patlamaz mı?
0: Yok. Bu soğuk suda biraz diri olacak. Yani bu şekilde atarsak yağ
1: sonra
0: çeker.
1: Sonra ne yapacağız? Yağ çıkaracağız, direkt yağ mı atacağız?
0: Evet, kızgın
1: ayolum,
0: yağ atacağız.
1: Patır patır patlar.
0: Patlamaz.
1: Ben evde patates kızartırken, patates kızartacak vaktim yok da kızarttığım dönemlerde yani böyle aklım çıkardı. Patatesin üzerinde su falan kalacak da yağ patlayacak diye soğuk sudan alacak, kızgın yağ atacak. Etimizi de doğrayalım.
0: Şimdi etimizi de doğruyoruz.
1: Etimizi
0: bunu
1: de
0: da
1: böyle
0: aynı şekilde
1: ince ince
0: doğrayacağız.
1: Senin işin zor şefim. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Biz bunu şimdi
1: kızgın yağ mı atacağız?
0: Biraz tereyağı kızgın olacak ki bu et yumuşak kalması için biz bunu kızgın yağ, kızgın tereyağı atıyoruz. Eti.
1: Hadi yapalım o zaman. Yani önce ne yapıyoruz?
0: Önce
1: etimizi mi pişiriyoruz? Patatesimizi.
0: Patatesimizi
1: mi
0: atacağız?
1: Ben şimdi merak ediyorum, o soğuk sudan aldığım patatesi nasıl atacağız?
0: Şunu böyle alıyoruz.
1: Ayol, sen nasıl su içinde o patatesi atacaksın? Evet. Kızgın yağ. Allah'ım, ben nerelere gideyim? Kaçıyorum. Evet, bu tarafa katsam ateş var, o tarafa gelsem kızgın yağ var. Vallahi attı. Vallahi attı. Ceyhan şefimiz çıldırmış olmalı. Hiç de patlamadı. Korktuğum gibi olmadı şefim.
0: Yok, bir sürekli yaptığımız için artık yağ da alıştı bize.
1: Yağ da alışmış çökertmeye.
0: Evet,
1: yandım, bittim.
0: Trabzon'dan gelen tereyağımızı alıyoruz.
1: Evet, yani ben doğalım diyor. Vallahi erimiş aslında sıcaktan.
0: Evet, sıcakta kendisi
1: erimiş. Efendim, ben bile eridim. Tereyağı erimez mi? Tereyağını bayağı aldım.
0: Evet.
1: Etimizi atıyoruz şimdi. Mis gibi tereyağımızla etimizi buluşturduk. Of of of. Efendim, Bodrum Bitez'de müthiş bir şov var.
0: Şimdi baharatlarımızı atacağız.
1: Evet.
0: Kekik olmazsa olmazdı zaten etin.
1: Ete yakışır mis.
0: Kimyon biraz atıyoruz, kimse rahatsız olmasın diye.
1: Olmayız, atsan şefim.
0: Biraz karabiber.
1: Toz, pul biber
0: var. Tuz atıyoruz. Az bir şey pul biber atıyoruz. Acı seven var, sevmeyen var.
1: Of.
0: En son olarak da
1: yani
0: sosumuzu veriyoruz.
1: Döküyoruz, etimizle buluşturuyoruz. Kimyon, kekik ve diğer baharatlar. Çok güzel
0: böyle
1: koktu.
0: Bunu biraz çeviriyoruz.
1: Efendim, bakar mısınız? Her zaman söylüyorum, şeflerimiz, ustalarımız asla malzemeyi karıştırırken kaşık kullanmıyor.
0: Şimdi sunum için öncelikle yaptığımız patatesi koyuyoruz.
1: Ama bu çok güzel böyle çıtır çıtır, ince
0: zaten
1: ince.
0: Zaten bu etle, yani bu yoğurt ve et bunu güzel yapan şey zaten.
1: Yalnız Ceyhan şefim, gözümle görmesem bunu kesinlikle makinede doğradın, kestin zannederim.
0: Evet,
1: kesinlikle.
0: Bunun üstüne biz yoğurt koyuyoruz. Bazıları yanına koyuyoruz, biz üstüne koyuyoruz.
1: Siz üstüne koyuyorsunuz.
0: Evet, bizim farkımız bu.
1: Bakar mısınız nasıl itinayla, nasıl sevgiyle, aşkla o patatesi o yoğurtla buluşturdu. Evet, şimdi
0: eti koyuyoruz.

0: Of of of. Mükemmel bir çökertme geliyor. Efendim şimdi artık işin süsleme püsleme kısmında sunum önemli tabii. Hem göze hem dama. Hadi bize afiyet olsun şefim. Birlikte yiyelim. Etinden de alayım şöyle. Mükemmel.
1: Evet.
0: Pratik, efendim kısa sürede yapılan mükemmel bir kebap. Sevgimizi bol bol kattık. İnanılmaz lezzeti ve Muğla'nın çökertmesi, pardon Bodrum Bitez'in çökertmesi evet, ünlendiği kadar var. Ekranları başında Türkiye'nin her neresinde olursa olsun bizi izleyen herkese mükemmel çökertme eşliğinde sevgilerimizi, evet, selamlarımızı yolluyoruz.

Bir zamanlar barış içinde yaşayan zeki mekanik varlıklardık. Fakat sonra savaş çıktı. Özgürlük için savaş veren Autobotlarla zalimlik hayalleri kuran Decepticonlar arasında. Sayı ve güç üstünlükleri yüzünden yenilgimiz kesindi.

Ancak savaşın son günlerinde bir Autobot savaştan kurtulmayı başardı. Gezegenimizin kaderini değiştirecek gizli bir yük taşıyordu. Ümitsiz bir görevdi. Son umudumuz.

0: çarpışma belirlendi. Bir çarpışma olduğu onaylandı. Temas anı...
1: Greenwich saatiyle 20.52.
2: Ne? Hemen Savunma Bakanlığı'nı bağlayın.

0: Bay McNamara, başkan sizi bekliyor.
1: Hemen babayım.
2: Sayın başkan, çok gizli bir bilgi ulaştı. Ay yüzeyine bir UFO'nun düştüğünü sanıyoruz.
3: Rusların da bunu araştırdığını tahmin ediyoruz.
4: O halde NASA'ya söyleyin, dağları yerinden oynatsınlar. Ay'a ulaşmak zorundayız.
3: İnsanlı uzay görevi deneyeceğiz. NASA'ya göre 5 yıl sürebilir.
4: Oraya Ruslardan önce ulaşın.
5: Ben bu ulusun 70'li yıllara gelmeden önce bu hedefi gerçekleştirmeye kendine adaması gerektiğine inanıyorum. Bu hedef Ay'a insan gönderip sağ salim dünyaya dönmesini sağlamak.
6: Ateşleme serisi başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tüm motorlar çalışıyor. Kalktı. Kalkış gerçekleşti. 32 dakika. Apollo 11 fırlatıldı. Neden ayrıldı?
7: Yörünge programımız var. Neil Armstrong rapor veriyor.
8: Apollo 11 şu anda yolda. Satürn 5 roketinin ateş sütunu üzerinde yol alıyor. 375 bin kilometre uzakta uydumuz Ay, insanoğlunun ilk kez gelişini bekliyor.

0: Houston, iniş işlemi onaylandı, tamam.
1: Aya 13 metre, hız 2,5 metre. Biraz toz kalktı. Aya 10 metre, hız 2,5 metre. Hafif gölge.
0: Tempomdan uçuş.
1: 4 gideri, hafif sağa kayıyor. 15 santim alçaldık. Hafif temas. Tamam, motorlar durdu.
2: Houston, burası sükunet üssü. Kartal aya indi.
0: Bizi duyduk Kartal. Burası nefesini tutmaktan morarmış adamlarla dolu. Tekrar nefes alıyoruz.
3: Kayıtlı tarihin ve zamanımızın en muhteşem anlarından biri olan bu olayın yayını muhtemelen dünya çapında 400 milyon insan tarafından izlenmekte.
4: Ben merdivenin dibindeyim. Şimdi ay modülünden aşağı ineceğim. Bu bir insan için küçük, insanlık içinse büyük bir adım.
5: Durumumuz iyi mi?
6: Evet efendim.
0: İlk adımın gayri resmi saati 1.092.
7: Kartal, sinyalle parazit algılıyoruz. Duyuyor musunuz?
3: Apollo 11'den gelen sinyalin kaybolduğu bilgisi geldi. Apollo 11 şu anda ayın dünyaya bakmayan yüzünde bulunuyor.
5: Neil, ayın karanlık yüzündesiniz.
8: Görev başlasın. 21 dakikamız var.

0: devasa bir metal surata benziyor.
1: Aman tanrım.
2: Pekala. Kontrol. Şu anda geminin içindeyiz. Çok büyük hasar var. Geminin tamamını kontrol etmek imkansız. Buradaki her şey ölü. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Bu şeyler devasa boyutta.
3: Sizi duyduk. 7 dakikalık oksijeniniz kalmış durumda.
4: Sonuçta yalnız değilmişiz, değil mi?
2: Hayır efendim. Yalnız değiliz.
5: Konuşabilirsiniz Sayın Başkan.
6: Merhaba Neil ve Buzz. Sizinle şu anda Beyaz Saray'daki oval ofisimdeki telefonumdan konuşuyorum. Ve bu kesinlikle bugüne kadar yapılmış en tarihi görüşme olmalı. Sizinle ne kadar gurur duyduğumuzu söylesem az olur. Bütün Amerikalılar hayatlarının en gurur verici anlarını yaşıyor. Çünkü yaptıklarınız sayesinde
4: şu anda okyanusa indik.
6: Uzay artık insanların dünyasının bir parçası haline geldi. İnsanlık tarihinin bu eşsiz anında dünya üzerinde yaşayan herkes tek bilek olmuş durumda. Hepsi sizin yaptığınızla gurur duyuyor. Dünyaya barış ve huzur getirme çabalarımızı arttırmak için bize ilham veriyorsunuz.

0: Belki de bu iyi bir fikir değil.
1: Burada çok fazla
0: duramam. Yapma, ne yapacaklar? Çekecekler mi? O nerede? Sammy! Yapma, çok komik. Haha.
2: Sizleri öyle özledim ki.
0: Özlersin tabii. Ne düşünüyorsun?
2: Vay be, şuna bak.
0: Hoş.
3: Yaşlı gibisiniz.
0: Dur.
2: Bu işin sonunu görür gibiyim.
0: Aa, küçük kravatına bayıldım. Aa, nerede kızım? Güzelim,
2: karnı
0: nerede?
2: O işte anne, onun bir işi var. Bir hafta sonra geleceğinizi söylemiştiniz. Evet, biz ayın 11'i değil baba, 21'inde.
1: Bu şehre çok hızlı yol aldık. Sadece benzin almak için durduk anlayacağın.
0: Aa, sana engel olmuyorum.

0: olmuştur umarım. Mesela işine falan.
1: Artık zamanı geldi. Kaygılanmaya başlamıştık.
2: Görüşmeler sürüyor baba.
0: Aa, çok iyi.
1: Rezalet.
0: Kes şunu.
2: Olumsuz düşünmen şart değil baba. Sonuçta Washington'dasın işte. Oğlum ve ailenle bir aradasın.
1: İyi de bir işin yok. Güzel son derece kötü bir durum.
2: Evet ama burada yapacak çok güzel şeyler var. Tamam mı? Yani, tamam mı? Evet. Mesela müzeler var, anıtlar var. Bu gece görüşürüz.
1: Hediyeyi geri götüreyim.
0: Sen görüşmeye gideceksen gerçek pantolon giymelisin.
2: Bence hayatım boyunca gerçek pantolon giymelisin.
0: Aa, peki Bumblebee'ye ne oldu?
2: Bir göreve gitmişti. Bunu yedek aldım işte.
1: Bu araba bir iş bulmuş ama.
0: Kes. Bu şey neye dönüşüyor?
2: Bir şeye dönüştüğü yok. Koleksiyon parçası. Anne ölü fiyatını aldım. Haliyle biraz işi var. Güven var.
0: Aa, yok bence çok hoş. Bana Bumblebee hanım satıyor. Bumblebee burada olsa böyle bir şey olurdu.
2: Hadi rezil etme.
0: Hadi gel biz seni bırakırız.
3: Buraya geldiğimiz yıldan bu yana yeni evimiz dünya çok değişti. Artık şehirleri energon dedektörleri koruyor. Gökyüzünü uzun menzilli savunma sistemleri tarıyor. Şimdi çatışmaları çözme konusunda müttefiklerimize yardımcı oluyoruz. İnsanların kendine zarar vermesini önlemek için.
4: Destek moşeri gazire.
5: Bize bana!
6: Yere yatın per favore ve orada kalın.

0: Dünyanın dört bir yanında gizli ekipler olarak görevlere katılıyoruz. Bu arada gerçek düşmanımızın dönüşüne dair de ipuçları arıyoruz.
1: Ben Voskhod, Ukrayna Enerji Bakanlığı'nın baş avukatıyım. Hükümetimiz bu konuşmayı yaptığımızı resmen inkar edecektir. Kapattığımız tesislerden birinde ilginç bir keşif yapıldı. Korkarım bu uzaylı kökenli olabilir. Söz konusu tesisin adı Çernobil.

0: Bay Voskot. 86'dan beri orada kimseler yok. 20 bin yıl boyunca orada kimsenin yaşayamayacağını duydum.
1: En az. Ukrayna toprakları çok verimliydi. Bu bir trajedi. Buradan.
2: Hazırlanın. Sadece 60 dakika kalabiliriz. Radyasyon seviyesini kontrol edin.
0: Bay Voskot, koruyucu giysileriniz nerede?
1: Bir şey fark etmez. Ben zaten yolun sonundayım. Okuldan geçelim. Yuri sizi aşağı götürecek. Bir şey daha var albay. Bir takım enerji deneyleri... Sonra anlatırım.

0: Merkeze yakın ilerleyelim. Tamam, işte burada. Galiba onu bulduk. Optimus, görsel temas var. Görünüşe göre nesne bir tür metal muhafaza içinde bulunuyor. Bu da ne? Baylar, neden bu şeyin üzerinde Sovyet uzay programının adı var?
1: Sputnik.
2: Energon kaynağı efendim. Çok güçlü. Altımızda. Hızla yaklaşıyor.

0: O şeydi neydi öyle?
1: O Shockwave'di.
0: Neden bunun peşindeydi?
1: Bu imkansız. Bu bir motor parçası. Epeydir kayıp olan bir otobot gemisinin.

0: Seninle çalışmak bir zevkti.
1: Görüşmeler bu, çok heyecan verici. Tatlım sakız ister misin? Gerginken nefesin hiç de hoş kokmuyor doğrusu. Bay Vit Vicky.
2: Evet, aradığınızı buldunuz.
3: Ben Bay Vit.
2: Bay. Başka katılan olmayacak mı?
4: Hayır.
2: Hayır mı? Şuraya yakına geçeyim mi?
4: Gerek yok.
2: Sansei.
5: Hazır. Başla.
2: Bu yıl mezun oldum. Jeopolitik okudum. Ayrıca teknoloji araştırmaları. Hükümet ve teknolojiyle çok ilgiliyim. Çakışmaları, bir arada var olmaları. Geleceği şekillendirmeleri.
5: Yani onu neden iyi bir üniversiteye gönderdik ki? Mezun olalı 3 ay oldu ve hala bir iş bulamadı.
2: Bay Matsuhisu.
5: Matsumoto.
2: Marta, sana Marta diyebilir miyim?
1: Hayır, diyemezsin.
2: Tamam. Jack, bu dünyada iki tür insan vardır. Bir düşünenler, iki yapanlar. Bir de kazananlar. Hayalciler de var, bir de dostlar.
3: Peki ya zayıf yönlerin?
2: Yok öyle bir şey. Güven telkin eden bir yüzünüz var. Hani neredeyse Asyalı bir Noel Baba gibisiniz. Güvenilir biri.
1: Milenyumdan önce doğdu. Yani bu durumda onlar kayıp nesil sayılmakta.
6: FBI sizi neden arıyordu?
2: Ne? Ha, FBI. Not aldığın iyi olmuş. O uzaylı çılgınlığı yaşandığı sırada galiba sen 14'ündeydin. Beni şıp diye buldular. Yani tüm bunlar kayıtlarımdan çıkarılmıştı. Hatta Obama'dan madalya bile aldım. Yani demek istediğim, madalyalı bir ofiste madalyalı birinin olması iyi olur.
6: Obama'dan mı?
2: Evet.
6: Bu ofistekilerin çoğu cumhuriyetçidir. O yüzden...
5: Miden pek iyi değildi.
2: Öyle mi?
5: Öyle.
2: O halde sosisliği mide ilacına banıp yemeği dene. İşe yarayabilir. Bir tane daha gitmeliyiz hadi.
1: İnanamıyorum.
7: Otur. Bay Sam Witwicky'ye bakacağız
2: evet.
7: Şimdi. Üniversiteden yeni mezun. İş tecrübesi neredeyse yok gibi. Yine de bizim kuruldan bir tavsiye mektubu mu almış? Vay, bak sen şu işe.
2: Yönetim kurulunuzda tanıdığın mı varmış?
7: Pekala, durum şu. Kim olduğumuzu iyi biliyorsun. Akureta Sistemleri telekom uzay alanında lider. Geçen yıl 17 milyar kar etti. Savunma, NASA, jet motorları gibi alanlarda iş alırız. Burada başarılı olursan her yere girebilirsin. Mezuniyetten sonra ilk iş önemlidir. İlk işinle ya doğru kariyer yoluna girersin ya da tüm hayatını zindan edecek bir yola. Her şey söyleyeceğim iki kelimeye vereceğin cevaba bağlı. Etkile beni.
2: Şimdi mi?
7: Etkile beni.
2: Hazırlıksız yakalandım. Nereden
7: başlayayım? Etkile beni.
2: Açık kitap gibiyim. İstediğin soruyu sorabilirsin.
7: Sen şöyle hırslı, gözü evet, pek efendim. Duruma hakim bir genç misin?
2: Ben bir katilim. Soğukkanlı bir katil.
7: Saldırgansın yani.
2: Saldırgan, Viking, barbar gibi. Aynen öyleyim. Bam! Buyum ben.
7: Burada aradığımız şey bu değil ama. Dalkavukluk yok, yağcılık yok, yalakalık yok.
8: Evet Bay Brazos.
7: Neden Chantel biz burada sarı kattayken o kırmızı kattan gelmişe benzeyen bir kırmızı kupa kullanıyor söyler misin?
8: Hemen hallederim.
7: Bu göz zevkiyle ilgili bir şey. İnsanda biraz göz zevki olur. İcabına bak.
9: Bu ne hıyarlık böyle?
7: İğrenç. Teşekkürler. Burada resmen anarşi hakim.
2: Şu elektronik postada idari yardımcı mı yazıyordu?
7: Yok, posta odası.
2: Ben gidiyorum.
7: Burada çalışıyorum.

0: Çalışmak için iyi üniversite mezunu kaç kişinin can attığını
1: şimdi
0: biliyor musun?
1: Şimdi iyi dinle. İki kez hayatını kurtardım. Tamam mı? Nasıl ya da niye olduğunu anlatamam. Ancak çok önemli işler yaptım. Yine önemli şeyler yapabileceğim bir iş arıyorum, o kadar. Teşekkür ederim. Almayayım, sağ olun. Tamam mı?
0: Bak ne diyeceğim. Bir sonraki işi istiyorsun, biliyorum. Fakat evlat, maalesef önünde sadece bu iş duruyor. İşte bu yüzden bu işte çok başarılı olmak zorundasın. Sana bakınca gençliğimi görüyorum.

0: robotlar eğitim ve briefing için 15 dakika içinde hazır olsunlar. Dino, 23. bölgeye rapor ver. Sideswipe, silah değerlendirmesi için 33 numaralı bölüme.
1: Senatör, unutmayın. Ulusal güvenlik bütçesinde artış istendiğinde beni ararlar. CIA bir hedefi yok edeceği zaman mutlaka önce benden izin ister. Başkan henüz keşfedilmemiş suçlarından dolayı hangi kongre üyelerinin bir risk oluşturduğunu öğrenmek istediği zaman mutlaka benim numaramı arar.
2: Amerikan kurumları patlamayı gözlemlediklerini belirtti. Ancak bu gizli askeri saldırıyı henüz hiçbir ülke...
1: CIA, Orta Doğu'daki gizemli baskın yüzünden peşimde. Gerçekleri açıklamalısınız. Sizin birim buna karıştı mı?
3: Emin değilim efendim.
4: Dinleyin çocuklar. Bir Decepticon'u kafasından vurarak böyle öldürürsün.
1: Ulusal Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı olarak daha ayrıntılı haber almayı tercih ederim.
3: Size net bir yanıt veremiyorum. Bu otobotlar yeni yetme gençler gibi. Arada bir evden kaçmaktan hoşlanıyorlar.
1: Albay Lennox, kumanda sizde mi,
3: evet,
1: yoksa değil?
3: Evet efendim, ben de bu...
1: Bırak şu efendi lafını. Bana efendim efendi deme. Efendiye benzer halim mi var?
3: Hayır efendim. Yani evet efendim, evet. Hayır.
5: Bu benim mükemmel icadım Ironhide.
6: Tamam.
5: Güzel, gelmişsin. Benim adım Q. Umarım iyi bir yanıtım vardır. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim.
3: Optimus, Charlotte Bering'i hatırlıyorsundur. Ulusal Haber Alma Başkanımız.
7: Hiç keyfi yok. Bugün hiç kimseyle konuşmadı.
1: Bu ne böyle? Sessiz protesto mu?
8: Bunu görmüştük. Hiç de öyle değil.
5: Kesinlikle değil.
8: Bu daha kötü. Prime, biraz toparla kendini. Çok kızmış.
9: Bize yalan söylediniz. Dünyanızda insanların bildiği tüm bilgiler bizimle paylaşılacaktı. Söyler misin, bu niye insanların elindeydi?
1: İnan bundan bizim de haberimiz yoktu. Şu ana kadar Sektör 7'de ancak müdür görebiliyordu. Çanta.
10: Hangi çanta?
1: Hermes Birkin, yeşil deve kuşu. Atarım. Bu sırrı çok insan biliyordu. Çok azı hala hayatta. Tanıştırayım, NASA'nın kurucu görev müdürlerinden ikisi... Ve astronot Dr. Buzz Aldrin. Ay'a ayak basan ilk iki insandan biri. Efendim? Optimus Prime.
11: Sizinle tanışmak bir uzay gezgini olarak büyük bir onur.
9: O onur bana ait.
1: 1960'lı yıllarda yaşadığımız uzay yarışı bir olayın etkisiyle
12: gerçekleşmişti. O tarihte astronotlarımız düşen bir uzay gemisini araştırdı. Gemide kurtulan yoktu.
11: Kumandanımız bize gizlilik yemini ettirmişti.
13: Bu görev hakkında asla ama asla konuşmayacaksınız.
14: Anladım efendim.
12: NASA'nın gerçek planlarını bilen kişi sayısı sadece 35'ti.
15: Sovyetler ay yüzeyine insansız sondalar indirmeyi başardı. Bir şekilde o yakıt çubuğunu oradan almış olmalılar.
1: Rusların o çubuğun bir füzyon yakıt aracı olduğunu öğrendiklerini ve sonrasında Çernobil'de bundan yararlanmaya çalıştıklarını düşünüyoruz.
12: Ay'a 6 kez insanlı araç gönderdik. Yüzlerce fotoğraf ve numune topladık. Onları sonsuza dek kilit altına aldık. Ve ay programı sonlandırıldı.
8: Peki çarpışma kasasını aradınız mı?
9: Geminin adı Ark'tı. Cybertron'dan kaçışını görmüştüm. Taşıdığı teknoloji savaşı kazanmamızı sağlayacaktı. Ve geminin kaptanı.
1: Kimdi kaptanı?
9: Yüce Sentinel Prime. Tüm teknolojinin mucidi. O benden önceki otobotların komutanıydı. Decepticonlar onun yerini bulmadan önce benim onu bulmam son derece önemli. Otobot uzay aracımız her yere gidebilecek durumda. Dua edin, fazla geç kalmış olmayalım.

0: İşe girdin mi?
1: Çok acayip. Cidden
0: girdin mi?
1: Evet.
0: Gördün mü ne demiştim? Tavşan Uğur'um. Rica ederim, hiç önemli değil.
2: Beni daha mı çok seviyorsun?
0: Biraz daha, evet.
2: Yardımcı müdür olduğun adam uzaylılarının sahibiymiş.
0: Biliyorum. Çok güzel değil mi? Ayrıca süper bir adamdır. Hı. Çok.
2: Öyle mi?
0: Evet.
3: Sam. Dylan Gould.
2: Merhaba. Memnun oldum.
3: Çok memnun oldum. Carly hakkında çok şey anlattı.
2: Evet, senin için de öyle.
3: Öyle mi?
2: Bu arada burası çok güzel bir yermiş. Atılganın güvertesi gibi.
3: Çok teşekkür ederim. Çatı akıyor. Carly koleksiyonu yönetmek için gelmeden önce burası tam bir keşmekeşti. Ama şimdi restorasyon yeniden raya girdi. Bu yıl Çakıl sahilinde şuradaki standımızla ödül kazanacağız. Neden biliyor musun? Çünkü burada duran bu kadın aslında benim gizli silahım.
0: Bay Gould, lütfen abartıyorsunuz. Sadece daha organize olmanızı sağladım.
3: Ah, sen çok daha fazlasını yaptın, düşesim.
2: Takma isimler, ne güzel.
3: Evet, düşes.
4: Hmm. O harika biri.
3: Biliyor musun, onu İngiliz Büyükelçiliğinden çaldığım zaman bir ülkeyi yönetmeye yardımcı olmak kolay, bir de sanat koleksiyonu yönetmeyi denemiştim. Şu 1939-165 üstü açık deleye bir baksana, kaportasına bir bak. Bir Fransız tasarım. Şu kıvrımlara bak. Çok zarif değil mi? Güzel. Çekici. İdeal kadının bedenini hatırlatacak şekilde. Gel hadi. Babamın 10 dolar parası ve bir masası vardı ama bir imparatorluk kurdu.
2: Vay canına.
3: Amerika'nın en büyük muhasebe şirketi. O öldükten sonra yeni girişimler başlattım. Geleceğe yatırım yaptım. Kazananlara oynamaya çalıştım. Araba koleksiyonuysa akıl sağlığımı koruyor.
2: Harika görünüyorsunuz.
0: Ah. Çok güzel bir gündü Bay Gould.
3: Bunu görmemiştim.
0: Hayır, ben de öyle.
3: Kotun çok darmış.
2: İşte başladı. Başladın işte. Görüyor musun? Yargılamalar arabama göre mi değer biçiyor? O beni yargılayacak, sen de ona el sallayacaksın.
0: Neyin var senin? O benim patronum. Bu işle karnın doyuyor.
2: Hayır, tamamen anlıyorum. Böyle iyiyim, anladın mı? Karnım iyi doyuyor. Bir şey daha var. Artık oyuncağım falan değilim. Yetişkin pantolonları giydim, görüyor musun? Arabaya bir teşekkür ederim, düşes.
0: Aman tanrım. Onu tehdit olarak mı görüyorsun?
2: Tehdit mi? Nesi tehdit olabilir ki? Parası mı? Gücü mü? Görünümü mü? Yukarıdakilerden hiçbiri, nokta.
0: Tanrım, şu parlamaların feci seksi.
2: Arabaya biner misin lütfen?
0: Sam, o bana gülümseyen ilk erkek değil sonuçta. Üstesinden gelebilir.
2: Dur, orada dur. Senin ona gülümsemen beni delirtti. Tamam mı?
0: Tamam. Gülümsemek yok. Asla. Söz veriyorum.
2: İyi, güzel. Bana uyar.
0: Öyle mi?
2: Hadi. Çal. Beni. Bırak. Çal.
3: Sakin ol, yavaş. Bu şekilde çalıştıramazsın.
2: Da, ben hazırlıyorum sadece. Restorasyonun %32'si bitmiş durumda. Biraz kromaj işi, arkaya bir spoiler. Gıcır gıcır.
3: Carly iş konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatmıştım. Bilgin olsun, ben Akureta sistemlerinin kurulundayım. Bir aramama bakar. Aramızda kalsın, tamam mı? Seninle çok gurur duyuyor. Şanslı adamsın.
5: Zantium sükunet üstüne yaklaşıyor.
6: Sükunet üstü. Anlaşıldı, böyle çok iyi. Şimdi başlıyoruz.
7: Tamam.
6: Şu anda durdu. Sadece birazcık dön.
5: Ratchet, başlıyoruz.
6: Anlaşıldı. Böyle çok iyi. Çok iyi. Mesaj aldılar mı? 1 metre hızla iniyor. Anlaşıldı. Temas onaylandı.
5: Arka giriş yapıyoruz.

0: güç seviyeleri düşük. Kendini kilitlemiş, sütunları korumak için.
1: Sentinel, evine geliyorsun eski dostum.

0: patrona selam olsun.
1: Efendim benim. Evet efendim.
0: Ya, aç gözlülük yok. Aç gözlülük bir plan değil.
2: Zavallı efendim, sizi böyle yaralı ve zayıf halde görmek beni çok üzüyor.
0: Aptalca düşüncelerini kendine sakla. Sana söylenenleri bilirsin sadece, yani hiç.
3: Soundway rapor veriyor Lord Megatron.
0: Küçük suikastçimizden ne haberler var?
4: Otobatlar yemi yuttu. Arkı keşfettiler ve yüküyle dünyaya döndüler.
0: O gemiyi aya kadar takip ederken beni onurlandırmıştın. İnsan işbirlikçilerin amaçlarına hizmet etti Soundway. Tanıkları ortadan kaldırma vakti geldi.
3: Laserbeak, hepsini öldür.
4: Büyük bir zevkle. Baban evde mi?
5: Tornmedlin, artık zamanı geldiler.
4: Merhaba anne.
6: Bob, hemen evden çıkın.
7: Evimde ne işin var senin?
4: Öylesine uğradım.

0: dandik kıyafet de neydi?
1: Es mi chaqueta, es lo que me voy a poner.
0: Hayır, burası havacılık uzay.
1: No,
0: bana sesini yükseltme. Yeni eleman, şuna bak. Bu Latin Amerikalı keşmekeşi. Bir daha ofise dandik kıyafetlerle gelirsen kovulursun. Anlaşıldı mı? 2,5 yıl boyunca bu el arabasını kullanacaksın. Onunla yaşamalı, sevmeli ve isim takmalısın. İşleri sıkı tutarım. Büromda terfi falan olmaz. Tamam mı?
2: Evet efendim.
0: Yürü.

0: Sana sözünü ettiğim şu belgeyi buldum.
1: Tam olarak ne arıyoruz?
0: Kes sesini! Bunu bir daha yaparsan senin kafanı kırarım.
2: Merhaba.
3: Merhaba Melek.
2: Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Şehirde bir toplantım var. Uğramamın mahsuru yok ya.
3: Bilemiyorum. 500 sayfalık işçi davranış kitabım pek rahat okunmuyor sonuçta.
2: Bu harika.
3: Evet, otobotlar dünyayı kurtarıyor. Ben de 4 cilt düzenliyorum. Hayalimi yaşıyorum. Hadi.
4: Ziyaretçi ihlali.
3: İyi misin?
5: Kesinlikle. Sıra bende.
2: Dinle. Ha. Cumartesi. Dilin evinde bir parti veriyor. İşle alakalı bir şey ama sen de davetlisin.
3: Ha öyle mi?
2: Gelip benim kötü esprilerime gülmeni istiyorum. Benim için önemli, tamam mı?
3: Gelmeyi çok isterim. Buraya neyle geldin?
2: Arabayla.
3: İyi de araban yok ki.
2: Evet var.
3: Hayırdır, piyango falan mı çıktı?
2: Bana araba verdi.
3: Sana araba mı verdi?
2: Evet, bir tür ikramiye gibi.
3: Ha, ikramiye. Peki arabanın markası ne? Aha.
2: Dehşet bir motoru var.
3: Buraya bununla mı geldin? Bu araba 200 bin dolar ya.
2: Biliyorum.
3: Benim böyle bir araba almam ne kadar sürer biliyor musun?
2: Uzun mu sürer?
3: Evet, yaklaşık olarak 53 yıl.
2: Bu ikimiz içinmiş.
3: O halde arabayı hemen satmalı ve kendimize ev almalıyız.
2: Canın sıkkın, biliyorum. Bunları yaşamıştım. Yaşaman gereken bir süreç. Gör bak, iyi şeyler olacak.
6: Bayanlar ve baylar, yemek arasında yapılması gereken dosyalamalar var. Aranızda Bruce Brazos puanları kazanmak isteyen var mıdır acaba?
7: Bruce, bence adamını buldun.
6: Witwicky. Şirketi evirip çeviren adamın ta kendisi. Hmm. Kim gelmiş böyle? Kız kardeş mi, Facebook arkadaşı mı, Twitter tweet'i mi?
3: Carly, bu Bruce.
2: Merhaba.
3: Bruce.
2: Ben kız arkadaşıyım, çok memnun oldum. Sam haklıymış, saçlarınız fazlasıyla etkileyiciymiş.
6: Teşekkür ederim.
2: Sam, gitmeliyim.
3: Evet.
2: Al, hediyen. En sevdiğin renk. Memnun oldum Bay Brazos.
6: Ben de öyle.
2: Görüşürüz çocuklar.

0: Şu cilt olayından dolayı hala kızgınım Jerry.
1: Şuva sütümü bitirebilir miyim Donnie?
0: Egzotik sütün umurumda bile değil. Önemli olan saygı.

0: Seni tanıyorum. Witwicky. Kim olduğunu biliyorum.
1: Affedersiniz. Teşekkür ederim.
0: Hop hop hop hop. Ağır ol koçu. 6 farklı fotoğrafın arka planında göründün. 2 kıtada uzaylılarla. Ve o Mısır'daki de sendin değil mi? Ha? Değil mi? Çünkü sen uzaylıları tanıyorsun. Görüşürüz.
1: Ceketimi ver.
0: Ben renk. Derin renk. Derin renk. Anlamadın galiba. Derin gırtlakçı. Watergate, seninle şüpheli konuşuyorum. Şşş, lanet olsun. Bizi gözetleyip dinliyorlar. Ben hükümete gidemem ama sen gidebilirsin. Çünkü bir şeyler dönüyor evlat. Pembe panter alarm durumundayız. Karanlık yüz. Neden 1972'den beri kimse o tarafı hiç geçmedi ha?
1: Dilimizi konuştuğunu biliyorum fakat çok tuhaf anlayamıyorum. Bu yüzden seni pek... Hayır yapma. Yoksa vururum.
0: Ben de sana vururum evlat. Bu benim bildirgem. Bizi ortadan kaldırıyorlar. Karanlık yüzde neler olduğunu bilenler.
2: Ben hallederim.
0: Uzaylı tamam. Dostların tehlikede. Hani şu iyi olanlar. Her şey sana bağlı.
1: Sakin ol.
0: Ne bakıyorsun öyle? Ha ahbap? Beni tehdit mi ediyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Gözlerini kaçırma sen ve ben. Sanırım ben kazandım.
3: Ay uyduları. Rusların uzay programı. NASA bilim adamı öldürüldü. Uzay programı bitti. Karanlık taraf. Ayın karanlık yüzü.
4: Lavabonun hemen önünde ne buldun? Bak bu senin de. Hemen hallet şunu.
1: Baş üstüne.
0: İstediğiniz her şeyi yaptım.
1: Bence hemen konuşmamız lazım çünkü bana verdi. Yuh!
0: Kapıyı çalsana lan. Meşgulüm görmüyor musun? Kimsin sen? Kimsin sen?
1: Lavaboda beni sıkıştırmıştın. Bu hayatımda başıma ilk kez geldi. Bunu asla unutmam.
0: Seni tanımıyorum.
1: Bak şimdi kim olduğunu biliyorum tamam mı? Görüyorum Jerry Banks'in. Belgeleri çıkartmıştın tamam mı?
0: Biz arkadaş değiliz tamam mı? Bir telefon açarım kapının önünü boylarsın. Yaparım bak cicim.
1: Sen iyi misin?
0: Hemoroidim tuttu.
1: Ne zaman geleyim? Ne zaman geleyim?
0: Biraz terbiye öğrendiğin zaman gel. Onu tanımıyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamam söz verdiğim gibi uyduyla haritalamayı sabote ettim. Hatta bir programa kör bir nokta ekledim. Neden daha meşgulsuz anlamadım.
5: Jerry, sen benim gözdensin.
0: Benden ne istersen yapmaya hazırım.
5: Biliyorum. Hayır, üstelim lütfen. En istediği şey seni.
0: İyi de...
5: İntihar ettirme.
0: İyi de bunu yapmak zorunda değilsin.
5: Ne anlattın Witwicky'ye?
0: Al bakalım. Şimdi kim kızarmış tavuk ister bakalım? Birileri bugün yanlış bir yengeç attı. Hadi! Hadi gelsene! Hayır!
6: Çaktan nutuk dinlemeye hiç ihtiyacım yok. Sonuçta bir işe yarım.
7: Avukat çağır.
6: Jerry! Pekala millet tamam. Evet iş arkadaşınız öldü ama pencereden bakarak onu geri getiremeyiz. Adam depresifti zaten.
8: Bu tarafı çekmeyin.
6: Ona bakmaya devam edebilirsiniz fakat ayağa kalkamayacaktır. Onu toparlamak imkansız. Tamam mı?
7: Witwicky. Ben basınla ilgileneceğim. Sen ortalığı temizle. Wang her yere saçılmış. Yani meyhanede, bambuların üstünde, kenarlıkların üstünde.
9: Kaldırımın halini gördün mü? Acayip.
10: Eşyalarını kutulara koyup park yerinden adını çıkardın.
7: Ha, bir şey daha.
9: Yeni fotokopi makinesi mi aldık?
7: Gördüklerim hakkında bir şey söylemeyeceğim. Tuvaleti kiminle paylaştığın tamamen seni ilgilendirir.
9: Bence bu kesinlikle Japon işi. Zaten basit hiçbir şey yapmaz.

0: sana ne?
1: Bu işin şakası yok abi. Soğukkanlı olmanı istiyorum. Yaşadıklarım gerçek. Sana her şeyi açıklayacağım. Acil bir durum var. Albay Lennox'ı hemen buradan çıkarmalıyız. Bir Decepticon gördüm. Decepticonlar geri döndü. Bana kapıyı açın.
2: Yavaş olun. Burası insan ve sağlık hizmetleri.
1: Tabii. Bu M4'ler ne o zaman? Neyi koruyorsunuz? Kolostomi poşetleri mi? Ördekleri mi? Boğaz pastilleri mi? Bunu nereden aldın? Hemşire okulundan mı? Hemşire ve pudra bekçileri misiniz?
0: Bebeğim,
1: harika. Evet.
0: Şu anda doğru yerdeyiz.
1: Evet, doğru yerdeyiz. En doğru yerdeyiz hatta. Biz doğru yerdeyiz ve hemen Optimus'la konuşmam
2: beyefendi
1: lazım. Derhal Optimus'u buraya
3: getirin. Yanlış binadasınız. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum.
1: Decepticonlar geri döndü lafının nesini anlamadım.
4: Hey! Ukalalık mı yapıyorsun?
1: Arabama vurmayın. O bir koleksiyonun parçası.
2: Öyle bir şey yapma.
0: Sen delisin.
2: Energon kaynağı bulundu. Energon kaynağı. Hey! Energon kaynağı var.
1: Dışarı! Araçta uzaylılar var. Kıpırdamayın. Kıpırdarsanız ölürsünüz.
5: Kıpırdamıyoruz.
1: Bana bak. Şaka mı bu?
2: Sen de. Kelepçen oldu. Hadi.
1: Bumblebee'ye sorun. Bir burada mı?
4: Benimle kafa mı buluyorsun?
1: Gel tamam kalk.
5: Adabatlara böyle mi davranıyorsun? Biz aynı taraftayız.
6: Evet, bir sonraki işin bekçilik olacak man kafa.
5: İyi dedin.
3: Şimdi araban nasıl?
1: İşte benim arabam. Gel buraya. Gel buraya.
4: Sakin ol.
5: Sam.
1: Neyin var senin ha? Şu gizli görevlerin senin için önemli olduğunu biliyorum. Küçümsediğim ya da sana vicdan yaptırdığım falan yok. Fakat seninle hiç görüşemiyoruz. Arada bir garaja gelirsen belki birlikte takılabiliriz.
5: Sam.
4: Bak beni üzüyorsun.
1: Neyse dilerim kendini kötü hissediyorsundur. Hissetmelisin de şu kullandığım külüstüre baksana. Her gün rezil oluyorum.
2: Hadi gidelim ikiniz. Lennox sizi görmek istiyor.
6: Yeterince iyi değil miyiz artık?
1: Üzgünüm bebeğim. Kaba davrandılar değil mi? Arabamı tamir ettireceksin. Ettireceksin değil mi? Bugün uçan bir ninja fotokopi makinesinin saldırısına uğrayan var mı? Muştam yüzünden ötüyordur. O da halhalım. Ne yani? Onu da mı çıkarayım? Ya ayak yüzüklerimi?
7: Tüm net görevlileri katı boşalttı. Temas girişimine 10 dakika kaldı.
8: Bu gemide Sentinel Prime ile birlikte gizlenmiş 5 sandık belirledik. Bu sandıklarda bir tür önemli otobot teknolojisi bulunuyor. Sentinel kendi medeniyetinin Einstein'ı kabul ediliyor. Dolayısıyla ne olduğunu öğrenene kadar bunları kilitli tutacağız. Şimdilik kimseye giriş izni verilmeyecek. Hiç kimseye.
1: Şu Wang denen herif beni tanıdı. Sizi uyarmamı istedi. Ayın karanlık yüzü falan dedi. Sonra da öldürdüler.
9: Bir dakika. Aydan mı bahsetti?
1: Evet, ayın karanlık yüzünden.
0: İyi de Decepticonlar insanları neden öldürsün ki? Otobotlara karşı savaştıklarını sanıyordum.
8: İşte o anda bilim raporuna ilk kez çabucak bir göz attı. İstediği şey bu. Bu hatun kim? Tamam. Affedersiniz.
1: Neden bunları bir arada?
8: Albay Lennox.
9: Direktör Meering. Bu Sam Witwicky. Bir sivil
8: adını
9: bizden.
8: Adını biliyorum albay. Ona kimin yetki verdiğini öğrenmek istiyorum.
1: Kim mi? Bizim mahalleye indiğinde ilk iş benim odamı aramaya başlayan Optimus Prime'a ne dersin?
9: Karşındaki ulusal haber alma direktörü. Herhalde onu...
1: Merhaba.
8: Federal bir görevliye saygısızlık. Bu saatte bir yere gelirsin. Peki kız kim?
1: Benim kız arkadaşım.
8: Ne bu böyle? Randevu mu yoksa?
9: Otobotlar hakkında her şeyi biliyor tamam mı? Bumblebee'yi tanıyor ve ailesi de asker kökenlidir. Ona kefil olurum.
1: Hey bak bir fikrim var. Önemli konuları konuşsak diyorum. Örneğin bir Decepticon'un neredeyse yüzümü parçalamasını. Hatta vergi mükellefi olarak bu durum yüzünden şikayette
9: tamam,
1: bulunacağım.
9: Tamam. Bugün Sam'in çalıştığı ofiste yazılım mühendislerinden biri öldürüldü. NASA'nın ay haritası projesinde çalışıyordu.
8: Sorun şurada. Albay Lennox. Bir yerlerde kaçırdığım bir tebligat yoksa ulusal güvenliğim gençlerin eline bırakmak söz konusu bile edilemez. Şimdi bunu mu yapıyoruz? Hayır. Güzel. Kim olduğun umurumda değil. Burada gördüklerinden bahsedecek olursan ihanetten hapis yatarsın. Beni anlıyor musun?
1: Ben emirlerimi otobotlardan alırım. Onları tanırım. Seni değil.
8: Tanıyacaksın.
9: Sentinel Prime. Bu şeyler Energon'la çalışır. Onunki tükenmiş. Şu anda bir tür uyku modunda.
10: Başlayalım.
9: Bu gücü liderlik matriksi. Elindeki evrende işlerinden birine yeniden güç verebilecek tek şey.
0: Akıl alır gibi değil.
10: Sentinel Prime. Dönmeni istiyoruz. Seni yardım edin.
1: Ateş etmeyin!
10: Sentinel!
1: Ateş etmeyin!
10: Benim Optimus Prime. Her şey yolunda.

0: güvendesin.
1: Endişe edecek bir şey yok.
0: Biz buradayız. Evindesin Sentinel.
2: Savaş? Ne oldu?
0: Savaşı kaybettik. Cybertron artık sadece çorak bir gezegen. Buraya, dünya gezegenine sığındık. İnsan ırkı bizim müttefikimiz.
2: Gemim, bizi ateş ediyorlardı. Sütunlar. Peki sütunlar nerede?
0: 5 tanesini kurtarmışsınız, kontrol sütunu dahil.
2: Sadece 5 tane mi? Bizde yüzlerce var.
3: Affedersiniz baylar, bir şey soracağım. Acaba ne tür bir teknoloji arıyorsunuz?
2: Evreni yeniden şekillendirme yeteneği. Sütunlar birlikte bir uzay köprüsü oluşturur. Onu ben tasarladım ve ben kontrol edebilirim. Sizin fizik yasalarınıza aykırı şekilde zaman ve uzay içinde madde nakleder.
3: Sanırım bir ışınlama aletinden söz ediyorsun, değil mi?
0: Evet. Kaynaklar ve mülteciler için.
3: Mülteciler ya da birlikler ve askerler, silahlar hatta bombalar. Anında saldırı yöntemleri. Askeri işlevi bu, öyle değil mi?
2: O teknoloji bize ait ve bize iade edilmeli.
3: Olabilir ama buna ancak insanlar karar verir. Kitle imha silahlarını atmosferimize öylece sokmanız imkansız. Öncelikle gümrükten geçmeli. Bizi hayvanlardan ayıran özellik adına bürokrasi dediğimiz şeydir.
2: Aşağılayıcı ses tonunu es geçeceğim. Yeter ki laflarımın ciddiyetini anla. Deceptikonlar uzay köprüsünün burada olduğunu öğrenmemeli. Öğrenirlerse dünyanızın sonu gelmiş demektir.
3: Büyük kabus dosyası. Araştırma devam edecek. Ofisine birkaç ajan gönderdik. Şimdilik seni eve otobot korumasıyla geri gönderiyoruz.
4: Yardımcı olabileceğimi anlamanız için kiminle konuşmam gerektiğini söyler misin? Katkıda bulunabilirim.
5: Biz de yardım ederiz. Bildiklerimi anlatayım mı? Güneş sistemini ve tuhaf gezegenlerini anlatabilirim.
3: Masamdan iner misin lütfen?
5: Sıra mı çekiyorsun? Şimdi yardım etmem. Öfkelendi.
3: Oh, Tanrım.
4: Benim için ne öngörüyorsunuz? Eve mi gideyim, işime mi döneyim, fotokopi mi çekeyim yani?
3: Burası tecrübeli istihbarat subayları ve özel güçlerin çalıştığı bir birim. Özel arabası olan gençlere göre değil.
6: Bu biraz sert olmadı mı efendim?
3: Bana efendim deme, efendi değilim.
6: Evet ama kadınsınız değil mi?
4: Peki bunlar sizin mi?
3: Evet, CIA'den.
4: Ha, sordum çünkü benim de bir madalyam var. Başkandan.
3: Evet. Güzel, aslında durum o kadar da karışık değil. Ben onaylamadıkça hiç kimse otobotlarla çalışmayacak. Emir komuta zincirimi bozuyorsun.
6: Hadi gidelim buradan. Sen yapman gerekeni yaptın.
3: Yaptıklarını takdir ediyorum. Ama kusura bakma delikanlı. Sen asker değilsin. Sen bir elçisin. Her zaman bir elçi oldun.
6: O bir kahraman.
4: Bir yük asansörüne bin. Yukarıda görüşürüz.
1: Şu rezalete bak. Hatun resmen bizi kovdu mu?
5: Evet. Bu tanık koruma programı berbat bir şey.
1: Evet, şu iri kayım sarı ve silahlarının yanında daha güvende oluruz. O köpeği bizi koruyamayacak kesin zaten.
4: Bir. Özledin mi? Evet, ben de. Şu kadın bana elçi dedi. İnanabiliyor musun? Yaptım onca şeyden sonra sadece elçi.
1: Ya ben inanıyorum. İnan bana Semih. Aynı şeyi hissediyoruz. Bu gezegendeki saygısızlık kaç safhada.
4: Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bir... Neden insanları öldürdüklerini öğrenmeliyim. Bir uzmana danışmalıyız.
7: Bir sonraki konuğum eski bir Amerikan istihbaratı çalışanı. Dünya dışı paralı askerler olarak tanımlanan bir grupla... Askeri işbirliğimiz hakkında konuşma cesareti göstermişti. Aynı zamanda kendisi çok satan Kod Adı Kahraman adlı kitabın yazarıdır. Eski özel ajan Seymour Simmons.
8: Bill, büyük hayranınım. Burada olmak güzel.
7: Pekala ajan Simmons. Bu sözde uzaylı iç savaşında resmen taraf olmanın bizim çıkarımıza olacağını düşünmemizi istiyorsun. Neden?
8: Diğer grup bizi kahvaltı niyetine yemek istiyor. O yüzden durum çok da parlak değil. Şu Deceptikonlar ölümcül.
7: Anketlere göre otobotlar giderse dünyanın yarısı kendini daha güvende hissedecek. Atın onları buradan. Onlara burada ihtiyacımız
5: el
7: yok.
5: El bombasıyla uyuyunca kendimi güvende hissederim. Bu haklı olduğumu göstermez.
7: Pekala ajan. Faktör olarak bir takım belgelere ulaştık. Bunlara göre siz istihbarat gruplarından kovulmuşsunuz. Ve sonra...
8: Küçüldük bir yıl. Kesintiler oldu. Dışarı.
7: Çok ciddi halüsinasyon eğilimleriniz varmış.
8: Bu saldırgan gazetecilik.
5: Uzaylılar hakkında gerçekleri mi istiyorsunuz? Kitabımı alın. Kitabımı alın. Çok geç olmadan alın. Dışarıda kapışmak istersen ben her zaman hazırım Bill. Röportaj bitmiştir. Siz hemen defolun evimden. Bitti. Anladınız mı? Bitti.
7: Hasar kontrolü yap.
1: Dutch.
9: Bay Simmons'ın...

0: Fena halde kızdırdınız. Mülkten çıkmak için tam 23 saniyeniz var. Polisi çağırdım bile. Bir deli taşlamaya çalışan köylülersiniz siz.
1: Sırada ne var? Neler yapacağız?
0: İmza günü öğlen şehirde. Sonra reality programınızı Discovery Channel'a sunacağız. Ha bir de şey şu... Bitviki var. Bugün beni tam tamına 5 kez aradı.
1: O çocuk bu ne istiyor?
2: Seni aradım çünkü Decepticonlar döndü. Nedenini öğrenmeliyim. Yardımın da lazım.
1: Döndüler mi? İşler için iyi olacaktır.
2: Sana kimsenin söz etmediği 50 yıllık bir uzaylı sırrını biliyorum desem ne yaparsın peki?
3: Bağımlılığımı depreştirmeye kalkma bak.

0: Ben tamamen arındım evlat.
1: Taç, bu at güvenli mi?
2: Hayır.
0: Sakın risk alma.
3: Zenginim, niye alayım?
0: Tekrar başlama. Başlamam. İçindeki şeytanlar kazanmasa.
2: Tamam.
0: Ne tür bir sırmış bu?
2: Apollo, Ay, uzaylılar, Earthbus, yeni teknoloji, suikastler, o tür şeyler işte.
0: Ah, Apollo. Kaç! Megatron'a söyle, tango vakti.
4: Ne kadar görkemli ve huzurlu bir gezegen. Hele Cybertron'un son günlerinden sonra.
5: Son savaşta siz savaşsaydınız neler olurdu diye kafamın içinden geçiyor benim yerime.
4: Geçmiş için yas tutma genç savaşçı. Sayende ırkımız hayatta kaldı.
5: Fakat liderimiz sizdiniz. Liderimiz yeniden siz olmalısınız.
4: Tanımadığım bir dünyada artık akıl hocan olamam Optimus. Burada sen hocamsın.
0: Bu olayı hemen çözmen lazım. Elimizde bir tür astronot salgını falan var. Kayıp, ölü, trafik kazasında öldü. Öldü, ölü bulundu. Trafik kazası. Acemi şoförler sanki. Uzaya kadar gidip geldiler ama araba kullanamıyor.
6: Bilgilerini doğruladım Witwicky.
2: Teşekkür ederim Bruce.
6: Şimdi bir tane görmeme izin ver bir kez.
2: Çabuk ol.
6: Tamam.
2: Ay istihbarat uydusu. NASA 2009 yılında fırlatmış bunu. Wang bunun şifresiyle oynamış olabilir. Bu sayede Ay'ın öteki yüzünün haritalanmasını engellemiş. Yani Ay'ın karanlık yüzünü.
6: Bu inanılmaz bir şey.
0: Aramıza sızıyorlar, tehdit ediyorlar. Bizi pis işlerine koşuyorlar. İşleri bittiği zaman... Bıtış! Beyinciye ikili bir darbe yetiyor.
2: Decepticonlar için çalışan insanlar var.
0: Bana soracak olursan Decepticonların Ay'da bir şey aradığı falan yok. Bana kalırsa daha çok bir şey saklıyorlar.
6: Hadi gel babana. Hadi yat yere. Kesinlikle rahatsız edin.
0: Tuhaf bir.
6: Nasıl?
0: Öyle olmaz. Beyefendi. Burada uzaylılar hakkında üst düzey istihbarat toplantısı yapıyoruz. Buna katılmaya izniniz olduğunu sanmıyorum. Toparlanır mısınız?
6: Evet, haklısın. Serseri robotun teki o.
2: Gitsen iyi olur Bruce.
6: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Güle güle Bruce. İhtiyacım olursa...
7: Hey, burada resmen gösteriyorum. Kayıp Rus kozmonotları buldum. Sovyetler Ay'a insanlı uçuşu iptal etmişler meğer. Ay'a 1972'de. Sonra kozmonotlardan ikisi Amerika'da saklamış. Üstelik hayattalar.
8: Sen bir daha iyisin Brains.
7: Ah, çok iyiydin Bumblebee.
8: Galiba ıskaladın.
2: Merhaba.
9: Biri neler olup bittiğini anlatabilir mi?
0: Kimsin sen?
9: Sen kimsin?
0: Ben kim miyim? Bu kim? Dutch, ara onu.
10: Tabii ki.
2: Hayır, hadi Dutch.
9: Sakın dokunma bana.
10: Ona dokunmayacağım.
9: Sam.
2: Meleğim. Ben çalışıyordum. Bunun için üzgünüm.
0: Burada mı yaşıyor? Vay be. Daha çok onu aramak için fırsatım vardı.
10: Benim sevgilim var.
0: Hadi ya, adı ne peki?
10: Indiba.
9: Dylan'ın partisine gidecektik güya, unuttun mu?
2: Unutmadım ama bunlar benim dostlarım. İhtiyaçları var, yanlarında olmalıyım.
9: İyi de otobotlar ve askerler bu işi tek başına halledemezler mi? Savaş hikayelerinin nesini seviyordum biliyor musun? Sadece geçmişte bir hikaye olmalarını.
2: Dinle, kardeşin hakkında düşündüğünü biliyorum, tamam mı? Ve ailen hakkında düşünüyorsun. Öyle bir durum yok burada.
9: Yok mu?
2: Hayır.
9: Neden? Neden olmasın sen? Onun madalyalarını mı, hayatta olmasını mı isterdik?
2: Duydum, anladım. Tavşanımı nereye götürüyorsun? Dur. Bir saniye durur musun?
9: Dün gece uyuyabildin mi dersin? Kafama dank etti. Hayır, sen tehlikede olmak istiyor. O kim olduğunu bilmiyor,
2: önemli
9: ben biliyorum.
2: Önemli şeyler yapmak istiyorum.
9: Benim için önemlisin.
2: Endişelendiğini biliyorum, endişelendiğini biliyorum. Yemin ederim bunu halledebilirim.
9: Öyle mi? Söz verebilir misin?
2: Söz veriyorum.
9: Sam, seni kaybedemem. Neler olacağını iyi biliyorum. Bunun için hazır değilim. Benimle gelmek istiyor musun?

0: Yapamam.
1: Tamam.
0: Hey.
1: Al tavşan ayağını.
2: Savaşçının yolu hep ıssızdır. Böyle bir arabayı nasıl alabilmiş?
0: Patronu.
2: Zengin hıyarlar. Hiç sevmezdim. Şimdi... iki gizemli kozmonotu bulmak için aramaya çıkıyoruz. Maybağa binmek gibisi yok ha. Almanlar araba yapmayı iyi biliyor. Benim Dutch eski ulusal güvenlik siber dedektifi. Yerlerini buldu. Buradalar işte. Bu kozmonotlar saklanmaya başlamış. Neden?
3: Buldum. Eşleme tamam.
2: Sen bir Alman kurdusun Dutch. Unutma sakın, Ruslar konuşmayı sevmez. Biraz anlayacakları dilden konuşmamız gerekecek.
4: До свидания.
5: Bu hoşça kal der.
2: Seyret şimdi.
4: Guck dir la.
5: Хорошо.
6: Такое светлое будущее.
2: Dedikti ol. Daç. Sert cümleler bu.
4: Barışnikov.
7: Yerinizi biliyoruz.
2: Daç. Rezilsin.
3: Ben ne yapayım? Bu Kiril alfabesi. Hesap makinesinde kullanılmayan tuşlar gibi. Rezil falan da değilim.
2: Ajan Seymour Simon, sektör 8, eski 7. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kozmonotçuklar.
8: Ne olmuş yani?
2: Ayın karanlık yüzüne gitmeniz gerekiyordu. Sonra tüm proje durduruldu. Soru şu. Neden? Nazrovya, Nazrovya.
0: Çocuğum burada sigara içebilir mi?
9: Я не знаю, кто они. Почему он здесь? Я не знаю. Давай, давай, сейчас.
5: Tamam, tamam. Tamam, tamam, sakin.
2: Durma hadi, vur beni.
9: Ты думаешь, ты здесь делаешь, а?
2: Ülkem için ölmeye hazırım ya sen.
9: Ты заткнись и уйди отсюда.
2: Öyle
9: ты сделаешь, ты думаешь, ты всё знаешь? Давай.
2: Çok güzelsin. Слушай. Ne kadar güzel olduğunu söyleyen
9: заткнись
2: oldu mu?
9: Hiç?
2: Çok güzel bir
9: kadın. Давай.
2: Hey. Oh, hey. Dutch, kafesine dön. Dutch.
5: Otur, Dutch, otur. Adamını kontrol et. Kontrol et şunu. Dutch, otur.
10: Stop, kovkuşkan. Stop!
0: Özür dilerim, eski alışkanlıklar.
2: Pekala, herkes biraz sakin olsun. Tansiyonu düşürelim, silahları indirin. Sakin olun, İkinci Dünya Savaşı bitti.
7: Sovyetlerin en büyük sırlarından birini göreceksiniz. Ay'a ilk insan gönderen Amerika'ydı. Ama Sovyetler Birliği ilk kamera gönderen devletti. 1959'da Luna 3. Karanlık tarafın, gölgeli tarafın fotoğraflarını çekti. Hiçbir şey göremedi. Ancak 1963'te Luna 4'ün görüntüledikleri...
8: Tuhaf kayalar.
7: Evet.
8: Geminin etrafında. Hem de yüzlercesi.
7: Evet, göster fotoğrafı.
8: Bazı sürükleme izleri var.
0: Bunları gördüm. Bunlar kaya değil, bunlar sütun. Uzay köprüsü için uzaylı sütunları. Otobotlarda bunlardan 5 tane olduğu için biliyoruz bunları.
2: Reseptikonlar Apollo 11 oraya inmeden önce gemiyi yağmalamış, sütunları almış, saklamışlardır.
0: Çok mantıksız. Gemi Deseptikonların elindeydi. Tüm sütunları da almışlardı. Onları tek kullanabilecek sentineli niye orada bıraktılar?
2: Anlasana.
0: İhtiyaçları olan tek şey o. Sentinelle buluşmalıyız. Onu bulmalı ve güvenliğini sağlamalıyız. Meering, az önce sentineli aldık. Optimus 10 dakika geride. Şu anda Nest'e geliyoruz.
11: Bay Vetveki, bu numarayı aramanızı istemediğimi çok açık bir dille anlattığımı sanıyordum.
12: Her şey en başından beri bir tuzak olarak tezgahlanmış.
0: Deseptikonlar Sentinel'i Optimus'un bulmasını istiyordu. Çünkü onu başkası canlandıramazdı.
11: İyi de uzay köprüsü elimizde.
0: Meering, elinde 5 sütun var. Onlarda yüzlerce olduğunu öğrendim.
12: Tam da onların istediği şeyi yapıyorsun şu anda. Sana daha ne söylemeliyim?
0: Deseptikonlar Sentinel Prime'ı almaya geliyor.
11: Nest'e gidiyoruz.
13: Üç siyah Suburban araba görüyorum.

0: Sentinel'i buradan götür, onu koru.
1: Aman tanrım, kovuldum.

0: Tamam nesle dönüyoruz.
1: Nino ben hallederim.

0: Ne o, bir sorun mu var?
1: Ay, tam bir Meksika açmazı yaşıyoruz.
0: Silahları bırakın.
1: Gururunuzu kırmadan kaçmanıza izin vereceğiz.
0: Bırakın.
1: Dostuz değil mi?
2: Ironhide, dikkat et!
0: Decepticon hurdası. Ders bitmiştir.
3: İçeri girin. Hadi.
4: Hadi devam edin, devam edin.
5: Lennox.
3: Hadi, hadi, hadi.
5: Her yerde Decepticon
3: var. Tüm ekibimi görevlendirdim. Onları arıyorlar. Ironhide. Sentinel'i koruyun, onu kilit altına alın.
0: Oldu benim.
5: Evet, onu koruyun çünkü kilit isim o.
6: Evet, öyleyim. Otobot kardeşlerim, bilmeniz gereken bir şey var. Savaşı asla kazanamazdık. Gezegenimizin var olabilmesi için anlaşma yapmak gerekiyordu. Megatron'la.
3: Uzaklaş!
0: Sentinel, sen ne yaptın?
6: Seni görevlerinden azlediyorum. Hayır!
3: Geri çekilin! Siper alın!
5: Bir!
3: Uzak dur! Geç şuraya!
5: Güçlerini üste çağırın hemen. Tüm birimler üste.
3: Hayır.
5: Yürü.
3: Tüm birim, hadi.
5: Sağlık ekibi yollayın.
3: Yeterince adamımız yok. Sentinel'le savaşmayacağız.
7: Doğruca arka kapıya gidin.

0: Çabuk!
1: Korumet! Çabuk!
2: Siper alalım!
3: İki fırıncı 12, iki fırıncı 12 cevap ver!
1: Çabuk! Sola! Sola!
3: Gidelim!
1: Korumet!
3: Beni izleyin!
4: Efendim sakın dışarı çıkmayın.
3: Hey sentinel dur.
4: Efendim,
3: ne oluyor
4: tehlikeli.
3: Burada? Ne yapıyorsunuz sanıyorsunuz siz?
5: Ben Prime'ım. Ben senden emir falan almam.
1: Herkesin belası.
6: Direktör Meering hadi onunla savaşamayız. Gidelim. Yok. Gitmek zorundayız.
5: Şimdi benim olanları iade edin.
3: Aman tanrım.
6: Gidelim. Hadi.

0: Etrafına bir bak Optimus. Hepsi senin suçun.
1: Sentinel kapıyı kırdı. Sütunları aldı.
2: Hadi gidiyoruz. 101. hava indirmeye haber verin. O şeyi yakalamamız şart. Carly!
3: Kamp ateşimizden daha yeni çıktı. Şekerleme.
0: Aa.
3: Harika değil mi?
4: Gösterişsiz bir hayat yaşıyordu.
2: Anne, baba, Carly'yi eve girerken gördünüz mü?
0: Affedersin ama çadırdan mı çıktın sen? Burası yatak odamız.
3: Niye evde olmasın ki?
2: Kavga ettik ve ayrılmış ya da ara vermiş olabiliriz. Gerçekten bilemiyorum.
0: Ne?
2: Anne ben, bak, dinleyin. Şu anda bunu konuşamam. Carly'yi bulmak zorundayım.
0: Herhalde
2: onu bulmalıyım anne.
0: Geçiyorsun. Otur. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Aile toplantısı. Sen bilmesen de babanla ben her zaman kusursuz bir mutluluk içinde yaşamadık canım. Hatta bu işin yürümeyeceğini düşündüğüm bile olmuştur.
2: Ya,
0: sadece
2: bunu yapmasak
3: kız ona zarar veriyor.
0: Dünyalar güzeli bir afetten zaten ayrıldın.
2: Hayır, dur lütfen tamam mı? O beni terk etti. Ben de daha iyisini buldum. Hepsi bu. Artık çok
0: İkinci güzel kızı da sen kaybediverdin.
3: Tartışmışlar.
0: Yani ne bekliyordun? Yakışıklı çocuksun ama üçüncü bir güzel sevgili bulamazsın. Yani belki senin bunda katkın.
2: Ne peki?
0: Anne, değilsindir. Artık sana daha çok kitap lazım. Ona kitaptan söz etsene.
3: Tamam,
0: bunu mutlaka okumalısın. Önce kadınlar, bunun içinde müthiş.
2: Hayır.
3: Sonra, ben yürüyüşe çıkıyorum.
2: Hayır, istemiyorum.
0: Otur. Bana destek ol.
3: Mutlu eş, mutlu hayat.
0: Evet.
3: Mutsuz eş, ömrünün sonuna kadar sefil bir hayat.
0: Orada dur.
3: Yalan mı?
0: Tek dediğim şu, bu kızı seviyor musun?
2: O benim gerçek aşkım.
0: Yani dediğin doğruysa gidip onu bulmalısın. Babam ve ben büyük sorunlar yaşadığımızda beni bulmak için dağları yerinden oynatırdı. Ay tahmin et. Ne dediğini anla. Söyle hadi.
3: Seni dünyanın sonuna kadar izleyeceğim.
4: Kulağa kötü geliyor. Bilim kurgu filmi repliği gibi.
2: Şehirden uzaklaşın. Mümkün olduğu kadar uzağa gidin. Anladınız mı? Sizi seviyorum.

0: bir plan. Sentinel Cybertron'dan ayrıldığında bize katılacaktı değil mi efendim?
1: Benimle burada dünyada buluşması gerekiyordu aslında. Ancak sonra kader yollarımızı ayırdı. Onu hayata döndürmek için Prime ve Matrix'ine ihtiyacımız vardı.
0: Mükemmel strateji.
2: Beni.
0: O artık ortağımız mı efendim?
1: O benim en büyük zaferim.
0: Çok etkileyici.
3: Nakle başlayın.
1: Dur! Hayır Sentinel.
3: Bağışla beni. İşte buradayız. Savaşın bizimle.

0: Cybertron için, vatanımız için. Savaşın yıktıklarını biz inşa edebiliriz. Bunun için Decepticonlara katılmamız şart.
1: Hayır.
0: Tek yol bu değil. Burası evimiz. İnsanları savunmak zorundayız.
2: Kaybolmuş haldesin Optimus. Cybertron'da biz ilahtık. Buradaysa bize makine diyorlar.
0: Ya insanlar bize hizmet etsin ya da yok olsun.
3: Seni öldürmediğim için şanslısın. Zamanla bunu göreceksin.
4: Bu iş bitmedi.
5: Onun yerinde olsaydım seni bir saniye bile gözümün önünden ayırmazdım.
6: Çok acayip. Buraya gelirken keşke Dylan bana tavsiyeler verse diye düşünüyordum. Kendisi de burada. Konuşabilir miyiz?
5: Hoş kardeşim? Geldin. Lütfen otur, bir şeyler iç.
6: Bak ne diyeceğim. İçkiye ihtiyacım yok. Arabaya da yok, işe de yok. Kız arkadaşımla yalnız konuşmak istiyorum. Sakıncası var mı Bay Münasebetsiz?
7: İzninle. Neler oluyor?
6: Dışarıda anlatırım.
5: Sana yardım edebilirim sen. Zor tercihler konusunda babamla yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum da.
6: Şimdi sırası değil ama sonra senin için bir şeyler ayarlarım.
5: Elbette. O dönemde babamın şirketi NASA'nın bütçe denetimi ve muhasebesi gibi işleri yürütüyordu. Babamın öğrettiği şey şuydu. Savaş senin savaşın değilse kazanacak olan tarafa geçmen gerekir.
6: Yürü.
5: Çok mu dürüst yoksa ben mi başaramadım?
7: Sizde sorun yok efendim.

0: yardım edin.
1: Ben çıkamıyorum.
0: Beni yardım çağırsın.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler Baygurt.
1: Beni dışarı çıkar.
0: İmdat! Yardım çağırın.
4: O daha genç. Öğrenecek.
1: Çıkar beni buradan.
4: İyi geceler.
2: Eğlenceli bir geceydin.
5: Uzaylıların asil davalarına katılmamı isteyen ilk kişinin gerçekten sen olduğunu mu sanıyorsun?
0: Kimsin sen?
5: 1972'den beri Ay'a neden tekrar geri gitmediğimizi biliyor musun bakalım? Çünkü bu ikisi babamı ziyarete geldi. Hesaplar konusunda yaratıcı olmasını istediler. Bir daha geri dönmek çok pahalı görünmeliydi. Böylece o ve diğerleri Amerikan ve Rus uzay programlarını sona erdirdi. O günden beri de bizim müşterilerimiz.
0: Cinayetlerine yardım mı ettiniz?
5: Seçme şansım yoktu ki. Ayrıca bir şeye katıldığım da yok. Benim işim aracılık. Aracılık ya. Düşmancıl bir devirdeyiz sen.
1: Hasan!
0: Bırak onu!
1: Hasan!
5: Gözüm yıllardır üzerindeydi senin. Biliyor musun onlara sağlayamadığım tek casus otobotlara yakın biriydi.
1: Sen sakın onun dediğini yapma!
5: Evet yapacak. Hepsi yapar. Onu katledecekler. Bunu anlamıyor musun? Sen daha gözünü kırpmadan onu öldürürler. Beni de öyle. O yüzden biri sana iş teklif ettiğinde biraz daha saygılı olmayı öğren.
2: Bileyim. Optimus Prime'in yerini belirleyeceksin. Çünkü onun güvendiği tek insan sensin.
5: Ona bir tek soru soracaksın. Nasıl savaşmayı düşündüğünü. Stratejiler, taktikler, yani her şey.
2: Fena acı veriyor değil mi? İleri teknolojim. Bununla gördüklerini görür, duyduklarını duyabiliriz. Sinir sistemine bağlantı kuruyor. Kısacası ona bir sinyal bile vermeye kalkışırsan...
5: Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Sam. İlişkilerin sonuçları ya işte. Ben babam yüzünden buradayım. Carly senin yüzünden burada.
0: Dur! Dur! Dur! Yapma!
5: Soundwave, rica etsem. Sam, görevini yap. Ona bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
0: Seni öldüreceğim. Bu da benim sözüm.
6: Savaş birimleri alarm seviyesi 1'de.
7: Yaklaşık 200 kadar Decepticon şu anda gizleniyor. Güney Amerika'dan Çin'e kadar her yerdeki Energon dedektörlerinden sinyal geliyor.
8: Birleşmiş Milletler'e şifreli bir ses dosyası ulaştı. Otobotların liderinden geldiğini söylüyorlar. Dünya

0: Dünyanın savunucuları, hasar görmüş gezegenimizi yeniden kurmak için doğal kaynaklarınızı almaya geldik. İhtiyacımız olan her şeyi aktardığımız zaman dünyanızı rahat bırakacağız. Bu barışın sağlanabilmesi için burada barındırdığınız isyancı otobotları hemen sürgün etmek zorundasınız. Pazarlık yok. İsyancıları sürgün edin. Cevabınızı bekliyor olacağız.
1: Yolda size briefing vereceğiz.
2: Nasıl yardımcı olabilirim hiç bilmiyorum. Sonuçta fazlasıyla meşgulsünüz. Bunu başka bir zamanda yapabiliriz herhalde.
1: Seni sürekli olarak hafife almışım meğer.
2: Ne?
1: Bizi uyardın. İnsanları kullanıyorlar dedin. Sentinel'in önemli olduğunu biliyordun.
3: Efendim?
2: Tabii. Hem ben kimim ki? Uzman sizsiniz. Ben ayaklı bir güvenlik tehdit.
1: Sen iyi misin?
4: Evet.
1: Hayır değilsin, terliyorsun.
2: Hayır, iyiyim. Ben gerildiğimden terliyorum. Bu kadar bilginin olduğu bir yere beni aldığınız için biraz gerginim. Ben Twitter müptelasıyım, blok tutuyorum. Hayatım boyunca
1: hiç cesaret edemezsin.
2: İşin aslı
1: buna
2: bu diyorum
1: ya. Buna cüret edemezsin.
5: Ne yapıyorsun sen?
2: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
5: Benden uzak dur.
6: Bugün başkentte bir dizi olağanüstü olay yaşandı. Daha biraz önce meclisten otobotların Amerikan topraklarından sürgün edilmelerine yönelik bir karar çıktı. Amerikan ordusuyla otobotlar arasındaki işbirliği resmen bitti.
1: Evet.
6: Bugün çıkan kararın başsavunucularından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı...
2: Bunu yapamazlar, bunu yapamayacaklarını söylemelisin.
1: Pekala. Artık resmi gidiyoruz.
2: Onlar müttefikimiz, otobotlar bizimle beraber savaştı.
1: Şu anda ne durumdayız? Sıkı bir düşmanla karşı karşıyayız. Öyle bir düşman ki gezegenimizi işgal etmek istiyor. Eğer düşmanın niyeti konusunda bildiğin başka şeyler de varsa delikanlı, anlatmanın tam sırası.
2: Otobotların gezegenden ayrılmasına imkan yok.
1: İşte bu konuda yanılıyorsun. Bunun adı Zantium. İkinci grup otobotlar bununla gelmişti. O günden beri NASA'nın kontrol altında ve üzerinde çalışılıyor. Onları askeri kontrol altında tutabilmek için görevden alınmış bir uzay mekiğine bağladık.
7: O minnacık somun üzerine 5 ton torpil etki edecek. 8000 diye.
8: Hepimizin hayatını riske atıyorsun. Seni haşat ederim.
1: Bunlar yıkıcılar. Zantium'la onlar ilgileniyor. Üst dışına çıkarmıyoruz. İkisi de itin önde gidelim.
8: Şunu çekecek misin sersem?
9: Onu öldürme vakti geldi.
10: Size yardım etmeye çalışıyorum. Sadece
11: sakin işim. Olun biraz. Onu rahat bırakın. O bir insan.
8: Hep saçmalıyorsun.
2: Sen misin?
11: Ne haber dostum?
2: Ne işin var burada?
11: Hava kuvvetlerinden emekli oldum. Elimi bırakabilir misin? Bu da neydi öyle? Şimdi sorun çözmek için danışmanlık yapıyorum. Artık savaş ve bana ateş eden uzaylılar yok. Rüya gibi bir iş.
8: Gezegenden gitme vakti geldi.
11: Otobotları kovuyoruz. Bu olanlara inanabiliyor musun?
2: Onları nereye götüreceklersin?
11: Başka bir gezegene.
12: Buranın sorumlusu kimse konuşmak istiyorum. Vay vay vay. Charlotte Mavering.
1: Ajan Simmons. Eski Ajan Simmons. Bakıyorum da Washington'dan sağ kurtulmuşsun.
12: Washington, Mısır, aşk acısı. Kurtuluyoruz. Kurtulacağım, yaşayacağım da. Herkesi çağırıyorlar evlat. Tüm istihbaratı masaya yatırıyorlar. 9 otobotu sürgün etmek herhangi bir şeyi çözecek sanıyorsan çok yanılıyorsun.
1: İş benden çıktı.
12: Giderek yükseliyorsun ha. Bakıyorum da taş gibisin hala.
1: Quantico'da o gece olanlar hakkında birine tek kelime bile anlatırsan senin kalbini sökerim.
12: Söktün zaten.
13: Sammy dinle beni. Bizi sürgün etmesinler.
14: Hesabalar izin verdi.
13: Bu bir deceptikon tuzağı.

0: Azot seviyelerini kontrol et. Buradan topukluyoruz.
1: Optimus.
2: Liderlerinin söyledikleri doğru. Ay. Tüm bunlar benim suçum. Kime güveneceklerini söyledim. Ama fena yanıldım.
1: Her şey senin suçun değil. İnsanlarla dura dura onlar gibi oldun.
2: Şunu unutma. Bize olan güvenini kaybedebilirsin. Kendine olanı kaybetmesem.
1: Nasıl karşı saldırıya geçeceğini öğrenmeliyim. Eminim bir strateji.

0: Ateşiniz vardır. Destek güçlerle geri geleceğinizi de biliyorum. Bir plan olduğunu biliyorum ben. Merak etme, başka hiçbir insan öğrenmeyecek.
1: Plan falan yok.
0: İstediklerini yaparsak nasıl kendimizle barışık yaşarız?
1: Sen arkadaşımsın Sam. Hep öyle kalacaksın. Ancak kararı liderleriniz verdi. Bundan böyle savaş sizin savaşınız.

0: kısa kes. Toparlanıyoruz.
1: Tamam, acele edin. Şafak'la birlikte havalanıyoruz.
2: Elimizden geleni yapacağız. Eskisi gibi olacak.
3: Sen
2: her zaman benim
4: dostum olacaksın.
2: Sen yoluma devam etmeliyim.

Yıllar sonra bize soracaklar. Gezegeninizi ele geçirdiklerinde neredeydiniz? Şöyle diyeceğiz. Bir kenarda oturup seyrettik.

0: Bak, bunu bir tür ortaklık olarak görmelisin. Tarihe mal olmak istiyorsan her zaman gelişmeden yana taraf tutmalısın.
1: Otomatik 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: cevap istiyordun,
1: istediğini aldın.
0: İstediğimi her zaman elde ederim. Sadece emin olmak istedik.
1: Neyden emin?
2: Savaşmadan gideceklerinden.
3: Tekrar edin lütfen.
4: Bir nesne hızla yaklaşıyor.
0: Burada ciddi bir sorunumuz var.

0: Artık hepimiz Decepticonlara çalışıyoruz.
1: Bir telefonun izini sürmeliyiz. Şu anda hatta bir adam var. Onların insan operasyonlarının başkanı. Carly'yi kaçırdı.
0: Oturmanı istiyorum. Kımıldama, tamam mı? Takip et. Şu anda yaklaştığını görebiliyorum.
2: Telefon yoldayken açılmış. Bekle, telefonun kamerasına giriyorum şimdi. İşte oldu. Şu anda kameradan canlı yayındayız. Dur biraz, tam yeri tespit edebilirim. Chicago cep hizmetlerinden. İşte buldum. Trump Kulesi. Chicago. Alttaki çatı katı.
0: Hazırız.
1: Ben giderim.
0: Emin misin?
1: Tek suçu bana yardım etmekte. 15 saatte orada olabilirim.
3: Yalnız gitmeyeceksin. Orada hala Nesten arkadaşlarım var. Onları toplayacağım ve kız arkadaşını bulacağız. O herifi içeri alacağız.
1: Neden bana yardım ediyorsun?
3: Çünkü o it benim de dostlarımı öldürdü.

0: kaynaklarımız için geldiklerini söylediler. Gezegenlerinin inşası için.
1: Evet. Aslında tek kaynak için geldiler. Gezegenimize has bir şey.
0: Biz mi?
1: Çok zekisin. Köle iş gücü olmadan gezegenlerini yeniden inşa edemezler. Evrende kaç gezegenin üzerinde 6 milyar işçi var?
0: Sen neden söz ediyorsun? İnsanları nakledemeyiz ki.
1: İnsanları nakletmeyecekler. Gezegenlerini buraya getirecekler.
0: Aman tanrım. Sentinel'in burada ne işi var?
1: İzle. Dünyanın dört bir yanına bu sütunlardan yayıyorlar. Birkaç saat içinde bunları yörüngeye fırlatacak ve Cybertron'u bizim atmosferimize getirecekler. Şuradaki kırmızı olan, hepsini kontrol eden o. Aktive edildiğinde her şey başlayacak.
2: Senin görevin bitti. Kaybol böcek.
1: Ekselansların tam bir hıyar.
0: Bunun olmasını istiyorsun.
1: Yaşamak istiyorum. En az 40 yıl daha. Bunu ben mi istedim sanıyorsun? Bana miras kalan bir müşteri.
0: Tabii Cybertron buraya gelip biz köleleri olunca bir insan lidere ihtiyaç mı duyacaklar?
1: Papa şomazını. Yaşamak istiyorsan beni dinle.

0: Askeri hemen çıkarın buradan. Arka tarafa götürün.
1: Sana bundan söz etmemişlerdir herhalde.
0: Her toplantıyı alıyorlar mı sanıyorsun? Bak güvendiğim. Öyle demişlerdi.
2: Gidelim.
3: Evet. Daha önce sinyal gelmişti. İşe yaramıyor.
2: Waiting on the edge of the unknown. Chicago, büyük bir saldırıya uğradı.

0: Chicago şehri kuşatılmış durumda.
1: Bütün uzun menzilli bombardıman uçaklarımızı yok ettiler. Şehrin üzerindeki düşman hava savunmasını aşamıyorlar. Ve uydularımıza parazit yolluyorlar. Düşmanı gözlemleme şansımız sıfır.
0: Şu anda tüm NES ekipleri Grissom Hava Kuvvetleri üstünde beklemede.
2: Savaş alanına 10 dakika uzaktayız. Özel kuvvetler şehre girmenin yollarını arıyor.
0: Piyadeler de bölgede toplanmaya başladı.
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu çok mantıksız. Hiç görsel temas sağlayamıyor muyuz?
4: Araçlarımızı ateş etmeye devam ediyorlar.
1: Görmemizi istemiyorlar. Aslında elimizde denemek istediğimiz birkaç mini sonda var.
3: Şu insansız sondaları her kim kullanıyorsa onları Trump Kulesi'ne yönlendirmeyi deneyebilir mi? Şu genç Witwicky Chicago'ya doğru gidiyordu. Decepticonlar adına çalışan bir numaralı insan orada demişti bana. Dinleyin, bildiğim bir şey varsa o da şu. O çocuk her zaman uzaylıların başına bela kesilmiştir.

0: Aman tanrım. Onu tüm bu yıkımın arasında mı bulmaya geldik yani?
1: Oraya gerçekten çıkacak mıyız Debs?
2: Ben oraya çıkmam.
0: Kimse çıkmayacak.
3: Ben çıkarım. Sizinle ya da sizsiz onu bulacağım.
0: Kendini orada öldürteceksin Sam. İstediğin bu mu? İstediğin bu mu yani? Bunca yolu kendini öldürtmek için mi geldim? Ha? Ne dediğimi duyuyor musun?
3: O benim yüzümden burada, anlıyor musun?
0: Dinle. O binaya girersen Carl yaşıyor olsa bile ona ulaşmak için yapabileceğin hiçbir şey
3: olmaz.
0: Ne yapmamı
3: öneriyorsun peki?
0: Bitti. Üzgünüm ama bitti.
3: Hayır.
4: Saldırın!

0: hepsini öldüreceğiz.
1: Yıkıcılar, öldürün!
2: Canın fena yanıyor. Hem de çok.
0: Umarım liderleriniz artık anlamıştır. Decepticonlar gezegeninizi asla rahat bırakmayacak. Ve biz onların gittiğimize inanmalarını istedik. Ve bugün özgürlük için savaşı onların ayağına götüreceğiz.

0: İyi de sizin geminiz vurulmuştu.
1: Gemimiz mi? Biz geminin içine hiç binmedik ki. O gemiyi biz tasarladık, öyle değil mi?
2: İlk itici roketin içinde saklanıyorduk. Sonra ayrıldık. Atlas Okyanusu'na düştük. Aynen planladığımız gibi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz.
3: Evet, bizi kimse sürgün edemez.
4: Otobotlar burada kalmaya devam edecek. Savaşı kazanmanıza yardım edeceğiz.
5: Şehri kuşatıp kale haline getiriyorlar. Kimse içeride ne yaptıklarını görmesin diye. Tek şansımız sürpriz bir baskın yapmak.
0: Nereye bakacağımı biliyorum.
6: Yeni sonda Trump Kulesi'ne yaklaşıyoruz.
7: Sam oraya doğru gidiyor mu demişti.
8: Zavallı çocuk. Yaklaşamamıştır bile.
0: Bunu uçurabiliyorsun öyle mi? Ne demek oluyor bu? Neydi o? Nasıl yani? Şöyle böyle mi? Şöyle böyle mi uçurabiliyorsun? Nedense moralim bozuldu.
9: Hemen arkanızdayız. Tamam. İçeri giriyoruz.

0: Şehir güvenli. İnsanlar artık bizi durduramaz.
1: Akşam çökerken diğer sütunlar fırlatma noktalarına ulaşmış olacak.
0: İşte bu sana yıllar önce vaat ettiğim zaferin ta kendisi. Cybertron'u baştan inşa edeceğiz. Birlikte.
1: Seninle çalışmayı kabul ettim. Gezegenimiz var olabilsin diye. Asla senin için çalışmam. Aradaki farkı unutmasan akıllılık edersin.

0: Ah, bıktım bunlardan. Beklemekten sıkıldım.
1: Nerede o?
2: Carly nerede?
0: Ne kadar cesurmuşsun.

Decepticonlar, sütunu koruyun. Köprüleri açın. Bulun onları.

0: Gidelim.
1: Sen delirmişsin.
0: Bu da ne? Bizden mi?
1: Ordunun insansız hava aracı. Stone, hala çalışıyor mu? Git bir bak.
2: Evet, hala elektrik var.
1: Uçuş kontrol duyuyor musunuz? Döndürebilir misiniz? Bir şey yapabilir misiniz?
3: Efendim, bir şey yakaladık.
1: Bir şey yapabilir
3: misiniz? Hep yayında.
1: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Hadi çalış, çalış.
3: Pekala, şunun sesini biraz daha açın.
1: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Bir şeyleri döndürebilir misiniz diyorum.
4: Evet, evet. Tamam, şimdi bizi görebilirler.
5: Savaşın merkezi Chicago, anlıyor musunuz? Duyuyor musunuz?
6: Peki.
5: Anladınız mı?
7: Dili inselden ben buradan. Kuzey köprüsü için sütunlarda yanım.
6: Şu anda Chicago Nehri kenarında Hodgkiss School yatırımcılığın tepesindeler.
7: Her şeyi kontrol eden sütun güneydoğudaki kubbe içinde.
5: O sütunu yok etmelisiniz. Bunu ortadan kaldırmalısınız. Yoksa Cybertron'u buraya getirecekler. Anlıyor musunuz?
6: Ha.
5: Anladınız mı?
6: Ne?
3: O binanın ve sondanın koordinatlarını bulun hemen. Hadi.
2: Koordinatları belirleyin. Süreci kısaltın.
3: Adamlar asfaltta. 5 dakika.
7: Kubbe içinde.
3: Tamamdır.
8: Savaşçılar bizi görmeden hareket etmeliyiz. Bir izci yolu belirleyene kadar bekleyelim. Gidelim.
9: Ratchet, kolla kendini.
5: Hey, sütunu vurmak için bu roketi kullanabilir miyiz dersin?
1: 8 blok uzaktayız. Atış için daha yakına gitmeliyiz.
9: Yakına değil, yükseğe. Bize engelsiz görüş lazım.
1: Ayrıca nehrin karşısında oraya yaklaşmaya çalışırken çok eğleneceğiz.
9: Tek roketimiz var.
5: Tek roket bize yeter.
10: Yerden gidersek o binanın etrafından dolaşabiliriz gibi. Ulusal güvenlik bölgede bir kamera falan var mı araştırsın hemen. Belki bazıları çalışıyordur. Trafik lambaları, ATM'ler, herhangi bir şey.
3: Dinleyin. İntikam istiyor musunuz? Çok alçaktan ve süzülerek inmek zorundayız. Kimseye dönüş için söz vermiyorum ama dünyanın benimle geleceklere ihtiyacı var.
11: Dönüş yolunu kendim bulabilirim.
3: Başka? General Orshaw, şehrin güneyinde dikkat dağıtmak için faaliyete geçin. Kuzeyden ve alçaktan geleceğiz. Onları doğuya çekin.

0: İşte bu. Korkunç bir Decepticon.
1: Römorkumu aldılar. Uçuş araçlarına ihtiyacım var. Shockwave hepimizi birden avlayamaz. Yıkıcılar, dikkatlerini dağıtın.
2: Bitirelim işlerini.
3: Ha, şunu bileydin.
0: Dinleyin. Şu cam binanın etrafından dolaşınca roketi ateşleyecek yükseklikte olacağız. Bu arada ateşi üstünüze çekin. Hadi.
2: Bir dakika. Şehir savaşçı prototiplerim olmadan oraya gitmene asla izin veremem.
4: Gitmemiz lazım. Hadi.
2: Birilerini atlamak için müthiş icatlar.
0: Bunlar da ne?
2: Güm çubukları. 30 saniyede hazırlan. Tırmanmak için özel eldivenler.
0: Gidelim hadi. Hadi çabuk.
3: Çabuk. Hadi.
0: Hadi çabuk.

0: gidelim.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Hayır, hayır, nereye? Hayır. Durun, durun, durun. Gitmeyin.
1: Hiçbir robot geride bırakılmaz. Shockwave geliyor.
2: Merdivenlere gidiyor.
3: Hepsi bu tarafa.
2: Hadi çabuk, çabuk.
4: Hava geçiyorum. Ha.
5: Yakınım ben.
3: Bir tane daha yaklaşıyor. Son taraftan ulaşıyor. Son taraftan ulaşıyor.
6: Filiz Kulesi'ni kendimize siper edeceğiz. Yükseklik kazanınca da atlayacağız.
7: Burada bir son uçak var.
8: Dikkat edin, dikkat edin.
9: Saldırıyorlar.
10: Hadi.
11: Yakınlardayım.
12: Tamam, görsel temas var.
11: Hedefe varış 20 saat.
0: Tamam, gidiyoruz.
11: Sol tarafa geç.
3: Yakın durun.
12: Tamam, dolanıyorum.
13: Ya, odaklan.
3: Sağdan tepki var. Sağ, alıyorum.
0: Gir gelin. Dikkat et.
3: Dur. Ne yapıyorsun?

0: Yeterince yüksekteyiz.
1: Sen fena karışmış durumda.
2: Hemen buraya gel.
1: Geliyorum.
2: Roketi hazırlayın. Geliyorlar.
0: Tamam, silah durumu.
3: 29 robot savar, 20 robot delici.
4: İşte. Aha. Şu

0: gitmeli bina.
1: Kardeşlerimiz için bu görevi başaralım. Hadi.
2: Aman Tanrım.
3: Oh, oh, oh. Yoksa bu bina.
4: Eyvah.
2: Oh. Binayı ateş ediyorlar.
4: Bu iyi bir fikir değil.
3: Ne?
4: Bu iyi bir fikir değil. Bina
3: dinle,
4: çok dengesiz.
3: Dur bir saniye. Amacımızı gerçekleştiremezsek hepimiz ölürüz. Tamam mı? Hedefiniz bu. Hadi çabuk.
4: Bina çökse bile umurumda olmaz. Zaten kalp krizi geçiriyorum.
3: Dikkat et! Dikkat et! Tutunun! Bir şeyler var!
5: Gözünüzü dört açın! Tamam geçti, durdu.
0: Millet bakın!
5: Herkes saklansın, düşman gemileri!

0: Sakın kımıldama. Hadi, hadi.
1: Kaçın! Koruma!

0: Herkes iyi mi?
1: İyi misin?
2: O da neyse öyle.
0: Bu şeytani şey bana bakıyor.
1: Ne?

0: kurtaracağız. Hey, hadi.
1: Hayır, hayır. Yüce İsa beni buradan canlı olarak çıkar. İyi bir insan
0: Çabuk, çabuk olmalıyız.
2: Neden tüm ihaletler hep deseptik onlarda?
0: Çabuk olmalıyız.
2: Bu gidişle yenileceğiz.

0: Kurtulun!
1: Tutun! Aa! Bu taraftan alın! Carly! Carly! Seni yangın merdiveninde sallayacağım!

0: Küfücüler, geliyoruz!
1: Tüm Decepticonlara sesleniyorum. Sütunları fırlatın.

0: halde sahip olduk.
1: Bizi hep unutuyorlar.
2: Güm. Artık kuralları biz koymalıyız.
3: Birilerinin canını yakacağız.
4: Başlıyor. Görüyor musun?
0: Dikkat edin. Sen ve Carly nerede?
4: Bu taraftan gidelim.
0: Sana bir tek görev verdim. Bir tek görev. Onda da çuvalladın mı yani?
5: Ben bunlar için katılmadım. Uzaylılar bana saldırdı, ateş etti, kovaladı, durdu. Kiliselerde, yıkık dökük binalarda sürünüp durdum. Saçmalık bu be. Ben bunları istemedim. Hepsi... Kendime hakim olmaya çalışıyorum.
6: Sen ve ben baş başa.
4: Fırla! Hadi Ali, koş! Sen devam et. Tamam. O benim peşimde, senin değil. Tamam mı? Kaç!
6: Saklanamazsın çocuğum. Küçük böceğin kaçmaya çalışınca çok daha şirin oluyor.
4: Kaç!
6: Size çalıştığını sanıyordum. Çocuk!

0: kap! Bıçağı kap!
1: Uğraşıyorum!
0: Bıçak! Bomba patlamak üzere! Bombanın patlamasına 30 saniye var!
1: Ne bombası?
0: İşte şu bomba! Hadi kes şunu!

0: Hey, beni içine çekti. Yapabileceğim bir şey yoktu.
1: Eyvah. Şimdi resmen yan bastı.
2: Nehrin karşısına geçmeliyiz.
3: Tamam.
2: Görüyor musun? Kontrol sütunu ve ilk kubbeciğin içinde demişti.
3: Tamam. Gidelim hadi. Çabuk.
4: Komak füzeleri fırlatalım. Polis süresi 20 dakika.
3: Trafik kameralarına girdim.
4: 4 otobot esir alındı.
5: Ah tanrım, çaresiz kaldık.
6: Her ne olacaksa dalgalanmaların hızına göre yakında olacak.
4: Optimus hala ortada yok.
3: Peki bu köprüleri nasıl indireceğiz?
7: Dağılın, şuraya bakın.
3: Hep her yerde seni aradım. Nasılsın?
8: Emeklilik rezalet. Daha kötüsü, nehri geçip şu binaya ulaşamıyoruz ve otobotlar da üst katta kuşatılmış durumda.
6: Şu kamerayı biraz çevirebilir misin lütfen?
3: Tamam, çevir. Sağ, kontrol sende. Köprü kontrol odasına girmeye çalışın.
5: Bunlar ne yapıyor? Öylece ayakta duruyorlar.
6: Bekleyin, Dutch. Köprü kontrol bilgisayarına gir.
9: Efendim, komandolar geldi.
3: Aa, güzel bir gün. Kaç kişisiniz?
9: 10 kişiyiz efendim. Tomahawk'ların hedefini belirleyeceğiz.
3: Ne kadar kaldı?
9: 15.
3: Benim esirlerim.
10: Sakin olun. Teslim oluyoruz. Çekil üstünden. Çekil dedim.
3: Arça tesirli el bombası ve 40 milimetre kullanın. Otomatik ateş edin. Titreşimler devrelerini etkiliyor. Keskin nişancılar, gözlere ateş edin. Hedefiniz şu binanın tepesi, şu kubbe.
10: Sizler lanetlenmişsiniz otobotlar. Çoğunluğun ihtiyaçlarının azınlığın ihtiyaçlarından önemli olduğunu anlamıyorsunuz. Köprüyü açıyorum.
1: Bir şeye seviniyor gibiler.
11: Gemilerinin kalbindeyiz. Onları birazcık dolaştıralım.
1: Bu gemiyi hurdaya çevireceğiz.
12: 128 kilobitlik bir şifreleme kodu kullanıyorlar.
13: Çok zor.
12: Benim için değil ama. Köprü iniyor.
8: Köprü iniyor. Birileri bizi gözetliyor. Hadi gidiyoruz.
6: Seninle çalışmak zevkli Seymur. Falan demen gerekmiyor muydu?
5: İyi işte Dutch.
13: Dankeschön.
3: Çekil üstünden.

0: Çabuk ol. Sütunları ateş edecekler.
1: Tutsak mı? Tutsak mı alıyorsunuz? Anlamıyorum.
2: Evet.
1: Onlara biraz saygıyı öğretmelisiniz. Şu ana kadar işti, şimdi şahsileşti. Anlıyor musun?
2: Anlıyorum. Esir yok. Sadece ganimet var.
3: Bey, sanırım bizi öldürecekler.
2: Senin zamanın doldu.
4: Dur. Biz savaş esiriz. Bizi öldüremezsiniz.
2: Kımılda.
4: Bu konuyu görüşelim. Bakın, biz iyi robotlarız. Bunu biliyor musun?
5: Elveda eski dostum.
2: Artık benimsin.

0: çekil üstümden.
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Ne? Sen ne yapıyorsun?
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Yardım edemezsin. Sen!
3: Dön arkanı.

0: Tamam bebeğim. Hepiniz bizimle gelin.
1: Bizi söyle. Hadi oradakiler. Şu gerekimini takip edin. Hadi.
0: Gidelim çabuk.
1: Hep üçüncü kata. Biz 45'e gidiyoruz. Buraya iki keskin nişancı hemen.
2: Johnny, Michael buraya.
1: Hadi hazırlanın. 3 dakikaya atlıyoruz.
0: Buraya tezgah açın.
1: Hazırlanın.
3: Halk
1: attayım. Hemen altımızda 5 hedef ve şark mayı var.
4: Atlamaya hazır olun.
1: Tamam gidelim. Hazırlan.
3: Dolak sikes neden? Dolak sikerden tut.
1: Hadi.
0: Keskin nişancılar, gözlerinden vurun.
5: Tamam yıkıcı ekip, parçalayın şunları.
1: Başlayın hadi.

0: Sönene kadar ateş etmeyin. Kaç!
1: Speral, Speral!
2: Aferin evlat, aferin.
0: Ateş!

0: Bulduk.
1: Nefes.
0: Gidelim. Kaçıyor.
1: Otobotlar saldırın. Yakın köprüyü. Bu dünya artık bizim. Aktarmaya başla.

0: ayak gel Sentinel. Optimus. Haddini aşıyorsun. Sana Cybertron'u getirdim. Evini. Sen yine de insanları seçtin. Özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu bana sen öğretmiştin. O sütunu yeniden çalıştıracağım. Önce beni ezip geçmen gerekir.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Milyonlarca efsane ürünler Star Efsane'de. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Arkadaşlar!
11: Azma!
10: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearman Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

anların dondurması Oando. Oando. Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
13: Pekala, yardım etmeliyim. Mecburum, sen burada kal, dur. Sana bir şey olmayacak, tamam mı? Söz veriyorum. O sütuna ulaşmam lazım.
14: Hadi! Sütunları şarj edin.
15: Otobotlar geldik.

0: esnek güçler! Decepticon gemileri, Optimus'u vurun!
1: Ağır ateş altındayız. Tomahawkların bir an önce gelmesi lazım.

0: Decepticon'a! Sütunu çalıştırın! Sütunu tekrar çalıştırın!
1: Sütunları çalıştırın.
2: Ona engel olun. Gemiler bize engel oluyor. Hayır!
3: Geliyor! 2 saniye! Tehlike var!
4: Mark Lima Echo 1-4-2-5-0.
5: Yüzeyde dost teması.
6: Hedef kimliği.
5: Hedef belirlendi.

0: Hayır. Bunu yapamazsın. Anladın mı?
1: Benim için tek gelecek var.
0: Bırak!

0: Cybertron, kurtarıldın nihayet. Teslim olmaya mı geldi?
1: Tüm bunlara değdi mi?
0: Kesinlik.
1: Sentinel'i geri getirmek için o kadar uğraştım. Şimdi tüm güç onda. Neredeyse trajik bir durum.
0: Bana ders vermeye mi kalkıyorsun köle?
1: Siz Decepticonlar nihayet bu gezegeni ele geçiriyorsunuz. Ancak gidersen olmayacaksın.
0: Lider benim. Daima da ben olacağım.
1: Kısa bir süre sonra bir hiç olacaksın. Sentinel'in köpeği.

0: Demek taraf seçtin. Ama yanlış taraf.
1: Her zaman en cesurumuz sendin. Ancak zor kararlar almayı hiç beceremedin. Gezegenimiz kurtulacak. Hayır.

Bir zamanlar ilahtık hepimiz. Fakat burada lütfen sadece bir ilah kalacak. Gezegen benim gezegenim.

0: Az önce başka bir dünyayı kurtardın. Kendini kahraman mı sanıyorsun? Ha? Kahraman mısın?
1: Hayır. Sadece bir elçiyim.
2: Sütun hala bağlı durumda.
3: Buraya getirin. Beyim.
2: Çabuk çabuk.
3: Hallederiz.
2: Hadi hadi. Sütun hala bağlı durumda.
4: Parçalayalım şu sütunu.

Şimdi ateşkes yapmalıyız. Tekrar başa geçmek istiyorum. Ayrıca ben olmasam sen ne olursun? Prime. Öğrenme vakti geldi.

0: Optimus, tek istediğim şey ırkımızın hayatta kalmasıydı. Sana neden ihanet ettiğimi anlaman gerekiyor.
1: Sen bana ihanet etmedin. Sen kendine ihanet ettin.

0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Tek ihtiyacım olan sensin. Bunları telafi etmek için her şeyi yaparım, söz.
0: Ben bu lafını unutmam bak. Beni bırakma yeter.
1: Söz veriyorum.
0: Yüzükler. Bu arabayı seviyorum.
1: Evet ama biraz yavaş olmalısın. Sen de biraz ağır ol, tamam mı?
2: Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
3: Her savaşta fırtınalar arasında durgunluk olur.
4: Cesurca savaştın.
3: İnancımızı kaybettiğimiz günler olur. Bazı günler müttefiklerimiz bize karşı savaşır. Ancak biz bu gezegeni ve insanları asla ve asla yüzüstü bırakmayacağız.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz yine dop dolu bir bültenle beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahin köyünde düzenlenen programa telefonla bağlanarak köy sakinleriyle görüştü. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verirken bugün de 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu.
7: Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
8: Yunanistan'ın Şahin köyünde düzenlenen programa telefonla bağlanarak köy sakinleriyle görüştü.
7: Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok çok mutlu etmiştir.
8: Köy sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle ilgi gösterdi.
9: Allah yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım. Allah yardımcınız olsun.
10: Allah'a emanet olun efendim. Allah çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim.
8: Ve bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında verdi mesajlarını.
11: Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Kadın ve genç çiftçilerin

0: kişi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
1: Efendim, merakla beklenen 6. enflasyon verisi olan Haziran ayı enflasyonu da açıklandı. %1'in altına düşen enflasyonla maaş zamları da artık netleşti. İşte kalem kalem tüm zam oranları.
2: Maaş zamları için bekleyiş sona erdi. Haziran ayı enflasyonu netleşti. Aylık enflasyon %0.99, yıllık enflasyon da %32.11 oldu. Emekli ve memur maaş zamları belli oldu.
3: 6 aylık enflasyon %17.76 oldu. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına gelecek zam oranı da yine 17.76. Mevcutta 21.481 lira maaş alan SSK ve Bağkur emeklisinin zamlı maaşı 25.296 liraya yükselecek. Memur ve memur emeklisine baktığımız zaman oran %13.51. Yani mevcutta memur maaşı 63.073 lira olan bir memurun zamlı maaşı ise 71.600 liraya yükselecek.
2: En düşük memur maaşı 70.251 lira oldu.
3: En büyük gider kalemlerinden biri de kiralar. Bu ay ev sahibi ve iş yeri sahipleri kiralara en fazla %32.03 oranında zam yapabilecek.
2: Enflasyon oranıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu.
3: En fazla yükseliş %54.26 oranıyla taze meyveler oldu. En fazla düşüş ise %37.64 oranıyla meyvesi yenen taze sebzelerde görüldü.
2: 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için AK Parti grubu meclise kanun teklifi sundu. 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselecek.
1: NATO zirvesi için Ankara'da geri sayım başladı. Başkentte güvenlik tedbirleri artık en üst seviyede. Ankara Emniyeti teyakkuzda ve gün boyu kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
4: Ankara güvenlik çemberinde polis başkentin dört bir tarafında. Tek hedef var. NATO liderler zirvesi öncesi en küçük riski bile ortadan kaldırmak.
5: Başkentte alarmın rengi kırmızı. Ankara adeta mercek altında. 22 atlı polis de NATO liderler zirvesi boyunca devriye faaliyeti gerçekleştirecek.
4: Her cadde, her kavşak, her giriş çıkış kontrol altında.
5: Ankara trafiğinde de kuş uçurtulmuyor. Şehrin dört bir noktasına trafik denetim noktaları koyuldu. Ekipler sürücülerin önce ehliyetlerine, daha sonra da araç ruhsatlarına başvuruyor. Burada yapılan gerekli kontrollerin ardından herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde sürücüler ekipler tarafından tekrardan yollara uğurlanıyor.
4: İşte denetimlerin bilançosu.
5: Trafik, asayiş ve Yunus ekipleri de sahadaydı. Yaklaşık 3 aydır yapılan bu uygulamalarda 930 bine yakın araçla 1,5 milyondan fazla kişi denetime tabi tutuldu. Ortaya çıkan rakamlarsa oldukça çarpıcıydı. 4.000'den fazla firari hükümlü yakalandı.
4: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump da katılacak.
6: Türkiye-Amerika ilişkileri olumlu yönde. Sayın Trump'ın, dolayısıyla Amerika'nın NATO zirvesine katılacağını teyit ettiler.
4: İşte Trump'ın konaklayacağı otel. Çevrede güvenlik alarmının rengi kırmızı. Trump Ankara'ya yeni başkanlık uçağıyla gelecek. Fiyatı tam 400 milyon dolar. Sadece bununla sınırlı değil. Gökyüzünde milyon dolarlık uçak. Yerde ise adeta hareket eden bir kale. Trump'ın makam aracı canavar da Ankara sokaklarına çıkacak. Trump'ın makam aracı kurşun geçirmez, patlamaya dirençli, kimyasal saldırılara karşı korumalı. Ankara ise hazır, güvenlik hazır. Dünyanın gözü artık Türkiye'de.
1: Dini değerleri hedef alan gösterinin sahibi sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
7: Sözde komedi, hadsiz bir gösteri. Dini ve milli değerleri hedef alan Deniz Göktaş tutuklandı. Ölü Deniz isimli skandal gösterisiyle gündeme gelmişti sözde komedyen.
8: Ya ben komedyenim ya.
7: Dini değerleri hadsiz sözlerle hedef almıştı.
8: Yani aklıma hiçbir şey gelmiyor.
7: Ardından da yurt dışına gitmişti. Dün Türkiye'ye dönen sözde komedyen gözaltına alınmıştı. Bugün mahkemeye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adliyedeydi. Göktaş'ın duruşmasını takip etmeye geldi ve Göktaş tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı. Her cümlesinde ayrı bir skandal vardı.
9: Yani komedi deyince akla

0: gelen şeyden çok uzak.
1: Aylık geliri sorusuna yüksek gelirli olarak cevap verdi. Dini değerleri hadsizce hedef almasını yaptığı marifetmiş gibi savundu. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yok dedi.
2: Ve altın haftanın son gününde küllerinden doğdu. 5 haftalık düşüş serisinin ardından haftayı 6300 lirayla kapadı ve yatırımcısının yüzü de güldü.
3: Altın çok büyük bir sürpriz yaptı. Altın yatırımcılarını üzmedi ve 6350 TL'yi gördü.
4: Hafta başından bu yana düşüş grafiğini sürdüren altın haftanın son günü küllerinden doğdu. %1 oranında değer kazanan altın 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
3: Biliyorsunuz ki altın faizi sevmiyor. Bir beklenti var, o da Fed'in faiz indirmeyeceğiyle alakalı. Fed'in faiz arttırması stabil hale geldiğinden dolayı fiyatları bu şekilde yükseldi.
5: Altın 5 haftalık düşüşün ardından bu haftayı ilk kez kazançla kapattı.
4: Bu yükselişle birlikte ons altın 4175 liraya, gram altın ise 6350 liraya yükseldi.
3: İnsanlarda bir korku vardı, altının gramı 6000 liraydı. Bugün gramı da 350 lira koyunca tabii ister istemez işlerde de bir hareketlik olmaya başladı.
4: Peki altındaki bu yükseliş kalıcı mı? İlerleyen zamanlarda yönü nasıl seyredecek?
3: Bu son 6 ay içerisinde insanlar özellikle uzun vade yatırım yapacaksa altın alsınlar. Acil ihtiyacı olur, altın satmak zorunda kalır, bu sefer zarar ederler.
2: Efendim, yolsuzluk soruşturmasının en çok konuşulan ismi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Bu kez yolsuzluk soruşturması kapsamında Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı. Dosyaya giren para hareketleri ve iddialar dikkati çekti. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da gözaltına alınan bir diğer isim oldu.
6: Ya Veli, ne yüzsüzmüşsün sen ya.
7: Ya şu ahlaki mi Veli Ağbaba? Her tarafından pislik akıyor ya.
8: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
7: Sen bir 500 götür, bir 1 milyon euro götür. Bir arabada 200 bin dolar mıydı neydi işte, bir para çıksın.
1: Yolsuzluk soruşturmalarının adresleri farklı ama rüşvet havuzunun başındaki isim aynı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.
7: Adam yüzsüz.
1: Bu kez o rüşvet ağının ucundan Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba çıktı.
8: Sizi yüzeceğim. Sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
1: Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı.
8: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
1: İddialarsa ciddi. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.
8: Sen tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım olmayan birisi.
1: İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da tutuklanmıştı.
7: Ahlaksız Veli Ağbaba! En yüzsüz Veli Ağbaba!
1: Ve bir diğer gözaltına alınan isim Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakın takipteydi.
2: İstanbul'un birçok ilçesinde güpegündüz soygun yaparak 1 milyon lira çalan 3 kadın yakalandı. Kadınlardan birinin 238, diğer ikisinin de toplam 87 suç kaydı çıktı.
5: Küçükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy. İlçe ilçe gezdiler, güpegündüz evleri soyup kaçtılar. Milyonluk soygunun başrolünde bu defa kadınlar vardı.
4: Polis birçok ilçede yaşanan peş peşe hırsızlıkların peşindeydi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kadın hırsız yakayı ele verdi. Bu kadınların evlere girdikleri ve çaldıkları para ve ziynetlerle kaçtıkları görüntülendi.
5: Kimliği belirlenen Ela Ç evinde Ceylan Ç ve Gülseren Ç'de düzenlenen operasyonla hırsızlığın ardından bindiği takside yakalandı.
4: Kadın hırsızların suç kayıtları ise polisi bile şaşkına çevirdi. Ceylan Çey'nin 238, diğer iki şüphelinin ise toplamda 87 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Üstelik kesinleşmiş hapis cezaları da vardı.
5: Şüphelilerin üzerinden 1 milyon lira ve çaldıkları ziynet eşyalar çıktı. Ziynetlere el konulurken şüpheliler de adliyeye gönderildi.
2: Sayın seyirciler, Denizli'de küçük çocuk balkonun koruma filesinin dışında asılı kaldı.

0: Annesi son anda gördü, çocuğu düşmesin diye dakikalarca tuttu. Çevredekiler olan biteni çığlık çığlığa izlediler ve mahalleli hemen seferber oldu. Bir yandan eve girmeye çalıştılar, diğer yandan balkonun altına toplanıp düşmek üzere olan çocuğu tutabilmek için beklediler. Ve işte o an gelen bir itfaiye eri ve işte yaşananlar.
1: Bir anne, bir çocuk ve nefeslerin tutulduğu 10 dakika. Küçük çocuk metrelerce yüksekte balkon filesinde asılı kaldı. Anne düşmesin diye dakikalarca bırakmadı.
2: Tabelanın üstüne düşecek.
1: Yer denizli. Evde oyun oynayan küçük çocuk pencereye çıktı. Koruma filesinin dışına geçti. Bir anda dengesini kaybetti. Küçük çocuk metrelerce yüksekte fileye tutunarak boşlukta asılı kaldı. Çığlığı duyan anne koştu, çocuğunu yakaladı. Ama ne yukarı çekebildi ne de bırakabildi.
3: Kadın aşırı yoruldu zaten.
1: Yaklaşık 10 dakika boyunca tek başına oğlunu düşmemesi için tuttu.
2: Tut. Tabelanın üstüne düşecek.
1: İtfaiye ekipleri geldi. Ancak dar sokak ve gelişi güzel park edilen araçlar dakikalarla yarışan ekibin ilerlemesini zorlaştırdı.
2: Çocuk bayıldı.
1: Mahalleli de boş durmadı. Kimi çarşaf açtı, kimi kapıyı kırmaya çalıştı.
3: En güvenlisi bırakmak.
1: Bir kişi de üst kattan sarkarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Sonunda itfaiye erleri merdivenle balkona ulaştı. Anneye sakin olmasını söylediler ve o an... İtfaiye ekipleri büyük bir dikkatle koruma filesini kesti. Küçük çocuk annesinin kollarına sağ salim teslim edildi.
2: Kadın şok oldu ama. Bravo.
0: Bir değil, üç değil, beş değil sevgili izleyenler, onlarca erkeği taciz etti. İstanbul'da ilçe ilçe gezen kadın erkeklerin kabusu oldu. Kimliği belirlenen sapık kadın kısa sürede de gözaltına alındı.
4: Onlarca erkeği taciz etti. Erkeklerin korkulu rüyası haline geldi. Harekete geçen polis kadını gözaltına aldı.
5: Kullanmayayım ya.
4: İlk olarak Ümraniye'deki bu olayla gündeme gelmişti. Kolonya satma bahanesiyle girdiği oto tamircide erkek çalışanı taciz etmiş, iş yerinden işte böyle kovulmuştu. Bu olayın ardından peş peşe yeni görüntüler gündeme geldi. Kadının ilçe ilçe gezerek erkekleri taciz ettiği belirlendi. Başka bir oto tamirci de yine göründü. Bu kez de gri sivitli bu genç hedefindeydi. Arkadan usulca yaklaştı, gencin kalçasını elledi. Şaşkına dönen genç ne yapacağını bilemedi. Koşarak işte böyle kaçtı. Bu görüntüde ise yine bir erkek hedefindeydi. Yeşil kazaklı adamın önünü kesti. Zorla öpmeye çalıştı. Adamın yaşadığı taciz güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Bu kez de bir bijuteri de ortaya çıktı. Müşteriyle ilgilenen esnafı eliyle işte böyle taciz etti. Ne olduğunu anlayamayan adam yerini değiştirdi. Burası da bir giyim mağazası. İçeriye girdi, adamın yanına oturdu, zorla öpmeye çalıştı. Adam yerinden kalkıp tepki gösterdi. Polis harekete geçti, seri tacizcinin kimliği belirlendi. 30 yaşındaki ZE gözaltına alındı. Bipolar bozukluğu olduğu açıklandı, işlemleri sürüyor.
0: Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Alperen'e çarpıp öldüren alkollü ve ehliyetsiz sürücü 3 yıl 9 ay ceza aldı sayın seyirciler. Hapiste yattığı 3 ay yeterli sayılıp tahliye edildi. Alperen'in annesi çocuğumun kanı yerde kalmasın diye isyan etti.
6: Verilen cezayı da ben kabul etmiyorum. Ben ne yaşadımsa Allah da ona aynısını yaşatsın.
7: Ehliyetsiz, alkollü, çarptı, kaçtı ve tahliye edildi. 10 yaşındaki Alperen'in ardından geriye ise ailesinin adalet arayışı kaldı.
8: Alkollüydü, ehliyetsizdi, suratlıydı.
7: Erzurum'da

0: Bisikletiyle ekmek almaya gidiyordu. Alkollü sürücü onu hayattan kopardı. 10 yaşındaki Alperen metrelerce savruldu. Sürücü olay yerinden kaçtı. Alperen 3 gün direnebildi, hayatını kaybetti.
1: Durmadı. Çocuğumuzu kaldırım kenarında kasten vurarak hastanelik etmiştir.
0: Soruşturma kazanın sıradan bir trafik kazası olmadığını ortaya koydu. Bilirkişi raporuna göre çocuk tamamen kusursuzdu. Sürücü ise %100 kusurluydu. Üstelik ehliyetsizdi ve olay saatinde hesaplamaya göre tam 2.13 promil alkollüydü. Kazadan sonra önce direksiyonda olmadığını öne sürdü. Daha sonra gerçek ortaya çıktı.
1: Adli tıp raporu da çıktı. %100 sürücü hatalı dedi.
0: Ailenin avukatı sanığın olası kastı öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Ancak mahkeme talebi reddetti. Sanığa önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından indirim uygulandı. Ceza 3 yıl 9 aya düşürüldü. Tutukluluk süresi de dikkate alınınca sanık tahliye edildi.
2: Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Yani en ağır ceza neyse onu. Adalet yerini bulmasını istiyorum.
0: Karar Alperen'in ailesini bir kez daha yıktı.
2: Ben ne yaşadımsa Allah da ona aynısını yaşatsın.
3: Adana'da yüksek ses tartışması da bir adam oturduğu sitede adeta terörü estirdi. Yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyarılan o adam komşusunun evine kurşun yağdırdı sevgili izleyenler.
4: Komşusunun evine kurşun yağdırdı. Nedeni de yüksek ses tartışması çıktı. Görüntüler Adana'da 30 Nisan'da kayda geçti. Bir adam elinde silahla site bahçesinde adeta terör estirdi. O anlarda evine girmeye çalışan bir kadın korkuyla işte böyle koştu. Ekipler o adamın peşine düştü. 500 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Silahlı saldırganın komşu olduğu ortaya çıktı. Ancak polisten kaçmak için şehir dışındaydı. Günler sonra Adana'ya döndü. Aynı mahallede başka bir evde yaşamaya başladı. Üstelik yakalanmamak için evden de çıkmıyordu. İhtiyaçlarını siparişlerle gideriyordu. Operasyon yapıldı, saldırgan yakalandı. O saldırganın dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası da vardı. Cezaevine gönderildi.
3: Muğla Marmaris'te ise alkolü fazla kaçıran İngiliz turist ailesine dehşeti yaşattı. Karısına saldırdı, araya giren çocuklarını dövdü sevgili izleyenler.
4: Alkol aldı, hem çocuklarına hem de eşine saldırdı. Eğlence mekanında taşkınlık çıkaran İngiliz turist ailesine dehşeti yaşattı. 4 kişilik İngiliz aile tatil yaptıkları Marmaris'te eğlence mekanına gitmişti. O anda çiftin arasında tartışma çıktı. Öfkeyle karısının üzerine koştu. Araya giren oğlu ve kızına da saldırdı. Önce annelerini korumaya çalışan çocuklarını dövdü. Ardından karısını saçından tutup yere fırlattı. Eşi baygınlık yaşarken öfkeli turist araya girenlerle de kavga etti. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. O anda bir kadın kaptığı sandalyeyi turiste fırlattı. İngiliz turistin olaydan 45 dakika önce yine mekanda taşkınlık çıkardığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ailesine dehşeti yaşatan turist gözaltına alındı.
3: Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet törenine fotoğraf tartışması damgasını vurdu sevgili izleyenler. Diplomasını alan bir öğrenci belgeyi teslim eden öğretim üyesiyle fotoğraf çektirmek istemedi. Kısa süreli bu gerilim başka bir öğretim üyesinin araya girmesiyle son buldu.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Felsefe bölümünden mezun olan bir öğrenci mezuniyet belgesini öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran'dan teslim aldı. Fotoğraf çekimi için poz verileceği sırada öğrenci öğretim üyesiyle fotoğraf çektirmek istemedi ve fotoğraf çekenlere çekmeyin işareti yaptı. Bunun üzerine öğrenci ile öğretim üyesi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İkilinin mezuniyet belgesini karşılıklı çekiştirdiği anlar da kameralara yansıdı. Yaşanan gerilim başka bir öğretim üyesinin araya girmesiyle sona erdi. Öğrenci belgesini alarak sahneden indi.

0: Ne oturacaktı ancak kader bambaşka bir son yazmıştı.
1: Dün rahmetlinin doğum günüydü. Bugünden nikahı vardı.
2: Bir gün önce yeni yaşını karşılamıştı. Bir gün sonra yeni bir hayata başlayacaktı.
3: Nikah kıyımı gerçekleşecekti. Çok zor oldu inanki mahallemiz için.
2: Bir ailenin ömür boyu dinmeyecek acısına dönüştü.
1: Dünya bile girecekti. Maalesef işte elim bir kaza sonucu toprağa verdik.
2: Doğum gününde geçirdiği kazada hayatını kaybeden genç nikah günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Çok zor, çok üzücü oldu mahallemiz için.
2: Yürek burkan olay Mersin Erdemli'de yaşandı. Bilal Şimşek kiraz taşırken pat pat diye bilinen tarım aracıyla kaza yaptı.
1: Büyük kaza geçirdi. Kurtaramadı doktorlar.
2: Acıyı daha da büyüten takvimdeki tarihlerdi. Bilal Şimşek doğum gününde yaşamını yitirdi. Ertesi günde nikah vardı. Ailesi ve yakınları onu nikah gününde son yolculuğuna uğurladı.
1: Dün rahmetlinin doğum günüydü. Bugün de nikah vardı. Maalesef işte elim bir kaza sonucu toprağa verdik.
2: Şimşek'in cenazesi toprağa verildi. Nikah töreni için hazırlık yapan aileler bu defa cenaze töreninde gözyaşı döktü.
3: Çok zor, çok üzücü oldu mahallemiz için. Nikah kıyımı gerçekleşecekti. Çok zor oldu inanki mahallemiz için.
0: 17 yıl boyunca biriktirdiler sevgili izleyenler. Hayalleri savaşta yıkılan evlerini yeniden yapmaktı. Evde çalınmasın diye yanına aldığı altınlar pazar yerinde karpuz seçerken hırsızların hedefi haline geldi.
4: O altınlar bizim 17 yıllık birikimimizdi. Suriye'deki savaşta evimiz yıkıldı.
2: Evde çalınır korkusuyla yanına aldı. Karpuz seçerken çaldırdı. Olay Adana'da yaşandı. Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 4 çocuk annesi Meryem El Muhammed, mobilyacı eşiyle birlikte tam 17 yıl çalıştı. Hayalleri ülkelerine dönüp yeniden bir ev kurmaktı. Bu hayal için tam 400 gram altın biriktirdiler. Ancak o birikim semt pazarında yok oldu. İddiaya göre Meryem El Muhammed'in yanına karpuz seçtiği anda tanımadığı bir kadın yaklaştı. Bir anda sarıldı. O kısa temas anında çantasındaki altın dolu cüzdanı çaldı.
4: Pazara alışveriş için gittim. Karpuz seçerken bir kadın geldi bana sarıldı. O anda çantamdaki altın dolu cüzdanı almış.
2: Çalınan altınlar yalnızca bir ziynet eşyası değildi. Onlar savaşta yıkılan evlerini yeniden kurabilmenin umuduydu. Aile gelecek ay Suriye'ye dönmeye hazırlanıyordu.
4: Oraya gidip ev yaptıracaktık. Bir an önce bulunmasını istiyorum.
0: İstanbul'da motosikletli saldırganlar yol kenarında bekleyen gençlere ateş açtı. Korku dolu anları mahalle sakinleri görüntüledi.
5: Motosiklet ateş açtı gençlere.
2: Motosikletle geldiler. Yol kenarındaki gençlere ateş açıp kaçtılar. Gece saatleriydi. Yol kenarında bir grup bekliyordu. Bu motosikletin hedefinde gençler vardı ve silah sesleri yankılandı. Motosikletin arkasında oturan saldırgan böyle ateş açtı.
5: Motosiklet ateş açtı gençlere.
2: Kurşunların hedefindeki gençler panikle yere eğildi. Saldırganlar kaçtı.
5: Motosiklette geçti, silah attı gitti.
2: Şans eseri yaralanan olmadı. Ekipler şimdi zanlıların peşinde.
6: Çarşı karıştı gene. Yüzlerce kişi var.
0: Yine İstanbul'da Çatalca'da bir adam boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın çevredekilerin müdahalesi sayesinde hayata tutunabildi.
7: Boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, boğazından bıçakladı.
8: Boşanma aşamasındaki Adil Bey'si ve Damla Bey'si Çatalca Millet Bahçesi'nde konuşmak için buluştu. Ama Adil Bey'si yanında bıçak getirmişti. Çıkan tartışmada karısını acımasızca boğazından bıçakladı.
7: Korkunç olaya şahitlik edenler yardıma koştu. Cani Adil Bey'si de ormanlık alana doğru kaçtı.
8: Kanlar içinde kalan kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Boğazına tampon yapıldı ve hayatta tutuldu. Gelen ambulansa hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.
7: Firari Cani Koca kısa sürede yakalandı.
0: Sevgili izleyenler, multi

0: Medyadan ses sistemlerine ve telefon tutucularına kadar araç içi ekipman kuralları sil baştan değişti. Araçlardaki ses sistemlerine yeni standartlar getirildi. İşte detayları.
1: Ses sistemleri, telefon tutucuları ve multimedyalar. Sürücüler dikkat! Araç içi multimedya yönetmeliği yayınlandı.
2: Araç içi ekipmanlara sıkı düzenleme getirildi. Sürücünün görüşünü kapatan aksesuarlar yasaklandı. Standart dışı güçlü ses sistemleri de yaptırım kapsamına alındı.
1: Artık telefon tutucuları her yere takılamayacak.
2: Telefon tutucuları, fabrika çıkışlı multimedya ekranları ve araç kameraları yasaklanmadı. Ancak yeni yönetmeliğe göre sürücünün görüşünü kapatmaması ve belirlenen ölçü sınırlarını aşmaması gerekecek.
1: Ekipmanların direksiyon veya gösterge paneli hizasından 5 santimetreyi aşmaması gerekecek. Bagajdaki ses sistemlerine de sınır geldi. Yüksek güçlü donanımlara izin yok.
2: Araçlara sonradan eklenen güçlü ses sistemlerine kısıtlama getirilirken bagajlardaysa sadece belirlenen sınırlar içinde tek bir ses sistemine izin verilecek.
1: Yani bagajlarda ilave 1 adet maksimum 45 Hz subwooferlı 1 adet maksimum 300 Watt amplifikatör bulundurulabilecek.
2: Bu kapsamda ses araçtan taşmadığı sürece ceza işlem uygulanmayacak. Ancak ses çevreyi rahatsız ederse sürücüye ceza işlem uygulanacak.
1: Sürücülerin izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video izlemeleri de yasaklandı.
0: Antalya'da sürücüsünün park etmeye çalıştığı motosiklette bir anda alev aldı. Sürücü yangının diğer araçlara sıçramaması için canını tehlikeye attı.
3: Motosikleti alev topuna döndü. Diğer araçları kurtarmak için canını hiçe saydı. Alevlerin arasına daldı. Sürücü Hasan Y. motosikletini park etmeye çalışıyordu. Motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet alev topuna döndü. Çevresi de başka araçlarla doluydu. Sürücü yangının araçlara sıçramaması için canını hiçe saydı. Motosikleti güvenli alana işte böyle çekti. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim, Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcak hava Fransa'da can alırken klima ve vantilatör savaşları da başladı. İndirimli bir klima alabilmek için birbirlerini adeta ezdiler.
1: Fransa'da aşırı sıcaklar can alıyor. Fransızlar klima ve vantilatör için birbirini eziyor. Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Aşırı sıcakların pençesinde olan Avrupalılar indirimli klima için mağazalara akın etti. Sabah 6'da mağazanın önünde kuyruklar vardı. Kapılar açıldı. Fransızlar klimalara hücum etti. Ama hepsine yetecek klima yoktu. Birbirlerini ezdiler, yerlerde sürüklendiler. Yetmedi, yumruklar da havada uçuştu. Kaos dolu izdiham anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Biz de kavurucu sıcaklara ara veriyoruz. Serinleyeceğimiz tarihler belli oldu. Sıcaklık düşecek, gök gürültülü sağanak gelecek sevgili izleyenler. Uzmanlar hafta sonu için uyarıyor.
4: Sıcaktan yanmışız galiba.
5: O kadar sıcak ki kendimizi böyle yerliyoruz.
4: Hafta sonu plan var mıydı?
6: Belki denize gidebiliriz. Çok sıcak çünkü.
3: Ama hafta sonu deniz, kum, güneş planları iptal oluyor. Kavurucu sıcaklar yerini yağmura bırakıyor.
7: Kuzey ve iç kesimlerde 3-4 derecelik sıcaklık düşüşleri göreceğiz. Ayrıca yine havanın bulutlu olması sebebiyle ve yağışla birlikte de hissedilen sıcaklıkta oldukça düşecek.
8: Yağmurlu havayı seviyorum. Ve şu sıcaktansa yağmur yağsa gerçekten çok güzel olurdu.
3: Sıcaktan bunalan gençler atlarıyla birlikte Van Gölü'nde serinledi.
9: Urfa yanıyor abi.
3: Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi aştı. Hissedilen çok daha fazlaydı.
9: Güneşi yakıyor, uzun kollu gömlek giydim o yüzden.
3: Yurdun bir tarafı kavrulurken diğer tarafı hala kışı yaşıyor. Manisa Kırkağacı yazın ortasında fırtına ve sağanak vurdu. (Gülüyor) Peki İstanbul'da

0: sıcaklıkta hava nasıl olacak?
1: İstanbul'u etkisi altına alan bu kavurucu sıcaklar bugün ve yarın da devam ediyor.
2: Evden çıkmak fazla istemiyorum çünkü dışarı çıkınca direkt sıcak vuruyor.
1: Ancak hafta sonuna baktığımızda yağışlı hava bizleri bekliyor. Cumartesi günü yağış oranı %60 gözüküyor. Pazar günü ise %35 oranında yağış bekleniyor.
2: Yağmurlu mu gözüküyor?
1: Dedilen kaçtır?
3: Yani 35 falan vardır.
1: En çok da hafta sonu plan yapanlar yandı. Çünkü güneşin ve denizin keyfini çıkarmak yerine yine şemsiyeler yağmur için açılacak.
2: Denize gidecektim ama yağmurlu dediniz. Pazartesi gününe doğru.
0: Uzmanlar yurt genelinde 3-4 derece sıcaklıkların düşeceğini öngörüyor.
4: Eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen bir adamın gözü döndü. Eşi evdeyken gizlice içeri girdi, kundaklayıp kaçtı sayın seyirciler. Alevlerin arasında mahsur kalan kadınsa KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.
5: Uzaklaştırma kararına sinirlendi, boşanma aşamasındaki eşinin evine gizlice girip kundakladı.
6: Arnavutköy'de yaşayan Güllü A, boşanmak istediği kocası Enes A hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre buna sinirlenen öfkeli koca korkunç planını devreye soktu.
5: Eşinin yaşadığı eve gizlice havalandırma boşluğundan girdi. Kundaklayıp kaçtı.
6: Yangının çıktığı sırada Güllü A da evdeydi. Dumanları fark etti. Alevlerin arasında mahsur kaldı. Talihsiz kadın hemen cep telefonundaki KADES uygulamasına basarak yardım istedi.
5: Ekipler yangını söndürdü, kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Kundakçı koca Enes A ise yakalandı.
4: Konya'da elinde kazmayla gelen amcaysa dehşet saçtı. 10 yaşındaki yeğenini tekme tokat dövdü. Görüntüler sonrasında adli süreç başladı ancak o cani serbest kaldı.
7: Seni var yürüdüğünü.
8: Tamam.
7: Anladın mı?
0: Elinde kazmayla geldi. Gözü dönen amca dehşet saçtı. 10 yaşındaki çocuğu dövdü.
7: Anladın mı?
0: 10 yaşındaki çocuk parkta çocuklarla tartıştı. Babasının amcası H.A. elinde kazmayla çocuğun yanına geldi. Gözü döndü. Çocuğu işte böyle dövdü.
7: Seni var öldürürüm.
8: Tamam.
7: Anladın mı?
0: Havaya kaldırdı, kafasını yere vurdu, tokat attı. Görüntülerin ardından adli süreç başladı. Ama o amca adli kontrolle serbest kaldı.
4: Efendim, Kızılcık Şerbeti'nin set arkasından sızan bir video sanal medyada oldukça fazla konuşuldu. Görüntülerde dizinin doğası Sıla Türkoğlu'yla Nilay'ı Feyza Civeli'nin tartıştığı anlar yer aldı.
9: Kıskanç bir yapım var.
10: Bazı noktalarda insanoğlu nankör.
0: Karavanda tartışma çıktı. İki oyuncu işte böyle gerildi.
11: Vallahi kalsarı sütülenmen olduk.
12: Zaten. Benim bugünkü tek görevim...
10: Bakacağız.
0: Kızılcık Şerbeti'nin doğası Sıla Türkoğlu diziden ayrılmış. Aynı dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'le anlaşamadığı iddia edilmişti.
9: Hafif böyle takıntılı bir insanım.
10: Sıla bunu asla yapmaz dersin ama...
0: Yeni görüntüler ortaya çıktı.
13: Böcek vardı, böcek. Ya sen delirdin mi ya?
14: Özür dilerim. Böcek vardı.
0: İki oyuncunun karavanda işte böyle tartıştığı görüldü.
15: Sen de ortalığı karıştırıyorsun Beybe.
10: Ben hiç ortalığı karıştırmam. Hiç sevmem ortalığı karıştırmam.
0: Video sanal medyada çok konuşuldu.
14: Bilerek olmadı.
13: Bilal, senin benimle derdin ne?
14: Derdim yok. Ne derdim olacak?
4: Efendim, Mansur Yavaş belediyeciliğinin faturası Ankaralı'ya çıkmaya devam ediyor. Bakın, başkentin tüm parkları çürümeye terk edildi. İşte Yavaş belediyeciliğinin izleri.
16: Mansur Yavaş Belediyeciliği Ankara'nın birçok noktası gibi rekreasyon alanlarını da bakımsız bıraktı. Ankaralı'nın uğrak noktası olan parklar kaderine terk edildi.
17: Bir değil, iki değil, Ankara'nın dört bir yanında aynı manzara var. Yavaş Belediyeciliğin izlerini taşıyan Gençlik Parkı'ndaki bakımsızlığı ekranlara getirmiştik. Şimdi sırada Ankara'nın çürümeye terk edilmiş diğer parkları var.

0: İlk durak Tincan Harikalar Diyarı. Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan bu parkta da manzara aynı. Bir zamanlar çocuk seslerinin yükseldiği alanlar şimdi ise bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor.
1: Havuzlar sessiz, fıskiyelerse çalışmıyor.
0: Bir zamanlar rengarenk ışıklarla ve fıskiyelerle görsel şölen sunan işte bu havuzlar şimdi ise sessizliğe büründü. Fıskiyeler çalışmıyor, havuzların dibini ise yosun bağlamış durumda.
1: Oturma alanları bile bakımsızlığın simgesi oldu.
0: Bakımsızlık havuzlarla da sınırlı değil. Vatandaşın oturması için yapılan banklar da kuş pisliğiyle kaplandı. Ortaya çıkan bu manzaraysa yavaş belediyecilik anlayışının Ankara'nın parklarını ne hale getirdiğini gözler önüne serdi.
1: Harikalar diyarında güvenlik alarm veriyor.
0: Bakımsızlığın yanında dikkat çeken bir başka detaysa güvenlik zafiyeti oldu. Bizler parkın dört bir yanını gezdik. Ancak girişteki güvenlik görevlileri haricinde park içinde devriye atan herhangi bir güvenlik görevlisiyle karşılaşmadık.
1: Başkentin en büyük parklarındaki bu tablo güvenlik tedbirlerinin de yetersizliğini gözler önüne serdi. Ve başka bir nokta.
0: Şimdi de Kuzey Ankara Parkı'ndayız. Harikalar Diyarı'ndaki tablonun bir benzeri daha burada karşımıza çıkıyor. Çalışmayan fıskiyeler, boş havuzlar ve ihmal edilen alanlar dikkat çekiyor.
1: Tablo aynı, ihmalsizlik net. Kuzey Ankara Parkı da çürümeye terk edildi.
0: Bir zamanlar ışıklı su gösterilerine ev sahipliği yapan işte bu dev havuz artık kupkuru. Ankaralıların nefes aldığı alanlar terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ayrıca Kuzey Ankara Parkı'nda bir damla bile su kalmadığı için hayvanlar bile içecek su bulamıyor.
1: Bölgede su bile yok.
0: Başkentler eskiden Kuzey Ankara Parkı'na gelir işte bu oturaklarda oturup karşısındaki ışıklı su gösterilerini izlerdi. Ancak şimdi nedendir bilinmez, altyapı olmasına rağmen bu dev havuza su verilmiyor.
1: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin tüm güzelliklerini görmezden geliyor. Yavaş belediyecilik her geçen gün başkentin simge noktalarını Ankara'dan koparıyor.
2: Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ardından yine buradayız.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
6: Hadi maça gidiyorum.
7: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
5: Yola çıkıyoruz.
7: Çok heyecanlıyım.
8: Sultanlarımız birazdan.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Burası

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Ah Demet Hanım.
1: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Garanti'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: ya.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Koçakla Festival şimdi.

0: 253 şehidimize vefa diyen 15 Temmuz Şehitler Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kazanlarda pişen aşureler 253 aziz şehidimizin anısına dağıtıldı.
1: İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür.
2: Allah'ın vermiş olduğu güç ve kuvvetle çıktık vatanımız için. Tankın altında kaldık ama şehitler ölmez, vatan bölünmez.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz Şehitler Derneği her kaşıkta bir dua, 253 şehidimize vefa diyerek aşure dağıttı.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ancak şehitler hiçbir zaman unutulmadı. Ankara'da da 253 şehit için aşure dağıtımı yapıldı.
5: İki ilde yapılan ama tüm şehit ailelerimizin olduğu illere dağıtılacak bu aşureler bizim milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü, bir hatırlatması olarak yine bir tarihe not düşünmüş olacak.
2: Başkanımızın yapmış olduğu böyle güzel bir aşure programında hala da birlik beraberliğimizi gösteriyoruz.
6: Vahide Şevkatlioğlu hem şehit eşi hem de kendisi gazi. O karanlık gecede destan yazıldığı gün 15 Temmuz'da kurşunlara göğsünü siper ettiler eşiyle birlikte. İşte üzerinden 10 yıl geçti ancak hala o yaşadıkları dünkü gibi akıllarında.
2: Kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik elhamdülillah.
3: 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 253 şehidimizin hatırasını aşure dağıttı.
4: Aşureler hazırlandı, tek tek özenle kaplara konuldu. O aşureler içinse uzun kuyruklar oluştu.
5: Millet duygusuyla, vatandaşlık duygusuyla, ortak fayda duygusuyla yoluna devam etmiş olması birçok milleti de özendiriyor.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşları 1 ile 18 arasında değişen 16 çocuk tam 4 yıl boyunca harabe bir evde tutuldu. Onları bu koşullarda tutanlarsa anne ve babasından başkası değildi. İşte kan donduran olayın detayları.
7: 4 yıl boyunca bir odada kötü koşullarda hapsedildiler. 16 çocuk anne ve babasının elinden kurtarıldı. Yaşları 1 ile 18 arasındaydı. Şanssızlıkları anne ve babalarının tam bir cani olmasıydı. Onları harabe bir evde tutuyorlardı. Şüpheler üzerine başlatılan arama çalışmaları vardı. Ekipler harabe bir ev fark etti. 16 çocuğu bu evde tesadüfen buldular. Çocuklar sağlıksız ortamda tutulmuşlardı. Öyle ki bazıları konuşmayı dahi bilmiyordu. Çocukları bu koşullarda tutanlar anne, baba, büyük anne ve büyük babalarıydı. Aile yakalanmamak için yıllardır sürekli yer değiştirmişti. Gözaltına alındılar. Çocuklarsa hastaneye kaldırıldı. Çocukların velayetinin devlete geçmesi için yasal süreç başlatıldı.
0: Ve böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için para? Merkür Retrosu'nda hangi burç neye dikkat etmeli? Artık yaralarımız iyileşecek mi? Gerçekten kaçma. Gerçek seni özgürleştirecek. İlişkilerde kadersel dönüşümler mi başlıyor? Hangi burçlar kariyerinde zirveye ulaşacak? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Şenay Devi Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV'ye Nilüfer Zaman'la hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel haberler aldığımız harika bir gün olsun inşallah. Beyaz TV'de sabah yine Perşembe sabahı astroloji konumuz değişmiyor efendim.

0: da bu işte duayen bir isim ağırlıyorum bugün. Şenay Deviz stüdyomuzda. Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim canım benim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür
1: Seninle
0: ederim.
1: Keyifli olsun, izleyene şifa dolu bir program olsun inşallah.
0: Evet, gezegenlerin geri gittiği bir dönemde miyiz? Ne oluyor
1: retrolar
0: gökyüzünde?
1: Retrolar ayındayız. Ağustos'ta önemli tutulmalar öncesi retrolar bizi şimdi biraz yavaşlamaya. Temmuz ayı boyunca gökyüzünün bize mesajı, geçmişi şifalandırmadan geleceği inşa edemezsin. Hepimizin geçmişte kalması gereken yaraları, sıkıntıları ve bizi ileriye gitmekten alıkoyan korkuları var. Bunları ille affetmek, affedemediğimiz şeyler de muhakkak olacaktır ama ilahi makamın sahibine bırakıp gelecek endişesi taşımadan, negatif düşüncelerden arınıp kendimizin yeni haliyle hayatı inşa etmemiz gereken bir süreçteyiz. Şimdi 500 yılda bir gerçekleşen önemli gezegen geçişleriyle dolu bir 2026'yı yaşarken Plüto retroda. İletişimin gezegeni Merkür retrosu devam ediyor. Şimdi Temmuz'un 4'ü itibariyle mistik gezegen Neptün 14 yıl boyunca kalacağı Koç burcunda seyrine başlamışken onun retrosuyla beraber gökyüzü bize diyor ki son 2,5 yılına dön bir bak. Her birimize bunu söylüyor. Bu 2,5 yıl içerisinde hangi olaylar tekrar etti? Seni sınayan veya konfor alanın olduğu düşüncesiyle ısrarla tutunduğun şey fırsatları görmene engel oluyor mu? Kendini daha iyi bir noktaya taşıyabileceğin yaşam şartları, ilişkisel konular, işle ilgili noktalarda aynı tekrar döngülerinden çık mesajı veriyor bize. Ve her duyduğumuza inanmamamız, her duyduğumuzu sorgulamamız, bugüne kadar alışkanlıklarımızın esiri olmuş olabiliriz. İnsan en zor alışkanlıklarını değiştiren bir varlık çünkü. Şimdi artık öğretilmiş çaresizliklerden uzaklaşma zamanı.
0: Evet, şimdi 3 burcu da dikkat ederek eğer yükseleninizi ve ay burcunuzu da biliyorsanız biz burçlara başlıyoruz efendim. Yine bizim anlatmadığımız, sizin sormak istediğiniz bir şey olursa da yine onu da lütfen yazın. Arada onları da ben soruyor olurum. O zaman gelsin bakalım Koç burçları şöyle ekranımıza, dinleyelim bakalım bu süreç Koç burçlarını nasıl etkileyecek.
1: Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar, maddi manevi işle ilgili konularda ciddi sınırlandılar, kayıplar verdiler. Özellikle finansal noktalarda, ortaklıklar, iş arkadaşları ile ilgili konularda daha seçici davranmanın ve içlerindeki o savaşçı ruhu rekabet ortamına koymadan bireysel anlamda yetenekleriyle harmanlayıp her türlü başvuruda işleriyle ilgili doğru bildikleri noktada ısrarcı davranarak ilerlediklerinde kazanımlarının, kariyer hayatlarında itibarlarının yükseleceği özel bir döngünün tam merkezindeler.
0: Güzel,
1: yeter
0: harika.
1: Ki geçmişte yaptıkları hataların benzerleriyle sınanabileceklerinin bilincinde olsunlar. Çok fazla otokontrollü veya gardlı değil ama o olgunlukla hareket ederlerse bu süreç iç ve eğitim hayatlarında önemli başlangıçları, köklenme ile ilgili problemleri aşabilmeyi getirecek onlara. Sağlıkla ilgili konularda özellikle psikolojik anlamda rahatsızlıklara dikkat etsinler. Bedenlerinin sinyallerini, uyarılarını dikkate alırlarsa uzun zamandır belki de kronikleşmiş sağlık sorunlarının şifalanacağı bir döngüdeler. Neden? Şiron. O asteroid yaralı bir şifacı olarak geçer. 2036'ya kadar Boğa burcunda ve sevgili Koçların aileden gelen, kendi hatalarından kaynaklı işte, ilişkilerde yaşadıkları olayları daha görünür hale getirip bu anlamdaki yaralarını şifalandıracak. Ve onların aşk hayatları, devam eden bir ilişkileri varsa, evlilikler içerisindelerse bitmesi gerekenin bittiği ve sorunlar anlamına da gelebilir bu. Doğru iletişimle sevgilerini ortaya koyuşta daha cömert davrandıklarında mükafatları büyük olacak. Bekar ve ilişkisi olmayan Koçlar, anlamlı rastlantılar, doğru insanla yollarının keseceği enerjiler söz konusu fakat Merkür retroda olduğu için hızlı değil, zamana bırakarak kalplerinde olan duyguyu da aktararak hareket etsinler. Hedeflerini büyüt diyor gökyüzü onlara. Hedeflerini büyütürlerse korkuları, kaygıları ya olmazsaları bırakmayı başardıkları anda gökyüzünün mükafatı işte de aşkta da çok güçlü gelecek onlara. Sadece yakın ilişkide bulundukları akrabalara dikkat etmeliler. Onların can bağı.

0: Aa, önemli olan kan bağından zarar görmemek için daha bilinçli olmam gerektiğinin idrakinde kabuldeyim. Bunu kalpten ve zihinsel anlamda onaylamalarını tavsiye ediyorum onlara.
1: Evet.
0: Uzun seyahat ve yolculuklarda ise acele etmesinler. Acelecilikler kayıp ve hırsızlıklara, maddi hasarlı kazalara sebebiyet verebilir.
1: Aa, çok önemli. Bir tek seyahat bölümünde biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor.
0: Kontrol.
1: Ama şimdi tabloya da baktığımız zaman yıldızların yoğun olduğu böyle ışıl ışıl bir Koç burcu gördük. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Koçlara tavsiyem, bu hayat sizin, bir kere geldiniz. Kimsenin hırsının, kimsenin yanlışının kurbanı olmayacak özelliklerinize şimdi her zamankinden daha fazla sahip çıkın.
1: Harika. O zaman ekranımıza boğalar gelsin efendim. Bakalım onların tabloları nasıl? Oo, onların tabloları koçlardan da iyi. Boğalar için iyi bir dönem gibi gözüküyor. Tekrar tablomuz da ekrana gelirse.
0: Sevgili
1: harika.
0: Boğalar, ben de bir Boğa'ya aslan aslanım. Oldukça zorlu bir 2,5 yıl. Maddi manevi sıkıntılar, duygusal anlamda yaralandıkları, çok keskin enerjiler söz konusu oldu. Boğalar özellikle iş ve eğitim hayatlarında hak istenmez alınır mottosuyla ilerleyecekleri, farklı alanlarda boy gösterebilecekleri, iş ve çalışma sistemlerini değiştirebilecekleri bir döngünün içerisindeler. Özellikle bu süreçte farklı alanlardan gelen teklifleri acaba yapabilir miyim, tereddütler veya alışkanlıkların getirdiği korkulardan dolayı reddetmesinler. Farklı kitlelere erişebileceğiniz önemli işbirlikleriyle, özellikle yaptıkları iş ne olursa olsun, dijital platformlar ve sosyal medyayı yaptıkları işte harmanlamaları gereken bir özel döngüdeler. Yurt dışı ile ilgili başvurular, vize başvuruları, eğitimle ilgili yaşadıkları sorunlar tam bu döngünün içerisinde çözülmeye başlayacak. Ani gelişen olaylar onların sabit bir burç oldukları için ürkütebilir. Şimdi ürkmek değil, cesaretle ilerleme zamanı.
1: Evet, özellikle öğrenciler için de tam şimdi yurt dışında
0: çok çok
1: falan
0: güçlü.
1: Tercih yaptıkları dönemdeler. Boğa burçları için o zaman yurt dışında şanslı bir dönemde.
0: Son derece şanslı bir dönem. Yerleşim değişiklikleri, gayrimenkuller, araçlarla ilgili konularda alım satımlar, uzun zamandır mücadele ettikleri, mağdur oldukları hukuki konularda netleşmeler ve emeklerinin karşılığını alacağı kazanımlar söz konusu olacak. Bu dönemde finansal konularda da bekledikleri ödemeler gelebilir. Farklı iş kolları, yan işler yaparak gelirlerini daha yüksek bir noktaya ve uzun vadeli alanlara taşıyabilecekleri enerjiler söz konusu. Fakat boğaların bazı akrabaları ve arkadaşları ile ilişkileri noktalanabilir. Her bitiş sizin için bir özgürlüktür anlayışıyla hareket eder. Yanlışı doğru edemeyeceğinizin bilinciyle ilerlerseniz kazanımlarınız ve bu insanların gidişlerinin sizi nasıl hafiflettiğinin şükründe kalacaksınız. Sağlıkla ilgili konularda diyete başlamak, özellikle Jüpiter Aslan'da onların aşk, ilişkiler ve fiziksel, ruhsal, bedensel anlamda dönüşümlerinin habercisi, bedenine, kendine, ilişkine, aşkına sahip çık ve yatırım yap. Kendinle barıştığın anda mutluluğun yanı başında olduğunu ve mutluluktan korkmak yerine hayatının merkezine taşıman gerektiğini kabule geçeceksin. İşle ilgili konularda, sağlıkla ilgili alanlarda hassasiyetle hareket etsinler ama hiç kimsenin korkularının gölgesinde de kalmasınlar. Liderlik özellikleri Venüs'ün yüksek enerjisiyle birleştiğinde belki pek çok ilki, işte aşkta yaşayacakları enerjiler söz konusu. Bekar boğalar evlenme kararı alabilir ki bir boğa için böyle bir karar oldukça zordur. Ama onlara tavsiyem, başarınızda, mutluluğunuzda lütfen kendi içinizde yaşayın. Kıskanç insanların enerjisinden etkilenmemek için sevdiklerinizi, kendinizi korumanız gereken bu dönemi iyi değerlendirin.
1: Hemen ikizlerin de tablosunu bir görelim bakalım. Nerede yıldızları yüksek, nerede yıldızları az? Aa, bizim sağlıkta biraz az. Demek dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Özellikle yükselen ve güneş ikizler olanlar sağlıkla ilgili konularda alt batın, hormonal rahatsızlıklar, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklarla ilgili konular ve kan değerleriyle ilgili gökyüzü ay boyunca uyarıyor onları. Eğer çok bitkinlerse, halsizlikleri varsa mutlaka uzman bir hekime gitsinler ve bu anlamda alınması gereken tedaviler, alınması gereken takviyeleri ihmal etmeden yapılandırsınlar. Çünkü psikoloji

0: psikolojik anlamda özellikle yılbaşından bu yana oldukça yoruldu ikizler. İster ilk 10 günü, ister ikinci, ister üçüncü 10 gün doğmuş olun. Sağlığınıza yatırım yapmanız gerekli. Bedensel anlamda bedeninin verdiği her uyarıyı görmezden gelme diyor. Aileyle ilgili konularda özellikle aile büyüklerinin sağlık sorunları, alerjik reaksiyonlardan kaynaklı tetiklenmelere ekstra dikkat etmeleri gereken bir süreç onlar için. İş hayatlarında büyüme, istikrar, fakat gökyüzü diyor ki yenilenmen gerekli. Başkalarının aklıyla değil, sen Merkür'ün çocuğuysun. Şimdi öğrenmeye açık ol. Değerlerine, seni sen yapan özelliklerine sahip çıkmakla birlikte yaptığın iş ne olursa olsun çağı yakalayarak farklı bakış açılarıyla hareket ettiğinde mesleki anlamda son 4 yıldır inişli çıkışlı giden pek çok şeyi dengeye getirip önemli bir sıçrama yaşayabilirsin.
1: Hadi inşallah.
0: Haklarıyla ilgili konularda her şeyi yazarak kayıt altına almaları çok çok önemli. Çünkü geçmişten gelen konular, özellikle finansal anlamda davalar, vergiler ve bununla ilgili noktalarda mağduriyete sebebiyet verdikleri olaylar ve mağduriyet yaşadıkları konularda hırsla değil, uzlaşmacı bir tutumla hareket edip yapılanmaya yönelik girişimler onlara büyük artılar olarak geri dönecek. Ve özellikle iş değiştirmek gibi bir düşünceleri varsa kesinlikle 22 Temmuz'a kadar acele kararlar almasınlar. Sorunları doğru bir üslupla masaya yatırıp haklarıyla ilgili konularda beklentilerini ifade etsinler. Ne çok liderlik özelliklerini ortaya koysunlar, diplomasiyle hareket edip de geri çekilsinler. Dengeyi sağlamak için önce kendi işlerinde ne istediklerini belirlemeleri gereken bir dönem.
1: Ekleyeceğim bir şey yoksa yengeçle
0: Sevgili
1: devam edelim
0: ikizlere
1: mi?
0: tavsiyem, kendi değerinizin, ışığınızın farkında olun ve kimsenin bunu gölgelemesine izin vermeyin.
1: Evet. O zaman hemen gelsin bakalım yengecin tablosu. Onun yıldızları ne kadar merak ediyorum. O yengecin tablosu Galatasaray forması gibi efendim. 5 yıldız, 5 yıldız, 5 yıldız.
0: Galatasaraylı değilim ama tebrik ediyoruz tabii
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: şampiyonluklarını. Şimdi sevgili yengeçler, özellikle aşkla ilgili konularda önemli kararlar alabilirler. Bekar bir yengeçseniz, devam eden bir beraberliğiniz varsa, ilişkinizde yaşanan ufak tefek aksaklıkları şöyle değerlendirin. Büyütmek yerine ihanet yoksa, seviyorsanız, aynı şekilde sevildiğinizi kalbiniz onaylıyorsa, şimdi karar verme arifesinin tam merkezindesiniz. Güneş burcunuzda ilerlerken sizi Oğlak Dolunay'ın yansıması her ne kadar psikolojik anlamda baskı altında hissettirse de psikolojik anlamda rahatsızlıklarınızı da kesinlikle yok saymadan dua, meditasyon gerekli olduğu takdirde tıbbi müdahaleler ve tedavileri de ihmal etmeden ruhunuzu iyileştirin. Ama özel hayatınızla ilgili konularda kararlar verme döngüsündesiniz. Oradaki belirsizlik iş hayatınıza yansıdı, kendi içinizde ciddi çelişkiler yaşadınız. Şimdi yarım olanı tamamlamak için sorumluluk al, kararlarını ilişkilerle ilgili noktada ortaya koy diyor. Evli ve ilişkisi devam eden yengeçler, aile, yuva, beraberlik senin önce birlikte yaşadığın insanla kurulmalı. Diğer yakınlarınla
1: Önemli bir
0: ilişkilerini
1: mesaj bu.
0: ve var olan özel hayatın arasındaki dengeyi kuracak olan sensin. Sınırlarını ihlal eden herkese aynalık ettiğinde uzun zamandır yaşamış olduğun huzursuzlukların üstesinden gelebilirsin.
1: O zaman Aslan'la devam edelim.
0: Aslan ve yükselen aslanlar kariyer hayatlarında onlar için eğer gerginlik yaratmazlarsa, huzursuzlukla beslenen insanların varlığını kabul ederek liderlik özelliklerinin her zaman çok keskin olması gerektiğinin idrakinde olurlarsa, inatlaşmadan yollarında kararlılıkla ilerlemenin ve benzerleriyle ilişkilerini güçlendirmenin tam zamanı. Gökyüzü diyor ki sahne senin. Şimdi 22'sinden itibaren Güneş burcunda ilerlemeye başlarken bu süreçte mesleki konularda sesini yükseltmeden herkesin eteğindeki taşları dökmesine izin ver. Haksızlığa uğradıysan bil ki 11 gün sonra dengeler değişecek ve sen doğru insanlarla ilerlemenin, fikir alışverişleri yapmanın mükafatıyla karşı karşıya kalacaksın ama özellikle resmi kurumlar, belgeler verilerle

0: ilgili hırsızlıklara gökyüzü dikkat diyor onlara. Bu döngüde kullandığınız dijital platformlar, bilgisayarınız, sosyal medya üzerinden yaptığınız yazışmalara
1: Çok
0: ekstra
1: dikkat edin.
0: dikkat edip güvenlik tedbirlerini arttırın. Çünkü özel yaşamlarıyla ilgili konularda da geçmişten gelen konuların deşifre edilmesi, siber saldırıların oluşturacağı mağduriyetlerden karşı açıklamak istemedikleri şeyleri açıklamak zorunda kalabilirler. Evlilikleri, ilişkileri yanlış anlamalar yüzünden krizlere gebe. Bunu şimdi bilen olarak gökyüzü uyarılarını dikkate alırlarsa kontrol altında tutabilir. Bazen her sırrın ve her doğrunun her yerde söylenmesi gerekmez. Sevgili aslanların mottosu da bu olmalı. Ama işle ilgili konularda farklı alanlar, sahne sanatları bir kere Jüpiter Aslan burcunda. Onların hayatlarında yaratıcılık gerektiren işler, hobileri kazanca dönüşebilir. İkinci bir meslek seçimi veya tam anlamıyla rotayı yapılandıracakları bir süreç söz konusu. Onlara tavsiyem zamanı doğru değerlendirirseniz kazanımlarınızın uzun vadeli ve istikrarlı sonuçlar getireceğini bilin. Ama aile büyükleriyle ilgili konularda önemli yüzleşmeler, devam eden rahatsızlıklar varsa kadersel yansımalarla da karşı karşıya kalabilirler. Ruhsal ve bedensel anlamda yenilenmenin, yeni başlangıçlar içerisinde olmanın gözünüzü korkutmasına izin vermeyin.
1: Hemen sıradaki burcumuzla devam edelim. Ekrana gelsin bakalım yine yıldız tablomuz. Aslan çok güzel 5 yıldızlıydı. Başak Burcu için de aslında parlak bir dönem. Yani
0: Parlak bir
1: şunu
0: dönem.
1: görüyorum aslında şimdiye kadarki burçlarda Merkür dönemi hep böyle olumsuz gibi algılanır ama olumlu yönlerinin de olabildiğini aslında buradan hep birlikte görüyoruz. Mutsuz
0: Kesinlikle bir
1: olmamıza
0: kere
1: hiç gerek yok.
0: anlaşmalar, sözleşmelerde acele etmememiz lazım. Merkür retrosu bir ceza değil, mükafat fark edebildiğimiz sürece. Bu retronun altında gökyüzü dedim ya yayının başında, frene bas diyor retrolar bize. Bir gözlemle, acele değil, dur yavaşta, seyret, anlamadan, dinlemeden tepkiler verme. Biz Plüto retroları halen devam ediyor. Bu retronun altında hatalar yaparsak bunu kalıcı hale de getirebiliriz. Aslında uyarılar çok açık ve net. Bundan korkmak yerine uyumlanmayı seçtiğimizde su akıp yolunu bulacak. Zaten geçinmek isteyen uzlaşır. Ama sen dik kafalıysan, ben dünyanın merkeziyim, diğer herkes benim etrafımda dönen uydular gibi düşünürsen, bir tanesi de gelir sana Sille'yi bir gösterir, nereden gelip nereye gittiğini şaşırtır.
1: Uyduyu da görürsün
0: Öyle bakmak
1: merkezi de.
0: lazım. Merkür'ün çocukları Başaklar, detaylarda boğulup kaldınız. Şimdi gökyüzü diyor ki akışa uyumlan, iş hayatınla ilgili konularda özellikle tartışmaların içerisine çekilmek isteyebilirsin. Kıskanç mesai arkadaşlarını fark ettiğin bu döngünün içerisinde yarışın kendini ispatlamak için değil, mesleğinde yeteneklerini ortaya koyarak kendini göstermek olsun. Çünkü bu dönemde geçmişte yapılan başvuruların kabul edildiği, hak edişlerle ilgili yaşanan problemlerin çözüme kavuştuğu, haklılıklarının onaylandığı ve her şeyden önce hak ettikleri, değeri gördükleri özel bir sürecin içerisindeler. Ama bu sürecin içerisinde aileyle ilgili konularda daha uyumlu olmaya, ailenin yapmış olduğu tavsiyeleri veya yapıcı yöndeki eleştirileri farklı algılamamaya odaklandıklarında hem potansiyellerini daha iyi ortaya koyacaklar, taşınma, yerleşim değişikliği, alım satımlarla ilgili konularda hak edişlerini alacakları özel bir sürecin içerisindeler. Ama bu süreçte istemeyi bil diyor gökyüzü onlara. İstemezsen, çok güzel bir tabiri var ya bizim halkımızın, ağlamayan bebeğe meme yok. İşte Başakların mottosu Temmuz ayı boyunca bu olmalı. Siz isteklerinizi, taleplerinizi ifade edin. Ufak tefek gecikmeler söz konusu olabilir. Merkür yönetici gezegeniniz retrodayken yanlış anlaşılmaların, gecikmelerin çok büyütülmemesi gerektiğini idrakinde kalın. Ama onlara tavsiyem özellikle 15 Temmuz'a kadar tıbbi estetik müdahaleler, saç kesimi ve gerekli olmadıkça tıbbi müdahalelerden uzak durmaları faydalı olacak. 15'inden sonra gökyüzü daha destekleyici enerjileri barındırmakta. Ortaklaşa iş yapan Başaklar için bitişler söz konusu olabilir. Bilin ki bu bitişler sizi çok daha iyi fırsatlara, kendi yeteneklerinizi kazanca çevirebileceğiniz olumlu etkilere gebe. Sağlıklarıyla ilgili konularda ruhsal ve bedensel anlamda şifalandırıyor gökyüzü onları. Bu dönemde diyete mi başlayacaksınız, spora mı başlayacaksınız, yaşamınızı daha sağlıklı hale getirmek

0: için bir fırsat döngüsü.
1: Ha,
0: fakat sevgili Başaklara tavsiyem, Jüpiter Aslan'da kilo alma ve bölgesel yağlanmaya yatkın olduğunuz bu döngüde yediğinize, içtiğinize dikkat edin ve alışkanlıklarınızı dönüştürün. Kulağınıza gelen her şeyin de özel hayatınızı kafa karıştırıcı noktalara taşımasına izin vermeyin. Çünkü özel hayatlarıyla ilgili konularda onların sergileyeceği tutum. Kendinize şu soruyu sorun. İlişki hayatımın neresinde? Merkezinde mi? Kalbinde mi? Doğru şekilde kendini ifade edebildin mi? Yaptığın hataların sorumluluğunu al. Karşı tarafın senden beklediği konularda da onunla inatlaşmak yerine uyumlanırsan doğru kararlar alırsın. Ama bekar başaklara tavsiyem, hoş rastlantılar, arkadaşlar aracılığıyla bir takım vesileler söz konusu olabilir. Gereğinden fazla anlam yükleyip de hayal kırıklıkları yaşamamak için sakin sakin hareket etmeniz gereken bir aydasınız.
1: Evet, harika. Yine Başaklar için de ne çok şey söyledin. Hemen sıradaki burçla devam edelim bakalım. Onlar için neler olacak? Ben de böyle kafamda bir yandan geziyorum ama yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Terazi burcu
0: Bence
1: sırada.
0: Bu yanlış geldi. Sanırım bizden kaynaklı olabilir. Sevgili teraziler, aşkla ilgili konularda sınanacaklar.
1: Aa, o zaman aşktan yıldız düşürüyoruz.
0: Aşktan yıldız düşürüyoruz. Çünkü sevgili teraziler ve yükselen teraziler, yalnız kalmamak adına üstlendiğiniz sorumlulukların, anlam yüklediğiniz insanın gerçek yüzüyle karşılaşacağınız, buna hiçbir müdahaleniz olmaksızın yaşanan olayların sebebiyet verecekleri gelişmeler söz konusu olacak. Bitirmeniz gereken de ısrarcı olursanız veya kendi haklarınıza girip alışkanlıklarınızla hayatınızda bu insan olmazsa ben ne yaparım korkusuyla hareket ederseniz ay sonunda ve özellikle Ağustos tutulmalarında daha büyük kırılmalar, yüzleşmeler, maddi manevi kayıplar, ailenin de tepkilerini alabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Sizlere tavsiyem, gökyüzü gönlünüzde ve gözünüzdeki perdeyi açarken gerçeklerin sizi korkutmasına veya yok saymasına izin vermemeniz. Hepimiz hayat seçimlerden ibaret mottosuyla hareket ettiğimizde bir şeyler kolay olur. Aileyle ilgili konularda uyarıları, tepkileri aileye dayalı geçmiş sorunların çözümlenebileceği enerjileri barındırıyor gökyüzü. Müdahil olmanız istenirse olmalı. Kimsenin de avukatlığına soyunmamalısınız. İşle ilgili konularda istikrarlı enerjiler söz konusu ama dikkat dağınıklığı veya hafızanın başka noktaya odaklanmasından kaynaklı yapılan hatalar telafisi güç durumlara ve itibar kaybına karşı dikkatli olmaları gerektiği noktasında uyarıcı enerjileri barındırıyor. Bu dönemde onlara tavsiyem, işle ilgili konularda bilmediklerini, anlamadıklarını bilenlere danışmanın bir zayıflık olmadığının idrakinde olsunlar. Para alışverişleri, kredilerle ilgili noktalarda kontrollü, temkinli, ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gereken bir dönem. Özel yaşamlarında bekar teraziler, iş veya sosyal etkinlikler aracılığıyla aşkı hiç olmadığı kadar güzel ve saf haliyle deneyimleyebileceğiniz yansımalar söz konusu. Fakat geçmişte yaşadığınız ilişkileri var olan anda karıştırmayın ve kıyaslama içerisinde bulunmayın.
1: Evet,
0: gökyüzü size bir fırsat getirirken bu fırsatı yanlış bir söylemden dolayı kaybedebilir ve bunun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Ama uzun zamandır sahip olmak istediğiniz maddi imkanlar, emlakla ilgili konular, taşınmaz mallar ve mirasla ilgili meselelerde de çözüm enerjisi aktif bir şekilde sizden yana ilerlerken bu anlamda sorumluluk almaktan, mücadele etmekten, sizi doğru yönlendiren insanlarla ilerlemekten de korkma diyor gökyüzü. Sağlıkla ilgili konularda da şifalandıkları bir dönem, özellikle bu döngünün içerisinde bedensel anlamda yapacakları her türlü aktivitenin, her türlü olumlu tedavinin sonuçları ışıl ışıl parlamalarına sebebiyet verecek. İçindeki çocuğu özgürleştir, bedenine yatırım yap diyor gökyüzü onlara.
1: Ha, harika bir mesaj teraziler için de. O zaman akrep burçları gelsin.
0: Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, onlar da bir dönüşüm enerjisinin ciddi imtihanıyla sınandılar. İlişkilerle ilgili konularda yıprandılar, kardeşlerle ilgili konularda sıkıntılar söz konusu oldu. Özellikle işle ilgili konularda, aile şirketlerinde veya aileyle bağlantılı işlerde yorulan akrepler yolunu, rotalarını yeniden yapılandıracak.

hakları, bireyselliklerini, özgürlüklerini, kendi işlerini kurma gibi bir düşünceleri varsa hayata taşıyabilecekleri enerjiler söz konusu. İhtiyacınız olan cesaret zaten sizin kalbinizde, ruhunuzda mevcut. Yeter ki sizi engellemeye çalışan o bastırdığınız güçlerin veya ailevi dengelerin sizi bu kez yok saymasına izin vermeyin. Atacakları her adım kalıcı başarılar ve işle ilgili konularda onları

0: gelişmeler finansal anlamda krizleri çözümlenmelerine, bekledikleri ödemeleri, biriken borçları yapılandırmalarına sebebiyet verecek. Sağlıkla ilgili konularda özellikle bağışıklık sistemlerini güçlü tuttukları takdirde spor bu anlamda ruhsal anlamda çalışmaların bedenlerine şifa olarak yansıyacağı, Şiron'un Boğa burcundaki geçişiyle bu anlamdaki pek çok yaranın, bedensel hastalıkların, ruhsal anlamda zorlukların şifalanacağı özel bir dönemdeler. Onlara tavsiyem, inzivaya çekilmek istiyorlarsa çekilsinler. Negatif enerjiyle beslendiğini bildiği insanları daha güçlü sezecekleri bu dönemde iş ve aşk hayatlarında sınırlamalar getirsinler. Hadsizlik edene haddini bildirdikleri takdirde aşılmaz sandıkları aynı tekrarlarda kaynaklanan kısır döngüleri kırma fırsatı evet, veriyor gökyüzü onlara.
1: Akrep aslında bu potansiyele de sahip bir burç değil mi? Bunu yapabilecek potansiyelde.
0: İnanılmaz derecede güçlü sezgiler, rehber rüyalar, özellikle bu 15 gün gördüğünüz rüyaların verdiği mesajlar hayatın içerisindeki yolculuğunuzda aradığınız pek çok cevabın anahtarı olabilir. Rüyalarınızı sevgili akrepler bir kişiye anlatmak yerine açın musluğu, suya anlatın ve doğru rehberlikle size ışık tutmasına izin verin. Yerleşim değişikliği, taşınma gibi konularda aksaklıklar söz konusu olabilir. Ama bu aksaklıkları büyütmeden akışta kalsınlar. Akışta kaldıklarında her değişim onlar için büyük fırsatlar getirecek. Çocuk sahibi olan akrepler, onlarla doğru iletişim kurmanın, onların yanlış seçimlerini düzeltebilmenin ve finansal anlamda sorumluluk almanın mükafatını hem duygusal zenginlikler hem işle ilgili konularda maddi zenginlikler olarak almaya hazır olsunlar. Bekar akrepler, aşkta hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsanız, bu dönemde devam eden bir ilişkiniz varsa göstereceğiniz sabır size çok şey kazandıracak.
1: Evet, bu arada kafanızda bir soru, merak ettiğiniz bir şey varsa mesela akreplere sorulabilir. Ne hissediyorsun bu konu hakkında diye çoğu zaman doğru cevabı veriyorlar. Ben mesela böyle çok kararsız kaldığımda, merak ettiğimde akrep burcu arkadaşlarıma hepsi hissiyatlarını sorarım.
0: Çünkü onlar büyük alimlerin, sezgileri, güçlü kanaat liderlerinin doğum haritasında ya güneşi ya ay burcu mutlaka akrebin ilk 10 derecesinde yerleştirmiştir. Çünkü onların yönetici gezegeni Mars savaş mücadelesini verirken Plüton, yeraltı, 6. duyu, onlar 6. sezgileri çok güçlü ruhlar. Bu yüzden hissettikleri hiçbir şeyi sevgili akreplere tavsiyem, bir yere not edin. O mutlaka sizin karşınıza çıkacaktır. Siz sezgileriyle bu dünya alemine rehberlik etmek için doğmuş ruhlarsınız. Kendinizde var olan özelliklere sahip çıkın.
1: Yine bu söylediklerinin hepsi yükselen akrepler için de geçerli değil mi?
0: Hepsi.
1: Evet, yani dinlerken de aslında buna dikkat etmek gerekiyor. Hani biz çok güneş burcumuza odaklanıyoruz ama tüm bu söylenenlerden aslında yükseleni bu burçlar olanlar da etkileniyor.
0: Şimdi milyarlarca kişi 12 burca mensup doğuyor. Her burcun ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 gününde doğmak çok farklı. Yönetici gezegeninden farklı özellikler alıyorsun. Biz buna dekanlar diyoruz. Ama bir burcun hangi 10 gününde doğduğunuzu lütfen internet sisteme girsinler. Ücretsiz şekilde öğrensinler. İkiz çocukların bile doğum haritaları parmak izi gibi farklıyken güneşini, yükselenini, ay burcunu dinlediğinde bu enerjileri daha doğru bir şekilde hayatına taşırsın. Evet. Çünkü herkesin danışmanlık alabilme zamanı, yok, bütçesi doğru olmayabiliyor ama koskoca gökyüzünü de 12 burca sığdırmamamız gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. O zaman hemen yaylarla devam edelim. Bakalım onların aşk, para, sağlık evlerinde ne kadar yıldızları var, ne kadar parlıyorlar, ne kadar yıldızları sönük. Aslında ortalamanın üstündeler gibi. Aşk, para, sağlık ama mutlaka dikkat edecekleri noktalar da var.
0: İşle ilgili konularda çok dikkatli olmalılar. Çünkü iş hayatlarında güneş ve yükselen yaylar hata yapma alanına açık oldukları bir noktadalar. Vaat edilenle bir an zihniniz karışabilir. Evet, ben bunu yapabilirim güdüsüyle. Bir anda güzel şeyler duyduğumuzda ben neymişim deriz ya, her birimizin evet, egosu ister istemez var. Egoya kapılırlarsa, vaat edilen süslü kelimelere aldanırlarsa, var olan şartlarını ellerinin tersiyle itip ciddi pişmanlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Ve gökyüzü onlara bu pişmanlıklarından kaynaklı parasal konularda kayıplar, yasal sorumluluklarla yüzleşmeler noktasında kalabilecekler.

0: konusunda uyarıcı enerjileri barındırıyor. Onlara tavsiyem, başkasının aklıyla bindiğiniz gemi imtihanınız olmasın. Siz var olan şartlarla ilgili rahatsızlıklar yaşıyorsanız, kendinizi geliştireceğiniz işle ilgili bir eğitim programına katılabilir, çağ yakalayıp yakalayamadığınızı sorgulayabilir, doğru insanlarla geçmişte yaptığınız işleri referans alıp bu işte bağlantı kurup kurmayacağınızı akıl süzgecinden geçirmeyen kararlar vermeyin. Çünkü yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza tercih etmenin bedeli kariyer anlamında büyük pişmanlıklar ve yasal anlamda sorumluluklar olarak çıkmasın karşınıza. Ama aşk hayatlarında yaşamış oldukları hayal kırıklıkları, yanlış insana verilen zaman kaybından sonra gökyüzü doğru insanla yollarının keseceği ve aşkı, sevgiyi, güvenin inşasını getiriyor yaşamlarına. Öncelikleri bu anlamda eksikliklerinin şifalanması olsun. Kalıcı beraberlikler kuracakları, ilişkilerinde sorunları aşacakları, çocuk sahibi olmak isteyen yayların bu enerjiler altında çocuk sahibi olup tedavi görüyorlarsa olumlu sonuçlar alacakları enerjiler söz konusu. Çocuklarla ilgili nafaka sorunu yaşıyorlarsa geçmişe dayalı sorunların da çözüme kavuşacağı bu sürecin içerisinde birebir diyaloglar kurmak yerine uzman hukukçuların yönlendirmesiyle hareket etmek kendi zaferlerini ve hayatlarında onları kısıtlayan enerjilerden özgürleşmelerini beraberinde getirecek. Sağlıkla ilgili konularda tepeden tırnağa bedensel anlamda şifa enerjisi çalışıyor onlar için. Bu şifa enerjisi bir doktorla veya şifayı bulduğunuz alan dua etmek, dans etmek, meditasyon ve sporsa lütfen gerçekleştirin. Hayatınızda geç kalınmışlıkların pişmanlığının değil, ertelemeden fark etmenin getirdiği güzellikleri taşıyın. Yolculuklar, seyahatler, eğitimle ilgili fırsatlar, eğitim seyahatleri onlara pek çok alanda söz sahibi olabilmeyi, yeteneklerini fark edemedikleri konularda fark edilebilir olmayı getirecek. Yeni insanlar, yeni oluşumlar eğitim hayatınızda da, iş hayatınızda da, ailevi konularda da size dönüm noktaları ve güzellikler getirecek. Alışkanlıklarıyla kimsenin hareket etmemeli, kendinizi yargılamadan, başkasının söylemleriyle hareket etmeden zincirlerini kır, yeni oluşumların içerisinde yer almayı seç. Hayat sana büyük sürprizler hazırlıyor, içinde kal. Ama işle ilgili konularda ve devam eden hukuksal meselelerle ilgili hiçbir şey yok saymasınlar. Vergi daireleri, krediler, SSK'lar, geçmişe dayalı konularda da gökyüzü dikkat diyor sevgili yaylara.
1: Evet, böyle bir şeyler varsa geçmişten gelen herhangi bir ceza falan almadan demek ki belki de kendimiz kontrol edip bedelini çok daha az bir şekilde ödeyerek halledilebilir. Bunlar çok önemli uyarılar. Şimdi bakıyorum mesela herkes de her burçta farklı noktada aslında uyarılıyor değil mi? Hiçbirininki birine benzemiyor aslında. Benzemiyor.
0: Neden? Çünkü her gezegen geçişimde Jüpiter Aslan'da, Uranüs İkizler'de, Neptün Koç'ta, Merkür Yengeç Burcu'nda şu an Venüs geçişi söz konusu ve Satürn'ün geçişi her burcun doğum haritasında bulunduğu noktada farklı bir evi etkilediği için bu geçişlerin yansımasına göre haftalık ve aylık yorumları değerlendiriyoruz. Yükselen ve ayına göre de okuduğun zaman daha yüksek bilinçle rehberiyle ilerleyen yolunu kaybetmez
1: evet,
0: diyoruz.
1: Her burcun bazı özellikleri var. Mesela demin Akrep Burcu için dedik ya çok mistik yönü, duru görüsü çok açık, sezgileri çok kuvvetli diye. Yaylar için de böyle gezmeyi, özgürlüğü çok seviyor deriz. Ve bazen de mesela partneri yay burcu olanlar birazcık korkarlar. Acaba ben bu yayı tutamayacak mıyım, özgürlüğüne çok düşkün. Nasıl bir kalıbın içine girecek? Sonuçta evlilikte bunlar oluyor. Belli bir uyuma gelmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. Koçların adı çapkına çıkmış. Yaylar çok gezer. Yaylar da üstlerine atfedilmiş bir şey var. Onlar Jüpiter'in çocuğu. Keşfetmekten hoşlanan ve öğrendiklerini paylaşmayı seven cömert ruhlardır. Bir de bu tarafından bakmayı denesinler bence.
1: Evet, o zaman sıradaki burcumuz gelsin efendim. Oğlakların tablosunda neler var? Şöyle bir hep birlikte görelim. Onların yıldızı ne kadar parlıyor? Oğlakların yıldızı da neredeyse 5 yıldıza yakın. Dengeli de bir tabloları var gibi görünüyor.
0: Sadece sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar işle ilgili konularda şöyle bir 18 ayınızı gökyüzü gözden geçirmeniz için uyarıyor size. Verdiğiniz kadar aldınız mı? Uğraş verdiğiniz konular, projelerle ilgili noktalarda sizin emeğinizin üstüne başkası kendi hakimiyetini kurarak

0: sahip mi çıktı? Gökyüzü diyor ki her zaman nezaketle davranmak bu kez meslek hayatında işe yaramayabilir. Şimdi nezaketi bir tarafa koymak, doğru iletişimle, haklarınla ilgili konularda bunu sadece söylemsel olarak değil, veriler, belgelerle ortaya koyup uyarılarda bulunmak, karşılığını alamıyorsan hukuksal anlamda mücadeleni başlatmak için Plüton'un retrosu ve Merkür'ün karşıt burcu yengeçteki seyriyle harekete geç. Çünkü ortaklıklar, evlilikle ilgili konular, sorunlu bir evliliğin tek taraflı fedakarlığını sen yapıyorsan eğer sabrın sınanabilir. Yaptıkların görmezden gelindiği gibi hak etmediğin suçlamalarla ortaklık ve evlilik hayatında karşı karşıya kalabilirsin. Şimdi kurban olmadığının iradesini elinde doğru donanım ve veriler varsa hukuksal anlamda kendi adaletini hukuksal noktalarda arama zamanı. Aramadıkların pişmanlıklara, maddi anlamda haklarının sömürülmesine sebebiyet vermesin. İş değişikliği veya işle ilgili konularda beklenmedik terfiler, yerleşim değişiklikleri, görev değişiklikleriyle ilgili konular söz konusu olabilir. Bu terfiler veya yerleşim değişikliklerinden dolayı kaygılarını içinde biriktirirsen doğru fırsatları vermediğin tepkiler yüzünden kaybedebilirsin. Fikir alışverişinde bulunduğun tecrübe sahibi insanlar, özellikle yetkin kişilerle girecekleri görüşmeler, doğru yerde doğru sosyal faaliyetler, işle ilgili konularda önemli fırsatlar getirebilir. Kendini tanıtmaktan, yaptığını sergilemekten kesinlikle çekinme. Şimdi gölgelerde kalmaz zamanı değil. Kendi ışığına güvenerek yürüdüğün takdirde yeni başlangıçların kalıcı hale geleceği enerjiler söz konusu. Fakat finansal konularda dijital platformlar ve kullandığın banka uygulamalarında dolandırıcılıklara karşı 18 Temmuz'a kadar gökyüzü dikkat diyor. Daha tedbirli ve bilinçli davran. Telefonundaki verilerin, şifrelerin başkalarının eline geçebileceği noktasında güvenlik tedbirlerini arttır. Dişle ilgili hassasiyetler artabilir. Sağlıkla ilgili konularda küçük meselelere büyük anlamlar yükleme. Hastalık hastası insanların psikolojisini bozmasına izin verme. İlişkisinde sorun olmayanlar evlilik kararı alabilir. Devam eden beraberlikleri söz nişan evresine taşıyıp aile muhalefetiyle karşılaşabilirler. Bu muhalefeti kontrol altında tutacak Satürn'ün çocuğu olduğunu ortaya koy diyor gökyüzü onlara. Eğitimle ilgili konularda ise kararlı tavırlarından kesinlikle taviz vermediklerinde isabetli kararların mükafatını da almaya hazır olsunlar.
1: Evet, Oğlak Burcu aslında tam da böyle karakterde bir burç. O zaman devam edelim efendim. Kovalar gelsin. Kovaların haritasına da şöyle bakalım. Kaç yıldız var bakalım kovalarda? Benim de ay burcum o. Yine
0: kova ve yükselen
1: yıldızla parıl parıl bir tablo.
0: Sağlık sorunları ile ilgili yaşamış oldukları psikolojik anlamda pek çok şeyin şifalanma döngüsü onlar için. Psikolojiniz kıymetlidir. Siz ruhunuza yatırım yaptığınız her alanda bedensel şifayı da almaya hazır olun. Aşkla ilgili konularda yüzlerinin güldüğü, ilişkilerde yaşadıkları gelgitler ve aileden kaynaklı sıkıntıların çözüme kavuşacağı enerjiler söz konusu ama sevgili kova ve yükselen kovalara tavsiyem, duvarda beni seviyor, hiçbir faydası yok dedirtmemek için var olan duygunuzu, sevginizi sözlerinize yansıtmaktan, beden dilinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Çünkü ilişkilerde aşkta kaybettikleri, heyecanı yakaladıkları, tutkunun yükseldiği özel dönemdeler. Eş veya sevgilinizle zaman geçirin, birlikte önemli kararlar alabilir, taşınma, yerleşim değişikliği, tatil planlarınızı bu döngüde doğru iletişimle birlikte kararlarla yapılandırıp uygulamaya geçebilirsiniz. İstemekten, söylemekten ve dokunmaktan korkmayın. Tutku, heyecan, romantizm yükselirken özel anlarınızı biriktirdiğiniz bir döngü olsun. Çünkü ilişkideki kıskançlık krizleri, aileden kaynaklı gerginlikleri bu şekilde dönüştürmeniz mümkün. İşle ilgili konularda orijinal fikirlerinin peşinden gidebilme cesaretini ortaya koyarlarsa yapılan muhalefetleri dikkate alıp kulaklarına küpe edip ama doğruluğundan emin olduğu konuların üzerlerine giderlerse meslek hayatlarında yeni bir döngünün kapılarını aralayacaklar. Ve bu döngüde yeni insanlar, yeni oluşumlar, yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve önemli tanıtım, reklam projeleriyle gerçekleştirebilecek

0: müşteri kazanımlar söz konusu. Kaybettiğiniz yerden ayağa kalkıp kazanmak için gökyüzü enerjileri sizi desteklerken tereddüt etmeden elinizi çabuk tutun diyorum onlara. Fakat miras, gayrimenkul, taşınmaz mallarla ilgili problemlerin çözüme kavuşacağı, önemli satışların, gelirlerin elde edileceği bir dönem. Sizlere tavsiyem, yatırım planlarınızı sadece işinin uzmanı insanlarla gerçekleştirin. Bilmediğiniz alanlar, özellikle dijital platformlar, kriptolar, Ethereum'la ilgili yatırımlar kazanç getireceğim derken kayıplar getirebilir. O noktada dikkatli davransınlar. Çocuklarla ilgili sorunlar yaşayanlar, çocuklarınla aranıza girecek, dostlardan gelecek faydalara müsaade edin. Kibir yapıp ben büyüğüm, ben ne istersem o olur demeden hareket ettiğinizde pek çok sorunu çözüme kavuşturup gerçek bir aile, yuva ortamının sıcaklığını kazanabileceksiniz. Çocukluk travmalarının şifalandığı, atalarıyla olan problemleri çözümlendiği çok özel bir döngüdeler. Sevgili kovalara tavsiyem, Uranüs'ün ve Jüpiter'in desteği sizinleyken kendinizle çelişmek yerine her ikisinin de siz olduğunu kabul edin ve çelişen insanlardan kendinizi ayrıştırarak yolunuzu yeniden çizin.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımı düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
2: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
3: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
2: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
9: Anne, bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydu.
10: Hasan, uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
1: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bu yaz herkes son...

0: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
9: getir. Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: O zaman hemen sıradaki burcumuzla da devam edelim efendim. Son burcumuz herhalde balık burcu. Evet, balıklar da biraz tabii şey yapıyorlar. Hep biz sona kalıyoruz ama burçların da şeyi... Bu döngüde ilerliyor
11: yani,
10: değil mi?
11: Zodyan 12. son burcu ama hepsine eşit bir şekilde.
10: Evet, kesinlikle
11: zaman
10: öyle.
11: Ayırdığınız
10: hakkını
11: için teşekkür
10: bence.
11: Ediyorum. Güneş ve yükselen balıklar, işle ilgili konularda başkalarından kaynaklanacak hatalar ve sıkıntılara karşı gökyüzü dikkatliyor onlara. Bu dönemde eğer sessiz kalırsanız, aman işimi kaybetmeyeyim, bu hatayı da başkalarının yerine getirmesi gereken şeylerin sorumluluğunu da ben alayım derseniz kendi hakkınıza girmenin pişmanlığını yaşayabilir ve beklenmedik yükselişleri hak etmeyen insanların yaşayışına kendi elinizle zemin hazırlayabilirsiniz. Gökyüzü işte o noktada diyor ki hayır demeyi bil, hayır demenin, sınırları çizmenin senin için bu döngüde anahtar olacağının idrakiyle ilerle. Çünkü bu dönemde gizli saklı düşmanlıklar, entrikalar, arkadan dönen işler sizi işinizden etmek isteyen art niyetli mesai arkadaşlarınızın gerçek yüzleriyle yüzleşmeleri de beraberinde getirecek. Bu döngüde kafa karışıklıkları, ailevi sorunlardan kaynaklı sorumlulukları yerine getirirken gerçekleri görmezden gelmeyin. İşle ilgili konularda her paylaşımınız bilin ki baş ağrıtıcı olaylara sebebiyet verebilir. Kendi işinize odaklanın, gizliliğe özen gösterin ama başkalarının yapmaları gerektiği noktasında sizi mecburmuş gibi hissettirmelerine de dur demeyi bilin. Bugün göstermediğiniz tepki ilerleyen aylarda pişmanlıklar ve hak edişlerinizi alamamanıza sebebiyet vermesin. Özellikle iş arkadaşlarıyla para alışverişlerinde bulunurken, borç verirken, kefil olurken bilin ki bunun sonu beklentilerinizin dışında gelişebilir. Haklıyken mağdur duruma düşebilir. Aile ve özel hayatınızda da bunlardan dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama eğitimle ilgili konularda yıldızlarının parladığı, öğrenme güçlerinin ne kadar önemli noktalara taşındıklarını kendileri de fark edecekler. Bu süreçte bilmediğini sormaktan, sorgulamaktan, eğitiminizle ilgili mağduriyete uğradığınızı düşünüyorsanız hak aramaktan uzaklaşmayın. Onlara tavsiyem kendinize zaman ayırın, doğada vakit geçirin. Kısa tatilleri şehir içi, şehir dışı yapmaya odaklanın. Hiç kimse yoksa bile sahilde yürüyün, zihninizi dinlendirin. Zihniniz dinlendikçe hayatınızda oturmayan şeyleri fark edecek, sezdiklerinizin yaşamınızla uyumlu olduğunu görüp doğru ve isabetli kararlar alabileceksiniz. Özel hayatlarında sevdikleri, sevildikleri özel bir dönemin içerisindeler. Geçmiş hayal kırıklıkları veya geçmişte takılıp kaldıkları platonik bir ilişkiye anlam yükleyip de var olan ilişkilerini veya onları hayatlarının merkezine taşıyacak o güzellikleri yok saymasınlar. Bu dönemde seçimlerinin uzun vadeli olduğunun bilincinde hareket ederlerse bu bir yapılanma veya yanlış seçimlerden dolayı kendilerinin soktukları bir cendere olacak. Şimdi sizlere tavsiyem sevgili balıklar, hayatınız cennete dönsün istiyorsanız başkasının cehenneminin içerisinde yaşamakta ısrarcı olmama kararlılığını ortaya koymanız diyorum onlara.
10: Evet, bu aslında hepimiz için geçerli. Şöyle minicik bir özet yapacak olursak, haftanın aşkta en şanslı burcu ne?
11: Sevgili boğalar ve koçlar ve tabii ki sevgili yaylar diyebilirim.
10: Evet, aynı soruyu para için soracağım. Para, finans alanında, gelirlerde, işte en şanslı burç hangisiydi?
11: En şanslı burç ikizler, terazi ve koçlar.
10: Hı hı. Üç tane burcumuz da yine bunlar değil. Sağlığı da sorayım.
11: Sağlıkla ilgili konularda su grupları. Yengeçler, balıklar ve akrepler. Şifa sizden yana. Güneş yükselen ve ay burcunuz bu burçta yerleşmişse korkularla kendinizi hasta etmek yerine yüksek bilinçte enerjinizi yüksek tutun ki ruhunuzda, bedeninizde buna olumlu cevap versin.
10: Ağzına gönlüne sağlık. Çok keyif aldım. İnşallah yine burada birlikte bu yayınlarımıza da devam ederiz. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de aynı duygular içindesinizdir. Yarın yine aynı saatte 11'de Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Günaydın efendim. Sabah kahveniz başladı. Harika bir yayın sizleri ve bizi bekliyor. Beyaz TV ekranlarındasınız gördüğünüz gibi. Bir kahve istiyorum Selenge'den. İki bilmem neyin arasındaki ırmak mıydın sen, neydi? Ya anlat çabuk, neydi senin?
1: Yok, her şeyi ben anladım.
0: Anlatamam, aklında tut, ne biçim sunucusun diyor. Peki efendim, bu kahve sizler için. Sabah kahveniz kutlu olsun. Şimdi Instagram'a giriyor, sabahkahvesi.tv'yi takip ediyorsunuz ve bizleri oradan izliyorsunuz. Harika bir yayın hazırladık. Hem kulaklarımızın pası silinecek hem muazzam şeyler öğreneceğimiz bir yayın. Başladık, buyurun.
2: Ama durma. Bu his lanetin gibi. Bu kuşun tenime değdiği an. Zaman durur, gece uyanır. Konuşmadan anlaşıyoruz. Bu sessizlik fazla yanar.

tanıyor seni. Tatatım tatatım tatatım. Gölgen üzerimde geziyor, nefesin bile yeter bana. Bir bakışla başlıyoruz, devamı yazılı aramıza. Ateşle oynuyorum belki ama soğumak istemem. Bu his fazla tehlikeli ama vazgeçmek bilmem. Yakın, çok yakın.

0: Ama biz çoktan kaybolduk. Bu bir günah değil, bu bir çağrı ve ben cevap verdim.
1: Yaklaşma dedim ve olay orada koptu. Çünkü tüm dengeler bozuldu.
0: Yaklaşma.
2: Aa, bayıldım, gel buyurun. Aa, bu kadar enerjisi yüksek bir şarkı beklemiyordum. Şimdi yalan söylemeyeyim, gerçekten.
3: Gerçekten mi? Teşekkür ederim.
2: Harikasınız. Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Başak, evet, Arslan geldi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Ay, enerjiniz hiç bitmesin.
3: Teşekkür ederim.
2: Şarkı bir saniye durmadı. Siz mi yazdınız?
3: Evet, bana ait.
2: Vallahi emeğinize
3: sağlık.
2: Söz
3: müzik bana ait, ses de bana ait.
2: Her şey çok güzeldi.
3: Teşekkürler.
2: Çok tatlı. Ne zaman başladı bu müzik serüveni?
3: Ne zaman başladı? Normalde küçük yaştan beri ben altyapı olarak alışkınım. Çünkü annem bir ses sanatçısı.
2: Ailede var.
3: Evet, ailede var. Ama 2 sene önce tam teşkil başladı. Önce söz yazarlığıyla, ondan sonra da dedim ki...
2: Ben de söyleyeceğim.
3: Ben de söyleyeyim. Yani şarkıların esas kahramanı, yaşayarak yazan bir insan. Direkt...
2: Ay, çok bayıldım, biliyor musunuz? Böyle bir yaz dondurması gibi.
3: Ben de zaten yaza damgasını vursun, böyle enerjik olsun, insanlar cıvıl cıvıl böyle.
2: Bana geçti.
3: Yaptım.
2: Böyle ağzımda öyle bir tat kaldı. Böyle sanki
3: çok
2: çilekli bir
3: oldum.
2: Dondurma yemiş gibiyim şu
3: çok
2: an.
3: Çok mutlu oldum.
2: Vallahi
3: memnun
2: öyle.
3: Oldum. İnşallah herkese sever.
2: Ay evet ya. Peki şarkı yazarı mı olmak istiyordunuz yoksa şarkıcı mı? Hangisi daha önce geldi?
3: Öncelikle tabii ki dediğim gibi küçük yaştan beri şarkıcı olma hevesim vardı. Hmm. Ama dediğim gibi öncelikle yaşadığım bazı sıkıntı ve üzüntülerden dolayı bu duygularımı
2: erteledik.
3: Kalemlere dökmek istedim. Hmm. Ondan sonra da kendi sesimle kahramanı olarak yaşananları dökmek istedim.
2: Yaşadığın sıkıntılara şarkı yazarak mı?
3: Evet.
2: Aa, bu da ilginç ya.
3: Yani orada yaşanan tüm şarkılarım, bütün yaşadığım duygu ve düşüncelerimi yansıtıyor.
2: Ama mesela hareketli falan ya. Sanki hiç acı çekmemişsiniz gibi.
3: Bu şarkıda evet öyle. Yani çünkü bazen insanların hayat akışında güzel yaşadığı duygular da vardır ya. Yaşadığı birliktelikler veya güzel duygular. Bu onu yansıtıyor şu an.
2: Çok güzel. Onu yansıtırken de yaklaşma diyorsunuz ona ya.
3: Yani.
2: Bir el mesafesi. Peki ilk bestelediğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz?
3: Tabii ki hatırlıyorum.
2: Ne hissetmiştiniz? Bize söyler misiniz?
3: İlk bestelediğim şarkı biraz acı dolu bir beste. O da gündeme gelmedi. Gelecek.
2: Öyle mi?
3: Bayağı bir sıkıntılı anda zaten. O şarkıyı yazarken, sözleri yazarken bunları yapmaya karar verdim. Yani
2: yazarken ağlıyor musunuz?
3: Tabii ki. O anlarda tekrar yaşamış oluyorum.
2: Ben
3: gözümün önünden film gibi geçiyor maalesef ki.
2: Ama işte duygudan bir şey çıkarmak büyük bir yetenek ya. Kimisi kapatır ya kendisini, evet, hani böyle Başak Hanımcığım. Bir duygu yaşar, ağır bir travma, kapatır. Mesela kapatmadan
3: ben
2: dökmek.
3: Ben kalemlere döküyorum, evet.
2: Bu muazzam
3: duygu
2: bir
3: yetenek. Duygu düşüncelerimi neden yapıyorum bunda? Çünkü biliyorum ki toplumumuzda bir tek ben değilim bunu yaşayan, birçok insanımız var. Bunları dinleyerek kendilerini bulabilsinler diye.
2: Özel mi? Bir kayıp mı yaşadınız?
3: Eşimi kaybettim.
2: Öyle mi? Allah rahmet eylesin.
3: Teşekkürler.
2: Onu dinleyemeyecek miyiz biz bugün?
3: Maalesef o yok.
2: O sonra?
3: Yani. İnşallah bir dahaki sefere.
2: Peki.
3: Bugün hareketli karşılamak istedim, malum benim de ilk programım olduğu
2: için. Çok iyi oldu
3: için.
2: Ama çok keyifliydi.
3: Enerjik başlayalım. Enerjik gitsin. İlk şeye çok inanırım enerji olarak ben.
2: Peki sizi etkileyen, bu yolculukta etkileyen müzisyenler var mı?
3: Tabii ki var. Başta annem.
2: Ay, tabii.
3: Yani tabii, evet, ki en büyük idolüm. Çünkü küçük yaştan beri onun yanında büyüdüğüm için. Onun dışında tabii ki büyük üstadlarımız da var. Ama tabii ki en başta da annemden sonra kendi yaşadığım duygu ve düşünceler en çok etken oldu bir şeylere yazmamda.
2: Ama siz kimi dinliyorsunuz mesela?
3: Kimi dinliyorum? Çok güzel bir soru. Sanat müziği olarak sorarsak Zeki Müren tabii ki dinliyorum. Çünkü ben 33'lük ve 45'lik plaklarda büyüdüm, dediğim gibi. Annemi dinliyorum. Müzeyyen Senar'ı çok dinlerim ve
2: Allah
3: severim.
2: Allah Allah, siz çok enteresansınız ya. Kırmızı saçlı birinin gelip Müzeyyen Senar dinliyorum demesi çok enteresan.
3: Ya çok bilirim. Dede Efendi'den falan da bazı parçalar bilirim.
2: Öyle
3: ama
2: şeyler.
3: Tabii ki. Ya annemin sayesinde tabii ki.
2: Sizin burcunuz ne?
3: Başak burcuyum.
2: Zaten isim de Başak.
3: Evet.
2: Benim kızım da Başak, biliyor musunuz?
3: Ne kadar güzel.
2: Yaratıcı
3: gerçi
2: oluyorlar
3: bazı
2: ben.
3: Yerleri biraz sıkıntılı, aşırı mükemmel.
2: Tabii
3: çok
2: takıntıları var,
3: oluyor,
2: evet.
3: Takıntılı oluyor.
2: Çok güzel. Sizinle yaşamak eğlenceli olabilir.
3: Öyle diyorlar arkadaşlarım.
2: Hay dede efendi dinleyen biri ya biraz önce yaklaşmayın. Tabii
3: dede efendiler. Tabii ki günümüzün poplarında dinliyoruz Tarkan'dır. Özellikle Tarkan hastasıyım zaten.
2: Hastası ama olmayan yok.
3: Yani.
2: Evet. Peki. Kendi şarkılarınızı seslendirmeye verdiğiniz anı hatırlıyor musunuz? Karar verdiğiniz anı.
3: Evet.
2: Nasıldı?
3: O ilk şarkıyı yazdığımdaki süreçte karar vermiştim. Hı-hı. Ama hazır değildim. Önce dedim söz müzikle başlayayım. Hı-hı. Ondan sonraki şarkılarımda düşündükten sonraki süreçte dedim ki ya Başak neden yani başkaları sen zaten bunları yaşadın.
2: Duygu senin.
3: Duygu senin. Senin daha acı iyi senin. Yaşatırsın. Acı senin. Sevinç senin. Sen daha güzel yaşatırsın diyerek karar verdim.
2: Çok güzel. Sesiniz güzel ama bu karar verilecek bir şey değil ki ses güzel. Hadi şarkı söyle. Ben şimdi bugün karar versem hayatta söyleyemem.
3: Annemi çekmiş diyeceğim ama annemin sesi benden daha güzel ya. Tabii ki. Benim o kadar değil.
2: İzliyor mu anneniz bizi şimdi?
3: Tabii ki.
2: Ay onu çok öpüyoruz. Adı ne?
3: Suna Sunay.
2: Suna Sunay. Öpüyoruz sizleri. Çok güzel, çok kıymetli bir isim kendisi de ve burada da kızı var. Biz de onu ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Peki.
3: Teşekkürler.
2: Bir şarkı önce söz olarak mı geliyor melodi? Ben bunu merak ediyorum.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Kimi söz, kimi melodi. Çünkü sözler olmasa melodi arkadan gelmez. Melodi olmasa bazen söz ona eşlik etmez. Bence ikisi birbirini tamamlıyor.
2: Şimdi melodi önce gelse ona söz bulmak da zor. Siz ozansınız ya. Sizler var ya gerçek yeteneklersiniz. Gerçekten öyle. Yürekten tebrik ediyorum. Peki yaşadığınız olayı doğrudan doğruya mı yazıyorsunuz yoksa dönüştürüyor musunuz?
3: Tabii ki müziklerin veya bestelerin ifade etmesine göre şey yapıyorum. Direkt doğrudan doğruya eğer eklersem o biraz sıkıntı olur. Şarkıların
2: dönüştürüyorsunuz.
3: Dönüştürerek evet.
2: Eşinizi kaybettiğinizde ne kadarlık evliydiniz?
3: 2022'de kaybettim ben işimi.
2: Çok yeni.
3: 4 sene oluyor evet. Yani.
2: Ah hiç de konu o kadar acı derin. Eyvah eyvah ya.
3: Kanserden kaybettim kendisini. O da Allah oyuncuydu bu arada.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Allah rahmet eylesin.
3: Teşekkür ederim.
2: Çocuk var mı?
3: Tabii ki var 2 tane. Biri 17 yaşında biri 8 yaşında.
2: Siz 17 yaşında mı? Siz... Maşallah hiç göstermiyorsunuz.
3: Teşekkür ederim.
2: Ya siz çok tatlısınız ya. Siz böyle şeker gibisiniz. Ha, gerçekten şeker gibi bir konuk. Ben hiç böyle enerji beklemiyordum biliyor musunuz?
3: Teşekkür ederim.
2: Hay bu kadar acıyla sınanıp bu kadar enerjik olmanız da muazzam. Kim destekçiniz? Anneniz destekçiniz
3: tabii
2: mi?
3: Tabii ki annem. Şu an kameranın arkasında duran bir tane kadim dostum var o.
2: Evet çocuklarım, görüyoruz onu.
3: Çocuklarım. Tabii ki yakın dostlarım var destekçilerim. Allah
2: ya Başak
3: olsun.
2: Ne yapıyorsun ya saçmalama otur Allah aşkına deyip sizin ayağınızı durduranlar oldu mu?
3: Oldu evet.
2: Ne yaptınız?
3: Hayır ben kendi bildiğim yolda neyse azmimle yürüdüm.
2: Başak çünkü o Başak.
3: Evet.
2: Peki. Şarkılarınız içerisinde sizi en çok anlatan eser?
3: Ya ayıramam ya.
2: Kaç hepsi tane eser var?
3: Şimdi kendimin toplam okuduğu 4 tane var. Şey olarak yaptığım 14 tane.
2: Daha da gelir.
3: Var var. 21'inde bir tane giriyor. 26'sında da Machiavelli'si giriyor. Sizde ilk.
2: Machiavelli'si dinleyeceğiz.
3: Evet. Sizde ilk açılışı yapıyorum.
2: Felsefik de bir şey geldi. Şimdi kulağıma merak da ediyorum.
3: Ya bu biraz psikolojik. Tabii. Kişileri anlatan biliyorsunuzdur muhakkak ki. Bunu da yansıtırken birebir etrafımdaki olan kişileri analiz ederek tabii ki yazdım.
2: Machiavellist bir düşünceyle.
3: Evet.
2: Tamam süper merak ediyorum onu dinleyeceğiz birazdan. İyi ki tanıdım sizi.
3: Ben de sizi iyi ki tanıdım.
2: Peki Machiavellist de bir hareketli şarkı mı?
3: Hareketli.
2: Ben ayağa kalkıyorum o zaman.
3: Peki.
2: Buyurun.

0: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuk ağırlayacağım. Kendisi stüdyomuzda değil ama ekranlarınızda olacak. USAIR R2 eğitmeni İsmail Bülbül. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şöyle bir sorulara baktım. Gerçekten herkesi çok yakından ilgilendiren ve heyecanlandıran konular. Hemen vakit kaybetmeden sorulara başlamak istiyorum. Sizin R2 ile başlamanız nasıl oldu? Tanışmanız, ben onu merak ediyorum.
1: Ben Almanya'da 30 yıl Almanya'da kaldım. 30 yıl orada, 79'dan 2009 yılına kadar Almanya'da yaşadım. Ve 90'lı yılların sonuna doğru R2 ile tanıştım. Benim bir solaryumum vardı. Orada artık karşıma bir solaryum daha açtılar ve sonra yeni makineler aldılar. Bütün müşterilerimi aldılar. Stres içindeydim. O zamanlarda bir Alman tanıdık bir kadın vardı. Devamlı gelip giderdi. Arkadaşlık yani böyle. Kahve içiminde. Reiki ile tanışman lazım. Stres içindesin dedi. Ben de o zamanlar biraz tekvando, karate falan yapıyordum. Tabii onu da yaparım falan dedi. Öyle bir şey değil bu dedi. Yani bu işte içsel gelişim, ruhsal gelişim, farkındalık, işte elle şifa yöntemi falan deyince tamam dedi. Ve bir hafta sonraya randevu aldık. Kendi hocası varmış, o hocasından Margamaya adı. Neyse ondan randevu aldık. Ondan sonra da beni bir endişe bürüdü. Acaba Reiki yapacağım ben ama dinime karşı bir şey mi yapacağım? İslam'a karşı bir şey mi bu? Allah korusun. Yanlış bir şey yapmayın falan. Bir hafta boyunca uykularım kaçtı ve sonunda dedim ya yani dinleyeyim hani yaptırmam sonuçta. Gittim dinledim, hoşuma gitti. Tam da bizim tasavvufumuz gibi yani sufizm deniyor ya Almanca. Sufizm güzel bir şey bu. Evet ve ondan sonra da Reiki'yi öyle aldım ben. Öyle tanıştım Reiki'yle ve sonuna kadar da gittim. Yani bir şeyi hani tam tamına böyle faydası olduğunu öğrenince sonuna kadar da gidiyor insan. Sonuna kadar gittim şükürler olsun. 17. ışık aşamaya geldim. Sonra da Türkiye'den beni davet ettiler ve buraya geldim. 16 bu yıl, artık 17 yıldır Türkiye'deyim.
0: Ah çok. Müşterileri aldınız mı hocam? Ben onu merak ettim.
1: Kimi aldın mı?
0: Müşterileri, karşı solaryumun müşterilerini. Geri aldınız mı?
1: Ah yok, alamadım. İflasa.
0: Ben orada benim kaldım.
1: O kadar komikti ki. Ben hocama diyorum ki, hocam sen bana o kadar güzel anlatıyorsun ki Reiki. Peki bu Reiki benim borçlarımı da ödeyecek mi?
0: Değil mi?
1: Yani... bir soru ki bu. Sonradan tabii gülüyoruz falan ama hayır dedi. Reiki borçlarını ödemeyecek ama sana borcunu ödeyecek, yollar gösterecek. Gerçekten de öyle oldu. Devir teslim yaptım. 0-0 elde var 0. Yani zarar etmedim.
0: Zarar etmedik en azından. Tam onu soracağım. Tabii işin şakası. Müşterileri aldık mı değil ama size ne kattı? Hayatınıza spesifik olarak ne kattı? Bunu duymak isteriz.
1: Hayatımda her şeyi aldı. Rabbim kendini verdi bana. Ben şükür ona. Aynen. Yani böyle bir olay var. Hepimiz bir tokat yiyoruz. Bu felsefelere, bu ilimlere koşabilmemiz için, bunlarla buluşabilmemiz için. Yani Reiki de bunlardan bir tanesi, kadim bilgilerden bir tanesi de Reiki'dir. Ve negatif bir şeyler yaşamayınca olmuyor. Benim her şeyim vardı Almanya'da. Sıfır arabam vardı, solaryumlarım vardı. Yani çok affedersiniz, güzel kızlar çalıştırıyordum falan filan. Yani dışarıdan gören insanlar bana cennette yaşıyor falan filan derlerdi. Hayır, benim iç huzurum yoktu.
0: Başka bir ihtiyaç varmış.
1: Her şeyim vardı, iç huzurum yoktu. Rabbim de bana her şeyimi aldı, iç huzurumu verdi. Binlerce şükürler olsun.
0: Çok şükür. Reiki'ye
1: aldıktan sonra böyle oldu, evet.
0: Özet dönüş kamplarınız var. Bunların amacını merak ediyoruz.
1: Özet dönüş kamplarımızda genellikle Türkiye'de yapıyoruz. Genellikle de ben Foça'dayım, eski Foça'da. Eski Foça'da yapıyoruz. Burada bizim bir şey var, tanıdık otelimiz var. Orada yapıyoruz. Eylül'ün sonunda Bir de ilkbahar başlangıcı Mayıs'ın ortasında yapıyoruz. Ama bu yıl işte şeyde yaptık, Bakü'de yaptık kısa süre önce. O da çok güzel oldu. Öze dönüş kampları 3 ayda bir, 6 ayda bir Türkiye'nin içinde işte Antalya, Foça, daha çok Foça'da, ben Foça'da bulunduğum için başka yere gitmek istemiyorum. Burada daha çok yapıyoruz, evet.
0: Peki katılımcıları ne bekliyor bu kampta? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Değişim, dönüşüm, arınma bekliyor katılımcıları. Çünkü kendimizi sevmeyi öğreniyoruz bu kamplarda. Dört element çalışmamız var. Bunlarla birlikte dengeleniyoruz. Bütün çalışmalarımızda bizim iç dünyamızı temizleme var. Çünkü dış dünyada gördüğümüz, algıladığımız, düşündüğümüz her şey bizim iç dünyamızın yansıması oluyor. O nedenden dolayı da iç dünyanın temizliği gerekiyor. Bütün kamplarımızda olsun, enisiye reiki uyumlamalarında olsun, seminerlerde olsun, bütün yaptığımız terapilerde olsun, hepsinde iç dünyamızın temizliği başta gidiyor. Ve iç dünyamız temizlenince zaten dış dünyada kendiliğinden düzeliyor. Çünkü yansıma güzel olmaya başlıyor. Evet, ve bunun yanında bir sürü şeyler de yapıyoruz. Bilinçaltı kodlama yapıyoruz. Bilinçaltı kodlama terapisi mucize bir terapi.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten de yani bilinçaltından silinince her şey hafızadan silinmiyor. Hafızayla biliyorsunuz nedir, ne zaman, ne yaşadım, niçin, nasıl yaşadım, hepsini biliyorsunuz ama öteye geçemiyorsunuz. O öte dediğimiz yer bilinçaltı. Bilinçaltında olmayan şeyler de hafıza için önemli değildir. Artık öyle olunca da bizi zerre kadar rahatsız etmiyor bunlar. Çünkü canlandıramıyorsunuz bile sonradan bu terapiyi yaptıktan sonra. Bilinçaltı kodlama terapisi olmazsa olmazımız zaten. Reiki uyumlamalar, siz sormadan ben cevaplıyorum
0: Çok iyi oluyor. Valla ben dinliyorum keyifle.
1: her şeyi. Tamam. Şimdi reiki uyumlamaları artık elini sallasan herkes reiki uyumluyor. Elbette yani şimdi tepe çakra açılıyor. Böyle yarım uyumlamalar oluyor. Tepe çakrayı açıyorlar. Tepe çakrayı açınca omuzlardan zaten kanal otomatik açılır. Avuç içi çakraları da açılır. Böylece kişi, evet bende enerji var ama hocam diyor. Ama kendinin ana kanalları açık değil. Ana çakraları açık değil. Ve böylece kendine zerre faydası yok ama karşısındaki insana şifa verebiliyor. Hocam ben şifa verebiliyorum ama kendine faydan diyor. Yani enisiye dediğimiz işlem aura katmanlarının temizlenmesi, kanalların, enerji kanallarının ya da aura kanallarının açılması, akabinde bu ana bölgemizde bulunan çakraların ya da enerji merkezlerinin tamamıyla temizlenmesi ve dengeye kavuşturulmasıdır. Biz bunun adına reiki uyumlama deriz, reiki enisiyesi deriz, el verme deriz. Ama bu eksik yapıldığında ta zamanından beri işte gelmişler buraya ufak tefek bir şeyler göstermişler Türkiye'de. Millet böyle zincirleme, ben de
0: Yapıyor.
1: yaparım, ben de yaparım ama maalesef
0: Öyle değil.
1: doğru bunlar, evet.
0: Peki aura nedir hocam? Aura.
1: Aura her canlının üzerinde bulunan enerjik katmanlar bunlar. Mesela auramız, insan olarak bizim auramız, bilinçli auramız var elbette bizim. Dört katman aura tamamen bilimsel kanıtlandı artık bu. Ne o? Kirlon fotoğraf makinesi var bir. Neyse adı öyle miydi? Onu da unuttum. Her neyse önemli değil. Onları ben önemsemem pek. Dört katman aura. Birinci katman aura eterik aura. Yani eterik katmanımız bizim. Eterik beden adını veririz biz buna. Onun üzerinde duygu katmanı var. Onun üzerinde zihin katmanı. Onun üzerinde alabildiğine geniş kozmik katman. Şimdi her birey aslında kozmik katmandan enerjiyi tertemiz alır. Ama ne zaman ki zihin katmanına girdi enerji, zihnimiz nasılsa öyle bir değişime, dönüşüme uğrar. Yani kaygılar içindeysek, korkular içindeysek, endişeler içindeysek zaten zihin bunu dönüştürür ve duygu katmanına iletir. Duygu katmanından da eterik katmana geçer. Eterik katmandan çakralar yoluyla fizyolojik bedenimize geçer. Ve böylece biz dengemizi kaybederiz.

0: yaşıyoruz. Onun için ben derim ki Reiki 1'i alamıyor musun? Hani Reiki 1'i alırsam hocam dersleri var bunun işte ne bileyim 14 hareket var her gün onu yapmam lazım falan. Ben diyorum ki şimdi hayır ya ömründe bir kez olsun çakralarını açtı. O zaman sana ders falan vermiyoruz diyorum ve böyle oluyor. Buyurun siz sorun.
1: Bir sorum daha var. O da şöyle. Negatif enerjiden korunmak mümkün mü?
0: Elbette mümkün. Şimdi hani yıldızım düşük hocam. İşte ben çok nazar alıyorum hocam. İşte ne bileyim ben çok çabuk hasta oluyorum insanlarla karşılaşıyoruz tabii ki. Reiki olunca ya da bir kez olsun çakralarını açtırınca o zaman korunuyor da zaten. Yani aura temizleniyor ya, kanallar açılıyor, enerji açılıyor. Ve tamamen farkındalığın yanında hani öz saygının, öz sevginin yanında bir de şifaya gark oluyor. Yani bununla birlikte zaten korunuyor o kişi. Nedir bu negatif enerjiler? Kendi başımıza da yaptığımız, başkalarının laflarına da inandığımız telkin yoluyla kendi başımıza kendimize hasta ettiğimiz şeylerdir bunlar. Birisi mesela bana telefon açtı. Hocam size muska yapıldı. Eğer ben eyvah dersem o muska yerini buldu. Ama ya git başımdan kardeşim ben inanmıyorum dersem de inanmıyorum bir şey olmaz. Ama ne olur? Çünkü beynimiz bunu şipşak alıyor ve immün sisteme yolluyor. İmmün sistem şipşak diğer organlara ışınlıyor bunu. Yani bu da saniye Günün onda biri kadar bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Şipşaklı konuştuğumuzda çok çok hızlı gerçekleşiyor. İyiyim dersek de iyi oluyoruz, kötüyüm dersek de kötü oluyoruz.
1: Size çok soru sormak isterim ama sohbetimizin sonuna geldik. Üzülerek belirtiyorum.
0: Farkındayım.
1: Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Sizinle çok keyifliydi sohbet etmek. Ve kötü enerjilerden uzak olmak da, kötü enerjiyi çekmek de insanın kendinde bitiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz sabah kahvemize. İyi ki katıldınız. Sizleri uğurluyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Siz de öyle.
0: Kendinize dikkat
1: Hoşçakalın.
0: edin. Hoşça
1: İsmail
0: kalın.
1: Hocamı ağırladım. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok tatlı bir şekilde devam ediyor. Girişimci Ayşegül Bayram var yanımda. Bakın neler getirmiş. Kendi yaptığı. Değil mi? Böyle
2: Tabii ki.
1: söylemek doğru.
2: Tabii ki. El
1: Elemeği,
2: yapımı,
1: el
2: temiz
1: yapımı,
2: içerikli.
1: çikolatalar. Bayılırım. Hediyeyle gelen konuğa bayılırım. Çikolatayla gelene 1.000 kat bayılırım. Şimdi bunların hepsinin tarihçelerini göreceğiz. Burada çeşit çeşit çikolatalar görüyorum ama sağlıklı ve temiz içerikli çikolata üretme fikri bu nereden çıktı? Yoksa zehirlendiniz mi
2: Ha,
1: yapmadan
2: yok
1: önce?
2: hayır.
1: Ya ben en iyisi en temizini yapayım gibi bir şey.
2: Yok hayır. Spor yapmayı çok seviyorum.
1: Tamam.
2: Ama öncelikle tabii ki spordan en iyi verimi alabilmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yediklerimiz ve içeriğinin çok daha önemli olduğunu fark ettim. Tabii ki marketten çikolata alıp tüketiyordum öncesinde ama sonra tabii içeriğini okuduktan sonra tüketmek istemedim. Tabii ki çikolatayı da hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Ne yapabilirim diye düşünürken acaba kendim temiz içerikli el yapımı üretebilir miyim diye giriştim.
1: Tam da böyle oldu.
2: Evet, önce kendim, çocuklarım ve eşim için üretiyordum. Hani bir amacım yoktu başka. Tabii ki öncelikle oluşturduğum reçeteler tatmin edici lezzetteydi. Ama ben sadece 3 ham maddeyle olması gereken en gerçek lezzeti yakalamak için uğraştım. Tabii ki bu reçeteler üzerinde çalışmam 4-5 yıllık bir süreci kapsıyor. Tabii arkadaşlarım ve yakın çevrem de rafine şekersiz ve glutensiz olmasıyla keyifli ve severek tüketiyordu. Dedim ki acaba böyle beslenmek isteyen, temiz beslenmek isteyen kişilere de ulaşabilir miyim? Sonrasında tabii bunu bir isim belirlemem gerekiyordu çikolatalarıma. Çocuklarım Berk, Eren, Emir'in baş harflerinden oluşması ve ayrıca İngilizce'de de arıyı ifade etmesi, yani çalışan ve üreten canlıları ifade ediyor olması çikolatalarıma çok yakışan bir isim oldu.
1: Ama son yıllarda zaten bu temiz içeriğe bir ilgi arttı.
2: Kesinlikle.
1: Daha farkındayız sanki. Niye
2: Evet.
1: böyle oldu?
2: Artık herkes günlük hayatında ne kadar çok böyle rafine şeker tükettiğini ve zararlarının da farkında. Artık herkes içeriğini okuyan, etiketini okuyan bilinçli tüketiciler.
1: Evet.
2: Artık hem keyif almak, çikolatadan keyif almak hem de daha güvenli, bilinçli tercih yapmak istiyorlar.
1: Peki rafine şeker

0: kullanmadan hazırlanan ürünlere yönelik ilginin artmasının sebepleri nelerdir?
1: Artık insanlar günlük hayatlarında ne kadar çok fazla şekerli gıda tükettiklerinin ve özellikle rafine şekerin zararlarının farkında.
0: Evet.
1: Tabii eskiden böyle düşünülmüyordu. Bir ürünü almak istediğimizde ya tadına bakarak ya da görüntüsüne
0: görsel,
1: bakarak
0: değil mi? O da
1: alınırdı. Ama şimdi artık tüketiciler çok
0: ambalaj
1: bilinçli.
0: Bile ne kadar bizi aldırıyordu, değil mi?
1: Tabii ki,
0: kesinlikle. Bak şimdi onu söyleyeceğim. Tertemiz bir ambalaj var önümde. Markası yok, bir görüntü yok ama içeriğindeki içerik var. Doğru mu? Neler
1: evet,
0: olmuş
1: evet.
0: Var. Buradan tefasıklar da görüyorum. Mis gibi, ellerinize sağlık. Eskiden ne kadar ambalaj çılgınıymışız.
1: Bir cezbediciliği vardı sanki.
0: Tadında aldığımız o şeker bizi ne kadar kandırıyormuş mesela.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi artık tüketiciler çok
0: daha
1: bilinçli.
0: Bilinçli.
1: Özellikle çocuklu aileler, sporcular, temiz beslenmek isteyen kişiler bu konuda çok daha dikkatli. Hem şöyle çikolatadan vazgeçmeden temiz içerikli çikolata arayışına girdiler. Tabii
0: Ne
1: ki
0: onsuz oluyorlar ne de
1: evet,
0: zehirleniyorlar.
1: evet. Diyorlar ki hem çikolatadan keyif almak istiyorlar hem
0: Evet.
1: de bilinçli tercih yapmak istiyorlar.
0: Bir daha Şekil Hanım katılır mısınız? Bu sosyal medyanın, dijital medyanın bize bazı şeyleri artık bilgi çağındayız. Bilmeyeni dövüyorlar ya. Hani bazı şeyleri her şeyi göstere göster. Ben mesela gluteni, işte temiz içeriği falan ne yalan söyleyeyim dijitalden öğrendim. Bu
1: Kesinlikle
0: kadar bilinçli
1: öyle.
0: değildik.
1: Evet.
0: Bunlar da bizi bu kadar bilinçli hale getirdi.
1: Evet. Şimdi artık çağımızda biliyorsunuz çölyak hastaları veya
0: Evet.
1: gluten intoleransı olan
0: Tabii.
1: kişiler için bu çikolata tüketimi de oldukça önemli. Diyorlar ki özellikle soru geliyor özellikle annelerden. Çocuğum gluten hastası ya da çölyak rahatsızlığı var.
0: Evet.
1: Tüketebilir mi?
0: Rahatlıkla.
1: Kesinlikle tamamı gluten içermiyor ve bulaş riski de
0: Çok güzel.
1: içermediği için güvenli ve keyifli
0: Aa çok
1: tüketebilirler.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çikolata da yemiş olur. Bir de şöyle bir durum var. Siz de şimdi annesiniz. 3 tane de evladınız var Allah bağışlasın. Bazen de yedirmeyince de insan zoruna gidiyor ya hani.
1: Evet.
0: Şimdi çocuk çikolata istiyor. Çocuğa anlat hadi. Gluteni anlat. Nereden anlasın
1: Kesinlikle,
0: çocukcağızın yesi var.
1: kesinlikle.
0: Mis gibi al. Hem yiyecek çikolatasını hem de annenin de içi rahat edecek.
1: Evet,
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Babalar bu konuda biraz daha rahat.
1: Babalar ikinci planda
0: Hemen
1: gibi.
0: diyorlar ki aman ver de ne olacak? Biz anne biz yemedik mi falan.
1: Evet.
0: Öyle değil ki. Artık intoleranslar da çok hassaslaştı.
1: Hatta Bircan Hanımcığım süt ve süt ürünlerine karşı alerjisi olan. Evet.
0: Benim süt ürünlerine karşı alerjim var. Kabarıyorum burada.
1: Kesinlikle biz de o yüzden tamamen süt ürünsüz ürünler tüketiyoruz ki kişinin
0: Alerji olan,
1: aklında
0: intoleransı olan.
1: kesinlikle kesinlikle. Mesela yakın zamanda babayla bir görüşmem oldu. Çocuğum 11 yaşında hayvansal süt ve süt ürünlerine alerjisi var ve çikolata yemek istiyor. Yemediği için ağlıyor diyerek bana bir geri dönüşte bulundu. Tabii ki ilk yediği çikolata bizim çikolatamız
0: Ay ne
1: oldu.
0: güzel bir şey. Şu an
1: Evet.
0: siz tam amacınıza ulaştınız.
1: Kesinlikle. Bu da bizim sadece çikolata üretmekten ziyade hani küçük hayatına dokunmuş olmak bizim için çok
0: Çok
1: keyifli.
0: güzel. Ay ben de çok mutlu
1: Çok
0: olurdum.
1: geri dönüş olunca da insan daha bir mutlu oluyor, daha
0: Videolar atıyorlar mı
1: keyifli.
0: çikolata yerken? Ay çok
1: Kesinlikle
0: güzel ya. Ne
1: evet.
0: güzelmiş. Peki el yapımı küçük ölçekli üretimin gıda sektöründeki yeri ne durumda?
1: Tabii ki şimdi bence küçük ölçekli ve el yapımı üretimin en güzel tarafı özen. Çünkü tüm aşamaya hakim olabiliyoruz. Özellikle kullanılan ham maddelerden üretimin her aşamasında yakından takip
0: Hakimiz.
1: edebiliyoruz. Bu da tabii ki ortaya çıkan ürünün hem kalitesini hem de estetikliğini arttırıyor. Tabii biz her sabah seri halinde, küçük seriler halinde kişi özel günlük üretim yapıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki.
0: Nasıl? Yani taze bir o gün.
1: Evet, aynen. Kişi siparişini oluşturduktan sonra kişiye özel üretim yapıyoruz.
0: Atölye mi var?
1: Atölyemiz
0: Nerede?
1: var, Denizli'de.
0: Ay çok güzel ya.
1: Evet, her zaman
0: Denizli'den mi
1: bekleriz.
0: geldiniz?
1: Evet.
0: Aa, ay hoş
1: Evet.
0: geldiniz
1: Hoş
0: ya.
1: buldum.
0: Ay ne tatlı.
1: Çok sağ olun.
0: Muğla'da okudum Denizli'yi çok iyi bilirim. Çok
1: Aa,
0: yakındı.
1: evet, bir
0: Evet.
1: saatlik
0: Ay
1: yol.
0: çok selamlar
1: Ay,
0: olsun.
1: çok sağ olun.
0: Ne güzel. Çok
1: O
0: eskiye
1: şekilde.
0: götürdünüz beni. Bir de çikolata getiriz Denizli tadı.
1: Bekleriz.
0: Bak şimdi.
1: Denizli'ye geldiğinizde
0: Ararım.
1: arayın
0: Süper.
1: lütfen.
0: Peki bu ürünleri tercih eden tüketiciler en çok hangi ortak özelliği gözlemliyorsunuz? O babadan yola çıkalım mesela,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Kişiler daha çok artık bilinçli tüketiciler, ne yediğini sorgulayan, içeriğini, etiketini okuyan kişiler oluyor. Bunlar daha çok tabii sporcular, mesela diyet yapan kişiler, kilo vermek
0: Onu soracağım.
1: isteyenler.
0: Diyete
1: Kesinlikle uygun.
0: uygun.
1: Özellikle %70 bitter olarak tercih edebiliyorlar.
0: Burada bir şey gördüm. Bu kuru bir şey. Bu nedir?
1: Dondurularak kurutulmuş yaban frambuaz.
0: Frambuaz bu.
1: Frambuaz kullanıyoruz.
0: Hı hı.
1: Çünkü dondurular kurutulmuş meyve kullanmamızın
0: nedeni ne?
1: Nedeni çünkü vitaminleri %98 oranında hapsetmesi.
0: İçinde vitamini.
1: Dondurularak kurutulduğu için vitamin kaybı olmuyor ve tüketim rahatlığı. Dondurular kurutulduğu için ağızdaki o kalite, tüketimdeki kalite çok güzel.
0: Ay çok güzel, peki. Gluten hassasiyeti olan bireylerde atıştırmalık seçerken hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini soracağım.
1: Özellikle tabii her zaman söz ettiğim gibi içeriğini okumaları
0: en önemlisi.
1: En önemlisi.
0: Çünkü yazıyor değil mi orada gluten?
1: Kesinlikle.
0: Hmm.
1: Gluten yazar, bulaş riski yazar. Özellikle dediğim gibi...
0: Bulaş riski derken neyi kastediyorsun?
1: Çünkü bir tarafta gluten ürünler üretilirken bir tarafta glutensiz ürünler
0: temas... karışacak.
1: Karışabilir. O aynı ortamda kesinlikle gluten bulunmaması gerekiyor.
0: Aa.
1: Glutenli ürünler. O yüzden bizim tamamı glutensiz ham maddeler olduğu
0: bulaş
1: için...
0: Bulaş riski yok.
1: Yok, kesinlikle keyifle tüketebiliyorlar.
0: Çok güzel. Kaç yıldır sektördesin?
1: 4 yıldır sosyal medya aracılığıyla çikolata severlerle buluşuyorum.
0: Aynı güzel ya. Peki spor yapan kişiler sağlıklı atıştırmalık seçimlerinde hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorlar?
1: Özellikle bitter çikolataları çok tercih ediyorlar. Bizde %70 kakao, %80, %90 kakao bitter oranlı çeşitlerimiz var.
0: Biz çikolatayı bitter yapan kakao oranı mı?
1: Evet. Ha. Kakao oranı ne kadar artarsa tatlılık oranı o kadar azalır ve o acılık hissini daha çok hissedersiniz.
0: Bunlar bitter değil galiba.
1: Değil.
0: Hayır, evet çok sevindim.
1: Kızınız için özellikle.
0: Süper. Bir tık daha bitter acı oluyor ya.
1: Tabii ki.
0: Kimisi de her bitterin çok sağlıklı olduğunu söylüyor ama her bitter de sağlıklı değil.
1: Kesinlikle. Burada en önemlisi ilk etiketine baktığımızda kakao oranının ya da kakao kakaonun ilk etiketin ilk sırasında yer alması gerektiği.
0: Orada mı belli oluyor?
1: İçindekiler kısmında ilk birinci sırada hangi ham madde fazla kullanıldıysa o ilk sırada yer alır.
0: Yağ yok gibi bir şey.
1: Tabii ki.
0: Çok az.
1: Kakao yağı ve kakao ve bal kullanıyoruz ya da hurma kişinin tercihine göre. 3 ham maddeyle çalışıyoruz.
0: Aa, bayağı içeriğin her şeyi öğrendim. Formülü öğrendim.
1: Yani,
0: ama özlersem sizden isterim.
1: Tabii ki her zaman.
0: Çok sevindim. Peki çocuklar için atıştırmalık seçerken ailelerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Bunları siz daha bilinçli ve bu işin üretiminde olduğunuz için sizden duymak belki daha keyifli olabilir.
1: Evet, özellikle etiketini okumaları gerekiyor. Etiket okumak burada çok önemli.
0: Çok önemli. Etiket okumaya ne zaman başladık ki? Ben vallahi gerçekten kızım doğduktan sonra başladım. Kendimi hiç önemsemiyormuşum.
1: Evet, evet.
0: Çocuk doğunca aman bir bakayım ne kadar.
1: Aslında çok küçük bir detay ama çok şeyi etkileyebiliyor. Çünkü herhangi bir alerjiniz olabilir. Önemli bir sorun yaşamadan önce etiketini okuyarak onu önlemiş olursunuz.
0: Etiketi okudum ya. Uzak durmam gereken en önemli şey ne o etikette mesela? Rafine şeker mi?
1: Rafine şeker, gluten, katkı koruyucu, palm yağı. Mesela bizde palm yağı yok, katkı koruyucu yok, gluten yok.
0: Palm yağı görüyoruz çok, evet.
1: Tabii ki onun yerine kokolin var. Hmm. Onu kullanıyorlar.
0: Kokolin yağı mı?
1: Evet, kokolin yağı. Ham maliyeti düşürmek amacıyla.
0: Peki, bir gıda ürününe doğal içerik ile lezzet arasında denge kurmak. Şimdi hep bir algı var. Ne kadar doğalsa o kadar lezzetsizdir.
1: Kesinlikle öyle bir algı var ama yanlış. Tabii ki kişiler hem temiz içerikli olsun hem de lezzetten de taviz vermek istemiyor tabii ki. Özellikle çikolatada da. Tabii ki bu rafine şeker kullanmadan hurma veya bal ile bu lezzetli dengeyi yakalamak tabii ki büyük bir özen istiyor ve sabır istiyor. Her zaman yani ilk başlardaki reçeteyi oluştururken. Olmuyordu ama reçeteyi oluşturduktan sonra.
0: Siz mi oluşturdunuz?
1: Evet.
0: Deneyerek mi?
1: Tabii ben kimya bölümü okumuştum. Sonra laborantlık falan. Oradan bir geçmişle
0: formüller. Neyle birleşirse güzel olur.
1: Evet. Formüller, reçeteler bana ait.
0: Ama mesela ilkini kime yedirdiniz? İlk kobay kimdi? Eşiniz mi?
1: Benden sonra tabii ki eşim. Evet. Eşimden sonra çocuklarım.
0: Tamam. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Peki. Temiz içerik kavramı. Son dönemde sıkça duyuluyor. Bu kavramı tam olarak nasıl ifade ederiz? Temiz içerik ne demek?
1: Temiz içerik aslında kafa karıştırıcı bir terim değil. Hı. Kişinin etiketine baktığında en az ve anlayabileceği içeriklerin olduğu anlamına geliyor.
0: Hı.
1: Kişinin uzun
0: çok
1: ve...
0: Çok yabancı şeyler yazıyor bazen. kimyasal böyle bileşenler
1: kesinlikle
0: falan filan.
1: Onları tüketemeyeceğiz, tüketmeyeceğiz sağlığımız için. Basit, en az ve anlaşılabilir içerikler olması gerekiyor.
0: Peki tüketici kaliteli bir çikolatayı seçerken nelere dikkat etsin?
1: Öncelikle tabii ki dış görünüşünden ziyade yine etiketine baktığında özellikle çikolatada kakao kitlesi, kakao ya da hurma ya da bal ekstra bir çikolatada içeriye gerek yok. Bunlar önemli.
0: Şimdi önümüzde güvenle yapıldığına emin olduğumuz el yapımı ama lezzetinden de hiçbir şey kaybetmeyen atıştırmalıklar var. Atıştırmalık demek doğru mu?
1: Olabilir, evet,
0: Değil
1: doğru.
0: mi?
1: Tabii ki her zaman pratik.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz
1: Çok
0: şimdi
1: teşekkür
0: Denizli'ye mi
1: ederim.
0: dönüyorsunuz?
1: Birkaç gün buradayız.
0: Ay hadi tamam, İstanbul'da tadını çıkarın. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: Ellerinize
1: teşekkürler.
0: Sağlık. Şifa olsun bütün yiyenlere de. Sizleri uğurluyorum ama lütfen rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli konuğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Özlem Taşoğlu. Hoş geldiniz. Hocam
2: Merhaba,
0: nasılsınız?
2: hoş bulduk Bircan Hanım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Genelde de size iyi olmak için geliyorlar zaten değil
2: Evet.
0: mi? Şimdi diz ağrılarından bahsedeceğiz. Son zamanlarda herkeste bir ortak sorun haline geldi ya diz ağrıları. Bu yaşla mı alakalı? Bizde mi bir hata var? Bu neden oldu?
2: Aslında her ikisi de doğru. Yaş ilerledikçe yani toplumdaki ortalama yaşam süresi uzadıkça tabii ki eklemlerle ilgili problemler, özellikle de diz problemleri daha sık görülmeye başlıyor. Ama bizler de biraz bilinçsiz kullanıyoruz. Hem işte toplumda obezitenin sıklığının artmasıyla birlikte dize binen yük artıyor. Hem eklem çevresi kaslarımız yeteri kadar kuvvetli değil, egzersizi ihmal ediyoruz. Neticede bunlar bize diz ağrısı olarak dönüyor.
0: Her diz ağrısına sanki kireçlenme gözüyle bakılıyor. Dizim ağrıyor dediğimizde, ha kireçlenmiştir o mutlaka diyor. Herkes doktor zaten biliyorsunuz. Öyle midir?
2: Tabii ki değil. Birçok problem olabilir dizle ilgili. Ama ilerleyen yaşta karşımıza çıkan çoğu vakada ana faktör kireçlenme.
0: Peki otururken ya da kalkarken ya da herhangi bir adımda dizden ses gelir bazen.
2: Evet.
0: Çok korktuğumuz bir şey.
2: Evet.
0: Korkulacak bir şey mi gerçekten?
2: Kesinlikle değil. Aslında dizden ses gelmesi tamamen fizyolojik. Kadınlarda daha sık, erkeklerde neredeyse yarıya varan oranda, kadınlarda da neredeyse %90'lara varan oranda insanların dizinden ses gelebilir.
0: Neden?
2: Yani bunun pek çok sebebi var aslında. Birçok eklemden ses gelir biliyorsunuz. Ellerimizden de ses gelebilir, boynumuzdan sık sık, kürek kemiklerimizden, omzumuzdan. Ama diz daha çok yük taşıyan bir eklem olduğu için ses de daha sık geliyor. Bu ses aslında ne zaman anlamlı? Eğer hastanın herhangi bir ağrısı yoksa hiçbir anlamı yok ve endişelenmeye gerek de yok. Ama eğer sese ağrı eşlik ediyorsa o zaman tabii ki bizim için bir alarm.
0: Sorun var.
2: Evet.
0: Kireçlenmenin çözümü var mı?
2: Kireçlenmenin çözümü aslında şöyle, yani tamamen ortadan kaldırmak, eklemi kireçsiz haline geri döndürmek mümkün değil. Yani nasıl ki işte yüzümüzdeki çizgiler geri gitmiyor, saçımızdaki aklar eski haline geri dönmüyorsa ne yazık ki eklem kireçlenmesi de asla gençlikteki gibi olmaz. Genç ekleme dönüşmez ama ne olabilir? İşte bu eklem kireçlenmesi durdurulabilir, yavaşlatılabilir. Böylelikle hastanın hayat kalitesi artırılabilir.
0: Kireçlenme neden olur ki?
2: Aslında
0: çok sebebi vardır.
2: Çok
0: tabii
2: sebebi var. Tek bir sebebi yok ama en önemli risk faktörü yaş. Yaş ilerledikçe olan bir problem.
0: Ama belli ki gençken bir şey yaptık da oldu o.
2: Herkes de olmuyor tabii ki.
0: Değil mi?
2: Evet. Tabii yaştan bağımsız başka faktörler de var. Örneğin hastanın kilolu olması. Obezite çok önemli bir risk faktörü. Bir diğeri işte kadın cinsiyet, kadınlarda daha sık. Bunun haricinde geçirilmiş travmalar önemli. Dizinize herhangi
0: çarpma,
2: bir darbe
0: vurma,
2: almışsanız,
0: kaza.
2: İşte trafik kazası, yüksekten düşme, şiddetli bir şekilde bir yere çarpma vesaire. Spor yaralanmaları, bunların hepsi ilerleyen süreçte diz kireçlenmesine ilerleyebilir.
0: Yaş olarak ne zaman bekleriz?
2: 40'tan sonra.
0: 40'tan sonra her an kapıyı çalabilir diyor.
2: Biraz.
0: Peki kadınlarda diz kireçlenmesini daha sık duyuyoruz. Siz de söylediniz. Bunun sebebini merak ettik.
2: Kadınlarda en önemli faktör aslında menopoz. Menopozla birlikte hormonal değişikliklerin olması kadınlarda aslında sadece dizde değil el gibi, kalça gibi diğer eklemlerde de kireçlenme sıklığını artırıyor. Bunun haricinde tabii kadınların yaşam süresi de erkeklere göre daha uzun. Yine bu da bir etken kadınlarda daha sık görülmesinde. Yine kadınlar işte gebelik gibi, lohusalık gibi süreçlerden dolayı kilo olup vermeye daha yatkın. Dolayısıyla daha fazla vücut yükü altında kalıyor dizler. Bu gibi faktörler sayılabilir kadınların daha sık yaşamasıyla ilgili.
0: Peki kireçlenen bir ekleme egzersiz yapmak zarar verir mi yoksa faydası olabilir mi?
2: Evet, hangi egzersiz? O önemli. Burada aslında eklem çevresi kuvvetlendirme egzersizlerini biz çok seviyoruz. Özellikle hangi eklem kireçlendiyse o eklemin çevresindeki kaslar kuvvetlenmeli. Çünkü kas ne kadar kuvvetli olursa vücut ağırlığını kas o oranda daha fazla taşır. Dolayısıyla ekleme, kıkırdağa, kemiğe binen yük azalır. Eklem çevresi kuvvetlendirme egzersizlerini kesinlikle öneriyoruz. Zaten tedavinin bir parçası olarak mutlaka her hastamıza veriyoruz. Onun haricinde de örneğin yoga, pilates tarzı egzersizler kesinlikle tüm eklemlerin sağlığı için faydalı, yapılmalı.
0: Yapılmalı.
2: Evet.
0: Peki son yıllarda çok konuşulan eklem içi enfeksiyonlar.
2: Enjeksiyonlar.
0: Enjeksiyonlar, özür dilerim. Bu gerçekten iyileşme etkisi olan bir şey mi? Hı-hı. Eklem içine yapılan bu minik iğneler.
2: Evet. Gerçekten iyileşmede etkili. Aslında geçmiş yıllarda daha çok semptomları baskılamak için. Yani ne demek bu? Ağrıyı azaltmak için. Ya da işte dizden gelen sesleri daha az duysun hasta diye yapılan enjeksiyonlardı bunlar. Ancak son yıllarda gelişmekte olan tıpla birlikte yenileyici enjeksiyonlar dediğimiz enjeksiyonlar gündeme gelmeye başladı. İşte bunların ilk örnekleri PRP'ler, kandan hazırlanan, daha yeni zaman, yakın zamanda uygulanmaya başlanan
0: egzozomlar,
2: karın yağından kök hücre, sonra egzozomlar geldi şimdi. Bunlar yenileyici enjeksiyonlar ve eklem içerisindeki kıkırdağı ya da işte o kemik dokudaki harabiyeti bir miktar onarım kapasitesine sahip. Bu sayede de kireçlenmenin belki geri dönüşünü değil ama en azından yavaşlamasını ya da durmasını sağlayabilecek enjeksiyonlar.
0: Nerelere uygulanıyor? Her ekleme mi?
2: Şöyle mesela diz, kalça, omuz, dirsek, ayak bileği gibi kapalı eklemlere. Parmaklara da uygulanabilir ama parmaklar çok küçük eklemler. Hı hı. Mesela en sık uyguladığımız parmakta baş parmak kök eklemi, yine ayakta ayak baş parmak kök eklemi. Bunlar biraz daha büyük olduğu için kolay uygulama yapılabilir eklemler. Ama şu işte 2, 3, 4, 5. parmakların o aralardaki küçük eklemlerine sıvıyı enjekte etmek çok zor. O kadar
0: kanülle
2: az ki.
0: Kanülle falan?
2: Kanülle zaten giremezsiniz. Çok incecik bir iğne kullanmanız lazım.
0: O kadar.
2: Tabii çok çok dar onların aralıkları. Girilebilir ama oraya böyle sıvı bir şeyi zerk etmek kapasitesi çok düşük olduğu için eklemin neredeyse imkansız.
0: İmkansız.
2: O yüzden oralara ozon enjeksiyonu yapıyoruz genellikle. Küçük eklemlerde ozon enjeksiyonları çok verimli sonuçlar veriyor.
0: Hocam bir reklama gidelim.
2: Tamam.
0: Dönüşte kimlere uygulayabiliriz ya da kimler için daha kolay cevap verir tedavi, onları da konuşacağız ama kısacık bir araya gidiyoruz, sonra buradayız.
3: Feyri nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: A101'de haftanın yıldızları. Palette saç boyası 139 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
7: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
8: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceketle tam sana uydu Murat'ım.
7: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız?

0: Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar.
4: Geç. Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
3: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Şarj olmaya. Hoş 5'e
5: durdurabilirsen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Hadi başamalos.
6: Oo.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
3: Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Makbul. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: Can Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
1: Efendim kısa bir aranın ardından sohbetimiz devam ediyor. Kıymetli hocamız fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Özlem Taş oluyor sohbetimiz. Şimdi reklama gitmeden önce o eklem içindeki enjeksiyonları konuştuk ama kimlere uygulamalıyız da merak ediyoruz tabii ki.
2: Evet, yani aslında eklem içi enjeksiyonlar her evrede, her aşamadaki eklem probleminde uygulanabilir. Ama hasta ne kadar erken geldiyse sonuçları o kadar yüz güldürücü olur. Hafif vakalarda ya da orta şiddetik problemlerde çok daha etkili ve özellikle de bu yenileyici enjeksiyonlar, rejeneratif özellik gösteren enjeksiyonlar tabii ki daha iyi sonuçlar, etkili sonuçları ortaya koyuyor. Çünkü daha ilerlememiş, son evreye gitmemiş bir eklem ya da eklem kıkırdağı söz konusu. Dolayısıyla onu durdurmak söz konusu olabilir ama artık son evrelere yaklaşmış bir eklemde yapacağımız enjeksiyonlarda yine ağrıyı azaltmak mümkün. Eğer ki o hasta ameliyat olamıyorsa tabii ki bu gündeme gelebilir. Hı-hı. Ameliyat olmaya engel bir durumu vardır örneğin hastanın. Öyle hastalarda tabii ki yine biz bu enjeksiyonları yapıyoruz ama verimlilik elbette daha düşük oluyor.
1: Peki tamamen ağrıyı geçirir mi?
2: Bu da yine hastaya bağlı. Hastanın evresi ne kadar erkense tamamen ağrıyı geçirme ihtimali de o kadar yüksek. Ama evre 4 bir hastada son aşamaya gelmiş protezlik bir kireçlenmede tabii ki tamamen geçirmez. Ama örneğin neyi geçirir? İstirahat ağrısını, gece ağrısını geçirir. Yine ev içindeki aktiviteleri kolaylaştırır. Hayat kalitesini tabii ki bir miktar yükseltir.
1: Biz hangi durumda artık kesinlikle ameliyat şart deriz?
2: Hangi durumda? Şimdi bunun iki açıklaması olabilir. Birincisi radyografik evrelemeye bakarız. Yani hasta bir diz röntgeni ya da işte hangi eklemi kireçlendiyse o eklemin röntgenini çektirir. Orada doktor bakar. İşte bu evre 4 kireçlenme mesela dedi. O zaman bu hasta protezliktir. Bunun bir de günlük hayata bakan yönü var. Günlük yaşam aktiviteleri sırasında eğer hasta gece ağrısı yaşıyorsa, istirahat ağrısı yaşıyorsa, ev içerisindeki aktiviteler çok sınırlandıysa, yani hastanın günlük yaşam fonksiyonları kısıtlandıysa ve bir diğeri de ağrı kesiciye çok bağımlı hale geldiyse, artık ağrı kesicisiz gün geçiremiyorsa o zaman bu hasta ameliyat olmalı.
1: Bir de ağrı kesiciye bağımlı olma var değil mi? Yazık yani, geçecek sanıyor, minicik bir saatlik bir o dindirme ona iyi
2: evet.
1: geliyor falan.
2: Hı hı.
1: Ama bu uzun vadede ameliyatı geciktiren bir durum.
2: Şöyle yani ağrı kesici tabii sistemik yan etkileri olan ilaçlar bunlar. Mide olsun, mide bağırsak sistemi olsun, işte kanama eğilimi, hipertansiyon gibi bir takım yan etkilere sebep olabilir. O yüzden ağrı kesici kullanımını özellikle ileri yaş grubu hastalarda biz çok önermiyoruz.
1: Ki onlar da bayılıyor.
2: Sınırlı tutmalarını istiyoruz. Evet, çünkü ağrıları var.
1: Evet, ağrıları var. Çok doğru söylüyorsunuz. Herkese şifa diliyorum. Peki evde var mı 3 tavsiye? Diz ağrısı.
2: Diz ağrısı, egzersiz. 3.
1: Bir hareket var. 3'ü de egzersiz bu kadar. Bir hareket var mesela, yani şunu yapsanız iyi gelir. Ağrıya göre değişir
2: yani,
1: mi hareket mesela?
2: Yani aslında şöyle, tabii ki her hastaya göre işte hem hastanın yaşı, kilosu, hem eklem durumuna göre egzersizler farklı farklı olabilir ama işte çok basit egzersizler var. Bunlar internette de arattığınızda diz egzersizi diye ilk karşınıza çıkacak egzersizler. İşte örneğin bacağınızı böyle düz uzatıp altına küçük bir rulo havlu koyup, tabii bunu koltuk gibi bir yerde ya da düz zeminde uzatıyorsunuz.
1: Düz mü olsun?
2: Düz, tamam. Düz olacak. Altına bir rulo koyup bu dizinizi aşağıya doğru bastırıp rulo havluyu ezme gibi bir egzersiz mesela. Evet, en sık önerdiğimiz egzersiz bu. Ya da oturduğumuz yerde bu şekilde ayağımızı yukarıya kaldırıp indirmek bile örneğin
1: iyi gelebilir.
2: Evet,
1: bunlardan. Bu hem yaş ilerlemiş hastalar için de son derece.
2: Hastalar için de uygun.
1: Uygun.
2: Aslında buradaki temel amaç bu quadriceps dediğimiz uyluk ön yüzündeki büyük kası kuvvetlendirmek. Dolayısıyla dize binen yükü azaltmak. Temel mantık bu.
1: Mükemmel. Peki son olarak da şunu söyleyelim. Ekran başındaki izleyicilerimize bütün bunlara gerek kalmaması için dizlerini nasıl korurlar? Onu da sizden öğrenelim ve dalaşalım.
2: Evet, kilo. Kilomuza dikkat edeceğiz.
1: Kilo
2: almamaya çalışacağız. Aldıysak vermeye çalışacağız. Ve travmalardan koruyacağız dizimizi.
1: Çarpmalar, işte hor görmemek değil mi? Yani, aslında biraz da kendimize dikkat edeceğiz.
2: Evet, yani çok dizlerimize hor kullanmayacağız. Tabii ki diz çevresi egzersizlerini de yapmalarını öneririm ama sadece diz için değil, tüm vücut için egzersizler, pilates, yoga tarzı egzersizleri alışkanlık haline getirirlerse
1: süper olur.
2: İlerleyen süreçte eklem problemlerini daha az yaşarlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Özlem Hocam. Çok keyifliydi sizinle sohbet. Birlikte kapatalım programı.
2: Tabii ki.
1: Sonuna da geldik. Aklı da gitti. Efendim biz gidiyoruz. Sabah kahvemiz bitti. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Feyri nemlendirici sıvı el sabunu sundu.
1: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Beyaz TV ekranlarından herkese merhabalar. 13 hafta süren bu güzel yolculuğumuzun artık sonuna geliyoruz. Bugün final bölümümüzde sizlerleyiz. Tabii ki bir sezon finali son veda değil. O yüzden son bölümümüzde size çok güzel içerikler hazırladık. Bir erkeği doğumdan alarak son yıllarına kadar nasıl taşımamız gerektiğini konuşuyor olacağız.
1: Hazırsanız bu heyecanlı bölüm için başlayalım.
2: Beslenme alışkanlıklarımız üreme sağlığımızı ne kadar etkiliyor? Yanlış beslenme kadın ve erkeklerde hangi sorunlara yol açabiliyor? Diyetisyen Fatma Nur Koyuncu'yla üreme sağlığını destekleyen doğru beslenme yöntemlerini konuşacağız. Programımızın devamında üroloji uzmanı operatör doktor Yaşar Başağa'yla erkek sağlığında sıkça merak edilen konuları ele alacağız. Sünnetin sağlık açısından önemi nedir? Evlilikte partner iletişimi cinsel yaşamı nasıl etkiler? İleri yaşlarda ortaya çıkan cinsel sağlık sorunlarında nelere dikkat edilmeli? Sağlıklı bir gelecek için bilinmesi gerekenler, uzman görüşleri ve merak edilen tüm soruların yanıtları. Az sonra Doktor Yaşar Başağa ile bu cumartesi de.
1: Efendim bugün stüdyomuzda hepimizin sosyal medyadan da severek takip ettiği bir isim var. Diyetisyen Fatma Nur Koyuncu bizlerle. Hoş geldiniz
3: hoş
1: hocam.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Yaşar hocam size soruları yönelteceğim.
0: Evet, hoş buldum
1: hocam.
0: Hoş geldiniz Sayın hocam.
1: Merhabalar.
0: Bu bizim son programımız. Evet. Siz de bizim son konuğumuzsunuz. O yüzden özel bir bölüm olacak. Biraz duygusalız. Aslında her ne kadar profesyonel olup belli etmese de
1: evet.
0: Benim ilk televizyon deneyimim olduğu için ben biraz daha bu konuda duygusal yaklaşıyor olabilirim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 13. bölümümüz. Bu sezonu sonlandırıyoruz. Diğer sezon yine umuyorum ki bu güzel içeriklerimize devam ederiz.
1: Çok güzel programlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Tüm program boyunca söyleyip durduğumuz bir şey vardı. Hangi konudan bahsedersek bahsedelim. Beslenme çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Beslenme çok önemli. Beslenme çok önemli dedik. Düzensiz ve dengesiz beslenme, kötü alışkanlıklar, beslenmedeki kötü alışkanlıklar, erkek ve kadın üreme sağlığında ve cinsel sağlığında nelere etkiliyor bunlardan başlayalım.
3: Şimdi öncelikle beslenme birçok konunun ana kaynağı olarak gözümüze çarpıyor. Sevgili danışanlarımız bizlere geldiğinde gebelik olarak ya da ben anne olmak istiyorum diyerek geldiklerinde öncelikle ilk planda bir beslenme ve kilosuna bakıyoruz danışanımızın. Yağ oranı çok önemli. Özellikle kilodan ziyade yağ oranının belirli bir aralıkta olması hamile kalma olasılığını da arttırıyor. Ama bu noktada sadece kadınlarda değil, erkeklerde de çok kıymetli. Çünkü kadınlarda yumurtlama, adet düzensizliği, bunların yağ oranlarıyla önemi olduğu gibi erkeklerde de sperm kalitesi için çok kıymetli. Burada beslenme hem anne adayı hem de baba adayı için çok önemli. Burada tekrar altını çiziyorum. Babaların da yani baba adayların da beslenmesine dikkat etmesi. Bu noktada bir başlangıç yapması gerekiyor anne adaylarıyla birlikte.
0: Zaten çok güzel bir noktaya değindiniz. Benim en çok isyan ettiğim pratik konulardan bir tanesidir. Bu herhalde toplumsal bir alışkanlık. Bir çift

0: Ahmet'in çocuğu olmadığında bir kadın hele bir gitsin bir muayene olsun sorun ondadır gibi bir
1: Kesinlikle algı
0: projeksiyon
1: var
0: var, algı
1: maalesef.
0: var. Ama bir kadında ne kadar sorun varsa erkekte de aynı sorun var.
1: Kesinlikle.
0: Obezite, kilo kadına ne kadar zarar veriyorsa erkek üreme sağlığına
1: Evet.
0: da o kadar zarar veriyor. Bundan ayrı tutulması gerçekten en büyük problemlerden birisi
1: Zaten
0: teşkil ediyor.
1: obezite özellikle viseral karın yağ dokusunun yağlanmasında kadınların olduğu kadar erkeklerin de çok kıymetli. Burada yağlanma olduğu zaman direkt erkeklerde sperm kalitesini etkiliyor. Kadınlarda da özellikle işte bu adet olamama ya da yumurtlamanın bozulması direkt iki kısmı da etkiliyor. Yani sadece kadınların karnı yağlanmıyor, erkeklerin de aynı
0: Bütün
1: şekilde. Burada dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten araştırmalarda da infertilitede erkeklerde de %45 oranda infertilite kısmı erkeklerde de rol oynuyor. O yüzden sadece kadına yüklenilmemeli. Erkeklerde de bu
0: evet.
1: durum beslenmeyle, sağlıklı beslenmeyle çözülebilir olarak söyleyebiliriz.
2: Yani günün sonunda çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Maalesef çok dikkat edebileceğimiz bir dönemin içinde de değiliz.
1: Tabii ki.
2: Hocam yani en kötü noktalardan biri de bu, hep elimizin altında bir sipariş verecek bir kutucuk var.
1: Uygulamamız var.
2: Uygulamalarımız var veya arkadaş ortamımızda, çevremizde hep böyle paketli gıdaları tükettiğimiz, bir araya geldiğimizde muhakkak ay hadi bugün de diyeti bozalım, bugün de şunu yapalım dediğimiz bir sürecin
1: Evet.
2: içerisindeyiz. Erkeklerde yağlanmaya geleceksek, biz Yaşar Hocam'la programlarımızda sık sık değindik buna. Özellikle sertleşme problemlerinde veya estetik problemlerde de erkeklerde göbek karın
0: Kesinlikle.
2: bölgesi
1: Kesinlikle.
2: yağlanması ciddi soruna yol
0: Erkeklerin
2: açıyor.
0: de ciddiye alıp dikkat etmesi gerekiyor.
1: Zaten herkesin çantasında ya da ofis çekmecesinde bir paketli gıdası var. Hemen
2: Evet.
1: işte kan şekerim düştü, hemen bir çikolata atayım ağzıma. Düşüyor, evet hocam, ama
0: Düşüyorum
1: hani bu kan şekeri düştü, paketli gıdalar yerine değil de
0: diye.
1: hurmamız var, kayısımız var, bademimiz, cevizimiz var. Hani bunlardan sağlıklı, kan şekerini hızlı yükseltmeyen, hani dengeli bir şekilde yavaş yavaş yükselten kuru meyvelerden de destek alabiliriz. Ama herkes maalesef çantasında çikolata paketi taşıyor. İşte bu tarz değil de paketli gıdaları sınırlandırarak, rafine şekerlerden birazcık daha uzak durarak sağlıklı kompleks karbonhidratlarla destekleyebiliriz kendimizi aslında.
0: Hep söylüyoruz aslında doğurganlık, yani biz de çok basma kalıp cümle tabii ki
1: Evet.
0: diyoruz ki Akdeniz tipi beslenme, biz urologlar bu işin biraz daha mutfağında değiliz öyle söyleyeyim. Akdeniz tipi beslenme infertilitede doğurganlık problemi olan çiftlerde iyi çalışılmış bir diyettir ve
1: Kesinlikle.
0: üzerine gidilmesi gerekir. Sizin öneriniz belli bir diyet programı mı, yoksa kişiye özel formüller, reçeteler mi geliştirmek
1: Evet.
0: gerekiyor? Buradaki
1: İşte
0: yaklaşımınız
1: öncelikle
0: nasıl?
1: danışanımız geldiğinde kesinlikle ben hep şunu diyorum. Beslenmemiz parmak izimiz kadar çok özel olmalı. Kişinin alışkanlıkları, kişinin rutinlerinden, uyanma saatinden, uyku saatine kadar, lavabo düzeninden, her şeyiyle detaylı incelediğimiz bir durum aslında. İşte size şu diyet uygundur, ketojenik diyet, Akdeniz tipinden ziyade bireysel daha önemli. Ama Akdeniz tipi diyette de çok bizim fertilitede özellikle sağlıklı yağları barındıran, kuru baklagilleri barındıran, omega 3, omega bunlardan destek olan bir diyet modeli olduğu için ve sürdürülebilir aynı zamanda. Aslında diyetin her zaman ana kısmı şudur: sürdürülemez diyetler. İşte bir hafta yapar bırakır. Genelde bizim halkımızın, hepimizin
2: Maalesef.
1: pazartesi diyete başlarız, diğer pazar biter o diyet. Bunun harici işte bu çok popüler diyetlerden ziyade Akdeniz tipi diyet daha böyle yasaksız ve sürdürülebilir diyetler aslında önemli olmalıdır. Ve kilo vermeden ziyade süreci kaliteli geçirmek de önemlidir. Evet, kilo bir bizim için sürdürülebilirlik kaynağı, işte araç olabilir, ama tartı sizin için böyle bir ana odak noktamız olmasın. Her gün o tartıya inip çıkmaktan ziyade daha böyle beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve süreci kaliteli geçirmek bence en kıymetlisidir. O yüzden şu diyet yapılmalıdır değil, evet Akdeniz diyeti yapılmalıdır, ama kişinin kendine uygun yaşam tarzına ve biyolojik ritmine uygun bir beslenme modeli aslında her zaman daha uygundur.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Bazen benim de eskiden çok başarısız girişimlerim oldu. Biraz önce hocamla sohbet
1: Evet,
0: ettik.
1: konuştuk.
0: 12 kere başarmış, 12 kere
1: Hadi
0: yıkılmış biraz.
1: 13'üncüyü birlikte başaralım isterseniz.
0: Evet,
2: Az önce
0: onun da sözünü aldık.
2: programa başlamadan önce hocama sürekli dayatıyordum. Hocam yiyin, bakın çok
1: Evet.
2: güzel pizza var ya.
0: Yemedim
1: Asla yedim
0: ama.
1: hocam.
0: Yemedim,
1: Harika,
0: yemedim. Çok
1: harika. Güzel bir
0: direndim.
1: başlangıç
0: Evet,
1: oldu.
0: evet, evet.
1: Hocam şu an başladınız
0: Şu,
1: diyete.
0: bir ay önce
1: Ha,
0: başladım.
1: bir ay
0: Belki
1: önce.
0: fark etmiştir izleyicilerimizde. Bir aydır
1: Evet.
0: böyle bir 8-9 kilo
1: Süper, tebrik
0: sözüm
1: ederim.
0: vardı aslında. Daha fazla sözüm vardı ama tutamadık.
1: Olsun,
0: Burası aslında gerçekten kişinin zevklerine,
1: Evet.
0: iş temposuna, hayat temposuna uygun olması gerekiyor. Bazen akşam tempom yoğun olduğu zaman beslenmeyi kaydırabiliyorum. Çünkü iş saatlerinde aktif olduğunuzda gerçekten bunlara da özen göstermek lazım.
1: Tabii
0: kişiselliğe
1: ki.
0: Önem vermek lazım.
1: Öğünlerin içeriğinden ziyade öğün saatleri de çok kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çok böyle yaşam düzenimizin çok da dışına çıkmadan, o saatleri de geçirmeden, öğün atlamadan böyle bir ritim oluşturulabilir.
0: İnfertiliteden devam edelim. Kadınların bir belası vardı, PCOS diye.
1: Evet.
0: Birden ismi PIMOS olarak değiştirildi.
1: Evet, güncel ismi artık PIMOS.
0: PIMOS neden PIMOS oldu ve infertiliteyi nasıl etkiliyor özellikle kadınlarda?
1: Hocam önceki PCOS hep bir hastalık olarak tanımlandı ama hastalık olarak değil, bir tanı aslında. Uzmanlar şöyle, polikistik over sendromun yumurtalıklarda kist oluşumundan ziyade aslında bu metabolizma ile çok ilgili olduğu için adı artık PIMOS oldu ve daha kapsamlı bir tanımı oldu. Polikistik metabolik over sendromu dediğimiz noktada bu aslında infertilitenin en başlıca nedenlerinden biri kadınlarda ve kadınların %6 ile 15 oranında ciddi bir rakam var aslında burada PIMOS'lu bireylerde. Burada şöyle, infertiliteyle çok ilgili olmasının sebebi, çünkü ne oluyor burada, bir yumurtalarda kistten ziyade bir insülin direnci, metabolik sendromlar beraberinde geliyor. Kilo ile birlikte bu da böyle bir kısır döngüye giriyor. Burada da kişi kilo veremiyor, yumurtlaması bozuluyor, adet olamıyor, düzensizlik. Ve bundan kaynaklı da tabii ki üremede de birazcık fonksiyonlarda bozulma, farklı yollara başvurma gibi durumlar görebiliyoruz. Çok yaygın bir durum aslında. Hastalık değil ama bir tanı. Önlenebilir mi? Tabii ki önlenebilir. Hani bu kesinlikle tamamen olmaz dediğimiz bir şey değil. Düzenli bir beslenme, fiziksel aktiviteyle bu PIMOS'un etkileri insanın üzerinde yük gibi aslında, bunu azaltabiliyoruz. Burada da doğru bir hekim, diyetisyenle birlikte güzel bir yolculukla bunun etkisi en aza indirilebilir.
0: Sizce beslenme PIMOS'lu bir kadında başarının, iyi bir beslenme başarının yüzde kaçını temsil eder?
1: Beslenme mi hocam?
0: Beslenme
1: %70'i diyebilirim aslında.
0: Ben de size kesinlikle katılıyorum. Aslında sadece PIMOS'lu bireylerde değil, infertilitesi olan erkeklerde bile ben size kesinlikle katılıyorum. Ama bunu %70 sadece beslenmeye değil, ben beslenme artı zararlı alışkanlıkların bırakılmasına veririm.
1: Evet.
0: Beslenme ve zararlı alışkanlıklar terk edildiğinde,
2: düzenli fiziksel aktiviteler yapıldığında,
1: onlar da önemli.
0: Onlarla çok artar. Oralara girmiyoruz.
1: Oralar
0: farklı. Ama bu bile gerçekten %70 oranda problemlerin çok önemli bir kısmını hallediyor. Oksidatif stres kavramı erkek infertilitesinde de günün tam ortasına gidiyor. Şimdi izleyicilerimiz hep bana konu bir şekilde erkeklere geliyor diye ekliyor ama bakın PIMOS'tan da bahsettik, biraz kadınlardan da bahsediyoruz. Ürolog olarak erkeklere torpil geçmem gerekiyor. Erkeklerde oksidatif dediğimiz, stres dediğimiz bir kavram var. Ve sperm hücrelerinin vücut içerisinde yaklaşık 3 ay süren bir yolculuğu var. Üretildiklerinde vücutta 3 ay zaman geçiriyorlar. Bu da vücuttaki tüm metabolitler, son ürünler, ciddi manada zararlı alışkanlıklar, hepsi sperm hücrelerine zarar verir, sperm kalitesini bozuyor. Oksidatif stres de bunların başını çekiyor ve çok önemli.
1: Evet.
0: Beslenmenin buradaki rolü, oksidatif stresin azaltılması, erkek infertilitesindeki bu yükün kaldırılması için sizce nasıl?
1: Şöyle söylüyorum, buradan bizi izleyen ekran başındaki erkek danışanlarımıza kesinlikle tabakları olabildiğince renkli olsun. Ne kadar renk o kadar antioksidan diyoruz. Aslında bu oksidatif stresi ortadan kaldırmanın en önemli kısmı antioksidandan zengin beslenmedir. Burada ne yiyebiliriz? Şu an mevsiminde çok güzel meyvelerimiz var. Meyvelerden özellikle ben yaban mersini, vişne, kiraz, ne kadar renk olursa bizim için o kadar antioksidan seviyesi yükseliyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Burada vücuttaki oksidatif stresi azaltarak, erkeklerde bu kısım çok önemli, sperm kalitesini daha morfolojik yapısını, hareketliliğini arttırarak DNA'ya da destek oluyor. O yüzden tabaklarımız mümkün olabildiğince renkli olsun. Genelde biz Türk halkı olarak birazcık liflerden...
2: Çok zor bir şey söylediniz hocam. Tutuyorum kendimi.
1: Liflerden de az besleniyoruz. İşte yeşillik almıyor tabağımızda. Proteine önem versek de biraz böyle kıyıda köşede kalıyor sebze yeşillik kısmı. Tabağımıza dengeli ve bol renkli bir tabak öneriyorum buradan. Tabağınızı önce böyle bir renkle doldurun. Sonra da gözünüze ve midenize de hitap etsin diyorum.
0: Kesinlikle. Yani erkeklerin aslında toplumumuzun diyelim,
1: evet,
0: daha doğrusu, ve hatta dünyadaki tüm insanların artık sonuca hızlı gitme temennisi var. Bence bunda sosyal medyanın da çok ciddi bir etkisi var. Bir dakikada her şeyi halledebiliyoruz. Bir dakika dikkat süremiz bile yok. Bir dakika içerisinde kaydırıp o işi halletmemiz lazım. Gerçek hayatta da böyle olacağını düşünüyoruz. Ama infertilite başka problemler. Bundan her birisi bir sürecin sonucu. Ve buralarda biraz önce de bahsettik, 3 aylık bir sperm üretildiğinde 3 ay sonra ortaya çıkacak. Evet. Bu infertilite tedavisinde ya da yaklaşımlarda şunu çok önemli hale getiriyor. Bir beslenme alışkanlığı.

0: başkanlığını değiştirdik. Kişi başladı. Bunun etkisini görmemiz 3 ay.
1: 3 ay sürüyor.
0: Bugün en ilk spermler, yani bundan etkilenecek, olumlu etkilenecek ilk spermin çıkması 3 ay sonra.
1: Kesinlikle.
0: Ki bu popülasyonun artması 6 ay 1 yıl sabır gösterilmesi gerekiyor. Sizlerin çok güzel bir tabiri var. Ben çok fazla diyetisyen arkadaşımı takip ediyorum. Bu bir yaşam tarzı değişikliğidir. Nasıl evet. tarifleriz bunu? Yani diyetteki bu sürecin yaşam tarzı değişikliği olduğunu kabul etmesi ve tüm hayata yayılmasını nasıl değerlendirebiliriz? Benim başaramadığım. Benim başaramadığım.
1: Programdan sonra başaracağız inşallah. Şöyle söylüyorum şimdi sevgili izleyicilerimiz bizi şu an izledi. 3 ay sonra bir sperm, eğer bizim dediklerimizi birebir uygularlarsa 3 ay sonra anca bir kaliteli spermi ortaya çıkarıyoruz. Aslında burada spermin vücuttaki yolculuğu 72-90 gün. Hep şunu söylüyorum danışanlarıma, anne baba olmak istiyorsanız 3 ay öncesinden hazırlanın. İşte kötü alışkanlığınız varsa, sigara varsa sigarayı bırakın.
2: Sigara sağlığa zararlı.
0: Kesinlikle. Bunu hep hatırlatalım.
1: Bunu hep hatırlatalım. 3 ay öncesinden bunu bırakıp bir yeni yolculuğa hazırlanalım. Beslenmede olduğu kadar kötü alışkanlıkların bir köşeye atılması, bu da bizim için çok kıymetli. Burada bu yolculukta da bunları dikkat ederek, kendinizi yenileyerek, beslenmenize dikkat ederek bir başlamak. 3 ay kuralı bizim için çok kıymetli aslında. Bunu hep söylüyorum. Dikkat etmek için hem annenin kendini bu yolculuğu hazırlaması hem de babanın hazırlaması için hem yumurtanın en kaliteli yumurta olması, spermlerin de kaliteli olması için 3 ay bizim için çok önemli. Bu 3 ay da dikkat etmemiz gerekiyor aslında.
0: Bir de şeyler var. Artık süremizin de yavaştan sonuna geliyoruz. Bunu da sormak istiyorum. Ot, çöp, baharat çok seviyoruz evet. buralarda.
1: Aktarcılarda birazcık vakit geçiriliyor.
0: Biraz vakit geçiriliyor. Gerçekten sosyal faydalı olabilecek bir şeyler var mı? Yani belli reçeteler, belli moleküllerin de faydalı olduğunu da aslında biliyoruz. Biz mesela erkeklerde keçi boynuzu ekstresi zaten bu tarz hazır preparatların içerisinde de bulunur. Evet. Ama tabii ki ekstratlardan aldığımızda belki de bir keçi boynuzu tüketsek bu kadar tüketemeyeceğimizi bildiğimiz için evet. bize faydalı oluyor. Bu tarz besinler, baharatlar, otlar, çöpler var mı?
1: Hocam, şöyle ot çöpe girmeden öncelikle bir takviyelerden bahsetmek isterim. Tabii ki bu doktorunuz tavsiyesiyle kullanılabilecek bir şeyler. Sperm kalitesi üzerinde özellikle D vitamini, likopen, küenzim, küten bunlar çok kıymetli. Bunları söyleyebiliyoruz. Çinko özellikle. Ben danışanlarıma, erkek danışanlarıma da özellikle diyorum ki her gün bir avuç içi mutlaka bir kabak çekirdeğinizi yiyin. Hem bu prostat sağlığı için de önemli hem de sperm kalitesi ve vücut için gayet önemli. Likopen aynı zamanda çok kıymetli. Domatesin içerisinde bulunan likopen burada destekleyebilir bizi. Ceviz, fındık, badem, yağlı tohumlar, keten tohumu özellikle. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde hem kolesterol üzerine olumlu etkisi var, kolesterolü düşürmeye, hem de burada bize bir yağlı tohumlar olarak sağlıklı olarak omega 3 açısından destek oluyor. Bunlar da tabii ki şimdi ceviz, fındık, badem yiyelim, sürekli avuç avuç yiyelim değil. Porsiyon kontrolü dahilinde doğru zamanda doğru şekilde yemek lazım. Ama böyle bitkisel kürler, birbiriyle karıştırılan kürleri, sosyal medyadan gördüğümüz kürleri çok maalesef. Uygulanmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü birbirini olumlu etkilediği gibi tam tersi olumsuz da etkileyebilir. Biri bir şey fayda varken diğer etken onu azaltabilir. O yüzden çok böyle doktorunuzun tavsiyesiyle ilerlemek, diyetisyeninizin tavsiyesiyle ilerlemek daha sağlıklı bir adım olacaktır. Bu her gördüğümüzü denemeyelim noktasında daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
2: Sosyal medya yeni komşumuz oldu. Eskiden komşu şunu yapmış, evet, zayıflamışlardık. Evet, evet. Onun yaptığını yapmaya çalışır. Ondan
1: ya da
2: diyet
1: Ayşe teyzenin ilacı iyi geldi, bana evet, da iyi gelir. Bir yaşlılar arasında özellikle ilaç paylaşımı. Ama şimdi sosyal medyadan bir gönderle, ben bunu uyguladım, sen de uygula şeklinde. Biraz da böyle popüler şeyler oluyor. Ama tavsiye etmiyoruz kesinlikle.
2: Burada önemli nokta tabii evet. ki hekimlere danışılması.
0: Biz de bununla çok mücadele ediyoruz. Hatta şimdi çok keyifli bir içerik yaptık arkadaşlarımla. Mısır çarşısına gidip neler var neler yok böyle bir talan ettik neler
1: güzel,
0: var neler yok
1: güzel,
0: böyle, sanki böyle değilmiş gibi kültür tanıtıyor gibi o da YouTube kanalımızı takip ederlerse çok keyifli bir içerik yakında izleyicilerimizle buluşmuş olacak. Hocam ayaklarınıza sağlık.
1: Ben
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam.
0: Sabahlara kadar konuşabiliriz konuşacak ama hem buradan izleyicilerimize söylemiş olalım yeni sezonda yeni projelerimizle birlikte olacağız.
1: Süper.
0: Sizleri de beslenme türleri, beslenme tipleri ve bu konularda tekrar ağırlamaktan gurur duyuyoruz.
1: Nice güzel programlarınız olsun. Ben teşekkür ederim güzel davetiniz
0: sağ olun,
1: için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Lütfen
1: çok
2: siz rahatsız olmayın hocam. Sevgili izleyiciler, şimdi Doktor Yaşar Başağı ile olan bölümümüze geçiyoruz. Efendim şimdi Yaşar hocamızla olan

0: Bölümümüzdeyiz. Bugün her program olduğu gibi çok güzel bir yayın geçirdik ama hocam son yayınımız bu
1: Evet.
0: sezon için. Ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında 3 aydır birlikteyiz. 3 ayın son programı benim için de duygusal bir an. Hayatımın en zor dönemlerinden bir tanesiydi. Buradaki tüm çalışanlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir ekip çalışması var. Bu benim ilk televizyon programım aslında. Bahsettiğim gibi ve de hayatımın çok zor dönemlerinden

0: diyorum. Tek tek teşekkür ediyorum. Tüm rejideki bu kameraman arkadaşlarımız, ses için yardımcı olan ekip, herkese teşekkür ediyorum ve sana teşekkür ediyorum.
1: Rejiden kulağıma şu an söylüyorlar. Biz de hocamızla çalışmaktan çok zevk
0: Çok
1: aldık diyorlar.
0: teşekkürler, çok sağ olsunlar. Her zaman eğlenceli zamanlar geçirdik. Çok sağ olun. Bugün aslında 13 haftadır cinsel sağlığı birçok yönden ele aldık ve değerlendirdik. Bugün ben biraz da bir erkeği doğduğu günden alıp ölümüne kadar geçen sürede cinsel hayatı nasıl olmalı? Hangi aşamalarda hangi problemler daha sıklıkla görülür ve bunları nasıl yönetmesi gerekir? Bununla ilgili bir özet geçmek istiyorum. Aslında birçok şeyden tek tek spesifik olarak, özel olarak bahsettik ama genelde bir nasıl bir şey bekliyor bizi? Hangi dönemlerde nelere dikkat etmeliyiz? Böyle bir
1: Serüven.
0: başucu kitabı gibi yanlarında kalsın istiyorum. O yüzden böyle biraz sorular hazırlanmış ama sorulara
1: Boş
0: her zaman
1: verelim
0: olduğu gibi
1: onları.
0: sadık kalmayacağım. Biraz kural dışı ilerleyerek devam etmek istiyorum. O yüzden de el kartımı müsaadenle buraya bırakacağım.
1: Ben de bıraktım hocam. Bu artık sizin
0: Bugün bir serüven
1: veda
0: başlıyor.
1: konuşmanız, serüveninizi
0: Başlıyoruz.
1: anlatalım bence.
0: Şimdi bir ailenin erkek çocuğu doğduğu zaman erkek çocuk kültürümüzde çok kıymetlidir ve ilk aklımıza gelen konu sünnet konusudur. Sünnet dinimiz ve kültürümüz gereği çok önemli bir yere sahiptir ama sünnet gerçekten cinsel sağlık açısından da kıymetli bir yere sahiptir. Her ne kadar toplum içerisinde erken boşalmaya ve cinsel problemlere yol açtığı düşünülse de cinsel sağlığın korunması açısından sünnetin kıymetli bir yeri olduğunu biliyoruz. Özellikle bir çocuk sünnet ettirilmesi düşünülüyorsa 6 ay öncesinde, yani bu 40'ı çıktıktan sonra diyebiliriz kabaca, 6 haftadan 6 aya kadar lokal anestezi altında bunlar kolaylıkla yapılabiliyor ve buralardaki sünneti özellikle önerebiliriz. 6 ay sonrasında genel anestezi alması gerekiyor. O yüzden 3-4 yaşına kadar çok da böyle genel anestezi alması taraftarı çok değiliz. Çünkü genel anestezi biraz zihin fonksiyonlarını mecbur kalınmadığında verilirse etkileyebiliyor. Bunu da
1: Tabii.
0: mecbur acil bir cerrahi olmadığı için önermiyoruz ve ertelenmesini öneriyoruz. Zaten 2-5 yaş arası çocuklarda fallik dönem dediğimiz cinsel gelişimin oturduğu psikolojik önemli bir faz. Buralarda zaten sünnet yapılmaması lazım. Geldik 6-7 yaşına, daha sonra genel anestezi altında çocuğu travmatize etmeden yapılabilir. Veyahut da çocuk biraz daha büyüdüğünde uyumu iyi ise, korkmuyorsa, hekim korkusu yoksa 8-9 yaşından sonra yine lokal anestezi altında da yapılabilir. Yani bu süreci ailelerin aslında çocuklara bir zulüm değil, keyifli bir anı olarak bırakması gerekiyor. Bu şekilde ortamın dizayn edilmesi ve bu sürecin atlatılmasının kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu sünnet kısmı. Geldik ergenliğe. Ergenlikle birlikte bir erkek aslında cinsel hayatı keşfetmeye başlıyor. Ve maalesef bunun bir eğitim çerçevesinde olmadığında zararlı içeriklerden olduğunu biliyoruz. Ve genç kardeşlerimden en büyük beklentim ve onlardan en büyük isteğim, bu olacaksa bile bu içeriklerin, cinsel içeriklerin bir sanat icrası olduğunu, yani bunun gerçek olmadığını, reel olmadığını çok iyi anlamalarını istiyorum. Orada bu
1: Kıyasa
0: işten, evet,
1: girmemeleri
0: kıyasa girmemeleri
1: istiyoruz.
0: gerekiyor. Yani gerçek hayatta bunu beklememeleri gerekiyor. Orada bir film sahnesi ele alınıyor ve insanlar bu film sahnesi içinde bu işten para kazanıyorlar. Bu işin profesyoneller. Normal hayatta böyle bir şey yok. Normal cinsel yaşamın bununla hiçbir alakası yok. Bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Biz solo performans diyoruz. Kendi kendinize yaşadığınız cinsel deneyimlerde ciddi manada cinsel hayatı taklit eden paternler izlemeniz lazım. Yani bu mastürbasyon dediğimiz olgunun cinsel hayat sıklığıyla paralel, çok fazla abartılmadan hayatınızı, sosyal hayatınızı ve cinsel hayatınızı dikkatinizi bozacak kadar, akademik başarınızı, okul başarınızı etkileyecek kadar kafanıza takacağınız bir unsur olmaması gerekiyor. Her sıkıntı yaşadığınızda, her stres yaşadığınızda, her sorunla başvurduğunuzda, boğuştuğunuzda oraya başvurmanız sizin ilerleyen yıllardaki cinsel yaşamınızı çok olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle de bu işin de kitapları var, videolar yayınlıyoruz. Hekim arkadaşlarım çok kıymetli videolar yayınlıyorlar. Artık gençlerimiz çok güzel İngilizce biliyorlar. Böyle saçma sapan değil, gerçekten doktor olan İngilizce içerik üreticileri var. Bu içerik üreticilerinden de yararlanarak bu konuda gerçekten doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmaları çok daha mümkün. Bunu da takip etmelerini istiyoruz. Artık 18 yaşların üstüne geldik ve 20'li yaşlardayız. Cinsel deneyimin başladığı yaşlar. Yine genç kardeşlerim. Bu genç kardeşlerimden de en büyük beklentim ve temennim korunmayla ilgili bilinçli olmaları.
1: Hijyen
0: Çünkü
1: ve korunma ile.
0: hijyen ve korunma bu yaşların en önemli problemleri arasında diyebiliriz. Bir erkek yavaş yavaş bu yaşlara geldi.

0: geldiğinde birinci problem dediğim gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar. İkinci problem de erken boşanma. Öncelikle cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konu çok kıymetli ve çok önemli. Neden çok önemli? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar şu açıdan çok önemli. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bir toplum sağlığı problemi haline gelmeye başladı. HPV, HIV, bunun beraberinde üretti halk arasında bel soğukluğu diye bilinen Neisseria enfeksiyonları, klamidya gibi enfeksiyonlar, mantarlar, bunlar çok yaygın hastalıklar olmaya başladılar ve toplum sağlığını çok ciddi manada etkiliyorlar. Sayıları her geçen gün ciddi manada artıyor. Özellikle HPV'nin sıklığının çok fazla arttığını biliyoruz. Bu konuda gerçekten gençlerin cinsel hayatını ilerleyen yıllarda olumsuz etkiliyor. Çünkü bir erkek cinsel yolla bulaşan bir hastalıkla karşı karşıya kaldığı zaman ilerleyen yıllarda bunun beraberinde prostatit dediğimiz prostat iltihabıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bunun beraberinde infertilite yani kısırlık problemiyle karşı karşıya kalabiliyor. Allah korusun kanser hastalığına yakalanabiliyor. Allah korusun HIV olup uzun dönemde çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden önerimiz şu. Öncelikle mutlaka kondom kullanılması gerekiyor. Bu dönemlerde kondom kullanılması gerekiyor. Bir diğer konu monogamik ilişki. Bu çok çok çok kıymetli. Maalesef çoklu partner ilişki artık günümüzde çok yaygınlaşmaya başlandı. Partner sayısının olabildiğince kısıtlanması, mümkünse bir partnerle ilişkiye girilmesinin çok çok kıymetli olduğunu biliyor. Çünkü cinsel yolla bulaşan hastalıklar sanıldığının aksine hayatı karartan önemli problemler. Bir diğer problemimiz de erken boşalma. Bu yaşlarda erken boşalma hastalığını biz daha sık görüyoruz. Bu çok önemli bir konu. Erken boşalma hastalığının şöyle bir sıkıntısı var. Özellikle genç yaşlarda cinsel ilişki ve cinsel deneyim yeni başladığı yaşlarda biz bunu normal karşılayabiliriz. Bir erkeğin erken boşalıyor dememiz için bir partnerle 6 aylık düzenli bir cinsel ilişki olması gerekiyor. O yüzden bu yaşlarda erken boşalma yönetimi ve tedavisi yapılacaksa daha ilaç tedavileri, lokal anestetik kremlerin verilmesi ve bu sürenin idare edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Çünkü bu dönem içerisinde bu tedavilerle süreci atlatırsak düzenli bir cinsel hayat başladığında bunun azalacağını ve biteceğini bilmelerini istiyorum. Özellikle hastaların, erkeklerin düzenli bir cinsel yaşama bir an evvel kavuşmaları ve bu süreç içerisinde Kegel egzersizi gibi bazı egzersizlerle pelvik tabanlarını güçlü tutmaları bu dönemde sağlıklı bir yaklaşımda olmalarına ciddi manada katkı sağlayacaktır. Bir diğer konumuz testisleriyle ilgili yani yumurtalıklarıyla ilgili yapacakları muayeneler. Bunlar da yine bir erkeğin cinsel hayatı için çok kritik konulardan bir tanesi. Bakmalarını istediğim iki tane konu var. Bir erkek nasıl ki kadınlarda kendi kendine meme muayenesi var.
1: Meme kanserin.
0: Evet, erkeklerde de kendi kendine testis muayenesinin çok kıymetli olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir erkek her duşa girdiğinde mutlaka testis muayenesini yapması gerekiyor. Genişlemiş bir damar var mı? Varikosel hastalığı olabilir. Ele gelen bir kitle var mı? Allah korusun testis tümörü olabilir. Bunlara mutlaka bakarak çünkü bunlar yüzeyel organlar. Çok kolay kişilerin de kendi kendine yahu bir anormallik var diye adlandırabilecekleri ve ortaya koyabilecekleri durumlar. Bunlara da mutlaka ve mutlaka
1: elle muayenede bulgu bulabilirler.
0: Evet, kesinlikle rica muhakkak ediyorum. Bu da çok önemli yapmalı bir konu. 20'li yaşlarda dikkat edilmesi gereken konu da bu. 20'li yaşları tamamladık. Buralarda çok cinsel problemler yaşamayız 20'li yaşlarda. Özellikle kaygısal durumlar vardır. Zaten bununla ilgili programlarımızı açıp açıp izlesinler. Bunun performans olmadığını, cinsel hayatın keyif alınan ve keyif verilen bir şey olduğunu, keyfe odaklanmaları gerektiğini, skor peşinde koşmamaları gerektiğini unutmamalarını istiyorum. Geldik 20'li yaşların sonuna 30'lu yaşların başına. Toplumsal ve kültürel olarak artık evlilik çağımız gelmiş bulunuyor. Kişinin psikolojik ve fizyolojik olarak kendisini evliliğe hazırlaması gerekiyor. Evliliğe hazırlık dediğimizde de aslında 3 basamaktan oluşuyor. Evlilik öncesi, evlilik sonrası ve evliliğin devamlılığı, evliliğin ilk günleri ve evliliğin devamı. Bunlar da önemli konular. Çünkü evlilik bir adaptasyon süreci. Evliliğe hazırlık da çok önemli bir konu. Evliliğe hazırlanırken insanların öncelikli olarak halletmesi gereken bazı problemleri var. Öncelikle psikolojik olarak bu sorumluluğu alıp alamayacaklarına ve bu sorumlulukları yaşayıp yaşamayacaklarına karar vermeleri lazım. Eş seçimi çok önemli. Çok iyi arkadaş oldukları, hayatlarını keyifli bir şekilde geçirebilecekleri bir eşle birlikte olmaları lazım. Çünkü evliliklerin bitişindeki en önemli problemlerin başında çok iyi anlaşamamak, keyifli zaman geçirememek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve cinsel hayat da evliliğin çok önemli bir yerini kapsadığını unutmamaları gerekiyor. O yüzden evlilik öncesinde cinsel hayatı olan kişilerin özellikle buradaki yüklerini sırtından mutlaka boşaltması gerekiyor. Ve buradaki en önemli yük, biraz önce bahsettiğim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından taramaların mutlaka dikkatli ve özenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve bu açıdan da kişilerin bu hazırlıklarını çok iyi bir şekilde yapabiliyor olmaları lazım. Özellikle insanların cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından sürüntü testleri, tarama testleri, kan tetkikleri, bunlar mutlaka yapılacak. Ve bu konudan kişiler hazırlanacak.
1: Mümkün. Sorabilir miyim hocam? Lütfen lafınızı unutmayın. Kadınlarda mesela düzenli kontroller vardır. Yani kadın doğum hekimini 6 ayda bir muhakkak hiçbir sıkıntısı olmasa bile gider görür. Erkeklerde de böyle bir düzenli kontrol, önleyici hekimlik gibi bir durum var mı?
0: Bu kadar sık muayene olmaya gerek yok ama birkaç yılda bir üroloğa gidip tüm bunlar açısından incelenmek tabii ki faydalıdır. Bir diğer konu, doğurganlık açısından testlerin yapılması. Çünkü evlilikten toplumumuzda ve aslında dünyada da böyle en büyük beklentilerden bir tanesi de çocuk sahibi olabilmek. Bu açıdan da hazırlıkların ve araştırmaların yapılıp karşılıklı iletişimde bunların evlilik öncesinde tartışılmasının da çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu hazırlıkların da mutlaka evlilik öncesinde yapılması gerekiyor. Evlilik öncesinde cinsel problemlerimiz varsa bunların çözülmesi gerekiyor. Erken boşalma hariç. Biraz önce de bahsettim. Erken boşalma konusu evliliğin başlangıcıyla birlikte çözülecek problemlerden bir tanesi. Bunun kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de erken boşalma gibi sertleşme sorunumuz varsa, akıntılı bir durum varsa, cinsel organda eğrilik deformite var ve bu çok agresifse, 30-40 derece üzerindeyse, bu tarz problemlerimizi de cinsel ilişki başlamadan, evlilik başlamadan halletmenin çok faydalı ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve dediğim gibi burada beklentileri doğru ayarlayarak partnerimizle birlikte sağlıklı ve ömür boyu sürecek bir yolculuğa hazırlık yapmamız gerekiyor. Evlendik ve ilk gecedeyiz. Eğer ki bu ilk gece gerçekten ilk geceyse, yani cinsel hayatın başlangıcıysa, karşılıklı olarak saygı ve özen içerisinde geçirilmesi çok önemli. Çünkü karşılıklı saygı ve özen bir şekilde kaybedilirse ilk günde özellikle bir kısır döngünün ilk kapısını açmış olabiliyoruz. Eşinizin, partnerinizin bazı problemler, zorluklar yaşayabileceğini, bunun bir türbülanslı geçişi olduğunu, sabırla, iletişimle, sevgiyle ve saygıyla çok rahatlıkla aşılabileceğini mutlaka ve mutlaka unutmamak ve zihinde tutmak gerekiyor. Evliliğe başladığımız ilk günlerde cinsel hayatımız çok renkli ve iyi olmayabilir. Ama elbette ki bu başlangıçla birlikte özellikle gençlerin bu sürece adaptasyonu ne kadar hızlı olur, ne kadar saygılı ve güzel olursa ömür boyu taşıyacakları çok renkli ve keyifli bir hayatları olacağını unutmamaları gerekiyor. Tekrar tekrar söylüyorum, saygı çok önemli. Çünkü karşınızdaki insan sizin hayatınız boyunca yanınıza taşıyacağınız çok özel birisi. Elbette ki cinsel hayatınız da renkli olmalı. Bunun çok önemli olduğunu inkar etmiyoruz. Ama bunun içerisinde mutlaka ve mutlaka takibin çok dikkatli ve saygılı bir şekilde yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Evlilik başladı. Biraz önce de bahsettiğim ilk dönemlerde erken boşalma şikayetleri olabilir. Bazen sertleşme sorunları da olabilir. Eğer ki 2-3 hafta içerisinde sorunlarınız çözülmüyorsa sertleşme tarafında, mutlaka hızlıca muayene olmak, bu sorunları hızlı bir şekilde halletmek gerekiyor. Ama herhangi bir problemimiz yok, her şey yolunda gidiyor, o zaman hiçbir şey yapmaya gerek yok. Erken boşalma olabilir. Onun için böyle bir 3-5 ay, 6 ay beklemek faydalıdır. Eğer ki baktığınız çözemiyorsunuz, ilişki üzerinde ve evlilik üzerinde stres yaratıyor, yıllarca bunu beklemenin de bir anlamı yok. Onu da 5-6 ay sonra, yahu bizim de böyle bir problemimiz var diyerek hızlı bir şekilde çözmek ve çözümünü aramak, bununla ilgili profesyonellere başvurmanın da ayıp olmadığını bilmek ve beklemek gerekiyor.
1: Bir de hocam şunu ekleyelim bu serüvenin arasına bence. Dışarıdan gördükleri, arkadaşlarının kullandıkları veya sosyal medyada sırf videosunu gördükleri diye yaptıkları egzersizler de başarılı sonuçlar vermiyor. Bunu mutlaka 18 yaşla 30 yaş arasındaki döngüye sıkıştırmak gerekiyor.
0: Yani oralarda bu işleri çözememişsek de hayatın sonu değil. Mutlaka buralarda da halledebileceğimizi ve bu sorunların ilerleyen yıllarda da çözülebileceğini unutmamak ve kıymetli bir şekilde sabırla takip etmek gerekiyor. Bir çocuk beklentisi varsa, kişisel bir yorum olacak ama ilk yıllar biraz evliliğin tadını çıkarmak lazım. Birbirimizi daha iyi tanımak, duygusal olarak bu yoğun geçen güzel günlerin tadını çıkarmak gerekiyor. Bir çocuk beklentisi varsa da bunun öncesinde de, çocuk beklentisi olmadan önce özellikle kadının vitaminleri açısından, bazı mineral, işte folik asit desteği açısından bu bilinçle hazırlanması ve devam etmesi gerekiyor. Mutlaka mutlaka zararlı alışkanlıkların terk edilmesi, düzenli hayatın tadının çıkarılması gerekiyor. Gel gelelim, artık evlilik ilerliyor. Evlilikte cinsel sorunlar devam ediyorsa bunlara derinlemesine dalmak gerekiyor. Neler bunlar? Birincisi sertleşme sorunları. Artık 30'lu yaşların sonuna geldik. Yavaş yavaş maalesef günümüzde sertleşme ile ilgili kalitede problemler yaşamaya başlayabiliriz. Özellikle hafif dereceli sorunlar başlamışsa yaşam tarzımızı gözümüzün önünden tekrar tekrar geçirmemiz gerekiyor. Artık 20'li yaşlarımızda değiliz. 30'lu yaşlarımızın sonuna geldik. Boşalma kontrolümüz daha iyi, sinir sistemimizi daha iyi kontrol edebiliyoruz. Ama birden sertleşme kalitemiz düşmeye başladı. Bazen bir olmadı, sabah sertleşmelerimiz azalmaya başladı. Bunları yavaş yavaş normal karşılıyoruz ama çok da normal karşılamıyoruz. Çünkü buralar maalesef artık erken bir şekilde erkeğin erkeklik özelliklerini yitirdi. Yani erkeklik özelliği diyorum ama toplum içerisinde böyle algılanacağı için söylüyorum. Cinsel olarak bahsediyoruz kesinlikle. Cinsel gücün yavaş yavaş maalesef etkilenmeye başladığı yıllar. Buralarda hayat tarzınızı değiştirmenin sizin hayatınıza ne kadar katkı sağlayacağını inanın tahmin bile edemezsiniz. Özellikle tütün gibi zararlı alışkanlıkların terk edilmesi, özellikle başka yasaklı maddelerin kullanılması gibi davranışların bırakılması, beslenmeye özen gösterilmesi, biraz önce Fatma Hocam çok güzel bahsetti, evet, bu konulardan. Beslemenin düzene koyulması, hayatın içerisinde egzersizin katılması çok önemli. Hangi egzersizleri yapmamız lazım? Kardiyo yapmamız lazım. Çünkü biraz yağ yakımını arttırmamız, kardiyak performansımız ve dayanıklılığımızı arttırmamız gerekiyor. Bunun beraberinde testosteronumuzu arttırmak ve kilo kontrolüne daha çok yardımcı olabilmek adına da kas kütlemizi ağırlık antrenmanları ile birlikte arttırmamız gerekiyor. Bu yaşlarda tekrar tekrar söyleyelim, 20 ile 30'lu yaşlarda kesinlikle dışarıdan alınan testosteron benzeri, spor salonlarında kullanılan zararlı maddelerden de mutlaka ve mutlaka uzak durmak ve hem doğurganlığımızı hem de cinsel hayatımızı olumsuz etkilememiz gerekiyor. Diyelim ki eşimiz hamile kaldı. Hamile kalmış olması cinsel hayatın sonlanması anlamına gelmiyor. Cinsel hayatı sonlanmadı. Özellikle gebelik içerisinde eğer ki özel bir durum yoksa güvenli bir şekilde cinsel hayat devam edebiliyor. Gebelik sonrasında bir süre ara veriyoruz. Bu sürelerde de eşimize ve bebeğe saygıyla odaklanmamız gerekiyor. Bu süreç özellikle kadınların çok zor atlattığı, psikolojik olarak çok zorlandığı dönemler ve erkeklerin üzerinde de çok büyük sorumlulukların olduğu dönemler. Fedakarlığın yapıldığı, yine aslında bir şekilde eşinize her zaman söylüyoruz, cinsel ilişki sadece penetrasyon değildir. Penetrasyon devam etmeden de sağlıklı ve güvenli dokunmaların devam ettiği, onun annelik haklarına saygı duyduğunuz ama bu dönemde de kişisel ilişkinizi devam ettirdiğiniz çok güzel yollar bulunabilir. Karşılıklı olarak çok rahatlıkla devam ettirilebilecek bir süreç. Bu sürece de sadık ve saygılı kalarak insanların rahatlıkla atlatabileceğine dair şüphemiz yok. Çünkü çok ciddi manada anneler için çok özel günler, babalar için de çok özel günler, çok keyifli anlar. Bu keyifli anların da keyifli bir şekilde tadını çıkarmakta fayda var. Geldik artık 40'lı yaşlarımıza. Bir erkek 40 yaşına geldi. Biraz önce sünnetini konuşuyorduk ve artık 40'lı yaşlarında. 40'lı yaşlarında bu erkeğimiz ne yapsın? Artık cinsel sorunları belirginleşmeye başladı. Yahu belki bu adamın erken boşalması yoktu. Bir işte sonradan erken boşalma eklenebilir. Sekonder dediğimiz kazanılmış erken boşalmalar başlayabilir. Sertleşme kalitesi belirgin düşmeye başlar. İlaç arayışına girer. Ve cinsel hayat biraz daha yavaş yavaş kalitesini yitirmeye başlar. Cinsel isteği biraz daha azalmıştır. Biraz daha o 20'li yaşlarındaki adam yoktur. Biraz daha olgun birisi vardır. Bu tamamıyla normaldir. Çünkü biz yaşlanma içerisinde özellikle 30'lu yaşları devirdikten sonra 40'lı yaşların başıyla birlikte mutlaka ve mutlaka erkeklerin yavaş yavaş kabuk değiştirdiğini ve yeni bir hale geldiğini mutlaka biliyoruz. Bu çok kıymetli bir yere sahip. Geldik 40'lı yaşlarda, şu hatırlatmayı mutlaka yapayım. Bir erkek ailesinde, aileden kastımız şu, bir erkeğin babasında, amcasında veya babasının erkek yakınlarında, erkek tarafından olan yakınlarda prostat kanseri var ise prostat kanseri taramasına 40 yaşında başlaması gerekiyor. Bu çok basit bir kan testiyle yapılıyor. Bizim PSA ismini verdiğimiz bir kan testiyle yapılan özel bir yöntem. Ve çok basit, aile hekimliklerinde bile var. Gidiyorsunuz, bir kan veriyorsunuz ve böylelikle prostat kanseri açısından riskli bir misiniz değil misiniz diye bir tarama programına giriyorsunuz. Erkekler için en önemli taramalardan bir tanesi bu. Prostat kanseri çok agresif bir hastalık değildir. agresif prostat kanserleri, total prostat kanserlerinin çok küçük bir grubunu kapsar. Ama eğer ki bunu erken tanıyla ortaya koyabilirsek, agresifleşmeden çok basit tedavilerle kesinlikle ortaya koyabiliriz. 40'lı yaşların sonuna doğru mutlaka ve mutlaka artık prostat kontrollerini sıkı sıkı bir hale getirmek, sıkı hale getirmek gerekiyor. Artık kılavuzlarımız, kitaplar, yayınlar, bazı toplantılarda bu destekleyici tedavilerin, tadalafil etken maddeli moleküllerin bu yaşlarda düşük dozlarda düzenli olarak kullanılıp buradaki kanlanmanın arttırılmasının cinsel hayata olumlu etkisi olabileceğini söylüyor. Çünkü biz biliyoruz ki 3 tip ereksiyonumuz var, 3 tip sertleşmemiz var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de gece sertleşmeleri. Bir gecede bir erkek 4-5 kere sertleşme yaşıyor. Bu koruyucu bir mekanizma. Yaratılışımızdan bize verilmiş önemli bir özellik. Bunun da korunması, gece ereksiyonlarıyla cinsel organımızın beslenmesi ve kalitesini koruması açısından önemli. Sabit burayı destekleyecek yenileyici tedavilerle birlikte sürekli bölgenin diri tutulması, kan akışının iyi olması çok önemli. Artık çünkü 50'li yaşlara geliyoruz. 50'li yaşlarla birlikte tüm erkeklerin prostat kanseri açısından tarama programına mutlaka ve mutlaka girmesi gerekiyor. Prostat neden önemli? Prostat şöyle önemli. Prostatın çok önemli bir özelliği var. Öncelikle idrar kesesinin altında bulunan bir yardımcı üreme bezimiz. İçerisinden idrar yolu geçiyor ve kenarından cinsel organa giden sinirler ve damarlar geçiyor. Böylelikle prostat ile ilgili hastalıklar hem işeme ile ilgili sıkıntılar oluşturulabildiği gibi bunun beraberinde de cinsel organa giden damarları ve sinirleri etkileyerek hem sertleşme tarafında hem de boşalma tarafında ciddi problemleri beraberinde getirebiliyor. 30'lu yaşlardaki erkeklerde bu prostatın iltihaplanması daha önemli bir problemken geldiğimizde 50'li yaşlarda artık prostatın büyümesi daha önemli bir problem. Prostat büyümüşse ki herkes de büyüyebilir. Bunu önleyecek çok ciddi bir önerimiz yok. O yüzden bununla ilgili kontrolleri yapmak gerekiyor. İdrar tetkiklerimizi, idrar hızımızı aralıklı ölçtürmekte fayda var. Çünkü eğer bir erkek gece sık işemeye başlamışsa, idrar tahizinde azalma hissediyorsa, kesik kesik işiyorsa, idrarını yaptıktan sonra mesanesini boşaltamamış gibi hissediyorsa, iyi huylu prostat büyümesinin bir belirtisi olabilir. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Bu hastalıklar ilerlediğinde tedaviler çok zor hale gelebilir. Çünkü idrar kesesi de etkilenebilir. Erken dönemde bunların ilaç veya cerrahi tedavilerinin yapılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu mutlaka ve mutlaka biliyoruz. Çünkü bir gün sabah prostatınız küçükken ertesi sabah uyandığınızda prostatınız büyümüyor. Prostat yavaş yavaş büyüyor. Dolayısıyla da idrarınızı yavaş yavaş azalıyor. Siz zaman içerisinde idrarınızın hızının azaldığının farkına bile varmıyorsunuz. Bize hastalar geliyor, biz ürologlara diyorlar ki hocam gece kalkıyorum ama işeme hızım gayet iyi. Bizim işeme hızını ölçen cihazlarımız var. Hastalara bunun idrarını yaptırdığımızda bir bakıyoruz ki işeme hızı çok düşük. Yahu diyoruz ama çok düşük, evde de böyle mi? Çünkü bazen hani strestir, klinik ortamında stresle insan gergin yavaş işeyebilir. Yok hayır böyle hocam, gayet normal. Gayet normal değil ve siz bunun farkına varamayabilirsiniz çünkü yavaş yavaş yavaş yavaş azaldığı için aylar yıllar içerisinde gerçekten insanlar bunun farkına varmadan idrar hızları çok yavaşlamış olabiliyor. Bunların kontrollerini yaptırmak çok önemli. Artık sertleşme sorunları %40-50'lerde görülüyor. Yani biraz önce konuştuğum erkek %50 ihtimalle sertleşme sorunu yaşıyor. Hafif, orta veya ileri. Ve artık kronik hastalıklarınız başlıyor. Genellikle kronik kalp hastalıklarının, şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların çok yoğun görülmeye başladığı dönemlerdeyiz. Tabii. Sağlığınıza bir değil artık 5 dikkat etmeniz gerekiyor. Genç olmadığınızı unutmamanız, zararlı alışkanlıklarınızı kesinlikle ve kesinlikle terk etmeniz ve olabildiğince sağlıklı yaşamanız gerekiyor. İşte longevity kavramı biraz buradan geliyor ya, biz de bu kavramın kesinlikle desteklenmesi ve daha sağlıklı ve uzun bir şekilde keyifle hayat yaşamak için bu önlemlerin alınması gerektiğini unutmuyoruz. Egzersiz, yürüyüş, zararlı alışkanlıkların bırakılması, uyku düzeninin çok iyi olması bu yaşın en önemli hedefleri arasında. Ama bunun beraberinde cinsel problemler yaşıyorsanız da maalesef toplumumuzda biliyorsun bir kavram var. 40'ından sonra azanı teneşir faklar diye, bunu ben her yerde söylüyorum. Böyle düşünmemek gerekiyor. Tabii ki toplumsal normlarımız, kültürlerimiz içerisinde cinsel hayatın ölene kadar devam etmesi gerektiğini unutmadan, bazen bize hastalar geliyor 50 yaşında, diyorum ki yaşınız genç. Diyorlar ki yok hocam 50 yaşındayım, yaşım genç değil. Hayır efendim, yaşınız çok genç. Çünkü günümüzde 80 yaş ortalama yaşamlardan bahsediyoruz. 80 yaşa 30 yıl daha yaşayacaksınız. Hayatınızın %60'ı daha duruyor. Bu %60'ı çok keyifli ve sağlıklı bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Cinsellik çok temel bir ilkel diyebileceğimiz durumlardan bir tanesi. Böylesine bir zevkten 30 yıl mahrum kalmak sizin psikolojik olarak daha geriye gitmenize, mental olarak daha geriye gitmenize ciddi manada sebebiyet verecektir. Bunu da mutlaka unutmamanız gerekiyor.
1: Evet, şimdi hocam
0: reklama gidecek gibi bir
1: pozisyonda. Baktım artık evet. 13 bölümün sonunda.
0: Evet, evet, adapte olduk.
1: Alıştık buna ama çok güzel bir yerden başladık. Yani bir erkek çocuğunu ortaya çıkardık. Sünnetinden bugünlere kadar geldik. Reklam dönüşünde de muhakkak
0: kalan
1: devam edeceğiz.
0: Kalan kısmı tamamlayalım.
1: Sevgili izleyiciler, hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Ardından buradayız.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
3: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: 1 Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
8: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
9: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Geçmek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Hepsiburo'da premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Trink satla.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: 500.
1: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Burası

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Gel aşka. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Döneri gördüğün an
3: bir de Sütaş Ayran.
2: Gelsin Sütaş Ayran.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Her katı katı bambaşka tadı.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Kısa bir reklamın ardından tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Sözü Yaşar Hocama bırakıyorum. Evet.
15: Erkeğimizi sünnetten aldık. İkinci baharına getirdik. Evet. Biraz önce de bahsettiğim gibi artık bu yaşlar yine cinsel hayatın devam etmesi gereken yaşlar. Çünkü özellikle ve özellikle erkeklerin şunu unutmaması gerekiyor. Cinsel hayat ne kadar diriyse zihin sağlığı, ruh sağlığı, kişisel iletişim, topluma adaptasyonun çok daha iyi olduğunu biliyoruz ve bunun bu şekilde devam etmesini de mutlaka ve mutlaka istiyor ve destekliyoruz. O yüzden 60 yaş ve sonrasında özellikle erkeklerin kaderine küsmemesi gerekiyor. Bana ne derler, beni ayıplarlar mı? Bir şekilde bu sorunu yaşıyorum, tedavi olursam cinsel hayatım devam ederse bana kötü gözle bakarlar mı? Bu toplum, bu yaşların en önemli problemlerinden bir tanesi. Her şey için tedavimiz var. Mutluluk çubuğu ameliyatlarını konuştuk. Rejeneratif işte kök hücre tedavileri, SBT gibi, PRP gibi tedavileri konuştuk. Bunun beraberinde yine erken boşalma için sinir dondurma, nörotomi cerrahileri, dolgular konuştuk. Birçok şeyden bahsettik. İlaç tedavileri var, bunlardan bahsettik. Birçok seçenek var. Bu seçenekleri aramaktan da çekinmemek gerekiyor. Çünkü bu yaşlar artık 60 yaş ve sonrasında biraz daha tedaviye yatkın olduğumuz ve çözüm arayışı içerisinde olmak istediğimiz yaşlar. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Ek hastalıklar, ek Allah korusun onkolojik hastalıklar, prostat kanseri gibi hastalıklar. Bunların taramalarının düzenli yapılması gerekiyor. Bir erkekte bu benim final cümlem olabilir. Çünkü bunun üzerine söyleyebileceğim daha başka bir cümle yok. Vücudunuz ne kadar sağlıklıysa cinsel sağlığınızda, cinsel hayatınızda o kadar iyi olacak. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden bir erkeğin mutlaka vücuduna çok iyi bir şekilde bakması gerekiyor. Kilo almamalı, egzersizini yapmalı, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalı, uyku düzenine çok dikkat etmeli ve kronik hastalıklarını mutlaka ve mutlaka sağlıklı bir şekilde kontrol altına alması gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman cinsel hayat ölümsüzdür. Sizi ölüme kadar sağlıklı bir şekilde takip eder. Herkese çok sağlıklı bir hayat,

0: çok sağlıklı bir cinsel hayat ve çok güzel bir ömür diliyorum. Çok keyifli bir 13 hafta geçirdik Aslıhan.
1: Kesinlikle öyleydi hocam. Çok
0: konuşmanın başında da çok söyledim. Bölümün başında da söyledim. Gerçekten sanılanın aksine muazzam bir emek var. Burada hem yapımını üstlendiğiniz arkadaşlarımıza, Kadir Bey'e ve tüm ekibe, gerçekten Beyaz TV çalışanlarına çok ciddi manada teşekkür ediyorum. Umuyorum ki yeni bölümde yine güzel konularla, insanlara faydalı olabileceğimiz içeriklerle yanlarında olabiliriz diye ben sözü sana bırakıyorum artık. Çok konuştum, sana bırakıyorum.
1: Çok güzel konuştunuz hocam, hep güzel konuşuyorsunuz. Bizlere erkek sağlığıyla ilgili, çift sağlığıyla ilgili çok güzel bilgiler verdiniz 13 hafta boyunca. Soluksuz izlendi programımız, çok güzel yorumlar aldık. Toplumda birçok tabuyu yıktık. Bunun ne kadar önemli bir iletişim yolu olduğunu da insanlara aktarmış olduk. Ekibimiz adına hepsi kulağıma rejiden söylüyorlar şimdi. Sizi çok çok seviyoruz. Yani
0: çok
1: iyi ki sizinle yaptık, iyi ki sizinle başardık bunu. Bu bir veda değil bizim için.
0: Kesinlikle.
1: Çok kısa bir ara.
0: Kısa bir ara. Biraz dinleneceğiz, yazın işlerimizi halledeceğiz.
1: Bugünün,
0: daha güçlü bir şekilde döneceğiz.
1: Kesinlikle. Bugünün kapanışını da şöyle yapalım isterim, sizin için de uygunsa. Bütün ekibimiz size çok teşekkür ediyor ve şunu söylemek istiyoruz. Biz bugün bu programda veda ediyoruz ama yeni sezonda yeni projeyle sizlerle olacağız diyelim.
0: Bekliyoruz herkesi yeniden.
1: Sizler Yaşar Hocam'ı YouTube hesaplarından, sosyal medya hesaplarından takip edip sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Yeni sezonda yine ekranlarınızda olacağız. Hepinize hoşça kalın.
0: Görüşürüz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Telefonlarıma çıkmıyorsun. Bir kere bile beni aramıyorsun. Bir sabah görüşelim mi diyorsun.
1: Anlatacağım İnci. Anlatacağım.
0: Dinliyorum.
1: Çok sık yurt dışına gidip geldim. İşlerim vardı. İçinde olmayı istemediğim işler.
0: Polat, bunları savcıyla konuş. İstemediğim diye.
1: Her neyse. Yaşadıklarımın bedelini ödetme zamanı geldi. Aaron Feller'den intikam alacağım. Ve o bunu biliyor.
0: Yine yanlış kişiyle konuşuyorsun. Babamla konuşman lazım.
1: İnci!
0: Ne var?
1: Feller'le istediğin zaman görüşebildiğini biliyorum.
0: Peki sana niye yardım edeyim?
1: Çünkü bana yardım etmezsen seni öldürürüm.
0: Öldüremezsin.
1: İnci, 7 sülaleni öldürürüm.
0: Öldüremezsin.
1: Benimle oyun oynama.
0: Öldüremezsin beni. Çünkü karnımda çocuğunu taşıyorum.

0: diyorsun sen?
1: Lütfedip telefonlarıma cevap verseydin daha önce öğrenirdim bunları.
0: Emin misin? Doktora gittin mi?
1: Gittim.
0: Benden olduğunu da söyledi mi doktor?
1: İstediğin feller mi? Sana getireceğim.
0: Senden hiçbir şey istemiyorum. Ne buraya geldim, ne senden bir şey istedim.
1: Aynen. Ne de sen benim sana söylediklerimi duydun. Unut çocuğum ocuğu.
0: Bu senin tek başına vereceğin bir karar değil.
1: Çocuk senin değil. Seni ilgilendirmez.
0: Neyse, sonra konuşuruz. Sonra.

0: Abdüley, ustayı bir ara.
1: Abi sen ara.
0: Şimdi kızının yanındaysa rahatsız etmeyeyim.
2: Abi kızına gitmedi ki. İnci Tataroğlu'na gitti.
0: Ayrı kaldı ya. İnci'nin yanından çıkıp kızının yanına gitmiştir. İnsan çocuğunun yanında zamanı unutur. Her şeyi unutur.
3: Abi ben çıkıyorum.
0: Otur lan nereye?
3: Oturup ne yapacağım abi?
0: Hayırdır? Çiti miti bir şey mi var?
3: Yok abi eve gideceğim.
0: İyi git. Anam merak etmiştir. Aramadan git.
3: Sağ ol abi.
0: Eve gideceksin bak. Duymayayım dışarıda gezdiğini.
3: Yok abi çıkmıyorum hiç.
0: Pusat.
3: Buyur abi.
0: Gözüm üstünde.
3: Eyvallah abi.
2: Bunlar da genç olacak. Eve mi gider insan bu saatte be?
0: İş öğretme çocuğa Erhan.
2: Abi çapkın olunmaz. Çapkın doğulur. Misal sen. Misal Abdül. Misal abi.
0: Tek başına gitmesin bu adam fellere.

0: Efendim Memati.
1: Ne yapıyorsun usta?
0: Oturuyorum.
2: Elif'in yanında mısın?
0: Elif'in mekanındayım.
1: Savcı Hanım'da yani.
0: Yok, Kız Kulesi'nde.
1: Kızını mı götürdün usta?
0: Yok, tekim.
1: Usta ne oldu iş?
2: İptal Memati.
1: Niye?
0: Sonra anlatırım Memati.
1: Sen daha orada mısın?

0: Niye ağlıyorsun?
1: Ağlıyorum işte.
0: Polat'la görüşecektin, gelmedi mi?
1: Geldi. Allah onun cezasını versin. Niye gelmiş benimle konuşmaya biliyor musun? Feleri ona teslim etmem için.
0: Hamile olduğunu söylemedin mi?
1: İnanmadı ki. Bir kimden demediği kaldı. Kimse beni sevmiyor. Sen de beni sevmiyorsun.
0: Ben seni çok seviyorum. Sen üzülme kızım. Baban her şeyi halledecek.
1: Ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum.
0: Sakın. Bir daha böyle bir şey duymayacağım.

0: Necmi'den bir şey öğrenebildin mi usta?
1: Öğrendim.
0: Getiriyor muymuş felleri?
1: Yok Memati. İnci'den vazgeçtim. Başka bir yol bulacağım.
0: Niye ki usta?
1: Hamileymiş.
0: Kocası yok. Kimden hamileymiş? Kimdense kimden? Bize ne usta? Fellere ulaşalım da gerekirse İnci gitsin.
1: Karnında çocuk var.
0: Usta, bir iki aylıksa ona tam da çocuk dememek lazım.
1: Benim çocuğum Memati.
0: Nasıl senin çocuğun?
1: Öyle diyor. Çocuk senden diyor.
0: Senle İnci arasında bir şey mi oldu?
1: Tokalaştığım için böyle bir şey iddia edemez ya.
0: Vay. Canım ne biliyoruz çocuk bizden?
1: Memati zaten öyle bir şey ima ettim. Ettiğime de pişman oldum.
0: Ne yapacaksın? Evlenecek misin İnci'yle?
1: Ne evlenmesi?
0: Çocuk. Aldıracak mısınız?
1: Ben ne bileyim Memati.
0: Usta, bu çocuk işleri bizi bozuyor ha.
1: Bir daha biriyle yakınlaşırsam hatırlatırsın.
0: Yakınlaştığından haberim olursa tabii.
1: Özür dilerim.
0: Bak peşin peşin söyleyeyim. Savcıdan uzak dur.
1: Olur.
0: Bir taraftan da çocuk iyi bir şey be usta. Bize ne nasıl olmuş, nereden olmuş? Hem Tataroğlu'nun torunu, hem senin oğlun. Baktığında veliaht geliyor.
1: Nereden biliyorsun erkek?
0: Kesin erkek. Kız sırasını savdın sen usta. Bundan sonra kaç tane yapsan hepsi erkek olur. Kaynatan arıyor. Usta en azından düğün hediyesi felleri iste.
1: Buyurun Davut Bey. Dışarıdayım. Acil mi? Eve geçecekseniz evinize geleyim.
2: Hadi tost yapalım. Büyükannenin yaptığı gibi tostu fil ve ördekler şeklinde dilimleyebiliriz dedi babası.
3: Uyumayacağım.
2: Masal okuyorum, uyuma zaten.
3: Babam gelsin.
2: Masal bitince gelecek. Minik ördekler bebekler içindir dedi Kayo. Babası gülümsedi. O halde bir sirk kahvaltısına ne dersiniz? Tostu sirk hayvanları şeklinde dilimleyebiliriz dedi.
4: Uyuyor. Uyuyor. İnat ettin, aramadın Polat'ı.
2: Babam dediği Polat değil. Ben yatırayım.
4: Babam.

0: Hiçbir şey sormuyorum. Sen de bir şey anlatma, öğrenmek istemiyorum.
1: Sanki ben anlatacağım da.
0: Kız çok yakıştı ama. Polat'la uzatmayın bu işi. Sen de Nicici anne bulamaz. Sen de hemen bir kardeş yaparsın. Oh mis.
1: Hemen çözdün her şeyi, evlendirdin. Sen de birini bul, evlen, çocukların kuzeni olsun.
0: Kızım az mücadele vermedim ama ne yapayım, erkekler benden kaçıyor.
1: Polat'ın etrafında kimi istiyorsan seç, beğen, al. Hem korkmazlar hem de kaçmazlar.
0: Yok, istemem mafya.
1: Ben niye alıyorum?
0: Sen seviyorsun. Hem seninki mafya değil, devlet adamı.
1: Bir sen.
0: Polat gel evlenelim dese yok mu diyeceksin?
1: Adamlara tutuklama çıkaracaksın. Nerede evlenelim diyecek Allah'ım.
0: Tamam tamam, hallettim o işi. Senin mutluluğun için gerekirse kendimi feda ederim.
1: Polat seninle mi anlaştı ağzımdan laf almak için?
0: Ayol, adam niye laf alsın ağzından? Gözünün içine baksa belli oluyor. Çocuğu da şimdiden vermiş kucağına. Deniyor seni, deniyor. Senden anne olur mu diye.
1: Bir sen ben de konuşacağını git Polat'la konuş. Adam çocuğunun derdine düşmüş. Ne evlenmesi, ne aşkı meşkı Allah aşkına.
0: Ha, sen onun için istemiyorsun. Beni ben olduğum için sevsin. Çocuğunun annesi olarak sevmesin diyorsun.
1: Ben Polat'ı o kadar çok seviyorum ki bir ömür çocuğuna bakarım. Ne benimle evlenmesine gerek var, ne de sevgilim olmasına. O benim arkadaşım.
2: Nasılsın Pericim?
3: İyiyim abi. Sen de iyi misin?
2: Sağ ol gülüm. Davut Bey ne yapıyor?
3: Seni bekliyor.

0: Canım, benden bir şey istiyor musunuz?
1: Bir şey içer misin?
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. İnci ile konuşmuşsunuz.
2: Evet, konuştuk.
1: Feller'e ulaşmasını istemişsin.
2: Durumunu öğrenince vazgeçtim.
1: Ben sana Feller'i veririm.
2: Nasıl verecekmişsin?
1: Seninle aynı masaya oturtacağım.

0: kefil olacağımı, senin de Amerikan çıkarlarına zarar vermeyecek bir hayat süreceğini garanti edeceğim ve aynı masada oturmanızı sağlayacağım.
1: Kızınızın ve sizin hayatınız da tehlikeye girer.
0: Feller yaşadığı müddetçe aynı tehlike mevcut. Senden bir tek şey istiyorum. Kızımla evlenmeni. Anlaşıp anlaşamayacağınıza zaman içinde karar verirsiniz. Çocuk doğduktan sonra anlaşamazsanız ayrılırsınız. Ama ben torunumun babasız doğmasını istemiyorum. Senin de bir kızın var. Beni anlayacaksın.

0: Kim o?
1: Pizza.
0: Yanlış geldiniz. Ben bir şey istemedim.
2: Pizza.
0: Baba?
2: Pizzanı ye. 2 saat içinde de yazdığım yere gel. Kağıdı da yak.

0: Efendim. Eşref Bey. Buyurun.
1: Gel bakalım Eşref. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim efendim. Teşekkür ederim.
1: Polat Alemdar Irak'ta operasyon yapıyor. Benim neden haberim olmuyor?
2: Basit bir operasyon diye size haber vermedik efendim.
1: Sizinkilere söyle. Neyin önemli olup neyin önemsiz olduğuna ben karar veririm. Bütün yurt dışı operasyonlarından bilgim olacak.
2: Nasıl emredersiniz efendim?
1: Nedir bölgede durum? Suriye'dekiler canımı sıkıyor.
2: Efendim, biz Suriye ile ilgilendiğimiz müddetçe terör örgütünün Suriye fraksiyonu daha çok eylem yapacak.
1: Biz ne yapacağız?
2: Irak'taki modeli uygulamayı öneriyorum efendim. Hatırlarsanız Irak'ta tüm grupları bir arada tutmuştuk. Büyük Sünni-Şii çatışmasına rağmen bizim potamızda birleşmişlerdi. Suriye'de de bu mümkün. Batılılar ve İsrail, hatta İran bizden rahatsızlar. Bu yüzden Arap halkları üstünde yeniden propagandaya başladılar. Türkiye'nin Amerikan çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair. Bunun acil biçimde karşı propagandasını yapmak lazım.
1: Nasıl?
2: Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasından vazgeçmemek lazım. Ne kadar başarısız olduğumuzu söyleseler de unutmamak lazım. Bölgenin lider ülkesi biziz. Bizsiz kimse bir şey yapamaz. Yunanistan da bize mahkum, Suriye, Irak, hatta Ermenistan da. Bizim kararlılığımızı deniyorlar.
1: Suriye'de 600 bin Kürt'ün nüfus cüzdanı yok. Biz bu kardeşlerimize pasaport verirsek ne olur?
2: Dünyaya bölgesel güç olduğumuzu ilan etmektir bu Sayın Başbakanım. Bunu siz ilan ederseniz örgüt de İran'da, Amerika'da, İsrail'de Osmanlı hortladı diye kıyameti koparır.
1: Bu bölgede her gün kıyamet kopuyor Eşref. Türkler ve Kürtler ne zaman birlik olmuşlarsa cihan devleti olmuş. Tuğrul Bey'in etrafında Selçuklular, Yavuz Selim'in etrafında da Osmanlı. Her ikisiyle de birlikte halifelik. Bunu da ilet arkadaşlara, çalışsınlar. Mülahazalarınızı bana iletirsiniz.
2: Tabii efendim.

0: yolunu bulur.
1: Nerede görüşeceksin?
0: Eski yerde. O bilir.
1: Bu gece, yarın.
0: O sadece gelsin.
1: Bir şey mi oldu baba?
0: Sen dediğimi yap.
1: Benden niye saklıyorsun baba? Hala oğluna güvenmiyor musun? Nerede, kime, ne konuşmuşum?
0: Konuşmayacak insan yok. En konuşmayan işkencede konuşur. Ne demişler? Az bil, çok yaşa. Hadi.

0: Kaşifoğlu'nu bulabilir misin?
1: Bulurum da baba, takiptedir o.
0: Sen ona git. O çakal bana gelmeyecek.

0: baba?
1: Allah razı olsun oğlum. İyi ki geldin. Annen mahvetti beni. Torunuma gidelim gidelim diye.
0: Keşke arasaydınız Leyla'yı baba.
1: Aradık oğlum. Kızcağız da bir şey söyleyemiyor. Getir torunu görelim diyecektik ama.
0: Baba uyanınca kıyameti koparıyor.
1: Geç evladım.
0: Anacığım. Anacığım zor olur mu biz gitsek yine Leyla'ya?
2: Ne zor evladım. Sürünerek giderim gerekirse torunum için. Hadi beni arabama bindirin. Hadi.

0: Abi başka bir yer bulamadın mı beni çağıracak?
1: Oğlum, Türkiye'de bir basılan yer bir daha basılmaz.
0: Sen mi söyledin babamın yerini abi?
1: Baban yaşıyor mu senin?
0: Seni bekliyor. Eski bir yeriniz varmış. Sen biliyor musun?

0: Senin canın bir şey mi sıkkın?
1: Yo.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Nasıl olacak diye düşünüyorum.
0: Bugün Elif daha sıcaktı. Merak etme, gün geçtikçe alışacak. Eski ailesini unutacak. Sen dert etme, ben varım. Gerekirse işi bile bırakırım. Bir çocuk bu kadar mı tatlı olur ya?

0: Oğlum artık bir şey yapmak lazım. Çocuk perişan, biz perişan.
1: Baba ne yapacağımı bilmiyorum ki.
0: Evladım, yok mu bunun uzmanı doktoru? Bir sorun, danışın.
2: Baba benim işime geldiği için sesimi çıkarmıyorum. Hayatıma neşe geldi valla.
0: Sen sor bari evlatçım.
1: Baba halimiz hal değil, her gün bir şey çıkıyor.
2: Ne çıkıyor oğlum?
1: Yok bir şey anne, genel olarak söylüyorum.
2: Yine bir sıkıntısı var ama bana da söylemedi.
0: Siz torununla ilgilenin. Ben bir oğlumla konuşayım.

0: Neymiş bugün çıkan şey?
1: Baba, şimdi söylemek istemiyorum.
0: İyi oğlum. Söylemedin, sırtında bir yük daha olsun.
1: Yok baba, ondan değil de... Daha çok yeni. Ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bir Cahit'e bakayım.

0: Kıyamet koptu. Yerinden kıpırdamadım.
1: Benim kıyametim koptuğunda hanginiz yerinizden kıpırdadınız?
0: Kaç sene sana karıştık mı? Biz sözümüzü tuttuk. Sen de tuttun.
1: Peki, devlet sözünü şimdi niye unuttu?
0: Devlet aklını kaybetti. Sözünü mü hatırlıyor?
1: Senin gibi evlatları olan devlet bunamış çok mu? Kanser ettiniz, çürüttünüz. Bu devleti 1000 kere öldürdünüz.
0: Biz öldürdüysek biz diriltiriz.

0: Biz dediğin kim Kaşif oğlum? Senin buradan başka kaçacak bir deliğin kaldı mı?
1: Benim yoksa senin hiç yok. Ölü numarasını da artık yemezler.
0: Sen soruma cevap ver. Siz kimsiniz? Senin ne gücün var? İskender öldü. Ersoy öldü. Kim var?
1: Sen ortaya kendini bir çıkar. Ondan sonra bizim kim olduğumuzu görürsün.
0: Kaşifoğlu, yalanlarını git, çömez gazetecilere anlat. Pusuda ilk siperden çıkan, alnının ortasına da ilk kurşunu yer.
1: İyi, sen bilirsin arkadaş. Çömez Alper seni burada bulmazsa, arada bir gazeteci çağırır, sen de doğruları anlatırsın.
0: Alper kim lan? Senin Alper dediğin kim? Ha?

0: Akıllı kızım benim. Doydun mu?
1: Evet.
2: Hadi gel biz parka gidelim.
1: Yaşasın. Babam da gelsin.
0: Ama babanın gitmesi lazım. Hadi siz parka gidip oyun oynayın. Gitmeden önce babayı öp kocaman. Canım kızım.
3: Cahit kapıda.
2: Tamam, haberleşiriz. Gel bakalım. Hoppa. Koş koş koş koş koş koş.
0: Böyle zor oluyor. Hem senin için, hem benim, hem de kız için. Ben bir süre uğramayayım size. Biraz daha alışsın.
3: Çok iyi olur.
0: Feller'le ilgili bir gelişme kaydettin mi?
3: Henüz değil.
0: Birkaç gün içinde Amerika'ya dönecek, biliyorsun değil mi?
3: Burada kalma süresini uzatabilir misin?
0: Deniyorum ama çok da üstüne gidemiyorum. Neticede bana güvenmiyor.
3: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
0: Zamanın yok. Ne yapacaksan şimdi yapmalısın. Feller giderse bir daha bu şansın olmayacak.

0: Davutcuğum, evlilik ne kadar iyi gelmiş sana. Harika görünüyorsun.
1: Size de tavsiye ederim.
0: Birini mi tavsiye edeceksin, genel olarak mı tavsiye ediyorsun? Türkiye'de tek beğendiğim kadın kızı.
1: Maalesef o şansı kaybettiniz. Kızım evleniyor.
0: Gerçekten mi? Kim o benden bile şanslı adam?
1: Ben de aslında bunu konuşmak için geldim. Kızım Polat Alemdar'dan hamile.
0: Çok şaşırdım. İlişkileri olduğunu bilmiyordum.
1: Ben de yeni öğrendim. Ve derhal evlenmelerini istediğimi söyledim. Onlar da kabul ettiler.
0: Onlara mutluluklar dilerim. Ancak Polat Alemdar doğru bir koca adayı mı? Çocukları olmasının ne önemi var?

0: Siz kızınızı çok küçük yaşta kaybettiniz bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Benim kızım daima iyi bir çocuk oldu. Ancak söz dinlemeyen bir çocuk. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Kontrol edilemeyen Polat Alemdar'ı kontrol etmenin belki de tek yolu. Biliyorsun, onun da kızı bebekken öldü. Çocuk en zayıf noktası. Ve benim damadım olarak artık çıkarlarımıza aykırı hareket edemeyecek. Eğer aranızdaki sorunları çözebilirsek hepimizin memnun kalacağı bir güç elde ederiz. Polat Alemdar kimsenin kolay kolay vazgeçemeyeceği bir silah.
1: Ben onunla çalışmak istediğimi Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Aksi takdirde zaten bugüne kadar yaşamazdı.
0: Biz sizin gibi pazarlık yapmayı beceren bir millet değiliz. Ama sizden farklı olarak akrabalık ilişkilerine çok önem veririz. Eğer siz hala onunla çalışmak niyetindeyseniz ikinizi yan yana getirip en azından büyük ve kalıcı bir uzlaşma sağlayabilirim.
1: Ben güce saygı duyarım. Yeter ki güçlü benim yanımda olsun. Gücü benim elimde olsun. Benimle konuşmana gerek bile yok Davutcuğum. Adıma istediğin sözü verebilirsin. Mesele damadını ikna etmek.
0: Ben Polat'la konuştum. O bu konuya soğuk değil. Sadece sizin yanaşmayacağınızı düşünüyor.
1: İstediğin zaman, istediğin yerde bizi bir araya getirebilirsin. Benim sana güvenim sonsuz.
0: Peki. Aile içinde bir yemek yiyelim. Sadece siz, ben, kızım ve Polat.
1: Eşin?
0: Bir mahsuru yoksa Peri de katılsın.
1: Beni evinde ağırlarsan çok mutlu olurum. Damadın için bu yeterli bir jest olacaktır sanırım.
0: Bu öncelikle benim için büyük bir jest. Teşekkür ederim. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan şüpheniz olmasın. Akşam müsait misiniz?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
6: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
7: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
6: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'a bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti H5'inizde çay yetiştirmekten.

0: açtı. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
7: şok. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Boy.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bir varmış, bir yok.

0: kolaymış.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: A101'de piliç bonfilenin kilosu 229 lira.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
12: Fırsat, fırsat, fırsat. Dimes'ten tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?

Yoldayım, geliyorum. Babam mı takip ediyor? Siz karışmayın, ben atlatırım.

0: Alo.
1: Babacığım ne yapıyorsun?
0: İyiyim kızım, sen ne yapıyorsun?
1: Baba, bir arkadaşım doğum yapıyor. Davut da onunla görüşmemi istemiyor.
2: Onun yanına gidiyorum ama sana geliyorum dedim, haberin olsun.
0: Kimmiş o arkadaşın?
1: Amerika'dan, sen tanımazsın.
0: Kocan görüşmeni istemiyorsa görüşme o zaman.
1: Baba, acelem var. Doğuma yetişiyorum.
3: Peri,
0: sen bir şeyler karıştırıyorsun.
2: Evet baba, karıştırıyorum.
1: Allah Allah ya. Ne zamandan beri bana güvenmiyorsun?
0: Güveniyorum tabii. Neredeysen söyle, gelin birlikte gidelim.
1: Hastanede buluşalım o zaman.
3: Hangi hastane?
1: Bahçeşehir'de çevre yolunun kenarında bir hastane var ya.
0: Adı ne?
1: İngilizce bir adı var. Yol üstünde göreceksin.
0: Alo. Alo.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burada mı Polat?
0: Sizi bekliyor.
2: Niye gelmiş medya imparatoru?
0: Şşş. Akrabalarımız hakkında ileri geri konuşma.
3: Feller sizin eve yemeğe gelecekmiş.
1: Evet.
3: Sizin evinizde öldürünce başınız belaya girecek.
1: Benim evimde öldürebilirsin. Ceset ortaya çıkmadıktan sonra benim için problem yok.
3: Nasıl ikna ettiniz?
1: Artık akraba olduğumuzu ve uzlaşmak zorunda olduğunu söyledim. Ve senin bu akrabalık karşılığında onun çıkarlarına uygun bir hayat süreceğini vaat ettim.
3: İyi bir anlaşma. Feller bunun hayali için cehenneme bile gider.
4: But still, from our point of view, the report still stands, and we urge both all the parties involved in the Gaza and Gaza led.
5: İlk defa beni böyle acil çağırıyorsunuz. Çok dikkat çekti. Babamı zaten biliyorsunuz. Sorun olacak diye endişe ediyorum.
6: Artık endişe etmene gerek yok Periciğim. Bu geceden sonra baban da sen de istediğiniz hayata kavuşacaksınız. Bana olan hizmetlerinin karşılığını alma zamanı geldi.
5: Davut gelip sizinle görüşecekti davet için.
6: Evet, geldi. Görüştük. Bu akşam size davetliyim.
5: Eve birilerini sokmak istiyorsanız planları verebilirim.
6: Gerek yok. Sen benim için her şeyi halledeceksin. Bu zehir çok etkili bir zehir. 5 dakika içinde herkesi öldürecek.

0: Polat'ı, Davut'u ve İnci'yi. Tek dikkat etmen gereken herkesin aynı anda yiyeceği, içeceği bir şeylerin içine koyman gerekiyor.
1: Bir sorun çıkarsa adamlarınız yakınlarda olacak, değil mi?
0: Bir sorun çıkmayacak. İşi bitirdiğinde Uzun'u ara. Ben geleceğim. Davut'la İnci birbirlerini öldürmüş olacaklar. Polat da yok olacak.
1: Polat Alemdar evde tek olmayacaktır.
0: Adamlarıyla birlikte yok olacak.
1: Sonra?
0: Tataroğlu Holding'in tek varisi sensin.
1: İnci'nin oğlu var.
0: O büyüyene kadar vesayet sende kalacak. Önünde uzun yıllar var. Bu sorunu halletmen için.
1: Peki. Yapacağım.

0: Ne oldu? Yakaladın mı karıyı?
1: Haber verdin değil mi operasyon yapacağımızı?
0: Operasyon mu? Operasyon yaparak karıyı kim yakalamış ki sen yakalayasın?
1: Kaşif oğlum. Yanlış adamla oynuyorsun. Herkes peşinde. Kaç aydır sayemde hayattasın.
0: Sağ ol. Nefesi de senin sayende alıyorum. Bu nefeslerin karşılığında dile benden ne dilersen.
1: Bak karayı vereceksin bana.
0: Sen benim işimi ne yaptın?
1: Başbakan kabul etmiyor.
0: Bir daha konuş.
1: Hiçbir şey çıkmaz o işten.
0: O zaman geçmiş olsun Arper. Kara senin operasyon yaptığını öğrenmiştir. Yaşatmaz. Seni de ona operasyon emrini verenleri de.
1: Bir halt bildiğin yok.
0: Alper. Başbakanla görüş. Sana elleri kolları bağla teslim edeceğim. Senden tek istediğim bir daha konuşmam. Yine yok derse yurt dışına gideceğim.
2: Bahçeşehir mi? Ne Bahçeşehir'i baba, Ataşehir dedim ben.
3: Bahçeşehir dedim Peri, beni çıldırtma.
2: Babacığım telaştan Bahçeşehir demişim. Bebek o kadar güzel ki görmen lazım.
4: Sen neredesin şimdi? İstersen gel gör.
3: Bekle orada, hemen geliyorum.
2: Benim çıkmam lazım. Oda numarasını vereyim, ziyaret et. Babam olduğunu söyle.
3: Peri. Neredeysen orada dur, hemen yanına geliyorum.
2: Baba acelem var. Akşam evde misafirlerimiz varmış. Yemekleri organize etmem lazım. Yarın buluşur konuşuruz. Çok öpüyorum.
3: Alo. Alo.
5: Demedi deme İbrahim. Kızın arenada.
3: Ne arenası Fikret Bey?
5: İhtiyar matadoru boynuzluyor.
3: Saçma sapan konuşup benim asabımı bozma yiyin Fikret Bey.
5: İbrahim. Hassassın, babasın, yaşlısın diye sesimi çıkarmıyorum ama herkes haddini bilecek. Konuşmasına dikkat edecek. Sana olayın fotoğrafını çekip röntgen şeklinde sunuyorum. Kızıyorsun.
3: Eğer kızım öyle bir şey yaparsa onu öldürürüm.
5: Bütün kabahat benim. Bütün. Sen zannettin ki herkes Fikret abin gibi.
3: Arkadaşı doğum yapmış, onun yanındaymış.
5: Doğumda mı var işin içinde? Yeni nesil yalan söylemeyi hiç bilmiyor. Tabii nereden bilecekler? Dallas'la büyümediler ki.
3: Bu saatte ne içkisi?
5: İç İbrahim'cim, iç. Sinirden prostat olursun, iç. Vallahi tuşe olursun.
1: Buyur Yaşar Ağa.

0: Teşekkür ederim beni hemen kabul ettiğiniz için.
1: Sen devlet için önemli bir adamsın Yaşar Ağa.
0: Ben şimdiye kadar devletten hiçbir şey istemedim. Devletimin yeri geldi, pis işlerini yaptım, pis işlerine aracılık ettim. Ama bir şey istemedim. Şimdi istiyorum. Devletin bana babalığını göstermesini istiyorum. Benim kızıma yapamadığım babalığı yapacaksınız.
1: Yaşar Ağa, her yerde arıyoruz Kaşif oğlunu. Elbet bir yerden çıkacak.
0: Çıkar işte. Neredeyse çıkar ki sana istediğini vereyim.
1: Ben zaten istediğimi alırım.
0: Bazı şeyleri alamazsın Alper Bey. Ancak dostlar getirirler.
1: Mesela?
0: Bölgedeki alakalı kim varsa getirir hizmetine veririm. İster sen kullanırsın, ister devlet.
1: Bana Kara'yı getirebilir misin?
0: Onun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum.
1: Yaşıyor.
0: Benim istediğim seninkinden kolay. Ama ben sana Kara'yı getiririm. Çünkü yaşıyorsa, sen de peşindeysen, nasılsa ortaya çıkacak. Çıktı mı da bana gelecek.
1: O sana gelsin. Geldiğinde Kaşifoğlu nasılsa ona değecek. Dediğin gibi, senin istediğin kolay.

0: Usta, güvenim geliyorsa sen zaten işi bitirirsin.
1: Tedbirimizi alalım Memati. Feller ne kadar güvense de tedbirli gelir.
2: Abi o zaman biz nasıl başa çıkacağız? 3 kişiyiz.
3: Terbiyeli ol ya da sayı saymayı öğren Abdül.
0: Ben Deli Hüsnü'yü de çağırdım. İşe yarıyor arada bir.
2: O zaman tamam. Kimseye ihtiyacımız yok.
1: Ne yapalım Abdüley?
2: Genel soruyorsan ekibe yeni birilerini katalım. Bu gece için diyorsan Alper'den yardım isteyelim.
0: Ara Alper.

0: Peri ara. Ara ki bütün Amerika'dakilerin haberi olsun. Sana demedim mi lan? Bir kere aradın mı telefona cevap vereceksin. Neredesin sen?
1: Abi başım belada, acil gel. Ama abilere bir şey söyleme. Tek sen gel.
0: Ne diyorsun oğlum sen? Neredesin?
1: Abi bir arkadaşın evindeyim. Dragos'ta.
0: Seninle mi uğraşacağım lan?
1: Tamam abi gelme. Ben Fırat'ı ararım.
0: Kes lan kes. Tamam yoldan ararım. Usta siz geçin. Ben direkt oraya gelirim.
2: Ne olmuş?
0: Bilmiyorum usta. Gideyim bir bakayım ne olmuş.
3: Deli Hüsnü'yü de al giderken. Tek gitme.
4: Efendim çok özür dilerim geciktiğim için. Trafiğe her dakika yeni bir araç katılıyor. Ben yeni araçlara hesap edemediğim için.
0: Hüsnü.
4: Tamam efendim sustum. Operasyona hazırım.
0: Abdüley nereye diyorsa oraya gideceksin.
4: Peki efendim.
2: Araca ait çocukların sayısını arttırsın. O da bizimle gelsin.
3: Tamam abi.

0: Canım niye sen uğraşıyorsun?
1: Ben bayılıyorum yemek yapmaya. Sen istesen bütün yemekleri ben yaparım.
0: İstemem. Benim karım yemek yapmaz.
1: Tamam, bu gece son, bir daha yapmam.
0: Hizmetçileri neden gönderdin?
1: Aman Davut, 5 kişiyiz zaten. Özel şeyler konuşulacak. Niye ayak altında olsunlar? Ben hallederim, sen merak etme. Hem sen de bana yardım edersin.
0: İhtiyacın olursa İnci sana yardım eder. Hı hı.

0: Efendim baba.
1: Sen ne al karıştırıyorsun, bana söyleyeceksin.
0: Baba sen içki mi içtin?
1: İçelim içmem, sana ne?
0: Baba yemek hazırlıyorum şu an, yarın konuşuruz dedim ya.
2: Mercimek mi yapıyormuş, sorsana İbrahim.
1: Ne mercimeği Fikret Bey?
2: Kesin fırında mercimek var. Yakında da kokusu çıkar. Demedi deme İbrahim.
1: Benim kızım kimseyi aldatamaz. Bak beni doldurma. Beni kızıma karşı doldurma.
2: Madem aile yemeği, sen aile değil misin?
1: Kalk yürü gidiyoruz o zaman. Sen de ailesin.
2: Gelmem. Davut'un yüzüne bakamam.
1: Ne zaman bir erkeğin yüzüne? Kalk, kalk.
2: Hop. İbrahim kendine gel. Haddini bil.
1: Bir kere de benim için bir yere gel be adam.
2: Gelirsem seni çok kötü doldururum İbrahim. Demedi deme.
1: Gelme o zaman. Otur. Ben kendim giderim.
2: İbrahim, silahını bırak. Şeytan ağzına kadar doldurmuş namluyu.
1: Senden hala şeytan mı var? Doldur beni. Doldur da hepsini öldüreyim.

0: Aa, nerede kaldın hayatım? Öldük beklemekten.
1: Yok, daha ölmediniz. Önce o pusatın öldüğünü göreceksiniz. Nasıl ölünüyormuş bir görün, sonra öleceksiniz. Pusat! Pusat! Neredesin lan? Gel lan buraya.
2: Abi sürpriz yapmak istedim.
1: Lan sana demedim mi? Bana yalan söylemeyeceksin.
2: Abi sürpriz yalan söylemeden olmaz ki.
1: Öleceksin. Yalan söylemeyeceksin.
2: Söyleseydim gelir miydin?
1: Bunlara mı? Her şeyin bir usulü var koçum.
2: Öğret işte usulünü.
1: Beni tanıyor musunuz?
0: Yok, tanımıyoruz.
1: Arayın ablalarınıza beni sorun. Memati Baş kimdir diye. Siz öğrenene kadar biz geleceğiz. Kaybolmayın.
2: Abi nereye?
1: Önce iş, sonra dikiş.

0: Discord takip etmesin. Ne bakıyorsun? Ölüyüm ben, ölü. Ölülerden korkulmaz. Değil mi? Söyle.
1: Escort'u ara. Başbakanlık ofiste bir evrak unuttuğunu söyle. Gidip alsınlar.
2: Alo. Alper Bey başbakanlıkta bir evrak unutmuş. Dönüp alırım.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyorum.
2: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk.
2: Salona geçelim.
1: Teşekkür ederim.

0: Ferilerden haber var mı?
1: Senin geldiğini haber alınca çıkar yola.
2: Misafir gelene kadar size ne ikram edeyim?
0: Bir şeye gerek yok Periz'im. Sağ ol.
2: Davut bu saatte içkisini içer. Size de vereyim bir kadeh.
1: Bana eşlik edersin Polat.
3: Bakıyorum çok iyi anlaşıyorsunuz son zamanlarda.
1: Ben Polat'la her türlü anlaşırım. Zaman zaman onun benimle anlaşmazlığa düştüğü oluyor.
0: Benim kimseyle şahsi bir hesabım olmaz Davut Bey. Benim için doğrular ve yanlışlar vardır. Yanlış yapan babam da olsa benden gerekli cevabı alır.
2: Buyurun.
1: Teşekkürler.
3: Sen hiç yanlış yapmaz mısın Polat?
0: Ne ima etmek istiyorsun İnce?
3: Bir şey ima etmiyorum. Açıkça söylüyorum. Senin bana yaptığın biraz yanlış olmadı mı?
0: İnce şimdi burası yeri değil.
3: Aa, tabii. Onu da sen tayin edersin.
0: Davut Bey, müsaade ederseniz biz İnce ile içeride 5 dakika konuşalım.
3: Bana soracaksın. Babama değil. Çocuğun benim karnımda.

Al canım. Polat dokunmadı. Görüyor musun? Şimdiden ideal bir çift oldular. Bu geceden sonra bölgenin en güçlü ailesi olacağız.

0: Seninle konuşmak istedim ama fırsat olmadı.
1: Nasıl fırsat olmadı Polat? Sana çocuğumuz olacağını söyledim. Bundan daha önemli ne olabilir?

0: Kızım Elif yaşıyor İnce. Feller onu benden alıp öldü zannetmemi sağlamış. Bana ulaşamadığım tüm zaman boyunca onu geri almaya çalışıyordum. Şimdi de kardeşiyle birlikte bir ömür güven içinde yaşamaları için uğraşacağım.
1: Onun Elif olduğundan emin misin?
0: Karnındakinden emin olduğum kadar.

0: Bu hayattaki en zor şey hasmını beklemek. Sinirlerin çelik gibi olacak. Sabırsız davranıp erken hareket edersen ya ambulansta hemşirenin kolunda ya da gusülhanede imamın kolunda bulursun kendini. Tamamen hasmına konsantre olacaksın. Konuşmayacaksın. Hareket etmeyeceksin. Gözünü bile kırpmayacaksın hasmın ölene kadar. Bak Abdül'e. Şekil bir ha. Nefes bile almıyor.
1: Bu saat abinin dediklerinden milim şaşma. Yaptıklarını da sakın yapma.
0: Uzatma Abdüley. Hasmımız geldi.

0: Abi, böyle beklenmedik gelişmeler olunca ne yapıyoruz?
1: Ayıdır, ne yapsa yeridir deyip sabır çekeceğiz. Abdüley Usta'ya mesaj yaz.
2: Fellerin yerine gelen kişiyle görüştünüz mü?
3: Geldiğini duydum ama henüz beni ziyaret etmedi.
2: Feller'in gidişini bekliyordur. Yarın muhakkak gelir ziyaretinize.
4: Sizi bilmiyorum ama ben acıktım. Misafirimiz gelene kadar bir şeyler atıştıralım.
3: Misafirimiz geldi galiba Periciğim.
2: Gelen Feller değil, Davut Bey. Peri baban geldi. Durumu uygun bir dille anlat.

0: Baba, bu halin ne?
1: Esas senin bu halin ne? Neler çeviriyorsun?
0: Yavaş baba, duyacaklar.
1: Başkalarından duyacaklarına benden duysunlar.
0: Baba ne olur saçmalama, hayatımla oynuyorsun. Lütfen durur musun?
2: Ne oluyor İbrahim? Bu halin ne?
1: Size karşı çok mahcubum Davut Bey. Ne deseniz haklısınız.
2: İbrahim, bu akşam özel bir durumumuz var. Yarın konuşalım, hadi.
1: Duydum, duydum. Ailecek yemek yiyormuşsunuz. Ben bu aileden değilim tabii. Hepiniz beni aldatıyorsunuz, hepiniz. Polat Alemdar aileden mi? Asıl benim olmam lazım burada.
3: Baban haklı Peri. Sofraya bir tabak daha koy.
1: Yok yok, ben istenmediğim bir sofraya oturmam. Yemek falan istemez, şunlardan atıştırır ya gider.
0: Babacığım, bunlar sana dokunur.
3: Dur. Dur Peri. Bir taneden bir şey olmaz. İbrahim'in canı çekti belli ki.
0: Baba dur yeme. Onlar zehirli.
2: Ne?

0: Peri aradı mı?
1: Henüz değil efendim.
0: Siz hazırlığınızı yapın. Birazdan arar.
1: Emredersiniz efendim.
2: Ben sen bunlardan uzak ol diye her şeyi yaptım. Ömür boyu hasretine katlandım. Seni Amerikalara gönderdim.
3: Tam yerine göndermişsin İbrahim. Amerika'da senin kızını rahat bırakırlar mı okusun?
4: Ben ne yaptıysam senin için yaptım baba. Sen Mehmet Fikret gibilere kölelik yapma. Onlar için canından olma diye yaptım.
2: Feller gibilerin kölesi olmaktan iyidir.
3: Cesetlerimizle kim ilgilenecekti?
4: Uzun.
3: Uzun'u ara. İşi bitirdim de. Gelip alsın.
5: Efendim usta.
3: Plan değişti Memati. Fellerin adamları geldiğinde görünmeyin. Uzun içeri girinceye kadar sakın kendinizi belli etmeyin.
5: Usta kim uyandırmış Feller'i?
3: Dediğimi yap Memati.
6: Abi ne olmuş?
5: Hasmını beklerken fazla da meraklı olmamak lazım. Değil mi Abdüley?

Efendim? Beklediğiniz haber geldi. Adamlara söyle çıkıyoruz. Başüstüne.

0: Beni öldürürseniz fellere ulaşamazsınız. Beni öldürme, sana felleri vereyim.
1: Nasıl verecekmişsin?
0: Önce garanti ver.
1: Nasıl bir garanti?
0: Memati'yi söylediğim adrese göndereceksin. Adamlarıma teslim olacak. Bana haber gelince seni fellere götüreceğim.
2: Nereye gideceğim söyle.
0: Polonezköy'e.
1: Ben seni daha uzağa göndereceğim.
2: Niye sıktın usta?
1: Aklınca bizi oyalıyor Memati. Süre dolana kadar dönmezse feller şüphelenip tedbir alacak. Acele etmemiz lazım. Bana buz ve poşet getirin.

0: Efendim? Savcı ne olacak? Öldürecek miyiz?
1: Alo? Müdahale etmeyin.
2: Polat Alemdar Feller'in evini basmış.
0: Polat Alemdar ölmemiş mi efendim?
2: Binanın sigortalarını açın.
0: Baş olsun efendim.

0: Bir kadına güvenmekle hata ettim. Sana tavsiyem kadınlara güvenip de iş yapma.
1: Tavsiyelerin senin olsun.
0: Sen çocuğu kime bıraktın? Bir kadına mı?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Jestini her yere taşıdım. Jest oldu. Bankartım jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli.
7: Lezzetinden belli.
8: Yayladan geldi belli.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
7: Lezzetinden belli.
8: Yayladan geldi belli.
9: Bibes'ten tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
10: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
9: Bu fırsat kaçmaz.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
5: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Sütaş ayran, çiğ köfteyi gördüğün an
2: Sütaş ayran,
1: gelsin Sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: A101'de 400 gram kombine dana kıyma 279 lira.
11: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Maç modunu banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Ben Deniz Haşbeş. İşim gücüm hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
2: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ah, şarj olmaya.
4: Hoşbeşi durdurabilirsen.
5: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
6: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Hepsi Pro'da premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: Tabunun kıvamı olmuş mudur?
1: Ne geveliyorsun sen?
2: Kızını o kadar iyi bir babaya emanet ettim ki... ...sana asla bırakmayacak kadar çok seviyor.
1: Siz kendinizi bile karşılıksız sevemezsiniz. O mu benim kızımı sevecekmiş? Memati, harç oldu. Sen Leyla'nın evine geç Abdüleyla.

0: seninle konuşayım. Anlaşabiliriz.
1: Doğru söylüyorsun. Seninle konuşup anlaşabiliriz. Bana kimsenin bilmediği şeyleri anlatırsın, değil mi?
0: Hem de neler.
1: İnan hiç dinleyecek halim yok.

0: Ne istiyorsun?
1: Kapıyı açar mısınız? Önemli bir konu var.
0: Polat buraya geliyor. Onunla konuşursunuz.
1: Kızım da siz de tehlikedesiniz. Lütfen kapıyı açın.

0: Sakin ol. Lütfen sakin ol.
1: Söyle adamına silahını bıraksın.
0: İndir silahını. Ben sizin düşmanınız değilim. Aron Feller kızımı kaçırmak için adamlarını buraya yolladı. Etkisiz hale getirdi.

0: Burası güvenli değil. Buradan çıkmamız lazım.
1: Hiçbir yere gitmem. Elif'in gitmesine de izin vermem. Güvenli değilse söyle adamlarını, polis çağırsınlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel. Bahar ayındayız, Nisan ayındayız ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler. Altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım. Kıymetli izleyenlerim. Tabii burada biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onları artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyor diyorum. Örnek veriyorum, işte biz buraya 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eşdeğerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, 1 saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar panel isteyin. Ona eşit panel isteyin. Bizler de burada böyle yapıyoruz ve programımız da aşama aşama devam ediyor.

Kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür

diyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabii anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kiremitin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle bile zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e de geçmiş olsun. Gördük evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsınız, o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerini doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Doğukan Bey merhabalar.
1: Merhabalar sevgili Çiğdem.
0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler size görmüyorsunuz. Çok ekranda gözükmüyor kendisi ama Çiğdem programımızın koordinatörü. Aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor? İzleyicimiz ne soruyor? Hem onları konuşalım hem onları anlatalım. Bir de burada ne yaptım? Soruyu sor bana şimdi. Gelsin.
0: Şimdi burada neler yaptık?
1: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayırmaya çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şey yaptık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kilo attık, bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
0: Zaten onu da soracaktım yani neye göre
1: değerlendirdim. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle depolamalı

0: sistemle elektrik ihtiyacını burada karşılayalım, onu karanlıktan kurtaralım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı her şeyi çalıştıracak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir, efendime söyleyeyim. Televizyonunu çalıştırabilir. İşte şarjlarıdır efendim, size evin lambalarıdır. Bunu rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
1: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
0: Tamam, tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşmayayım. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da, 8.30-9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan, işte evin yapısal sorunlu olabiliyor, farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlarda her şey, hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ertesi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
1: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz, elektriğimizi açıp gidiyoruz
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu, çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız, gideceğiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
3: Evet, acayip mutlu olmuştu artık.
0: Ya bir kadının evinde, bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey, bunu gördük burada değil mi?
3: Aynen. Bugün hatta can hırat çalıştık ki bugüne enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
0: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım. Kendisine elektriği açacağız, bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim, gerçekten ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şey yapıyor. Hiç elektriği olmayan yerler bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok, onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet, eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse. Evet. Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık, ne ettik?
3: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış, mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi evet. Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
3: 10 kW gücünde hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
0: Saatte.
3: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
0: bir panel. 1 saatte dolduracak.
3: 1 saatte dolduracak.
0: Paneli ne kadar düşürürsen
3: evet.
0: Sürü o kadar uzayacak.
3: Hani şunu da yapabilirdik biz, atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da 2-3 saatte dolduracaktı.
0: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı, gündüz içeride tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
3: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla hani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme görmediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
0: Şimdi sevgili izleyenlerim, burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum, sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı. Doğukan Bey, biz TikTok'ta niye yokuz diye. TikTok'ta da Beyaz Enerji programı. TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin, yani siz bize bir şey soruyorsunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor, bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber, ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten can hıraş, bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım şu saatte.

0: bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kaliteli sistem kurarsanız güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
1: Evet. Doğrudur.
0: Sağ olun, ben çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim. Hadi bakalım, soru, görüş ve düşünceniz çok önemli. Ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamızı. Çiğdemciğim, şu elektriği bir açıp kapatır mısın, sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüğünüz elektriği bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet.
0: Abla, önce ne hissediyorsun onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeği geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir deep note düşmek isterim. Benim tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayı da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendime söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendime, onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben seni rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor. Doğru mu ablam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ve şu anda ışıklarım yandı ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. İnşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına
0: ama,
1: rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için mağdur durumdayız.
0: Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektriği gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava, her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt pişimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Evet. Her şeyi şimdiden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçte? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar dönüyor ve Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
0: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır. Elektrik maliyetlerinin

0: artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra.
1: Sevgili izleyenlerim,

0: Güzel bir mekandan huzurlarınızdayım. Mersin'deyim sevgili izleyenler. Mersin'in Gülnar bölgesindeyim. Daha doğrusu aslında bir anlamda burası Toroslar. Torosların devamı. Sevgili Hasan abi, kendisi sağ olsun 6 ay önce bir konuşmuştuk, sonra tekrar konuştuk. Bugün kısmetse onun buraya 10 kW'lık bir güneş enerjisini, depolamalı bir güneş enerjisini kuracağız ama önce Hasan abi'yi bir tanıyalım. Hasan abi önce seni bir tanıyalım.
1: Ben Hasan Ulupınar. Emekli memur, hanım da emekli öğretmen. Emekli olduktan sonra, Covid'den sonra buraya yerleşmeyi düşündük. Tam ama tam yerleşmedik. Kışları Ankara'da, yazın da burada. İşte elimizden geldiği kadar bağ bahçe işlerini, yani ticari olmamak kaydıyla.
0: Hobi bazında.
1: Yapıyoruz. İşte burası da babadan kalma. Elimizden geldiği kadar uğraşmaya çalışıyoruz tabiatla.
0: Şimdi Hasan abi önceden de araştırmış, birkaç firmalara da görüşmüş. Evet. Çok aklına da yatmamış. Bana da sordum ki abi o sistem olmaz dedim. Yani senin evet. ihtiyacın olan sistem budur dedim.
1: Ben Ankara'da sorduğumda benim burada bir de kuyu var. Yaklaşık işte 100 metre derinliğinde 3 beygir motor var. Sorduğumda Ankara'da dediler ki panelin kurunun kuyunun paneli ayrı olacak. Şeyin paneli, evin paneli ayrı olacak dediler.
0: Genelde çok soruyorsunuz ya benim böyle işte yazlık evim var, çiftliğim var ya da efendime söyleyeyim yazlığım var, villam diyoruz ama bir de kuyum var. İşte ben kuyunun elektriğini, kuyu için kurduğum güneş paneli elektriğini evde kullanabilir miyim? Evde kurduğumu kuyuda kullanabilir miyim? Yani hem kuyumu çalışacak hem de evin elektriğini nasıl sağlayabilir mi? Çok soruyorsunuz bana. Aslında burada bir taşla iki kuş vurmuş olacağız biz. Burada yapacak olduğumuz sistemde biz Hasan abinin hem kuyusunu hem de evini çok rahatlı bir şekilde çalışacak, rahat bir şekilde çalışacak, 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Nasıl kuruyoruz? Hadi yine hep beraber izleyelim.

0: Sevgili izleyenlerim, yine Mehmet, artık tanıyorsunuz, enerji sistemleri mühendisimiz Mehmet Özuncu ile beraberiz. Projenin başında kendisi ekibiyle beraber. Mehmet, yine keyifli bir bölgedeyiz.
1: Evet.
0: Siz çalışmaya başladınız.
1: Benim kendi memleketim.
0: Mersin'deyiz sevgili izleyenler, Mehmet'in memleketindeyiz. Mersin gerçekten benim çok beğendiğim bir yer. Mersin her ilçesini seviyorum ama biz bu sefer Mersin merkeze en uzak ilçe Günlar'dayız kıymetli izleyenler. Hasan abinin çatısına 10 kW'lık off-grid bir de aynı zamanda tarımsal sulamayı yapıyoruz. Mehmet, projeyi genel olarak anlatalım. Ne yaptık, ne yapacağız?
1: Şimdi bir hibrit sistem tasarladık önce. Hasan Bey bize sulama sisteminin olduğunu sonradan söyledi. Aküde koyacağımız için aküyle sulama sistemi biraz sıkıntılı, uyumlu olan bir sistem değil birbirine. Hı hı. Çünkü sulama motoru ani kalkış yaptığında çok aşırı bir güç çekiyor. Bu da akülerin ömrünün çok çok kısalmasına sebebiyet veriyor. Hı hı. O yüzden sulamayı ayrı tasarladık. Evin kendi ihtiyacına ayrı tasarladık. Bir 10 panellik bir 6 kW DC güç, bir de 10 kW'lık bir batarya koyduk, hı hı, evine. Sulamayı da ayrı bir 4 beygir, 5.5 beygirlik bir pompa, 4 kW'lık bir sistem tasarladık. Hı hı. Sulamasını da ayrı çalıştıracağız. Sulama şeyden bağımsız olacak tamamen.
0: Yani aslında yük dağılımında yapmış olacağız.
1: Aynen öyle. Hı hı. Yük dağılımında yapmış olacağız.
0: Şimdi Mehmet, böyle depolamalı sistemde, yani hem depolamalı hem içinde sürücü olan sistemlerde zor olan taraf nedir Mehmet?
1: Ya sürücü şöyle, az önce de izah ettim. Sürücü ilk kalkışta biraz çok demaraj akımı dediğimiz bir akım var. Hani normal standartta çalışırkenki gibi değil de çok yüksek bir akım çekiyor. Hı hı. Bunu aküyle çalıştırmak çok sağlıklı bir iş olmuyor. Bu yüzden sulamayı ayırmak daha sağlıklı oldu bizim için. Hem de kullanıcı açısından daha sağlıklı diyebilirim.
0: Peki burada 620 watt'lık paneller kullandık. Aynı zamanda 10 kW'lık bir akıllı invertör kullandık, hibrit. Şimdi çatıyı bitirdik. Çatıdan sonra ne yapacağız? Anlatalım.
1: Çatıda işimiz bitti. Panel sayılarını zaten böldük. Aşağı, hı, evin ihtiyacı ayrı, sulama ayrı diye böldük. Kabloları, DC kabloları yerine kadar götürdük. Bir tek aşağıda sulama kısmında sürücü bağlantısı kaldı. Ev tarafında da invertörle pano bağlantıları kaldı.
0: Tabii burada önemli bir tarafımız bir de akülü bir sistem burası. Tabii. Burası kendi elektriğini üretecek burada bir yanda. Akülü sistem olarak da burada sistem nasıl çalışacak?
1: Sistem şöyle çalışacak. Gün içinde güneşlendiği sürece önce evin ihtiyacını karşılayacak. Kalan fazla enerjiyi akülerde depolayacak.
0: Gece kullanmak üzere.
1: Tabii gece kullanmak üzere. Şu an şebekeye satış olmayacak. Hı hı. Şebekeye satışı ileride projelendirip düşünüyorlardı. Biz de şimdilik geçici bir sistem tasarladık. İleride tekrar çatı alanı da müsait. Güç arttırımı talep eder.

0: verirlerse o şekilde şebekeye satışta başlatabiliriz. Biz altyapıyı ona göre hazırladık. Hani cihaz sınırlamaları, invertör seçimi onları ona göre seçtik. Hı-hı. İlerleyen dönemde projelendirip mousepad'laşmaya geçebilecek Hasan Bey.
1: Evet. Sevgili izleyenlerim, şimdi çatıdayız. Çatıdaki işlemlerimiz bitti. Mehmet şimdi ekibiyle beraber aşağıdaki çalışmaları bitirecek. Ondan sonra ben size tek tek neler yaptık, nasıl oldu bunların hepsini anlatacağım. Ekranınızın başından ayrılmayın.

Sevgili izleyenlerim, çatıda artık işimizi bitirdik. Çatıda panellerimizi yerleştirdik. Uygun şekilde, projeye uygun olan bir şekilde güneş panellerimizi yerleştirdik. En önemli gelmiş olduğumuz kısımdayız. Sevgili mühendisimiz Mehmet Özunca planlamış olduğu gibi burada alt taraftaki bizim işte invertör, GES panosu ve lityum akü depolamayı buraya yerine yerleştirdi. Birazdan kablo bağlantılarını yapacak. Bu bağlantıları yaptıktan sonra sistem şıkır şıkır inşallah çalışacak. Burada hemen size kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Genelde siz hani fiyat alıyorsunuz ya, enerji şirketlerinden fiyat alıyorsunuz. Size bir liste veriliyor, bir döküm veriliyor. Bu dökümün içerisinde aslında burada kullanılacak olan her türlü malzemenin vidaya kadar olması gerekiyor ki siz ne aldığınızı, ne ettiğinizi bilin. Burada özellikle göstermek istiyorum sevgili izleyenler buradaki panoya. Bakın, burada kullanılan malzeme son derece kaliteli, son derece marka. Yani dünya markası ürünler burada kullanılmış durumda. Bu çok önemli sevgili izleyenlerim. Mesela buradaki GES'in sayacı var burada, hemen görmüş olduğunuz sayaç var. Buradaki efendim söyleyeyim sigorta sistemi, buradaki kablolama sistemi komple burası projelendirilmiş, çizilmiş bir sistem bu. Bu böyle hani kafama göre ya ben elektriği panelin ucuna bağlayayım, iki tane akü bağlayayım, yapayım diyecek olduğunuz bir iş değil. Bu ciddi bir iştir. Bu bir mühendislik işidir. Dolayısıyla sevgili izleyenler lütfen bu işleri yaptırırken bunu hani mahallenizin elektrikçisinin yapacak olduğu işler değil bunlar. Tabii ki burada Hasan abinin demiş olduğum gibi şebekeye de bağlama durumumuz var. Şimdi hep şunu soruyorsunuz. Doğukan Bey, değişecek olan sayaç hangi sayaç değişecek? Şimdi kıymetli izleyenlerim, sistem şöyle çalışıyor. Hani yukarıda bizim güneş panellerini kurduk. Yukarıda bir güç oluşturduk ya. İşte siz aslında bana soruyorsunuz. Doğukan Bey, işte paneller benim kuyumu çalıştırır mı? Paneller benim klimamı çalıştırır mı? Panellerin sizin kuyunuzla direkt bir alakası, bir işi yok zaten. Yukarıda kurmuş olduğumuz güneş panelleri sevgili izleyenlerimiz üretmiş olduğu enerjiyi direkt size kullandırmıyor. Siz normal şebekeden kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani mevcut şebekeden kullanmaya devam ediyorsunuz. Yukarıda kurmuş olduğumuz güneş panelleri üretmiş olduğu elektriği şebekeye veriyor. Şebekeye verirken ne yapıyoruz biz burada? Şuradaki elektrik sayacımız var. Bu sizin normal her evin olduğu elektrik sayacı. Bu sayaç değişiyor. Bunun yerine çift yönlü sayaç kullanılıyor. Bir tane sayaç sizin içeride tükettiğiniz hesap ediyor. Bir tane sayaç ise sizin üretip şebekeye vermiş olduğunuz elektriği hesap ediyor. Dolayısıyla burada çalışan sistem bu şekilde. İnvertör demiş olduğumuz şey nedir efendim? Bizim güneş enerjisini bizim normal DC akımı AC akıma çeviren, yani direkt akımı alternatif akıma çeviren bu invertör aslında bu güneş enerjisi santrallerinin beyni, her şeyi. Bunu planlayan her şeyi. Burada hibrit invertör kullandık sevgili izleyenler. Yani hem off-grid sisteme göre hem de on-grid sisteme göre her iki durumda da çalışabilecek. Her iki durumda da evin enerjisini yönetebilecek bir sistem. Planlanabilen kullanılan bir sistem. Burada zaten ekranı var burada sevgili izleyenler. Buradan ekrandan her şeyi zaten görmeniz mümkün. Burada iki tane lityum akümüz var. 5'er kilovatlık sevgili izleyenler. Bunlar gerçekten son dönemlerde lityum aküler çok çok önemli. Artık jel akü dönemi bitti. Diyorsunuz ki Doğukan Bey, işte benim jel aküm var. Efendim söyleyeyim, lityumu birleştirebilirim. Hayır, birleştiremezsiniz. Jel akü dönemi artık eskide kaldı. Jel akünün de tabii kullandığı yerler var. Kullanılabilecek olduğu yerler var ama bu tür güç sistemlerde mutlaka bizim son teknoloji, burada görmüş olduğunuz 51.2'lik 5 kilovatlık burada akülerini kullandık. Dediğim gibi aslında burayı bir orkestra gibi düşünün. Bir sürü burada unsur var, bir sürü araç var. Bu orkestrayı da yöneten buradaki invertör bunların uyumlu çalışmasını sağlıyor. Dediğim gibi yapmamız gereken önemli şey bu cihazlar. Yani biz işte evin panoyu nereye koyacağız, invertörü nereye koyacağız, aküleri nereye koyacağız? Bunu ileride şebekeye bağlı bir sistem düşünüyorsanız, yani off-grid'den on-grid'e dönmek istiyorsanız bunu başından çok iyi planlamanız lazım. Doğru yerlere koymanız lazım. Yani burada ıslak zemin olmamalı. Sayaca yakın olmalı. Efendim söyleyeyim. Yani dağıtım şirketinin belli kuralları var. Güvenlik içerisinde olmalı. Dolayısıyla bunu başından düşünmenin, başından her şeyi yapmanın size çok büyük faydası var. Şimdi isterseniz hemen tarımsal sulama tarafına geçelim. Tabii ki burada

0: evdeki elektriği burada yönetiyoruz. Bunu yapıyoruz. Peki kuyudaki durum ne? Orada da aslında bizim invertör görevini gören bir tane sürücümüz var. O sürücü de kuyuda aynı işlevi görüyor. İsterseniz hadi bakalım kuyuda ne oluyor? Sevgili izleyenlerim, akşamda yavaş yavaş güneş de batıyor. Güneşin altında ben size sistemleri anlatmaya devam ediyorum. Burada şimdi sürücünün yanındayız. Hasan abinin burada, kıymetli izleyenlerim, 3 beygirlik bir motor var. Burada bir pompası var. Bu kuyu ruhsatlı bir kuyu kıymetli izleyenlerim. Yani izinli bir kuyu. Burada bir elektrik aboneliği, tarımsal sulama aboneliği var Hasan abinin. Dolayısıyla Hasan abi burada normal şartlarda yani kullanırken buradaki elektriği ayrıca şebekeden alarak ayrı bir sayaç üzerinden alıyor. Evinkinde ayrı bir sayaç üzerinden oluyordu. Biz ne yaptık burada sevgili izleyenlerim? Hem evin şebekeye bağlanan elektriğini bağlantısını kestik. Hem kuyudaki bu kuyudan alınan elektriğin de bağlantısını keserek tamamen güneş enerjisini sistemi çevirdik. Burada bir tane sürücümüz var sevgili izleyenler. 5,5 beygirlik bir sürücümüz var burada. Bu sürücümüz ne yapacak burada? Hasan abimizin burada kullanmış olduğu pompanın efendim güneşten üretmiş olduğumuz elektriğini normal elektriğe çevirecek ve Hasan abi artık burada sulamasında sabahleyin kalktığı zaman efendime söyleyeyim sulamasını bütün gün burada çok rahatlıkla yapabilecek ve artık şurada görmüş olduğunuz bakın bu normal buna fatura ödüyor Hasan abi. Bu elektriği kullandığı zaman ki bu buradaki kuyu 3 beygirlik bir kuyu kıymetli izleyenlerim. Bunu da kullandığınız zaman aslında bu da çok ciddi fatura getiriyor bu da. Dolayısıyla artık buradaki faturadan da sulamadaki faturadan da kurtuluyoruz. Tabi burada küçük notlar da sizlere aktarıyorum. Kıymetli izleyenlerime bilmeleri açısından bizler sizin bunu çok soruyorsunuz. İşte benim evim var. Evimin elektriğini nasıl yapabilirim? Bir de kuyu var. Kuyuyu da güneşten alabilir miyim? Şimdi ikisi de kıymetli izleyenlerim farklı sistemler. Yani genelde biz kuyularda, tarımsal sulamada sürücüyü kullanıyoruz. Evlerde ise invertör demiş olduğumuz cihazı kullanıyoruz. Şimdi yeni teknoloji aslında hem burada sulamada hem de evde kullanılan cihazlar var. Ama bunlar çok aşırı derecede pahalı ve her sisteme uygun, her motor gücüne, her beygir gücüne uygun şu anda çok verimli bir cihaz yok. Var birkaç tane kullandığımız, ettiğimiz ama onlar da gerçekten hani maliyeti çok çok yüksek cihazlar. Tabii böylelikle yaparak aslında biz bir anlamda da gücü de bölmüş olduk. Daha kullanışlı, daha müdahale edilebilir bir şey yaptık. Şimdi Hasan abi burayı kışın kullanmıyor. Kışın gidiyor buradan Ankara'ya dönüyor. Şehirdeki evine dönüyor. Ankara'ya döndüğü zaman buradan şartelini kapatacak sevgili izleyenler. Burayı da güvenlik altına almış olacak ve döndüğü zaman tekrar buraya yaz olarak döndüğü zaman sulama yapmaya başlayacak olduğu zaman gelecek sadece şartları kaldıracak ve elektriğini bedava kullanacak. Sizler de bunu bu şekilde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani işinin özü şudur, hem evimizi hem de kuyumuzun suyunu bir çatıdan güneş enerjisinden, yani şu anda biz çatıya kurduk güneş panellerimizi. Dolayısıyla buradan sağlayabiliyoruz. Durum böyle. Kurulumuz devam ediyor. Ben de yavaş yavaş sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Sevgili izleyenlerim, geldik finalde, günün sonunda Hasan abiyle ve Hasan abi bugün çok güzel yedik, içtik. Allah razı olsun. Zahmet verdik gerçekten. Ekibimiz çok mutlu. Dolayısıyla burada başta Hülya Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dolayısıyla güzel bir gün geçirdik. Kurulumuz bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Günü nasıl değerlendiriyorsun? Ekip nasıldı? Sistem nasıldı? Gelen malzeme, herkes sözünde durur. Olumlu olumsuz bütün görüşlerini söyler misin?
1: Ekip iyiydi. Güler yüzlü, işini bilin, işini ehli, arkadaşlar da hepsi Allah razı olsun yaptılar, ettiler. Malzemeler de birinci kalite.
0: Eyvallah abi.
1: Şimdilik bir sıkıntı yok. İleride de zaten garantimiz var. Eyvallah. Gelip bakacağız dediler. Evet, dediniz. Evet, evet. Daha bundan iyisi, sen daha iyisi.
0: Abi senin şimdi bu sistemi kurduk, ettik. Bundan sonra artık elektrik faturasıyla bir işin yok. Elektriğe zam gelmiş, beni çok ilgilendirmiyor diyeceksin.
1: Elektrik emekliyiz. Neticede elektriğe para öde, şuna para öde, buna
0: tabii
1: para öde.
0: Senin bir de sulaman var daha önemlisi. O çok var. Elektrik çekiyor tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii. Elektrik su saati hakikaten çok yüklü geliyor. Ondan sonra evinki herkes öyle. Bir de biz bunu mahsuplaşacağız. Ankara'daki evet, evimizle evet. Mahsuplaşmayı düşünüyoruz. Bir takım eksiklerimiz var. O eksiklerimizi tamamlayıp mahsuplaşmayı düşünüyoruz. Neticede yani orada iki evimizi birden elektriğini ödememiş oluyoruz.
0: Çok güzel bir nimet. Bu mübarek güneş doğduğu sürece Allah, bize hizmet devam edecek.
1: Allah bize bu nimeti verdiyse biz de bu nimeti değerlendiriyoruz. Devletimizin üstünden de yük almış oluyoruz.
0: Şimdi sevgili izleyenler burada Hasan abi ve kıymetli eşi Hülya Hanım yazın buradalar. var. Kışın Ankara'da.

0: Adalar. Tabii bizim programda ben hani izleyicilerimize kamera gösteriyorum ya, her hafta bir tane izleyicilerimize kamera hediye ediyorum ya. Orada Hasan abi dedim ki, Hasan abi sistemi kurayım, sana bir tane kamerayı ben hediye edeceğim. Çünkü sen Ankara'ya gittiğin zaman burada bir bekçiye ihtiyaç var. Tabii. 24 saat uyumayan bir bekçiye ihtiyaç var. Sevgili mühendisimiz de getirsin kamerasını. Bunu biz programda bu kamerayı. Evet Mehmet'im, şöyle sen de gel istersen, hemen Hasan abinin sağına gel.
1: Şöyle
0: gel şöyle hemen şöyle. Tutabilirsin burada. Abi kameran da hayırlı uğurlu olsun.
1: Olasın, artık teşekkür ederiz.
0: Evet Mehmetciğim, açabilirsin içini. Açalım. Açalım.
1: Nasıl bir şeymiş?
0: Evet.
1: Bir de uygulamalar da.
0: Evet. Şimdi burada yayında da gösterdiğimiz bu kamerayla sevgili izleyenler, yayında da anlatıyoruz. Bu elektriğini kendisi Mehmetciğim panelinde göstermişsin içeriden. Evet. Bu ürün kendi elektriğini kendisi üretiyor. Yani şebeke elektriğine ihtiyacı yok buranın.
1: Evin panelinde. Panelli kamera.
0: Kamera. Bu birbirine uydurduk. Şimdi hırsızlar genelde sevgili izleyenler, önce işte kamera kaydetmesin diye elektriği keserler. Binalardaki elektriği keserler. Dolayısıyla internet olmasın, kamera olmasın değil mi? Ama bunun öyle bir durumu yok. Bu kıymetli izleyenler, bunu şimdi uygun bir yere monte edeceğiz burada. Mehmetciğim, evet. Monte edeceğiz. Bunun üzerinde zaten yayında da anlatmıştım. Gördüğünüz gibi 360 derece dönen bir kamerası var. Sabit iki kamerası da var. Üç kameralı burada. Yani burada senin bir bekçin var gibi. Tabii. Sen burada ne olup ne bittiğini Ankara'daki evinden göreceksin. Tamam. Burada en ufak bir hareket olduğu zaman hemen sana cep telefonuna bildirim gelecek. Yani evet, burada bir hareket var diye. Evet. Gerekirse polis arayacak, jandarma arayabilecek. Birçok özellikli olan bu kamerayı da ben sana söz verdim. Hediye edeceğim dedim. Kurulumu yaptıktan sonra sana hediye edeceğim dedim. Evet. Bir tane de burada hediye etmiş olduk. Son olarak ne sormak istersin? Güneş arası yaptırmak isteyenlere ne mesajın olur?
1: Ya ben önceden sordum, araştırdım zaten. Yani şimdi bir kış boyunca, hatta iki sene bir Ankara'da ben kendi fizibilitemi yaptım. Nasıl olur, malzemeler nasıl alır, nereden alır, ne edilir, araştırdım, soruşturdum. En son size geldim.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra kafada şu şekilde olacak. O zaman benim şartlarıma uyuyor dedim. Yaptırdık Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlısı olur.
0: Biz de elimizden geldiği kadar burada çok güzel, son derece kaliteli ürünlerle iyi bir sistem kurduk. Burada herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Abi dediğim gibi ben elimden geldiği kadar amacım şu: insanları güneş enerjisi konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve teşvik etmek. Enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük, biliyoruz. Dolayısıyla bu bilinç çok çok önemli. Emin olun Hasan abinin buraya yatırmış olduğu yatırım öyle çok büyük de bir yatırım yapmadı. Bugün bir cep telefonu insanlar 150-200 bin lira verip çok rahat hava atabiliyorlar ama Hasan abinin kazandığı şeyi hiçbir zaman kazanamayacaklar. Dolayısıyla burada tabi buranın en önemli unsurlarından bir tanesi, bölgede çok sık elektrik kesintisi oluyordu. Hasan abiye burada biz 10 kW'lık lityum akü depolama da yaptığımız için bölgede elektrik kesilse bile Hasan abinin elektriği kesilmeyecek. Ben emeği geçen herkese, başta sevgili mühendisim Mehmet ve ekip arkadaşlarına, hepsine çok çok yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka kurumda görüşmek üzere. Mersin'den mutlu herkese selamlar, sevgiler.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
3: Buradaki santralden toplamda bir yılda 1 milyon 300 küsür bin lira fatura kesmişiz ve bir gelir elde etmişiz.
4: Bugüne kadar üyelerden evet dedik ki önce verdiğimiz sözleri yerine getirelim. Sonra da üyelerimizden destek isteyelim. Bugün itibariyle de biz tüm üyelerimizden destek bekliyoruz.
2: Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim, bugün Katılım Enerji'nin olağan genel kurulu vardı. Tabii ki özellikle ben enerji sektöründe enerji kooperatifleri, enerji işletme kooperatiflerinin önemini her zaman vurguluyorum ki Türkiye'de tek olan enerji işletme kooperatifi de bugün ciddi anlamda güzel de bir genel kurul yaptı. Çok ciddi katılımlar oldu. Ben her zaman söylüyorum, bu tür genel kurullarda, yani bu tür şirketler, bu tür enerji kooperatifleri patron şirketi değildir. Yani başkan, sizin seçtiğiniz başkanı siz seçiyorsunuz. Yönetim kurulunu siz seçiyorsunuz. Kararların hepsini siz seçiyorsunuz. Dolayısıyla bu tür genel kurullara katılmak çok çok önemli. Ama maalesef bizim insanımızın her zaman olduğu gibi, bir apartman yöneticisi bir abim demişti ki, Doğukan ben 5 daireyi bir araya getiremiyorum. Yani insanlara 100 kişiyi bir araya getirmek gerçekten zor. Başkan önce geçmiş olsun. Genel kurul nasıl geçti?
5: Tabii genel kurulda sayımız çok azdı. Biz istiyoruz ki üyelerimiz

0: Bizim genel kurula iştirak etmeleri. Burada tabii uzak yerlerde olan üyelerimiz var, gelemeyenler var. Ama istiyoruz ki üyelerimiz bu genel kurula iştirak etsinler. Çünkü aldığımız kararları biz ortak kararlar almak istiyoruz. Burada şu an Türkiye'nin enerji en büyük getiri kaynaklarından bir tanesi. Biz de elektrikli şarj istasyonu işinde şu an ciddi manada yol aldık. 150 tane soketimiz var. Bu sene sonuna kadar 200 soket minimum hedefimiz. Ama burada şöyle bir şeyimiz var. Üyelerimizle beraber eğer bize üyelerimiz destek olurlarsa biz bu soket sayısını 300-400 sayısına çıkartmak istiyoruz. Neden? Şu an Türkiye'de 184 tane lisanslı firma var. Ve biz sertifikalı yatırımcı olarak şu an 250 soketle partnerimizle beraber, onunla beraber 250 soketimiz var. Biz şu an ilk 30'dayız. Bizim hedefimiz ilk 20'ye girmek, 300-400 sokete ulaşmak. Türkiye'deki 184 firmanın bu işe inandığından daha fazla inanıyoruz. O yüzden üyelerimizle beraber biz bu işi başarabileceğimize ve iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Bize yeni gelecek üyelerimize bu konuda destek vermelerini, yatırım yapmalarını, enerji sektörüne gerçekten araştırıp yatırım yapmalarını, sertifikalı yatırımcı olduğumuz için bize yatırım yapabileceklerini, var olan üyelerimize de artık iki genel kuruldur. Çok güzel genel kurul geçiriyoruz. Lütfen bundan sonra destek olmalarını ve bu desteklerle beraber de hep beraber büyüyeceğimize inanıyoruz.
1: Şimdi tabii enerji sektöründe şöyle, enerji sektörünün devleri, büyükleri yani pastadan şu anda büyük pay alanlar küçük şirketleri toplamaya başladılar. Çünkü ne kadar çok Türkiye çapında şarj istasyonu, ne kadar çok soket olursa Türkiye'deki pazar o kadar hakim olacaklar. Sizin böyle ileride şu anda bir teklif geliyor mu? Yani ya işte bu enerji kooperatifinin çünkü 200'e yaklaşan bir kurulumunuz var. Ya biz bunları bize satın deniyor mu? Üyeler bu konuda ne söylüyor?
0: Tabii şimdi şöyle, bizim de ileride olursa hedefimiz zaten pastadan belli bir pay aldığımız zaman böyle bir teklif geldiğinde üyelerimizle beraber hep beraber değerlendireceğiz. Yani şirketin satışı olabilir ya da şirketin büyümesinde başka şirketlerin ortak alınması olabilir. Bu tarzdaki şeyleri açız.
1: Peki sizi bilmeyenler ya da enerji sektörüne işte bu araç şarjla ilgili, araç şarj istasyonuyla ilgili işte bununla ilgili kafasında soru işareti var. Ya ben buraya da bir yatırım yapmak isteyeyim diyen insanlar niye size gelmeli? İnsanlar bugün neden işte 8 bin dolar, 10 bin dolar, 20 bin dolar verip de bir araç şarj istasyonuna ortak olsun ya da araç şarj istasyonu kursun?
0: Şimdi şöyle, bu geleceğin benzin istasyonu. Bir benzin istasyonu açmanın maliyeti 3-3,5 milyon dolar. Yarın benim de bir benzin istasyonum var diyebilmek için ufak yatırımlarla 40 bin dolarlık, 80 bin dolarlık, 5 hisselik, 10 hisselik paylar alıp bu sektöre yatırım yapabilirler.
1: Şimdi ben hani özellikle söylüyorum, hani vardı ya bir laf vardır meşhur, ya babam zamanında bunları alsaydı, buradan yer alsaydı diye hani söylüyorum. Tabii izleyici de yani vatandaş da tedirgin. Türkiye'nin şartları altında bir sürü işte dolandırılan insanlar varken, bir sürü sıkıntılar varken insanlar bir yere paralarını yatırırken güven arıyorlar. Burada sizin garantiniz, sizin güvenceniz nedir?
0: Tabii biz şimdi 4 yıldır faaliyet gösteren bir kooperatifiz. Ciddi şeyler başardık. Üyelerimizin kooperatif yapısını iyi araştırıp böyle bir şeyin bakanlık tarafından denetlendiğini ve bununla ilgili de bizim her türlü denetime tabi olduğumuzu bilmeleri gerekir. Hı hı.
1: Sevgili izleyenler, dediğim gibi daha önce de konuşuyorduk. Bugün katılım sayısı aşağı yukarı 25 tane üye bugün burada temsil edildi. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi katılın. Burada yönetimde kendi kararınızı alın. Ben yapmış oldukları bu genel kurulun herkese hayırlı olmasını diyorum. Başkan, başarılar diyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh, oh, oh.
5: Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Pankartım jest oldu.
4: Oh. En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
6: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
7: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceket de tam sana uydu Murat'ım.
6: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
8: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
12: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 179 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Aracını Twingg satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twingg satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Annem yaparsın dedi.
1: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Hepsi burada, hepsi bu.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: Hepsi burada, hepsi bu.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
10: Allah aşkına neden?
9: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır şaka mati.
9: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
11: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
12: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Beyaz Enerji devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2 artı 1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var. Ne kadar güneş enerjisi, maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurulur? Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait? Bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey, işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı ödüyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar: faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin, elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarım sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arvanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengün. Yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hadi hadi, hadi gidelim. Bari.
2: 6:30'lar burada, servis personeli yerinde, zamanı geldi. Belki bir şey söylemelisin.
1: Bir hamachi crudo, 2 salata nikoaz ve 1 çizgili levrek sipariş ediyorum. Acele. Sebastian. Ha? 1 saat önce levrekleri 86'ya çıkardım. Masa 42 neden teslim edemeyeceğimiz bir şey bekliyor acaba?
2: Yanlış bir iletişim vardı.
1: Yanlış iletişim mi? 4 dil konuşuyorum ve sen bana iletişimsizlikten mi bahsediyorsun?
2: Sakin ol. Yüzüm müşterileri korkutacak.
1: Benim mutfağım, benim yüzüm, benim kurallarım. Peki benim 1 numaralı kuralım nedir?
2: Mutfağınızı karıştırmayın.
1: İşte. Garson.
3: Etol Rouge'a hoş geldiniz. Bu tarafta.

0: Afiyet olsun.
1: Elbette. Sebzelerimi bitirmeme ne kadar kaldı? Hadi beyler, onlara daha hızlı ihtiyacım var. Hadi.
2: Şef Ana.
1: Evet.
2: Müşterilerin yüz yüze görüşmeye ihtiyacı
1: var. Zamanım yok.
2: Yemeğin parasını ödediler ama eğlenmek için de para ödediler.
1: Bekle. Bana göster. Hayır. Hayır. Bakın, Burblank ayrılmış.
3: Evet şef.
1: Tadı aynı olabilir ama biliyorum. Ve sen de bilmelisin ki bu doğru değil.
3: Evet şef.
1: Sana göstereyim. Tamam mı? Ve sonra hızlı bir şekilde. Ama acelesi yok.
3: Evet.
1: Elbette.
3: Evet.
1: Bunun gibi, tamam? Evet. Dene. Daha hızlı. Olabildiğince hızlı.
3: Üzgünüm.
1: Özür dileme. Sadece pratik. İyi. Uykunda yapabilene kadar pratik yap.
4: İyi akşamlar şef.
1: İyi akşamlar kocam. Hmm. Sana yapmamanı söyledim.
5: Kaybolmuş olmasın Reybar önde.
4: Komiksin değil mi? Tarihte kavgadan geri adım atmayan ilk Fransız sen olmalısın.
1: Tamam, bu kadar yeter. İşe geri dön. Etoile Maşeri, kovuldun.
4: Patronu kovamazsın.
1: Yarısının sahibi. Bu yarısı da benim. O yüzden dışarı.
4: Hediyelerle geliyorum.
1: Hayır, dondurucu yapalım.
4: Hayır, her şeye cevabın bu. Bence şuna bir baksan iyi olur. Güzel değil mi?
1: Bunu nasıl yaptın?
4: Senin yeteneklerin var, benimkiler var. Gerçekten meşgul olmaya hazır olsan iyi olur.
5: Aferin Rey.
4: Fransız, teşekkür. Bu senden geliyor, bir iltifat. Hadi gidip aç insanlara yüzünü göstermelisin.
1: Hayır tatlım, meşgulüm. Bak ben şunu hazırlıyorum.
4: Bak, bütün gece dışarıda senin hakkında övündüm. Eğer benimle gelip yüzünü göstermezsen benim zavallı olduğumu düşünecekler.
1: Mutfağı tercih ettiğimi biliyorsun değil mi?
4: Biliyorum spot ışığı, ama aç insanlarla tanışmalısın. Paris'te şef şöyle diyor. Eğer 50 kilo somonla geri gelmezsen 100 kiloluk kızgın Rus yiyeceksin. Ben de bana daha fazlasını anlat dedim. İşte eşimle böyle tanıştım. İşte burada. Ölü bir balık tarafından kör randevuyla ayarlandı. Eğlenin lütfen.
6: Arka kapıyı aç. Yoldan çekil.
7: Neler oluyor?
1: Burada neler oluyor? Ne oluyor?
6: Hepiniz işinize dönün. İlk gece ve her şeyi berbat ediyoruz.
2: Şef.
1: Evet.
2: Telefon sana.
1: Sebastian, hadi mutfağı yakmamaya çalışın. Bu ilk gün. Alo. Alo.
5: Her şey yolunda mı şef?
1: Ha? Evet. Evet. Her şey yolunda. Restoran yanmadığı sürece biz iyiyiz. Hadi işimize geri dönelim.
5: Evet şef.
6: Hepiniz işinize dönün.
8: Kaldırıma çıkıp garsonlara içeri girmenin güvenli olduğunu söyleyeceğim.
2: Çok üzgünüm hanımefendi. Bu akşam için doluyuz. Yani
4: söylüyorum, Paris deliydi. Kulüplerden ayrılırdık. Hepimiz sarhoş olurduk. Etrafta tökezlerdik. Demek istedim, birbiri ardına partiler vardı.
2: Richard, geç oluyor.
9: İçki için teşekkürler.
4: Memnun oldum.
9: Tanıştığıma memnun oldum.
4: Kendine iyi bak.
2: Tam doluluğa erken ulaştık. Randevusuzları almaya başlayayım mı?
4: Hayır. Randevusuz giriş yok. Öyle olmayı tercih etmem. Tamamen ayrıtılmış. Bu gece dünyaya göstereceğimiz şey
2: tamam,
4: bu.
2: Tamam. Bu ikiliyi geri çevireyim.
4: Misafirler. İkili değil, dörtlü değil. Biz bir yıl değiliz. Artık büyüklüklerdesin.
2: Benim hatam. Misafirler. Tamam.
4: Bu ikisiyle ben ilgileneceğim. Az önce oturttuğum ikili için neden içki getirmiyorsun?
10: Rey, senin yakışıklı şeytan. Yani burası var canına.
4: Teşekkür ederim Miki. Ne haber arkadaşlar?
10: Açlıktan ölüyoruz.
4: Yeter ki annen sana yemek pişirsin.
9: Bu berbat bir şey.
10: Biliyorsun. Annem öldü, onu çok severdim.
4: Ne istiyorsun?
10: Dom konuşmak istiyor.
4: Sabah onu arayacağımı söyle.
10: Bu işe yaramayacak.
4: Hadi dostum, etrafa bak. Meşgulüz. Kötü bir zaman.
10: Hemen konuşmak istiyor.
4: Ne? Ona sabah arayacağımı söyle.
10: Evet ama bunu yapmayacak.
4: Hadi biz arkadaşız. Onunla konuşacağım. Her şey yoluna girecek.
10: Bu gece Ray.
4: Mekki hadi dostum. Bu açılış gecesi.
10: Açılış gecesi. Açılış gecesi olması umurumda bile değil. Beni dinle. Bu gece. Don bana bu gece dedi. Sana bu gece olduğunu söyledim.
4: Ve sen de baban sana ne söylerse onu yapıyorsun değil mi?
10: Sırada ben varım Ray. Biraz saygı göster.
4: Saygı kazanılır. Onunla sabah konuşacağım. Bunu çözeceğiz. Merak et.
10: Bu gece Ray. Hadi buradan çıkalım.
1: Bitti.
6: Konuşma, konuşma, konuşma, konuşma, konuşma, konuşma, konuşma.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Burası her zaman istediğim yerdi. Etol Rouge'un gururlu sahibi olarak burada bulunmam da sizin sayenizde.
5: Yarı sahibi.
1: Bu özel bir gece. Ve umarım sadece başlangıçtır. Ve evet, teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bunu mahvetmediğiniz için. Aa, içecekler. Teşekkür ederim. O halde hadi kutlayalım.
6: Hepsi bu kadar bayanlar ve baylar. Mutfak artık kapalı. Hadi içelim.
1: Sağlığınıza.
0: Hey patron. Bunu yapacak mıyız?
10: Babama mesaj bıraktım ve o bana dönene kadar hiçbir şey yapmayacağız.
0: Bu gece olduğunu söyledi.
10: Evet. Ne söylediğini biliyorum. Bunu bana söyledi dahi. Sana bunu söylemişti.
0: Sadece söylüyorum.
3: Yani burada bekleyecek miyiz?
10: Ben kekeledim mi? He? Masaj yaptırıyor ve masaj yaptırırken rahatsız edilmekten hiç hoşlanmıyorum. Ruh halini bozuyormuş.
0: Daha önce hiç masaj yaptırmadım.
3: Bunları çıplak yapmak mı zorundasın?
0: Neden çıplak dolaşasın ki?
3: Bunu çıplak yapman gerektiğini duydum.
10: Kes sesini, herkes sussun. Ve o lanet arabadan in aşağı, daha yeni yıkattım.
0: Şu Ray, bu adam çok cesaretli değil mi?
10: Evet. Uzun süre değil.
0: Evet. Bunu görmek isterim.
10: Ha, bir şey göreceksin Lollipop.
0: Tamam, göreceğiz. Evet Lollipop.
2: Şerefe. Bu iğrenç. Nasıl hissettiriyor?
1: Ne demek istiyorsun?
2: Kendine ait bir yerin olması.
1: Evet, iyi hissettiriyor. Şey ya, biraz stresli.
2: Aa evet.
6: Sen başardın ana. Şu anda söyleyemeyeceğini biliyorum ama başardın. Bu bir şeyin başa...
1: Sava Sebastian. Hadi hadi git.
2: Peki her zaman şef olmak mı istedin?
1: Hayır. Her zaman değil.
2: Evet. Sen bu işte gerçekten iyisin.
1: Teşekkür ederim. Biliyorsun sadece ben değilim. Ray benim için çok şey yaptı. Ve onun burada bir yerlerde beni desteklediğine eminim değil mi?
4: Vay canına. Bunlar oldukça iyi şeyler Ricky. Evet, ikinci bir rüzgar aldım. Hadi gidelim.
9: Sanırım eve dönmeliyiz. Geç oluyor.
4: Hadi ama daha yeni başladık.
6: Neyse param bitti.
4: Sorun çözüldü.
9: Üzgünüm Ray, gitmeliyiz.
1: Parti bitti. Onlara bahşişlerini geri ver ve eve git.
4: İşte buyurun çocuklar. Bana taksi ücretine yetecek kadar bırak olur mu?
1: Ve ben seni kastediyorum.
4: Sadece ikimiz oyun oynayalım ha?
1: Biliyorsun çalışmam lazım. Yarın için demiglas hazırlamam gerekiyor.
4: Asla durmazsın. Tamam, seni gördüm dışarı çıkaracağım.
1: Eliza nasıldık?
2: Her şey harikaydı. Nakit umut verici görünüyor.
1: Harika, teşekkür ederim.
2: Kalıyor musun?
4: Ah! İçecek, adım atacak ve içecek. Adrenalinden tamamen heyecanlanıyorum.
1: Hı hı, en azından benim heyecanlandığım tek şey bu.
2: Oh, iyi geceler.

0: Ayaklarım beni öldürüyor.
1: Ses hanımların katlandışı çılgınlık.
2: Bakın kim varmış.
1: Lanet olsun.
0: Bunlar restorandaki iki adam değil
2: bir
0: mi?
2: Bir efsane. Bu pislik kim?
1: Yatma vaktin geçmedi mi Miki?
2: Hadi ama neden sen bu kadar delisin? Bütün geceni dışarıda geçirmene izin verdim. Hadi ama buraya kadar sana katlandım.
1: Hadi eve git. Bu benimle Dom arasında. Bir şeyler bulacağım.
2: Beni halletmem için buraya gönderdi. O yüzden ben hallediyorum.
0: Rey.
2: Geceleri ucubeler ortaya çıkar bebeğim.
1: Pekala. Bu kadar çocuğunuzu işe götürün, günü saçmalığı yeter.
2: Sanırım bu kullandığın ilaç sende ciddi işitme kaybına sebep oldu. Bu gece Lollipop.
1: Evet, tamam Miki, sen ne dersin?
0: Ne hakkında konuşuyorlar?
1: Hiçbir şey hakkında konuşmuyorlar. Sadece konuşuyorlar.
3: Ops.
2: Teşekkür ederim. O iyi olacak. Hadi gidelim Ray. Dalga geçmiyorum Ray. Ray hadi.

0: Dikkatli ol.
1: Ağır, ağır.
0: Evet, evet, ağır olduğunu biliyorum. Sırtımı kullanıyorum.
1: Bak, ışıklar hala aç.

0: Ben Ray. Mesaj bırakın.
1: Merhaba köfte. Bu tencere sıcak.
2: Ne olmuş?
1: Yerin boş olması gerekiyor.
2: Kapa çeneni. Yapmamız gereken bir iş var. Çakmağını ver.
1: Ne?
2: Çakmağını bana ver.
1: Bende yok ki.
2: Nasıl oluyor da geçiyorsun ve çakmağın yok?
1: Bıraktım. Kahretsin, mutfaktayız. Buralarda bir tane olmalı.
2: Benimle dalga geçiyor olmalısın.
1: Bu da ne?

0: Karıcığım seni arıyor Ray.
1: Bırak onunla konuşayım.
0: Aptal olduğumu mu düşünüyorsun?
1: Evet.
2: Ray.
3: Hanımefendi, erkekler konusunda kötü bir zevkiniz var.
2: Kimsin?
0: Kimsin mi? Kim olduğumun
3: bir önemi yok.
2: Ray nerede?
0: Yakışıklı Ray burada benimle.
2: Onu bana ver.
3: Benimle konuşmaktan
0: hoşlanmıyor musun Lollipop?
2: Kocamı telefona ver.
0: Yoksa ne olur?
2: Ben uğraşmak isteyeceğim bir insan değilim.
0: O zaman restoranda yaptığımız şeyden hoşlanmayacaksın.
2: Restoranıma ne yaptın?
3: Alevler içinde.
0: Büyük, parlak, turuncu, muhteşem alevler.
2: Öyle mi?
0: Beni dinle. Burayı yakmadan hemen oradan çıksan iyi olur, yoksa açılış geceniz son geceniz olur.
3: Güzel hanımefendi.
2: Bundan şüpheliyim.
0: Yüzüme kapattı Ray. Lanet olsun.

0: Ana.
1: Ah, balım.
0: Ah. Tanrı'ya şükür iyiyiz. Bu bir silah mı?
1: Aa, sadece acil durumlar için, merak etme.
0: Ne? Silahı nereden buldun?
1: O benim.
0: Bu kan mı?
1: Evet ama...
0: Neler oluyor burada?
1: Sakin ol.
0: Bu kimin
1: sakin
0: kanı?
1: Ol. Hayır, sakın kapıyı açma Ray, yapma.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Dom beni öldürecek.
1: Kim? Dom kim?
0: Kötü bir adam.
1: Seni neden öldürecek? Ray!
0: Ay, üzgünüm. Bilmiyordum.
1: Neyi bilmiyordun?
0: Daha fazla zamanım olacak diye düşündüm. Bu gece olacağını bilmiyordum.
1: Ray, ne yaptın?

0: Berbat ettim. Çok fazla borcum var. Ve restoran başarılı olunca bunu geri ödeyebileceğimi düşündüm.
1: Ne kadar borçlusun?
0: Çok fazla.
1: Ne kadar?
0: 1.2.
1: Milyon mu?

0: Kim bu şimdi? Aç şunu, olur mu geriye?
1: Efendim?
2: Ne?
3: Kusura bakma, rahatsız ettim baba. Bunun moralini bozduğunu biliyorum.
2: Asıl noktaya gel.
3: Küçük bir sorunumuz var baba.
0: Ve sen baş edemiyorsun.
2: Yapabilirim. Sadece seni bilgilendirip...
3: kontrol etmek istedim.
0: Bunun zor olmaması gerekiyordu Mick. Bu yüzden seni bununla ilgilenmen için gönderdim.
3: Merak etme, ben ilgileniyorum.
2: O kadar derin değil.
0: Yapma.
2: Eğer onunla ilgilenseydin şu anda onu konuşuyor olmazdık.
3: Bak baba. Bana birkaç adam daha gönderebilir misin acaba?
0: Sendeki adamlara ne oldu? Gio ve...
2: Tizik gıcırtı, adı neydi bilmiyorum.
3: Şu Ray pisliğini bilirsin. Bu konuda bizi gerçekten alt etti.
0: Ne? Tamam, lanet olsun.
4: Tamam, bir şey yok, tamam.
0: Ver onu bana.
3: Bunu yapamam.
2: Neden? Çünkü o içeride, Rus kadının yanında saklanıyor. Sana söylemeliyim ki ondan zerre kadar hoşlanmıyorum.
0: Yoldayım ben.
2: Hayır, sadece.
0: Tanrım dostum. Bu sana ders olsun Gary. Bir şeyin doğru yapılmasını istiyorsan
2: oğlundan bunu senin için yapmasını isteme.
3: Hala hattayım baba.
2: O zaman kapa çeneni.
3: Evet.
5: Ray, ne yaptın?
6: Sigorta parası için restoranı yakmak istiyorlar.
5: Peki bu senin için sorun değil mi?
6: Hayır, lanet olsun, hayır, iyi değilim. Başka seçeneğim yok.
5: Lütfen, bunun senin fikrin olmadığını söyle.
6: Hayır, değildi. Belki biraz... Ama ana... Burayı işler hale getirebileceğimize gerçekten inandım, harika oldu.
5: Olur muydu? Zaten pes mi ediyorsun? Bu kadar mı?
6: Tatlım, başka seçeneğimiz
5: Hayır,
6: yok.
5: Hayır, senin başka seçeneğin yok. Tanrım, ne kadar da sorumsuzsun.
6: Çok üzgünüm.
5: Yeterince üzgün olamazsın.
6: Ya bu...
5: Kapa çeneni! İki kez boşanmamana hiç şaşmamalı. Şimdi anladım.
6: Bu biraz kötü oldu. Sence de öyle değil mi? Berbat ettim. Ama seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Eğer geriye dönüp bütün bunları değiştirebilseydim bunu hemen yapardım.
5: Yapamazsın. Ve bana yalan söyledin.
6: Senden ne haber? Peki onları öldürdüm?
5: Gerçekten bilmek istiyor musun?
6: Ana, konuş benimle.
5: Ben... Eskiden KGB için çalışıyordum.
6: Rus KGB'si gibi mi?
5: Evet.
6: Sen bir casus?
5: Ben bir aşçıyım.
6: Bekle. Demek istediğim, bu öylece bırakıp gidebileceğim bir şey değil. Nasıl çıktın?
5: Başardım. Sen beni o duyuruyla haritaya koyana kadar ortadan kayboldum.
6: Senin KGB ile çalıştığını nereden bilebilirdim ki ben?
5: Hayır, eski KGB'den.
6: Peki şimdi ne olacak? KGB peşine düşecek mi?
5: Hayır. Belki.
6: Yani sanırım ikimiz de saçmaladık.
5: Hayır, seni korumak için yalan söylememişim.
6: Hayır, kendini korumak için yalan söyledin.
5: Ne biliyorsun ki sen?

0: O halde lanet bir masaj yaptırmam gerekirken neden buradayım?
1: Bir planım var baba.
0: Bir planın mı var? Senin sahip olduğun tek plan benim bir planım olduğu.
1: Rusya'nın sorunu Rusya'nın çözümünü gerektiriyor, değil mi?
0: Bir şansın vardı Mickey. Leo, Tommy, Billy, hadi gidelim.
2: Yapmam gerekeni yaptım. Başka bir seçeneğim yoktu.
3: Lanet kulübe hoş geldin.
2: Bu aynı şey değil.
3: Tamamen aynı lanet şey.
2: Hayatımdaki tek bir şeyden kurtulmak için çok uğraştım ve işte buradasın. Her şeyi mahvettiğin gibi onu da mahvettin.
3: Bunu düzeltebilirim. Bırak onunla konuşayım.
2: Onunla konuşmak mı? Konuşmak hiçbir şeye yaramaz.
3: Bu adamları tanımıyorsun. Bundan vazgeçmeyecekler. Tehlikede olan çok fazla para var ve çok fazla.
2: Umrumda değil.
3: Dom'la uğraşmak isteyeceğim biri değil.
2: Ben uğraşmak isteyeceğim biri değil.
3: Bırak onunla konuşayım. Bana canlı ihtiyacı var. Beni öldürmeyecek. Sigorta parasını alabilmek için nefes almama ihtiyacı var. Onunla mantıklı konuşabilirim. O makul bir adam.
2: Ne o mantıklı bir... Az önce makul bir adam mı dedin?
3: Ya hayır.
2: Sen az önce makul bir adam
3: hayır,
2: mı dedin?
3: Hayır, o yola gitmiyoruz.
2: Hayır, bekle bekle. Bu kelimeyi
3: oraya
2: beğendim.
3: Oraya gitmeyeceğiz. Hayır,
2: bu
3: yapmıyoruz.
2: Bu kelimeyi beğendim.
3: Hayır, yapmıyoruz.
2: Bana sürekli olarak mantıksız diyorsun. Peki ne yapacağım? Yemek yaparım. Bazen bağırıyorum. Peki bu beni mantıksız mı kılıyor? Bu adam mükemmel bir restoranı yakmak istiyor ve mantıklı olan da o.
3: Söylediğim bu değil.
2: Öyle mi?
3: Hayır, biz aynı takımdayız.
2: Hayır, aynı takımda değiliz. Sen burayı yakmak isteyen insanlarla konuşmak istiyorsun.
3: Ne yapmak istiyorsun? Onları öldürmek mi?
2: Restoranımı yakmalarına izin vermeyeceğim.
3: Bizim restoran mı? Onunla konuşacağım. Tek yol bu. Sen mantıklı olmayacaksan ben yaparım. Tamam. Sadece konuşmak istiyorum.

0: Neler oluyor Ray?
1: Onu yakamazsın. Henüz değil.
0: Nedenmiş o?
1: Gerçekten işe yaraması için bize bir şans ver lütfen. Burası hakkında iyi hislerim var.
0: Ve son 4 restoran hakkında iyi hislerim vardı. Bunu hatırlıyor
1: musun?
0: Evet
1: biliyorum biliyorum ama bu seferki farklı.
0: Bu bende işe yaramıyor Ray. Sahip olduğun tek şey iyi bir his mi senin?
1: Hadi benimle dalga geçme tamam, bak gerçekten çok güzel bir his duydum tamam mı? Bu işe yaramıyor mu yani?
0: Senden gelince pek bir anlamı yok.
1: Dom lütfen.
0: Ray, bunu yerin dibine batırmadığın için teselli bul bence. Onu yaktın.

0: Onu ele mi geçirdiler?
1: Bu kadar saçmalık yeter. Meki, iş sende. Burayı yerle bir edin hemen.
2: Dom, lütfen hadi.

0: Alo, Mimi?
1: Ana?
0: Sen misin?
1: Evet. Nasılsın? Yardımına ihtiyacım var. Aynı eski saçmalıklar, eski günlerdeki gibi.
0: Bir pisliğe bulaştın ve seni kurtarmam için beni mi aradın?
1: Evet. Yani yardımıma ihtiyacın var. Restoranımı yakmaya çalışan bazı adamlar var. Hayır. Açılış gecesinde mi? Evet.
0: Bu çok kaba.
1: Kaç taneden bahsediyoruz?
0: Henüz emin değilim.
1: Ama yardım edebilir misin? Başka seçeneğin var mı ana? Eğer beni arıyorsan bunun
0: Acil bir durum olduğunu tahmin ediyorum.
1: öyle evet şey... Acele edebilir misin?
0: Yapacağım tatlım, merak etme. Bir arkadaşının evine giden yol asla uzun değildir. Ve biz arkadaşız, değil mi?
1: Bunca yıldan sonra bile. Evet. Arkadaşlar. İyi. Kendini koru Anya. Yakında görüşürüz.
0: Mimi.
1: Dinle. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Bilirsin gittiğimde...
0: Hayır. Oraya vardığımda bu konuda sohbet edeceğiz, tamam mı?
1: Bekleyemiyorum.
2: Ben bu silaha bayılıyorum. Bu temiz.
1: Lütfen bunu söylemeyi bırak. Hadi gidelim.
2: Gidiyor muyuz?
1: Evet, eşyanı topla ve gidelim.
2: Tamam, kızlar biz...
1: Hadi kızlar.
2: Kimdi o?
3: Basit, koşup onu yere atıyorsun ve bu.
4: Senden emir almıyorum.
3: Bu doğrudan babamdan geliyor.
4: Bunu yapmanı sana söyledi.
3: Ve ben de sana söylüyorum. Buna yetki vermek denir. Liderlik budur işte. Şimdi git, hadi. Hadi, korktun mu yoksa?
4: Beni ikna edemeyeceksin.
3: Babama iyi iş çıkarttığını söyleyeceğim. Sadece şunu yap. Çok büyük olacak. Sen yap, hadi durma. Çabuk.
4: Mümkün değil, bu olmayacak lanet.
3: Sen itaatsizsin. Şimdi kafanı ver ve beni dinle. Hadi gidelim, hadi tamam. Hadi git artık. Bunu yapabilirsin. Lanet olsun.

Tereddüt etme. Hadi.

0: Eğer kenara çekilirsek bu bizi yavaşlatır.
1: Tamam.
0: Bir şey değil. Hızlı gidiyor. Hızlı sürüyorum. Çok hızlı. Sanırım hız limiti aslında... Aman tanrım sen gerçekten...
1: Tom.
0: Evet. Bu bana neyi hatırlattı?
1: Bükreş mi?
0: Evet, Bükreş. Hatırladın mı? Bu iyi bir şeydi. Bükreş'te iyiydim, ben de öyleydim. Yani evet, çünkü biz köpek parkına daldığımızı ve gerçekten kızgın olanların...
1: Bu bir görevdi Tom. Peki başarılı oldu mu?
0: Başarılı bir görevdi, evet.
1: Oldu.
0: Bu bir görev değil.
1: Kimse arka koltuktaki sürücüyü sevmez.
0: Ben önde oturuyorum.
2: Neden gelmek zorundaydık?
1: Affedersiniz hanımefendi, nedenini tam olarak biliyorsun.
2: Ödevim var Mimi.
1: Sakın bana Mimi deme. En son ev ödevi aldığında eve bir partiye gelmiştik.
2: Sosyolojiydi ve bir buluşmaydı yani.
0: Evet tamam, bu senin gerçeğin. Mimi'ni, anneni dinle. Dinle bak. Bu sadece bir öneriydi. Eğer yavaşlarsan...
1: Tamam, senin kendi işine bak.

0: bakmanı öneririm.
1: Önerin için teşekkür ederim. Sadece yardım etmeye çalışıyorum.
0: Tamam, yardım edebilirsin. Bunu sessizce zihninin içinde yap.
1: Doktor Gottlieb açık bir forum yapmamız gerektiğini
0: biliyor
1: söylüyor.
0: Musun? Eğer lanet Doktor Gottlieb bu kadar çok şey biliyorsa neden 3 kez evlendi? Ha Tom?
2: Aman tanrım, boşanın artık.
3: Düzgün konuş.
4: Bizi ne kadar mahvettiğinizin farkında
1: tamam.
4: mısınız?
1: Tamam. Annen ve ben bir ara güneşli bir yarına ulaşmak için dün bulutlu bir havada çalışıyoruz.
4: Evet,
0: doğru. Tanrım Tom. Gerçekten sana ulaştı. Duvarın üstüne asılı olan şeyi hatırladın mı?
1: Güsap.
0: Aman tanrım.
1: Güsap. Güven, saygı, açık fikirlilik, pozitiflik. Güsap. Hı hı. Dördünü birden yapamıyorsan sadece birini
0: tamam,
1: seç.
0: Tamam, birini seçeceğim. Pozitifliği seçiyorum.
1: Puf.
0: Lanet Doktor Gottlieb'in Berlin duvarından bu yana kimseyle birlikte olmadığından eminim canım.
1: 3 kişi eder.
0: O halde biraz inisiyatif al, olur mu? Aman tanrım.
1: Sadece bir gözlem yapacağım. Gibi sürüyorsun. Ve bence bu en iyi arkadaşına karşı kişisel bir intikam.
0: Eski en iyi arkadaşım ve şimdiki düşmanım. Arkamı kollayacak mısın peki?
1: Oh. Tamam, her şey yolunda kızlar.

0: Kapalı tut. Ayak takımını dışarıda tut. Uzun bir gece olmamalı. Geldiğin için teşekkürler.
1: Sorun yok, tamamdır patron.
2: Altı adam girdi. Kimse çıkmadı ha? Lanet olsun dostum. Dostum, bu tam bir saçmalık.
3: Geri, odaklan lütfen.
2: Dostum, odaklandım. Kendimi böyle toparlıyorum, tamam mı? Ben sadece bir masözüm. Burada bile olmamam gerekiyor. Lanet olsun.
3: Pislik yapma dostum, hadi. Hadi.
2: Kapa çeneni. Tanrım, lütfen bana yardım et.
3: Geri, ne bekliyorsun?
2: Tamam, hadi. Gidelim. Kilitli değil. İlk sen git. Hadi.
3: Hayır, o silahı içeri sok.
2: Bu çok ırkçı bir saçmalık.
3: Böyle bir şey söyleyemezsin.
2: Benim hatam, haklısın.

0: Ben ofise doğru gideceğim, tamam mı? Sen hemen oraya git evlat. Anladın değil mi?
1: Bobby! Korkuyorum ben şunu dostum.
2: Tamam, biraz Ali'den biraz da Jackie'den. Tamam, bunu yapalım. Seni yakaladım, tamam mı? Oh. Evet, tamam. Hadi.
1: Onu yakalasan iyi olur Bobby. Evet. Vur, vur evlat. Öldür o kadını. Öldür o kadını Bobby.
3: Hayır.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Obseso. Silvermoon. Every drop, got the magic flowing.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Annem yaparsın dedi.
16: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
17: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
18: Servis geldi, çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
20: kurdu. Bu otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
25: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
9: Ha! Maydanoz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
2: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
3: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
4: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
3: Giderim.
4: Öyle mi?
3: Öyle.
4: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
3: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
4: Şişi yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
5: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
3: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
5: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
3: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarını da o yıkar.
5: Yerim 7000 kat dibine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
6: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin yani. İşte şimdi onun hakkını verdin.
7: Hadi git kurtar onu.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
12: Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arkadaşlar!
4: Azma!
6: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
0: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
20: Bir milyar.
21: İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır.
22: İhanet, sadakat, derin hesaplaşmalar. Polat Alemdar'ın Puslu Vadi'deki hikayesi Beyaz TV'de devam ediyor.
1: Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin.
22: Replikleri, sahneleri ve karakterleriyle hafızalara kazınan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu hafta içi her gün 16.30'da Beyaz TV'de.
9: Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak.
18: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
23: Kazancım Net, sigortam Net. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
8: Annem yaparsın.
9: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
10: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
11: Hız peşindeyim.
10: Oo.
11: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
10: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
12: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
10: Hep önde olacaksın değil mi?
11: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
13: Benim bankam. İş Bankası.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
15: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ben ofise doğru gideceğim, tamam mı? Sen hemen oraya git evlat. Anladın değil mi?
2: Bobby! Korkuyorum ben şunu dostum.
3: Tamam, biraz Ali'den biraz da Jackie'den. Tamam, bunu yapalım. Seni yakaladım, tamam mı? Oh. Evet, tamam. Hadi.
2: Onu yakalasan iyi olur Bobby. Evet. Vur, vur evlat. Öldür o kadını. Öldür o kadını Bobby.
4: Hayır.
2: Bobby, öldü mü?
4: Hayır.

0: Hayır! Hayır! Hayır!
1: Evet. Bunu görmedim. Yapmadım, yapmadım. Bir kez daha. Tamam, tamam. Sadece...
2: Lanet olsun. Bobby, Bobby lütfen. Hadi Bobby.
1: Tamam, sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol.
2: Ben körüm. Yüzünüzü ya da cesedinizi görmedim. Hiçbir şey görmedim. Lanet olsun, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen.
3: Yağ parmaklarını patates kızartmasına çevirmeden önce 90 saniye.
2: Hadi lanet olsun. Bakın, bakın hanımefendi. Ben yalnızca Amerikan'ın tehditlerini
3: anlıyorum. Patates kızartması
2: anlıyorum.
3: Anlamına geliyor.
2: Tamam, bak. Tamam, tamam, bak. Bak benim adım geri. Ben bir terazi burcuyum ve Çin yemeklerini
3: lanet
2: severim.
3: Lanet burcun kimin umrunda?
2: Benim seninle hiçbir sorunum yok.
3: Benim de seninle hiçbir sorunum yok geri. Sadece sorularım var ve cevaplarını istiyorum.
2: Tamam, bak.
3: Bana doğumdan bahset.
2: Lanet olsun. Bence doğum. O bir kova burcu. Doğum günü
3: hayır,
2: iki gün içeri.
3: Hayır, bilmek istediğim bu değil.
2: Tamam.
3: Tamam, neden restoranımı yakmak istiyor?
2: Nedenini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
3: Bilsen çok iyi olur çünkü sadece 60 saniyen kaldı.
2: Tamam tamam, bu bir sigorta meselesi. Bu çok kafa karıştırıcı, tamam mı? Kafa karıştırıcı.
3: Neden bu gece? Neden bu
2: bilmiyorum,
3: gece?
2: Bilmiyorum, çünkü onlar bu aileler arasında bir savaş ve o da şirket için nakit param olması gerektiğini söylüyor.
3: Onun için kaç adam çalışıyor?
2: Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu gittikçe ısırıyor, yağ ısırıyor. Lütfen.
3: Fikir bu.
2: Lütfen hanımefendi. Bakın ben bir masözüm. Tek yaptığım masaj yapmak.
3: Ne?
2: Evet. Ellerime ihtiyacı var. Lütfen bırak. Gidin lütfen.
3: Bağlayın gel.
2: Tamam, tamam. Lütfen, lütfen, lütfen. Bak, tamam. Tamam, öncelikle bir sanatçının ellerine saygı duyduğunuz için size teşekkür ediyorum. Beni öldürecek misin? Ha?
3: Bundan hiç keyif almıyorum.
2: Yani beni öldürmeyecek misin? Lanet olsun, beni bırakabilirsin.
3: Yani sen bir masözsün.
2: Evet, ben sertifikalı bir masözüm. Ben bütün gün masaj yapıyorum ve şu anda bir masaja ihtiyacın olduğunu söyleyebilirim. Ellerimi sana koyabilirim ve masaj...
3: Sen gerisin öyle mi?
2: Evet, ben geriyim.
3: Terazi misin?
2: Evet, ben terazi burcuyum. Eğer hoşuna gitmezse istersen burcumu değiştirebilirim. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne oluyor ki? Birileri mi geliyor?
3: Geri, fikrimi değiştirmeden önce buradan git demek.
2: Onu anlıyorum. Ama önce tuvaletini kullanabilir miyim? Tamam. Çıktım ben. Bu görünüş hoşuma gitmedi.
3: Defol git.
2: Tamam. Lanet olsun.
4: Yol kapalı. Bu bölgede silah sesleri duyuluyormuş. Bir şey biliyor musun?
5: Restoranın ana gaz hattını kazıyoruz. Matkap bütün gece açılıp kapanacak.
4: Evet. Burası bir yerleşim alanı. Bir sürü meşgul insan var. Seni yalnız bırakayım.

0: Hazır mı?
1: Hazır.
2: Cidden neden burada olmak zorundayız ki?
1: Çünkü sana güvenmiyoruz. Hey hey hey, dur bakalım orada. Merhaba hanımefendi.
0: Merhaba. Sadece geçiyordum.
1: Üzgünüm hanımefendi, bu yol kapalı.
0: Kapalı mı? Sadece bir restoranda arkadaşımla buluşacaktım ama...
1: Oldukça geç oldu. Restoranın hala açık olmadığından
0: hayır,
1: eminim.
0: Hayır, orada beni beklediğinden eminim.
1: Üzgünüm hanımefendi, yapamam. Hiç güvenli değil. Arkadaşını araman gerekecek.
0: Hayatım.
1: Geri dönebilirsin.
3: Hayatım, bir dahaki sefere beni uyar.
0: Aman tanrım.

0: Anladım.
1: Baba.
0: Bunu anladığımı söyledim. Kısa bir süre olduğunu biliyorum ama bu gerçekten büyük bir olay ve bu gece

0: bitmesi gerekiyor, tamam mı?
1: Baba.
0: Tek istediğim bir alıntı. Üç adam. Hayır, dört tane yapın arkadaşlar.
1: Baba.
0: Dört tane, üç saat boyunca. Bana bir saniye verebilir misin lütfen? Ne?
1: Az önce içeri giren adamlar. Onlar da gitti.
0: Geriyi yakaladı. Evet.
1: Geriyi yakaladı.
0: Baştan alalım. 15 taneye daha ihtiyacım var. Maliyeti umurumda bile değil. Sadece gerçekleşmesini sağla.
2: Bu gece olsa iyi olurdu.
3: Yavaş çalışabilirim ama her zaman çabuk bitiririm.
2: Çabuk bitirdiğini biliyorum Tom.
3: Stresinin huzurumu bozmasına izin vermeyeceğim.
4: Bu ne kadar sürecek?
3: Sabırsızlığını kabul ediyorum ama buna verecek bir cevabım yok.

0: Bunu gerçekten yapacaksın. Onu öldüreceksin ha?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Konuşmak ister misin?
1: Bununla ilgili
0: bunun hakkında konuşmak istemezsin. Tamam, anlıyorum.
1: Bu konuda gerçekten çelişkili kararsızım. Öyleyim, çelişki içindeyim.
0: Neyi hatırlatabiliyor musun? Jakarta.
1: Jakarta mı? Jakarta berbat bir festivaldi.
0: O kadar da kötü değildi. Tamam ama şu anda çelişkili hissediyorsun.
1: Evet, o benim arkadaşım.
0: O senin
1: çünkü
0: en iyi arkadaşın.
1: Sonra beni tamamen terk etti ve lanet bir sivil olmak için beni terk etti.
0: Biliyorum, ben sanki... Sanırım bunun için oldukça iyi bir neden olmalı.
1: Sen kimin tarafındasın?
0: Cevabı biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Umarım biliyorsundur.
1: Umarım sen biliyorsundur.
0: Tamam. Umarım bunun bir çatışmadan ziyade bir sohbete benzediğinin farkındasındır.
1: Anlaşmazlık başka bir...
0: İyi bir
1: cevheri değil mi? Bunun için,
0: bunun için doğru zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Öldürmenin kişisel olması gerektiğini düşünmüyorum. Sıhhi tesisat gibi. Bu sadece
1: tamam,
0: bir iş.
1: Tamam, o zaman çeneni kapat ve işini yap.
2: Cidden bu ne kadar sürecek?
0: Ne gerekiyorsa o kadar.
1: Sakin ol. Sakin ol Tom.
0: Tamam.
1: Tamam mısın?
0: Tatlım.
1: Kızlar!
2: Onlardan nefret ediyorum.
3: Lanet olsun! Asla! Lanet olsun!
2: Merhaba. İyi misin? Sana yardım edebilir miyiz? Nereye gidiyorsun?
0: Ne haber köpek?
4: Nasıl gidiyordum?
5: Bu senin son şansın Ray. Oraya gidip karınla biraz mantıklı konuşmalısın, tamam mı?
4: Beni dinleyecek mi sanıyorsun?
5: Öyle olması için dua etsen iyi olur.

0: Tam olarak umduğum sıcak ve yumuşak bir karşılama değil.
1: Seni vurabilirdim. Ne istiyorsun Ray?
0: Beni Dom gönderdi.
1: Belki de seni vurmalıydım.
0: Seni buradan çıkarmamı istiyor.
1: Evet, öyle olduğundan eminim.
0: Sen ne istiyorsun?
1: Şimdi bilmek mi istiyorsun?
0: Onları yenebiliriz.
1: Biz mi?
0: Biz. Bana söyle, ne yapacaksam yaparım.
1: İyi. Defol buradan.
0: Hayır, gitmiyorum.
1: Ray, lütfen git.
0: %65.
1: Ne?
0: Restoran personelinin %65'i işten ayrıldı. Ben onlardan biri olmayacağım.

0: Orada sana zarar verdiler mi?
1: Sert bir içeceğin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Peki ya sen?
0: Diğer adamları görmelisin.
1: KGB öyle mi?
0: Eski KGB'den.
1: Ne oluyor? Buraya nasıl geldik? Fransız yemeği pişiren bir Rus ki. Bu delilik hiçbir anlam ifade etmiyor.
0: Sana söyledim. Rusya'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya gittim. Bu kısım doğru.
1: Hangi kısmı diyeyim?
0: Kalan kısmı. Ben hala aynı kişiyim.
1: İçinde sen varken Murat'ı yakmaya çalışacaklarını bilmiyordum.
0: Artık önemi yok.
1: Benim için önemli. Peki planın ne bebeğim?
0: Birkaç fikrim var.
1: Eminim öyledir.
2: Hayır! Tamam, bekle lütfen. Tamam, tamam bak. Bu sabah Tanrı'ya sordum. Bana iki güçlü kadın gönder dedim.
3: Tanrı'ya ne sorduğun umurumda değil. Hadi. Geri nasıl görünüyordu söyle.
2: Bilmiyorum.
3: Sanırım biliyorsun Geri.
2: Tamam, üzgün görünüyordu. Bilmiyorum, üzgün. Doğrusunu söylemek gerekirse üzücü.
3: Üzgün Anya, müthiş. Peki yalnız mıydı?
2: Evet, yalnızdı. Tek başına bütün yetişkin adamların kıçını tekmeledi. Utanç vericiydi.
3: Yani hala keskin.
2: O bir çatlağın ayak tırnağından daha keskin.
4: Tatlım adamı biraz rahat bırak.
3: Eğer onu rahat bırakırsam tam anlamıyla bir işkenceci olmazdım.
2: Onu dinle.
3: Seni korkak.
5: Mimi'nin cidden rahatlamaya ihtiyacı var.
2: Tamam lütfen.
3: İçeri nasıl girilir?
2: Arka kapı.
3: İçeri girmenin başka bir yolu var mı?
2: Ön kapı.
3: Vay canına, sen lanet bir mimar olmalısın Geri.
2: İşte bile. Ben bir masözüm. Masajdan başka
4: sen
2: bir şey
4: masajcım,
2: yapmıyorum.
4: Sen yüz çalışıyor musun?
3: Boynun iyi durumda Tom.
4: C3 ile C4'ün arasına şarapnel parçası kaçtı. Her gün acı çekiyorum.
3: Neden bu kadar çok araba park edilmiş orada?
2: Bilmiyorum.
3: Bana ne bildiğini söyle o zaman.
2: Yeter şeytan kadın, bir şey bilmiyorum. Tamam, sana böyle seslendiğim için üzgünüm. Ben sadece ölmek istemiyorum.
4: Yalan söylediğini düşünmüyorum.
2: Söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum.
3: Kullanışsız.
4: Sen ona... Bekle, işe yaramaz mı o? O ben mi yoksa? Ben mi? O mu yoksa ben mi?
2: Beyaz insanlar çok kötü.
1: Evet Ray.
6: Zaman doldu Ray.
1: Tamam o zaman.
7: O zaman dışarı çık.
1: Bu olmayacak.
7: İsa aşkına.
6: Sen yoksa ölmek mi istiyorsun?
1: Evet, onun gibi.
7: Onun gibi bir şey. Şu anda sana söylüyorum. Bu senin son şansın.
6: Eğer şimdi dışarı çıkarsan ikiniz de özgür olursunuz. Ama
7: beni bekletmeye devam edersen ikinizin de kafasına kurşun sıkarım.
1: Bizi öldürürseniz sigorta parasını alamazsınız. Bütün bunları.
8: Boşuna yaptıysan yazıklar
6: olsun. Bak, hiçbir şey değil, pislik.
1: Bu bir şey.
7: Senin sorunun ne? Seni ahmak.
1: Dışarı çıkmayacağız Dom. Eğer biteceksek savaşarak biteceğiz.

0: Şu saçmalığa bak. Bana akşam yemeği bile ısmarlamadan beni yok etmeye çalışacaklar.
1: Sen don musun?
0: Evet.
1: İyi. Buradayız.
0: Bunu görebiliyorum.
2: Hadi canım.
1: Terry ile konuştun mu?
0: Terry ile konuştum.
2: Terry ile konuştuk.
1: Fazla mesai kurallarını açıkladı mı?
0: Evet. Birkaç defa, evet.
1: Adamlarım doğrudan başka bir işten geliyorlar.
0: Ve bunu takdir ediyorum.
1: Bu iki katı demektir.
0: Ben de duydum.
1: 4 saatten fazla çalışırsak öğle yemeği isteriz. Anlaştık mı?
2: Evet, tamamdır. O pislik Rus'u öldürmeni istiyorum.
3: Geri sen sihirlisin. Sen sihirlisin. Hayır. Anlamıyorsun. Geri. Sen sihirlisin. Sihirlisin. Sihirlerler.
0: Sağ olun bayım. Bu çok şey ifade ediyor.
3: Buna ihtiyacım vardı. Buna ihtiyacım vardı ve ben biliyordum. Oğuz'un falancaları görünce anladım, biliyordum.
0: Gerçekten stresli görünüyorsun.

0: Eskiden mutluydum Geri. Ben ve Mimi mutluyduk. Ve biz... birbirimize destek olurduk. Şöyle dedi, teşekkür ederim tatlım. Seni aldım bebek. Sonra çocuklarımız oldu.
1: Merhaba. Seni duyabiliyoruz.
0: Evet.
2: Evet. Eski sevgilimle Mavi adında bir kedimiz vardı. Bu yüzden seni anlıyorum dostum.
0: Sanırım birlikte çalışmamızın bir faydası yok.
2: Ne tür bir iş yapıyorsun Tom?
0: Geri sana söyleyebilirim ama seni öldürmek zorunda kalabilirim. Seni öldürmek istemiyorum.
2: Evet, bunu hiç istemiyoruz.
0: Seni öldürmeyeceğim Geri. Teşekkür ederim Geri. Gitmekte özgürsün.
2: Emin misin? Mimi'yi beklemek istemiyor musun?
0: Hayır, kararı ben veriyorum. Hoşça kal Geri. Sizi seviyorum kızlar.
1: Tom yine ilaçlarını bırakmış.
3: İçeri girmenin yalnızca iki yolu var. İçeri giren herkes için kimse dışarı çıkmadı.
4: Rocco teknik olarak içeri girmedi.
3: Evet, otoparkta patladı. Teşekkürler Mick.
1: Kaç tane var?
3: Sadece bir tane.
1: Sadece bir tane mi?
3: Dev bir sorun yaratıcı.
1: Adamı her iki taraftan da vuracağız.
3: Kadın.
1: O bir kadın mı?
3: O bir kadın.
1: Bu ekstra bir maliyet olacak.
3: Şaka yapıyorsun değil mi?
1: Yapmıyorum.
3: Yani siz kadınların eşitlik istediğinizi sanıyordunuz.
1: Bana hepimizin bir kadın için mi geldiğini söylüyorsun?
3: O lanet Rus'u öldüren kişi için 10 bin dolar vereceğimi söylüyorum sana.
1: Ruslarla mı uğraşıyoruz?
4: Teknik olarak Rus sadece bir kişi, Ana.
3: Bu bize pahalıya mı mal olur?
1: Her şeyin maliyeti var. Daha önce Ruslarla uğraşmıştık. Ve bu pek hoş olmayacak.
3: Hoş olmasına ihtiyacım yok. Yapılmasına ihtiyacım var.
4: Sizinle iletişim kurabilmek için bir telsize ihtiyacım olacak.
3: Mick, git arabada bekle. Burada yetişkinler konuşuyor. Git arabada bekle dedim. O benim çocuğum.
1: Onu bedavaya hallederim.
5: Hazır mısın?
6: Hazır.
5: Şerefe.

0: Desteğe ihtiyacımız var. Herkesi gönderin. Hey hey hey hey! Eğil! Yakala onu.
1: Beş kişilik masa mı? Randevusuz giremezsiniz.
2: Ray, barın arkasına geç.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Dayan biraz.

0: Kurşunu bitti. Yukarı itin.
1: Cephanesi bitti. Arkanı kolla. Yürü, yürü, yürü.
2: Seni seviyorum.
3: Seni seviyorum pislik.
1: Dikkat et. Hangi cehennemde?
0: Bir tane daha var.
1: Lanet olsun.
3: Hangi şardoneleriniz var? Ben biraz meyveli bir şey severim.
4: Güven bana.
3: Oh. Yani Pino olabilir. Ne olduğu gerçekten umurumda değil. Seçici değilimdir.
4: Mimi. Başardın.
3: Görünüşe göre tam zamanında yetiştim. Teşekkür ederim tatlım.
5: Seni aldım bebek.
3: Seni özledim Anya.
4: Ben de seni özledim. Çok uzun zaman oldu.
3: Biliyorum, çok uzun zaman oldu.
4: Geldiğin için teşekkürler.
3: Ben

0: Yani bir arkadaşın aniden kalkıp ortadan kaybolduğunda yaptığın şey budur değil mi? Kelimenin tam anlamıyla hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldun.
1: Ben hatırlıyorum, evet.
0: Sanırım bana bir açıklama borçlusun.
1: Ah, hadi Mimi, çok uzun zaman önceydi. Ben...
0: Sen gittiğinde bazı arkadaşlarımızın ne kadar üzüldüğünü tam olarak anladığını hiç sanmıyorum.
1: Üzgünüm.
0: Üzgün müsün?
1: Üzgünüm.
0: Tamam, o zaman köprünün altından çok sular aktı
1: Elbette
0: değil mi?
1: yani.
0: Yanlış.
1: Mimi hadi ama.
0: Anya.
1: Pekala. Peki söyle. Şimdi ne olacak?
0: Şimdi seni öldüreceğim tatlım.
2: Gittiğin için diye suçladılar.
0: Paslanmışsın canım. Ayrılmayı düşünmediğimi mi sanıyorsun? Bana söyleyebilirdin.
3: Mimi, seni korumaya çalıştım.
0: Ama ben asla sensiz gitmezdim. Bunun için yıllarca bekledim.
3: Bir hata yaptım Mimi. Çok üzgünüm.
0: Yeterince üzgün değilsin ama.
3: Seni asla incitmek istemedim.
0: Arkadaşlar birbirini terk etmez.

0: Beni Paris'te korumasız bıraktın.
1: Tom'un vardı.
0: Tom salon teki.
1: En azından kocan hayallerinle kumar oynamadı.
0: Neden söz ediyorsun sen?
1: Kocalar değerlerinden daha fazla beladır.
0: Evet, evet. Bana hiç anlatma.
1: Bir hata yaptım, Mimi.
0: Evet. Gerçekten yaptın.
1: Sen benim ailemdin.
0: Ve sen hala benim ailemsin.
2: Doğru dürüst tanıştırıldığımıza inanmıyorum.
3: And that's my mother. I'm sorry.
1: Göründüğünden daha sert.
2: Teşekkür ederim tat.
0: Yaşlı görünüyor. Umarım öyledir.
2: Evet, ben kafana pompalı tüfeği doğrultan yaşlı bir adamım.
0: Ben Mimi. Ana'nın eski bir arkadaşı.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh, oh, oh.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Ah, de şarj olmaya.
14: Hoş 5'i durdurabilirsen.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
20: Getir, bir bakalım getir.
21: Abi ne oluyor ya?
22: Açlık basıyor, bir şey yok.
23: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Net! Kazancım net, sigortam net.
26: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
27: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
28: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
29: Sen çık bakalım abla, şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
28: Giderim.
29: Öyle mi?
28: Öyle.
29: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamdan.
28: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
29: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
30: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
28: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
30: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
28: Artık anneciğin madem öyle, şişli şarşafların da o yukarı.
30: Yerin 7000 katlı birine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
31: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
29: Hadi git kurtar onu.
32: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
6: Bimex'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.

0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Milo çek, Milo sil.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam Sonbank kartıma gel.
12: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar... Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Araba şamalos.
15: Oo.
14: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
16: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kurulu.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
6: Yıkıldın mı şu an?
7: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
12: En azından kocan hayallerinle kumar oynamadı.
13: Neden söz ediyorsun sen?
12: Kocalar değerlerinden daha fazla beladır.
13: Evet, evet, bana hiç anlatma.
12: Bir hata yaptım, Mimi.
13: Evet, gerçekten yaptın.
12: Sen benim ailemdin.
13: Ve sen hala benim ailemsin.
14: Doğru dürüst tanıştırıldığımıza inanmıyorum.
15: That's my mother. I'm sorry.
12: Göründüğünden daha sert.
14: Teşekkür ederim tat.
13: Yaşlı görünüyor, umarım öyledir.
14: Evet, ben kafana pompalı tüfeği doğrultan yaşlı bir adamım.
13: Ben Mimi. Ana'nın eski bir arkadaşı. Hı hı.
14: O silahı indirmeye ne dersin dostum?
13: Belki o kadar da kötü değildir.
12: Onun anları var.
13: Seni gerçekten özledim Anya.
12: Ben de seni özledim Mimi.

0: Evet. Çok eğlenceliydi. Bir ara yemeğe gitmeliyiz. Düzgün bir şekilde gelin, çocukları evde bırakın.
1: Tabii ki.
0: Beni ara, tamam mı? Bu kadar yabancı olma.
1: Yardım için sağ ol.

0: Merhaba.
1: Çok memnun oldum. Sen...
0: Hayır. Yumuşuyorum biraz. Rehine nerede?
1: Gitmesine izin verdim.
0: Sen ne yaptın?
1: Böyle karar verdim.
0: Sen karar verdin. Vay canına.
1: Artık kararları hep ben vereceğim.
0: Kızların önünde değil.

0: 10.000 doları tuvalete attık.
1: Şimdi ne yapacağız söyle baba. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun!
2: Merhaba Lollipop.

0: sevgilim. İyi misin?
1: Aç mısın bebeğim?
0: Yiyebilirim.
1: Ben her zaman yiyebilirim.
0: Biliyorum, evet.

0: Fransızca konuştuğunda çok tatlı oluyorsun. Şerefe.
1: Sevgilim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verir.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen, hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugün sizlere turizm cenneti Mersin'den sesleniyoruz. Efendim Mersin muhteşem doğal güzelliklere sahip. Ayrıca Mersin'in tantunisi, cezeryesi ve kerebici çok ünlü. Hazırsanız dopdolu çok renkli bir Mersin bölümü hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, Mersin'de şimdiki durağımız Çamlıbel Balıkçı Barınağı. Efendim, Balıkçı Barınağı'nda çok sayıda balıkçı kayığı var ve balıkçılık Mersin'de halkın önemli bir geçim kaynağı. Evet değerli izleyenler, manzara gerçekten çok güzel. İşte balıkçılarımız kayıklarıyla, tekneleriyle sabahın erken saatlerinde açılıyor ve Akdeniz'in sularının lezzetli balığını tutuyor ve taze taze burada satışa sunuyor. Evet değerli izleyenler, gerçekten kartpostalı andıran mükemmel bir manzara var. Çok sayıda balıkçı kayığı, balıkçı teknesi bulunuyor. Evet, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndayız. Değerli izleyenler, burada balık ekmek satanlar var. Tabii ki efendim, burada balık çok taze. Akdeniz'e özgü tüm balıklar denizde bulunuyor ve efendim Mersin halkı da denizin nimetlerinden bol bol faydalanıyor. Burada çok sayıda balıkçımız var, çok sayıda balıkçı kayığı var ve burası çok güzel.

0: Değerli izleyenler, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndan şirin, güzel teknemizle açıldık. Yanımızda Hakan Bey ve Osman Bey var. Hakan Bey'in teknesindeyiz, onun misafiriyiz. Balıkçı Barınağı'nda çok sayıda balıkçı kayı, balıkçı teknesi bulunuyor. Şunu da söylemek istiyorum. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçılarımız tamamen amatör. Efendim, onlar kayıklarıyla, tekneleriyle açılıyor ve oltalarıyla balık tutuyor. Yani öyle bildiğiniz balıkçılar gibi ağlarını falan atmıyorlar. O işi profesyonel balıkçılar yapıyor. Ve Osman abimiz de buraların en profesyonel balıkçısı. En profesyonel amatör balıkçısı. Nasıl oluyor?
1: Evet. Ben Osman Sağlam. Mersin'de doğdum, Mersin'de büyüdüm.
0: Evet.
1: Bu Akdeniz'de tutmadığım balık yok. Dünyanın en büyük balıklarıyla karşılaştım. Hepsinde de karşılaştığım için en büyüğünden en ufağına kadar hepsinden tuttum. Uluslar arasında da çalıştım. Yani 40-45 senelik benim balıkçılık hayatım var dışarıda.
0: Osman abi, sen o zaman profesyonel balıkçısın, amatör değilsin.
1: Evet.
0: Yani bana şöyle bir bilgi geldi. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki en profesyonel isim Osman abi dediler. Evet, durduralım teknemizi Hakan Bey. Biraz gürültü yapıyor efendim. Değerli izleyenler, Mersin bugün inanılmaz sıcak. Efendim saatlerdir güneşin altında çekim yapıyoruz ve Balıkçı Barınağı'na geldik. Hakan Bey'in teknesine misafir olduk. İnanın şu anda o kadar mutluyuz ki püfür püfür esiyor. Sıcaktan eser yok. Hakan Bey merhabalar. Nasılsınız?
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Balıkçı Barınağı çok güzel, çok şirin.
2: Evet.
0: Öyle lüks yatlar, şunlar bunlar falan yok. Gemiler yok. Her yerde böyle küçücük, şirin şirin kayıklar, tekneler var. Ve amatör balıkçılarımız orada balık tutuyor. Anlatır mısınız?
2: Derneğimizde bütün balıkçılarımız amatördür.
0: Balıkçılarımız bir

0: dernek çatısı altında toplanmış.
1: Evet, tekne sahibi olanlar da var bu derneğin içerisinde. Tekne sahibi olmayan amatör balıkçılar da var. Biz öyle ağ atmakmış, trol çekmekmiş, o tür işlerimiz yok. Bizim işimiz olta balıkçılığı.
0: Evet.
1: Genelde bir arkadaşlarımızla ya da ailemizle birlikte açılırız denize. Balıklarımızı tutarız.
0: Evet. Arkadaşlarınızla, ailenizle açılıyorsunuz. Teknenizi, rölantıyı alıyorsunuz ve ondan sonra oltayla balık tutuyorsunuz. Ne balığı var şu anda?
1: Şu anda biraz ölü bir mevsim.
0: Evet.
1: Balık pek çıkmıyor. Ancak Eylül-Ekim gibi işte barbun istavrit zamanı başlıyor. Ama akşamları halili, çupra çıkıyor.
0: Şu anda halili var, çupra var.
1: Halili var, tamam. Çupra var.
0: Vallahi ortam çok güzel. Hakan Bey süpersiniz. Yani orada da ortamınız çok güzel. Böyle arkadaşlık falan efendim, sohbet, muhabbet. Ağaçların altında. İşte şirin şirin kayıklar, tekneler. Ve değerli izleyenler, orada çok enteresan görüntüler var. Evet, batık bir gemi var. Aman Allah, batık gemiler var hatta. Hakan Bey, nedir onlar?
1: Bunlar bildiğimiz kadarıyla Osman Bey daha iyi bilir ama hacizli gemilermiş herhalde, değil mi?
0: Osman abi, nedir onlar?
2: Şimdi bunlar hacizli gemiydi, sağlamdı. Bizim derneğimizin ön tarafındaydı. Çapalılardı. Fırtınalar bayağı olunca birbirine çarparak bayağı zede aldılar. Oradan bu tarafa doğru akıntıyla geldi. Olduğu yerde 3 tane gemi battı.
0: Burada balıkçı barınağında amatör balıkçılarımız tuttukları balıkları satıyor mu yoksa kendileri mi tüketiyor?
2: Çok tutarsalar bazısı satıyor, bazısı. Diğerleri hepsi evine götürüyor. Özellikle yani bunlar olta balığı olduğu için, taze balık evet. olduğu için genelde satmazlar. Kendileri şey yapar.
0: Kendileri yerler.
2: Yani biz uluslar arasında çalıştığımız için evet. ekmek parası olarak biz kendimiz satıyoruz mesela.
0: Orası ne?
1: Liman. Serbest bölge.
0: Evet.
1: Konteynerların boşaldığı yer.
0: Şimdi Mersin liman kenti.
1: Evet.
0: Önemi
1: evet.
0: nedir?
1: Ticaret merkezi gibi düşünmek evet. lazım. Tüm Türkiye'nin en büyük limanlarından bir tanesidir burası. Hatta şu anda bir proje var, büyütmeye çalışıyorlar. Yani tüm Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gelen şeyler veya İç Anadolu'ya gelen tüm yurt dışından gelen şeyler buradan dağılım yapılıyor. Oldukça büyük ve çok işlek bir liman.
0: Osman abi böyle açılıyorsunuz, şarkı türkü bir şey yok mu?
2: Ara sıra.
0: Bir Urfa türküsü hadi.
2: Ara sıra.
0: Tamam efendim, ben tiyoyu aldım. Hayatta bırakmam.
2: Benim sesim o kadar pek iyi değil.
0: Olsun, benim de iyi değil. Hadi Osman abi.
2: Ateş yaksın böyle zalim kulları.

0: Değerli izleyenler, programımız keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda mükemmel bir ortamdayız. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndayız. Akşam saatleri Hayri Bey'in misafiriyiz. Değerli izleyenler, Balıkçı Barınağı'nın olduğu yerde çok sayıda balıkçı restoranı var. Ama bunlar böyle teknelerde hizmet veren balıkçı restoranları. İster böyle masada oturuyorsunuz, balığınızı yiyorsunuz, isterseniz böyle balık ekmeğinizi alıyorsunuz. Yine böyle eşsiz manzara eşliğinde keyifli keyifli yiyorsunuz. Evet değerli izleyenler, ortam gerçekten çok güzel. Hayri Bey, ellerinize emeğinize sağlık. Tamam, buraya bayıldım.
1: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Valla burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Şimdi arkamızda balıkçı barınağı. Evet, önümüzde evet. Mükemmel bir balık masası.
1: Evet.
0: Manzara gerçekten mükemmel. Efsane. Şanslısınız valla. Her gün bu manzaraya uyanmak inanılmaz
1: buraya,
0: güzel.
1: Buraya insanlar iyot koklamaya geliyorlar.
0: Evet.
1: Yani 60 liraya artık hiçbir şey kalmadı ya.
0: 60 en liraya balık şey, ekmek var teknelerde.
1: Evet, evet 60 TL'ye balık ekmek. Evet. Çay ikram ediyoruz, isteyene Türk kahvesi ikram ediyoruz bunun içinde yani. Yani beleş bir şey, orta direğe zaten insanlar mahvolmuş. Bari hiç olmazsa gelsinler ucuz balık yesinler.
0: Evet efendim, şimdi teknede balıkçı restoranları var. İşte gayet salaş, şirin ama çok güzel manzara, efsane. İsterseniz balık ekmek yaptırıyorsunuz, isterseniz de

0: böyle oturuyorsunuz. Şu anda teknenin içinde değiliz efendim. Size manzarayı göstermek istedik. Aslında ışığımız ters. Teknenin içinde de mükemmel bir manzara var. Teknelerimiz iki katlı ve burada çok sayıda balıkçı restoranı var. Efendim biz Hayri Bey'in misafiriyiz. Şimdi Hayri Bey, balıkçılık var mı?
1: Biz dededen balıkçıyız. Evet. Mersin'in en eskisi balıkçısı biziz. Evet. Yani kendimiz tutuyoruz, kendimiz satıyoruz.
0: Kendiniz tutuyorsunuz aynı zamanda, evet, burada satıyorsunuz.
1: Satıyoruz, evet.
0: Ne balığı var denizde yani, ve şu anda önümüzde?
1: Hamsi var, Karadeniz usulü hamsi tavamız var.
0: Of of, ne
1: Mersin
0: güzel olmuş.
1: Mersin usulü kara duvarın sardalyası var.
0: Evet.
1: Levreğimiz var, mezgitimiz var, barbunyamız var. Yani her şeyimiz var, karamarımız, karadisimiz. Her şeyimiz mevcut burada.
0: Bunların hepsi fiyatlar, günlük, denizden günlük, taze, evet, taze, evet, tutuldu.
1: Evet.
0: Evet ve önümüze geldi. Efendim bakar mısın? Hava tertemiz bir kere, mis gibi. Manzara mükemmel. Zaten manzaraya bakınca doyuyorsunuz. Ama balıklar inanılmaz taze. Allah vermiş Mersin'e her türlü zenginliği i̇şte vermiş.
1: Balığın yanında da şalgam olmazsa olmazıdır.
0: Aa, efendim, Çukurova'nın evet, olmazsa olmazı.
1: Evet, evet, şalgamımız da ev yapımı.
0: Alalım şöyle. Efendim doğal ortam burada, vallahi burada abi, balık yemenin usulü, keyfi başka.
1: Verin ben tutayım siz.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Sağ olun sizden
0: mikrofon
1: de.
0: Mikrofon Hayri Bey'de.
1: Limonunuzu da sıkayım böyle.
0: Sıkalım. Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?
1: Sıkılır.
0: İnanılmaz lezzetli. Eridim bittim mahvoldum efendim. Burası Mersin, Çamlıbel, Balıkçı Barınağı'nda balık keyfi yapıyoruz. Daha ne olsun, ben şu anda cennetteyim. Turist var mı?
1: Var. İşte bizim turistlerimiz genelde
0: böyle yapıyoruz efendim.
1: Bizim turistlerimiz genelde Ukrayna, Rusya.
0: Evet. Anlaşıyor bir de, musunuz?
1: Anlaşıyoruz.
0: Değerli izleyenler, minik minik hamsi tava. Bayıldım. Gerçekten abartmıyorum. İnanılmaz lezzeti. Zaten ben beğenince izleyiciler anlıyorlar.
1: Vallahi
0: çünkü gerçekten böyle abartarak anlatıyorum ve beğendiğim zaman işte bir lokma daha alıyorum.
1: Herkesi
0: ama
1: bekliyoruz.
0: Çekimden sonra mutlaka yiyeceğim. Burada balık yemenin keyfi başka. Şimdi aferin. Hayri Bey'in tatlı mı tatlı, akıllı mı akıllı, çok güzel bir torunu var. Seylan Yağız.
1: Gel dedeciğim.
0: Onu da alalım, onu da sizlerle tanıştıralım. Evet. Seylan Yağız gel efendim, bıdır bıdır konuşuyordu çekimden
1: evet,
0: önce.
1: Evet.
0: Dedesinin bir tanesi.
1: Evet.
0: Seylan Yağız'a. Seylan Yağız nasılsın?
2: İyiyim.
0: Çok mu iyisin?
2: Evet.
0: Kaç yaşındasın?
2: 5.
0: Öğrenci misin?
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıftasın?
2: 5.
0: Annen kim?
2: Annem Hazel.
0: Annen öğretmen mi?
2: Evet.
0: Evet, sen çok akıllı bir çocuksun öyle mi?
2: Evet.
0: Balık seviyor musun?
2: Seviyorum.
0: Bizi sevdin mi?
2: Sevdim.
0: Dedeni sevdin mi?
2: Sevdim.
0: Mersin'i seviyor musun?
2: Sevdim.
0: Bu mükemmel manzara eşliğinde artık keyifli sohbetimizi sonlandırıyoruz. Hayri Bey, ellerinize emeğinize sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Her şey
1: afiyet olsun.
0: İnanılmaz lezzetli, bayıldım.
1: Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz.
0: Ne söylemek istersin?
1: Müşterilerimizi bekliyoruz işte. Rızkımızdayız.
0: Hazel'cim gel efendim.
1: Gel.
0: Seylan Ali'nin annesi İngilizce öğretmeni. Onları çok sevdim ben. Şöyle bir el sallar mısın Hazel'cim? Gel Seylan Ali. Veda ediyoruz artık. Evet, ortam şahane. Ortam şahane efendim. Taze balık yemek istiyorsanız, lezzetli balık yemek istiyorsanız Mersin'e gelin.
1: Yaz.
0: Özellikle de Balıkçı Barınağı'na gelin. Burası Çamlıbel. İnanılmaz güzel balık yapılıyor burada. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Öyle değil mi Hazel?
3: Öyle tabii. Her bütçeye uygun en lezzetli balıklar yine Mersin'de.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Mersin'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim, güzel ilimiz Mersin'le anılan belli başlı semboller var. İşte Mersin'in tantunisi var, ciğeri var, kerebiçi var, cezeryesi var. Değerli izleyenler, cezerye olmadan, tantuni ciğer olmadan, kerebiç olmadan Mersin bölümü asla olmaz dedik. Ve soluğu yılların ustası Kadir ustamızın yanında aldık. Evet. Efendim, gerçi Çukurova'da, Adana bölgesinde de cezerye yapılıyor. Ancak cezerye deyince tabii ki akla Mersin geliyor. Mersin deyince de akla cezerye geliyor. Sevmeyen var mı? Ben Mersin'in cezeryesine bayılırım. İşte şu anda yanımızda Mersin'de cezeryenin, kerebiçin duayen ismi Kadir ustamız var. Ustam, merhabalar.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Çok şükür, hoşçakalın.
0: Evet, şimdi

0: Cezerye sevmeyen yoktur. Buraya gelenlerin aldığı ilk hediyelik herhalde Cezerye ve kerebiç.
1: Evet, çok şükür Mersin'de bayağı Cezerye tanıtıldı. Zaten tescilde biz Mersin olarak aldık yani.
0: Coğrafi işaret belgesi var. Zaten evet. Mersin'in hakkı efendim, Mersin'e özgü bir lezzet, ancak Adana'da güzel yapıyor ama Cezerye Mersin'le anılıyor.
1: Yok, Mersin'le
0: anılıyor. Şimdi belli başlı ürünler efendim, yöresel lezzetler bazı şehirlerle özdeşleşmiştir. Peki Mersin'de Cezerye Kadir Usam kaç yıldır yapılıyor?
1: Şimdi
0: kaç yıllık bir lezzet?
1: 100 yılı geçmiş durumda.
0: Osmanlı döneminde
1: tabii
0: yapılıyor
1: Osmanlı
0: muydu?
1: Evet. Yani bu Cezerye zaten Cezer havuç demek.
0: Hı-hı.
1: Arapçadan geliyor.
0: Cezerye geliyor. Nedir? Evet.
1: Havuçtur.
0: Bilmeyenler için Cezerye nedir?
1: Cezerye havuçtur.
0: Havuçtur.
1: Yapılan, havuçla şeker yapılan bir tatlıdır.
0: Ezilmiş havuç mu?
1: Yok, pürelenmiş halde.
0: Pürelenmiş.
1: Haşlanıp püreleniyor.
0: Ha, havucu haşlıyoruz.
1: Önce haşlanıyoruz, ondan sonra
0: evet.
1: Püreleniyor.
0: Çok güzel.
1: Ondan sonra şekerinden kaynatılıyor.
0: Tamam. Şimdi tek bir çeşit Cezerye yok. Çeşit çeşit Cezerye var. Antep fıstıklısı var, cevizlisi var, başka?
1: Şimdi aslında Cezerye tek çeşit.
0: Evet, orijinali hangisi?
1: Havuç yapılan cezeredir de.
0: Evet.
1: Fındığı, fıstığı, kuru yemişi yani o değişiklikler var.
0: İçine giriyor.
1: Evet. Yoksa normalde mesela narı deniyor.
0: Sade mi oluyor
1: deniyor.
0: Normalde?
1: Tabii. Yani şimdi cezeriye havuçla yapıldığı için cezer havuç demek, cezeriye havuç tatlısı demek.
0: Hangi dilde havuç demek cezer?
1: Arapçadan.
0: Arapçada yani. Cezer havuç demekmiş. Cezeriye ismi de buradan geliyormuş.
1: Evet.
0: Şimdi orijinalinde mesela, böyle kuru yemiş yok mu? Fındık,
1: var,
0: fıstık,
1: kuru yemiş var.
0: Var.
1: Şimdi o türüne göre değişiyor ondan sonra.
0: Ha,
1: yani
0: tamam.
1: Fıstığı, fındığı, cevizi diye türüne göre değişiyor. Mesela şimdi deniyor ya, narlı cezeriye, sütlü cezeriye.
0: Evet.
1: Aslında onlar cezeriye değil.
0: Evet.
1: Ya onlar sadece lokumun tatlandırmış kesim şeklinden dolayı.
0: Onlar lokum, onların ismi cezeriye
1: evet.
0: değil.
1: Ama cezeriye deniyor piyasada. Evet. Narlı diye, sütlü diye geçiyor.
0: Evet, değerli izleyenler, ustam eldivenlerini taksın ve şöyle cezeryemizi bir güzel doğrasın. Bakar mısınız efendim? Cezeryenin cennetindeyiz, ana vatanındayız. Turizm cenneti Mersin'deyiz. Evet, cezeryelerimizin üzeri tamamen Hindistan ceviziyle kaplı. Ustam sen istersen eldivenlerini al. Şöyle bir güzel tak ve cezeryemizi şöyle bir keselim. İzleyenler görsün, burası Mersin efendim. Cezerye Mersin'de yenir. Çok özel bir lezzet. Kilolarca cezeryemiz var. Adettendir zaten Mersin'e gelenler mutlaka hediyelik cezerye alırlar.
1: Tabii,
0: yanlarında
1: tabii,
0: götürürler.
1: Tabii,
0: of of of. Bakar mısınız şu güzelliğe. Havucumuz nereden?
1: Havuç Konya'dan geliyor.
0: Konya'dan.
1: Bir de Ankara Beypazarı.
0: Beypazarı'nın havucu ünlüdür zaten.
1: Yani.
0: Şimdi aslında cezerye hem lezzetli hem de vitaminli. Havuç vitamin.
1: Şimdi
0: efendim bakar
1: şöyle,
0: mısınız güzelliğe?
1: Yani öz katkıntı olmadığı bundan belli oluyor.
0: Bir
1: yani.
0: Göster. Evet, evet kesinlikle katkı maddesi yok. Şimdi içinde ne var? Haşlanmış, pürelenmiş havuç.
1: Havuç, şeker bir de
0: kuru yemiş. Antep fıstığı o kadar. Başka
1: evet,
0: hiçbir
1: yok.
0: Şey yok. Evet Antep fıstıklı cezeryemizi kestik. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bunu Hindistan'a veriyoruz.
0: Şimdi özelliği bu değil mi? Cezeryenin
1: tabii,
0: Hindistan
1: tabii,
0: cevizine
1: evet.
0: bol bol
1: tabii,
0: bulanması.
1: Tabii evet. Ondan sonra böyle direktten sonra
0: of.
1: Sunumumuzu da hazır hale getiriyoruz.
0: Of.
1: Ondan sonra ambalajlıyoruz. Sunuma getiriyoruz.
0: Of of of. Evet değerli izleyenler ben de kesmek istiyorum. Vallahi Mersin'deyiz. Ustam ver bana eldiven. Cezerye kesmeden buradan gitmek olmaz. Evet şunu da alayım diğer eldivenimi de. Efendim burası Mersin. Müthiş bir lezzet durağındayız. Cezerye olmadan Mersin bölümü asla olmaz. Evet.
1: Kesim de kolaydır yani.
0: Bakalım göreceğiz ustam.
1: Evet.
0: Sana kolay şimdi. Sen
1: size
0: yıllarını verdin bu
1: size
0: mesleğe.
1: De...
0: Herkesin işi.
1: Yok size de kolay.
0: Uzmanlık alın. Her gün yer misin cezerye olsun?
1: Hemen hemen yerim.
0: Buradan keseyim mi?
1: Evet.
0: İzleyenler görsün.
1: Şurayı keselim.
0: Şurayı keselim. Nasıl kesiyorum şimdi?
1: Aynen normal ekmek
0: şuradan
1: kese
0: da.
1: Gibi. Evet ekmek kese gibi. Bak sağ, evet.
0: Görüyorum. İnce mi keseyim
1: evet.
0: ustam?
1: Evet ne kadar ince olsa güzel
0: o
1: olur.
0: O kadar makbul.
1: Yani.
0: İyi mi ustam?
1: Tabii.
0: Gayet başarılıyım.
1: Görüyor musunuz? Bak.
0: Gayet başarılıyım. Yaparım.
1: Maşallah siz her şeyde başarılısınız ya. O da bu da size kolay
0: ustam,
1: gelir yani.
0: Ustam çok teşekkürler. Of valla incecik kestim.
1: Tabii.
0: Güzel
1: tabii.
0: yaptım değil mi?
1: Tabii.
0: Bu kadar beklemiyordum yani ben bile beklemiyordum.
1: E dedim ya size kesersin.
0: Tamamdır.
1: Diye.
0: Efendim Mersin'deyim cezeryeyi sunuma hazırlıyorum. Şimdi kestim incecik vallahi ustam gibi kestim. Kestim.
1: Yani.
0: İnanamıyorum incecik kestim. Evet şimdi alıyoruz efendim Mersin'in mis gibi lezzeti dillere destan cezeryesini ve bir güzel Hindistan cevizine buluyoruz. Coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaretle tescillenmiş Mersin'e özgü yöresel bir ürün. Evet en çok sevileni de ustamdan öğrendik. Antep fıstıklı olanıymış herhalde. Antep fıstık da Antep'ten geliyor.
1: Evet.
0: Aslında Urfa'da Maraş'ta da yetişiyor Antep
1: efendim,
0: fıstığı.
1: Efendim Mersin'de Antep
0: Mersin'de,
1: fıstığımız var.
0: Ha Mersin'de de yetişiyor.
1: Mus bölgesinde çok
0: vallahi,
1: Antep fıstığımız var.
0: Mersin'de tam tarım cenneti.
1: Mutlaka,
0: zeytin,
1: evet.
0: zeytinyağı, fındık, fıstık, her şey var. Evet değerli izleyenler.
1: Tadına mı size?
0: Yani tabii ki tadına da bakayım. Ustam bunlar daha kalın. Bizim
1: şimdi,
0: kestiğimiz
1: şimdi
0: cezeryeler daha ince.
1: Daha seri olması açısından öyle oluyor.
0: Evet.
1: Yani yoksa şey yok.
0: Hangisinden tadayım?
1: Ben sizin kestiğinizi yiyeceğim.
0: Tamam. Ne yapayım? Hindistan cevizine bulayım mı şöyle?
1: Yok yok yeter. Yeter.
0: Yeterli mi? Evet. Yeterli mi? Evet değerli izleyenler. Mersin'in nefis cezeryesi. Tadına bakmamak olmaz.
1: Ben kendim pişir, kendin yiyin. Bir nispetim oldu şimdi. Siz
0: vallahi,
1: kestiniz, siz
0: kendim
1: yiyorsunuz.
0: Kestim. Hindistan cevizine buladım. Yemeyeyim mi ustam?
1: Yani.
0: Ustam yapmış elleriyle. Ben çok severim. Özellikle bunu çayla çok seviyorum. Çayın yanında cezerye müthiş güzel oluyor. Hmm. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şekeri çok fazla değil. Kıvamında
1: tabii,
0: asla baymıyor.
1: Tabii.
0: Efendim gerçekten çok özel bir lezzet. Mersin'in olmazsa olmazı. Mersin'e geldiğinizde cezerye almayı unutmayın. Kendiniz için, sevdikleriniz için. Evet değerli izleyenler işte cezeryenin yapılışını, içinde neler olduğunu, sunuma hazırlanışını ustamla birlikte konuştuk, sizlere gösterdik.
1: Bir de Belma Hanım şeyi söyleyeyim size.
0: Buyur
1: mesela
0: ustam.
1: Tatlı yönünden en doğal, en lezzetli yiyecek cezerye. Niye derseniz ben iddia ediyorum bunda.
0: Aha.
1: Şimdi mesela Antep fıstığı baklava derler ya.
0: Hı.
1: Baklava derler. %90'ı unlu şekerde yapılmış. Bunun %50'si havuç.
0: Evet.
1: %50'si doğal yani.
0: Besleyici, vitaminli aynı
1: yani,
0: zamanda. Havuç zaten A vitamini içeriyor,
1: evet.
0: Bol bol. Antep fıstığı var. Efendim şeker de öyle çok fazla değil. İşte havuç, Antep fıstığı. Mükemmel bir cezerye. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok ustam. Lezzeti coğrafi işaretle tescillenmiş, coğrafi işaret belgesi almış. Buranın olmazsa olmaz. Zaten efendim cezerye olmasaydı programımız yarım kalırdı. Bir de ne olmasaydı gastronomi anlamında programımız yarım kalırdı.
1: Mersin'e has kerebiç.
0: Kerebiç. Kerebiç nedir? Ustam şuraya geçelim. Evet değerli izleyenler, cezerye ile birlikte kerebiç Mersin'e özgü yöresel bir lezzet ve Mersin'in olmazsa olmazı. Şimdi ustam kerebiç nedir? Kurabiye mi tatlı mı?
1: Kurabiye tatlı diyelim.
0: Yani aa, kurabiye gibi.
1: Tabii aynı irmikle yapılan, içinde Antep fıstığı var.
0: Efendim bakın kerebiç bu işte. Mersin'in ünlü kerebiçi. Aslında cezerye çok bilinir ama kerebiçi bilmeyenler vardır.
1: Sadece aslında Ramazan has bir tatlı bu.
0: Evet.
1: Ama şu anda yıl 12 ayı artık
0: eskiden
1: kertiliyor.
0: Ramazan'da yapılıyordu
1: evet,
0: ama
1: Ramazan
0: şimdi yılın
1: yapılıyor.
0: 12 ayı mutlaka yapılıyor. Şöyle açalım bakalım içinde ne var? Ne var ustam?
1: Antep
0: fıstığı var. Hamurunda?
1: Evet irmik.
0: İrmik var.
1: Evet irmik yağ.
0: Un yok.
1: Yok.
0: İrmik yağ. İçinde de bol bol Antep fıstığı. Peki kerebiçi aldık pişirdik. Ne yapıyoruz? Burada
1: kerebiç,
0: ne var?
1: Köpük kaymağı var bunun.
0: Evet,
1: kerebiç,
0: nedir bu?
1: Var.
0: Neden
1: efendim,
0: yapılıyor?
1: Efendim helvanın tatlısı var ya, helvanın beyazı zaten.
0: Evet.
1: Çöven diyoruz biz ona.
0: Çöven otu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Et ipi fırın yapıldığı, aynen hepsinin yapıldığı ham madde bu.
0: Evet.
1: Onlarla şekerle karışıp yapılıyor bu da. Kaymağından böyle yaptı.
0: Süt kaymağı değil, çövenle yapılan.
1: Şimdi biz böyle yapıyoruz.
0: Nefis bir yöresel lezzet.
1: Müşterilerimize böyle ikramımızı
0: yapıyoruz.
1: Aa,
0: çok güzel. Çok güzel. Efendim kaymağımızın üzerine.
1: Tekrar kaymağı üzerine kapatıyoruz.
0: Kerebiçlerimizi böyle bir güzel
1: hizmet,
0: döşedik.
1: Evlere hizmet olarak gidiyor. Bunun isteğe göre tabii buna tarçın döküyoruz.
0: Evet. Kaymağımız bol olacak.
1: Evet.
0: Hem arasında hem üzerinde
1: tabii.
0: Kaymağımız bol bol
1: bu
0: olacak.
1: Şekilde.
0: Üzerine de böyle isteğe göre
1: tarçın
0: evet, serpiliyor.
1: Göre, tarçın serpiliyor.
0: Ondan sonra efendim afiyetli yiyorsunuz. Ustam
1: evet.
0: Açalım şöyle izleyenlere bir gösterelim. İşte Mersin'in kerebiçi. Şimdi cezeryeyi herkes bilir. Herkes sever. Aslında kerebiç de bilinir. Mersin'e özgü yöresel
1: evet,
0: bir
1: evet.
0: Tat. Ancak bilmeyenler eminim vardır. Daha önce Mersin'e gelmeyenler bilmiyor olabilirler. Çünkü Türkiye'nin farklı şehirlerinde de kerebiçi göremiyoruz. Çünkü
1: yok göremezsiniz.
0: Sadece Mersin'de yapılıyor
1: evet,
0: efendim. Ustalarımız
1: Mersin
0: tarafından. O halde herkese buradan Mersin'den sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım ustam.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tatlı tatlı Mersin'de devam ediyor. Efendim, güzel ilimiz Mersin'de ciddi bir tatlı kültürü var. Mersin, Cezerye'yi, kerebiçi, künefeyi ve diğer tatlıları çok seviyor. Ancak Mersin'de çok güzel yapılan bir tatlı var. Halka tatlısı. Efendim, hepinizin bildiği gibi halka tatlısı böyle elde yapılır. İşte hamuru hazırlanır, ustalarımız böyle yağ elleriyle sıkarlar, şekil verirler ve ondan sonra kızartırlar. Ancak hepinizin bildiği gibi teknoloji ilerledi efendim. Artık halka tatlısı da modernize edilmiş durumda. İşte efendim, ilk defa görüyoruz, son sistem bir halka tatlısı makinası. Evet, çok değişik. Ve halka tatlısının hamurunu Leyla hazırlıyor. Evet. Ve Leyla gerçekten bu alanda çok başarılı. Halka tatlısının hamurunu aslında en güzel hazırlayan bayan. Bayan usta, öyle değil mi Leyla?
1: Evet, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Kolay mı peki burada yapmak halka
1: aynen,
0: tatlıyı?
1: Aynen, daha pratik oluyor bizim
0: elde
1: için.
0: Elde yapmak zor oluyor
1: değil
0: mi böyle?
1: Tabii ki, çok sıkıntılıydı.
0: Hani alışkınsınızdır, gözünüz aynen alışkındır öyle. Böyle elle evet, sıkar ustalarımız.
1: Kesinlikle.
0: Ama bakın efendim, bu makinede, bu güzel makinede evet, nasıl yapılıyor halka tatlı? Bir tarafımızda da Tuğrul var. Tuğrul, merhabalar. Evet,
1: efendim. Tuğrul da benim yardımcım.
0: Tuğrul da yardım edecek bize. Halka evet, tatlısı yapacağız. Ben de merak ediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. İlk defa görüyorum. Türkiye'nin evet, hiçbir yerinde görmedim. Bu makinede halka tatlı bakalım nasıl yapılıyor.
1: Hemen başlıyoruz.
0: Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Hadi Tuğrul, hadi
1: başlıyoruz.
0: Leyla. Süpersiniz.
2: Tamam.
0: Tuğrul, dök. Evet, kazanımıza hamurumuzu döküyoruz. Leyla, hamurda ne var?
1: Hamurumuzda karakoyun var.
0: Evet.
1: Karakoyun çeşidinde bir unumuz var ve baklavalık bir unumuz var.
0: Evet.
1: İki çeşit unu karıştırıp mayayla harmanlıyoruz. Sıcak, tabii ki 70 derecenin üstüne çıkmayacak bir suda yoğurma işlemini uyguluyoruz.
0: Hamurumuzu hazırladık, mayaladık, dinlendirdik aynen, ve şimdi aynen, halka tatlısı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ben çok severim. Halka tatlısı aslında nostaljik bir tatlı değil mi? Çocukluğumuzda hepimiz
1: aynen
0: böyle
1: öyle.
0: Okulun önünde satılan evet, halka tatlısını almışızdır, aynen, yemişizdir böyle kağıtla, yürüye yürüye. Ama efendim, halka tatlısı özellikle bu bölgede, Çukurova'da, Tarsus'ta, Adana'da, Mersin'de çok yaygın. Hatay'da halka tatlısı diğer tatların yanında bol bol yapılıyor. Evet Leyla.
1: Şimdi, bir de hamurumuzun havasını almamız gerekiyor.
0: Ay, yağımız pardon, kızdı.
1: Pardon.
0: Hamurumuzun
1: havasını almamız için.
0: Havasını almamız
1: evet,
0: lazımmış.
1: Şu işlemi yapmamız gerekiyor.
0: Ne yapıyorsun öyle? Hamura bastırıyor
1: musun? Bu şekilde aşağıya basınç uyguluyorum.
0: Bakın şimdi değerli izleyenler, neler olacak? Tamam mı şimdi?
1: Aynen.
0: Hamurumuzu
1: tamam,
0: havasını aldık.
1: Evet,
0: havasını yağımız
1: aldık,
0: kızdı.
1: Evet.
0: Ne olacak o? Dönecek
1: şimdi
0: mi?
1: Şimdi başlatıyoruz.
0: Ay, ben çok merak
1: pişirme
0: ettim.
1: Evet.
0: Haydi bakalım,
1: düğmemize
0: yapıyoruz,
1: basıyoruz.
0: Burası Mersin. Halka tatlı yapıyoruz. Modernize edilmiş son teknolojiyle halka tatlı yapıyoruz. Leyla, tamam mıyız?
1: Tamamız.
0: Değerli izleyenler, başlıyoruz, hazır mısınız? O halde başlıyoruz. Halka tatlısı yapıyoruz. Evet, birazdan çok enteresan görüntüler ekranlarınızda.
1: İlk aşağıda, yani bu haznede kalan hamuru döküyor, boşaltıyor.
0: Dök.
1: Bizim
0: evet,
1: önceki
0: tamam,
1: hamurumuz.
0: Tamam, tamam.
1: Aynen.
2: Seriye bağlı. Sonra şuradan da ayarlıyoruz.
1: Şuradan ayarlayacağız. Uzun ya da kısa olmuş.
0: Çok ha, güzel. Gerçekten çok pratik.
1: Evet. Şunları alalım.
0: Efendim, ustalarımızın elleriyle yaptığı işlemi işte makina yapıyor ve halka tatlısına şekil veriyor. Evet, tabii yeni yapmaya başladık. O yüzden
1: tabii onlar
0: o hamurlarımızı alıyoruz.
1: Aynen,
0: ve şimdi normal boşaltıyor, şeklini aldı. Halka tatlılarımız. Aa, çok pratik. Çok güzel ve izlemesi gerçekten çok keyifli. Efendim, biraz ses olabilir. Bulunduğumuz yerde klimalar çalışıyor.
1: Evet.
0: Gerçekten makinenin başı sıcak, Mersin sıcak. Çok pratik, çok beğendim, bayıldım. Evet, Mersin artık tatlı konusunda aşmış durumda. Leyla, işiniz kolay.
1: Aynen, çok rahatladık gerçekten. Salih Bey'den Allah razı olsun, öyle diyelim. Yani işimiz pratikleşiyor günden güne.
0: Bakın efendim, bir yandan kazandan hamurlarımız işte tabaklarımıza evet, dökülüyor. Orada şeklini alıyor. Daha sonra kızarıyor. Aynen. Ve diğer tarafa alıyoruz orada.
1: Aynen. Eğer almazsak
0: kızartmaya devam ediyoruz. Tabii. Onun üzerine gelmemesi
1: evet,
0: lazım.
1: Kesinlikle.
0: Evet, son derece pratik, başarılı bir yöntem, başarılı bir makina.
1: Artık teknolojiyle yürüyoruz.
0: Valla yani. Ustaların işi artık kolay ama burada püf noktası hamurun kıvamı, öyle değil
1: kesinlikle,
0: mi Leyla?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Nasıl olmalı hamurumuz?
1: Yani hamurumuzun kıvamı ne çok katı olacak ne de çok cıvık olacak.
0: Kulak memesi kıvamında
1: aynen,
0: mı?
1: Aynen öyle.
0: Kadınların klasik tarifi, kulak memesi kıvamında. Aynen. Efendim bizim aslında halka tatlısı, geleneksel aynen. tatlımız, yöresel tatlımız yıllardır yapılıyor halka tatlısı.
1: Evet.
0: Hepimiz çocukluğumuzda söylediğim gibi yemişizdir. Bayıla aynen. bayıla, hala da bayıla bayıla yiyoruz aslında.
1: Aynen öyle.
0: Ay çok güzel görüntüler. Gerçekten çok güzel.

0: Evet değerli izleyenler, hem lezzetli hem ekonomik, nefis bir tatlı, halka tatlısı. Hani bütçesi kısıtlı olanlar belki baklava falan alamayabilirler ama halka tatlısı gerçekten hem çok lezzetli, inanılmaz lezzetli, hem de böyle her bütçeye uygun bir tatlı.
1: Aynen öyle.
0: Efendim bir de öyle kilolarca almak zorunda değilsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Tane hesabıyla alabilirsiniz. Kaç tane yiyecekseniz ya da ailenizde kaç kişi varsa. Bu anlamda ekonomik, pratik, lezzetli bir tatlı. Evet, ustalarımız işte bu şekilde yapıyor. Tabii efendim teknoloji ilerlese de, makineler yapsa da, şekil verse de ustalarımızın, kadınlarımızın, şeflerimizin elleri tabii ki değiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Her aşamasında onların el lezzeti var.
1: Ve şöyle bir sistem kurduk. Yani bu sistemi biz kendi kafamızla ürettik aslında Salih Bey'le birlikte. Şimdi normalde bu burada pişirim yapılıp yani şerbeti aktarılıyordu. Ama biz Salih Bey'le işlemi daha hızlandırmak için ve daha güzel bir renk tutturabilmek için tencereye aktarıyoruz. İşimiz öyle hem daha hızlanıyor hem de pratikleşiyor ve orada çok harika bir renk oluşuyor.
0: Değerli izleyenler bakar mısınız? Burada da halka tatlılarımızı kızartıyoruz kızgın yağda. Tuğrul'cum açar mısın şöyle? Of of of, daha ne olsun, mis gibi halka tatlısı. Her aşamasını sizlere teker teker gösteriyoruz. Tamam mıdır Tuğrul? Ay çıtır çıtır nar gibi kızarmış. Şöyle bir görsün izleyenler. Tuğrul hemen attı, sabredemedi. Of of of. Mükemmel. İşte bu şekilde yapılıyor. Burası Mersin, Mersin. Of of of. Halka tatlı burada yenir efendim. Bakar mısınız? Tatlının en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. Evet efendim, kağıda bir güzel sarıyorsunuz, işte pratik, her bütçeye uygun, bir o kadar lezzetli. Halka tatlısı, ben yemez miyim? Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Salih ustamızın, Tuğrul'un, Leyla'nın ellerine sağlık. Leyla'cığım gel, gel.
1: Afiyet olsun be.
0: Gel şöyle, izleyenlere bir selam yolla.
1: Buradan
0: ben çok beğendim, mükemmel. Ne söylemek istersin?
1: Buradan öncelikle Şanlıurfa halkına selamlarımı iletiyorum. Bir Urfa
0: selam
1: olarak.
0: Olsun.
1: Evet. Ve bütün Mersin halkını buraya bekliyorum. Tatlımı yemeye bekliyorum efendim.
0: Çok güzel yapıyor gelin. Halka tatlının hamurunu en güzel yapan bayan.
1: Evet.
0: O şekilde ünlenmiş.
1: Aynen. Yani sizinle konuşurken oraya da müdahale etmek zorundayım.
0: Tabii tabii, yanmasın tatlım. Hani sen Urfalısın ya.
1: Evet.
0: Urfa'nın böyle çok güzel türküleri vardır ya.
1: Evet evet çok.
0: Hadi söyleyelim, patlat bir tane. Tatlının başına tatlı tatlı.
1: Şey çok güzeldir. Urfa'nın etrafını
0: hadi
1: çok severim.
0: Hadi.
1: Uğur.

0: Efendim, Beymabelen'le geziyoruz. Mersin'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi ne zamanı? Tantuni zamanı. Evet, tantuni gastronomi anlamında Mersin için son derece önemli bir sembol. Efendim, tantuni olmasaydı Mersin programımız yarım kalırdı. Çok değerli ustalarımızla birlikteyiz. Bir tarafımda Abuzer Ustam var, bir tarafımda Abdullah Ustam var. Efendim, Abuzer Ustamızla et tantuni yapacağız. Daha sonra Abdullah Ustamıza döneceğiz ve tavuk tantuni yapacağız. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Mersin'de olmak güzel. Buralı mısın ustam?
1: Evet, buralıyım.
0: Evet, şimdi tantuni çok seviliyor. Yani Mersin tantuniyi çok seviyor ama Mersin'e özgü yöresel lezzet tantuniyi tüm Türkiye çok seviyor.
1: Evet.
0: Şimdi etimiz ne eti?
1: Etimiz dana eti.
0: Dana eti. Yağsız
1: dana,
0: mı?
1: Dana kaburgası, dana but.
0: Evet, burada ne var?
1: Burada şu anda dana kaburga var.
0: Tamam.
1: Kesinlikle kendi yağ.

0: İkide bir de böyle şişeden o sıvıyı döküyorsun. O nedir ustam?
1: Burada suyumuz var. Bildiğiniz normal suyumuz.
0: Evet, ne oluyor burada suyu dökünce?
1: Suyu dökünce etin yanmasını, kurumasını önlüyoruz. Ayrıca tepsinin de yanmasını önlüyoruz.
0: Tamam.
1: Bu da pamuk yağımız. Sadece tantrumda kullanılan yağ. Yani Mersin'de çoğunlukla pamuk yağ. Evet, tantrumda kullanılıyor.
0: Ustam şimdi sabahtan akşama kadar tantuni yapıyorsun burada. Evet. Tantuni yetişmiyor tabii. Mersin'in olmazsa olmazı.
1: Maalesef.
0: Yiyor musun peki her gün?
1: Şöyle diyebilirim. Ben yaklaşık 12 senedir bu işin içerisindeyim. Günde ortalama 2 tane götürüyorum.

0: insan tantun.
1: Bağlayan baldan usanmıyor mu?
0: Maalesef usanmıyor.
1: Yani baldan bile usanılır ama tantunden usanılmaz.
0: Evet.
1: Evet, şimdi hazırlayalım o zaman.
0: Tamam.
1: Nasıl yapıyoruz?
0: Bu da tantunumuzun özel ekmeğinden sizin evet. dışında çok zor bulabileceğiniz
1: bir ekmek. Bakın, hıza bakar mısınız? Evet,
0: açık
1: özel.
0: Ekmeğimiz, açık ekmek. Sadece Mersin'de bulunuyor.
1: Of.
0: Onun dışında da pek göremeyeceğiniz bir ekmek.
1: Efendim, bir güzel ekmeğimizi yağladık. Nasıl böyle lavaş gibi.
0: Evet.
1: Ama açık ince. Ekmek. Buradaki aynen. ismi açık usam. Ne atıyorsun? Şöyle bir söyle.
0: Etimizi baharatladık.
1: Tamam.
0: Daha sonrasında ekmeğimizi güzelce yağladık.
1: Tamam.
0: Soğanımızı, maydanozumuzu.
1: Tamam. Tantunun olmaz olmazı.

0: şu anda saracağız sadece.
1: Tamam. Açık ekmekle. Tamamdır efendim. İşte bu şekilde hazırlanıyor. Hangisi seviliyor daha çok? Açık ekmek mi, somun mu?
0: Hepsinin tadı çok farklı inanın.
1: Şimdi aslında efendim tantuni günümüzde modernize edilmiş durumda. Böyle yoğurtlu tantuniler falan yapılıyor. Neler yapıyor, neler ustalarımız. Evet değerli izleyenler, şimdi de somun ekmeğine tantuni yapıyoruz. Peki Abuzer Ustam, tantuni kaç yıllık bir lezzet?
0: Yani bizim bildiğimiz, kendimizi bildik bileli babalarımızdan, dedelerimizden bildiğimiz kadarıyla bir 80 yılı en az var.
1: Oo, çok eski bir lezzet. Mersin'in sembolü gastronomi anlamında. Evet. Ustam sevgin de kat şöyle bol bol.
0: Aa, olmazsa zaten.
1: Seviyor musun işini?
0: Kesinlikle.
1: Kaç yıldır yapıyorsun tantuni?
0: Yaklaşık 12-13 yıldır yapıyorum ben.
1: Bıkmadın mı tantuni yapmakta?
0: İnsan bıkmıyor. Her gün insanları severek doyurdukça daha da üstüne geliyor
1: i̇nsanlar
0: aslında.
1: İnsanlar beğendikçe böyle.
0: Evet, insanlar sizleri
1: teşekkür
0: takdir ettikçe
1: daha mutlu oluyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Yalnız Mersin çok sıcak ve tantuni tepsinin başı inanılmaz sıcak. Evet. Tamam mıdır şimdi?
0: Tamamdır işlemlerimiz.
1: Yine soğanımız var, domatesimiz, pul biberimiz ve... Hı. Kapatıyoruz.
0: Son yapış, kapamış.
1: Şöyle ikisini de alalım.
0: Tabii.
1: Evet değerli izleyenler, somun ekmeğine tantuni, açık ekmeğe tantuni. Şimdi bizim için mükemmel bir masa hazırlandı. Tantuni masası. Birazdan oraya geçeceğiz ama geçmeden önce ne yapacağız? Efendim Abdullah ustamızın yanına geçeceğiz. Ve ne yapacağız? Tavuk tantuni yapacağız. Ustam ellerine emeğine sağlık. Ne söylemek istersin? Bak Beyaz TV'de herkes bizi izliyor şu anda. Ekran senin. Selam yollamak istediğin kimseler varsa.
0: Selam değil de ben kadına şiddete hayır demek istiyorum.
1: Bravo. Bravo. Tabii ki. Tabii ki.
0: Mersin tantuncileri adına kesinlikle kadına şiddete hayır.
1: Kolay gelsin ustam.
0: Teşekkürler.
1: Haydi o zaman tavuk tantuni yapmaya. Buyurun. Abdullah ustam merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Hoş bulduk. Sağ olun, eksik olmayın.
1: Mersin'de olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hele tantuninin yanında olmak, başında olmak inanılmaz güzel. Şimdi orijinal tantuni aslında et tantuni.
2: Aynen öyle.
1: Ama böyle son yıllarda tavuk tantuni yapılmaya başlandı. Kaç yıldır?
2: 2002'de sonra yapıldı efendim.
1: Evet, seviliyor mu?
2: Seviliyor, o da seviyor. Et gibi değil tabii ki.
1: Yani daha çok tercih edilen et tantuni ama tantuni. Efendim et yemeyenler için de alternatif lezzetler üretilmiş durumda tantuni konusunda. Tavuk tantuni yapılıyor. O da inanılmaz lezzetli oluyor. Evet Abdullah Ustam, buralı mısın?
2: Diyarbakırlıyım.
1: Diyarbakırlısın. Ooo Diyarbakır'a selam olsun.
2: Aleykümselam.
1: Şimdi Diyarbakırlıların sesi çok yanıktır, çok güzeldir ve Diyarbakır'ın çok güzel türküleri vardır.
2: Evet vardır.
1: Ne vardır? Suzan Suzi'ler vardır.
2: Evet.
1: Söyleyelim mi Ustam? Ben çok severim Suzan Suzi'yi.
2: Sesim çok kötü.
1: Haydi ben de söylerim. Benim de kötü. Hadi Ustam. Hadi usta.
2: Ben sana eşlik ederim.
1: Yok sen Diyarbakırlısın. Sen başla, ben sana eşlik edeyim. Hadi.
2: Bilmiyorum o partiyi.
1: Nasıl oldu?

0: Biz.
1: Usam, Diyarbakırlısın, Mersin'de yaşıyorsun.
2: Evet, kaç 83'te beri.
1: Evet. Seviyor musun Mersin'i?
2: Seviyorum Mersin'i.
1: Mersin mi güzel, Diyarbakır mı?
2: Diyarbakır güzel.
1: Vallahi ikisi de güzel, şimdi. Diyarbakır'ın otantik yapısı, mistik yapısı burada yok. Buranın da doğal güzelliği Diyarbakır'da yok.
2: Aynen.
1: Bizim
2: öyle.
1: Ülkemiz cennet, cennet. Bizim ülkemizin her tarafı güzel. Diyarbakır'a, tüm Türkiye'ye selam olsun. Şimdi maydanozlu soğan, domates ve tavuk.
2: Sonra karışık tuzla
1: ne var
2: kimyon.
1: Burada?
2: Tuz ve kimyon var.
1: Tuz ve kimyon.
2: Bir de acı biber.
1: Tamam.

0: oldum. Tam tünik okuyorum. Evet, maydanozlu soğanımız, bir güzel domatesimiz, öğrendim artık. Nane falan var orada.
1: Nane isyaya göre atıyoruz efendim.
0: Evet efendim. Veriyorsunuz. Of of of. Ay o nasıl estetik hareketler Önüşal'in, ne yapıyor bakar mısınız efendim, böyle tuzlar muzlar falan. Sen neler yapıyorsun ustam? Gözümden kaçıyor zannetme. Değerli canlar, açık ekmeğe tavuk tantuni, somun ekmeğe tantuni ve şimdi ne yapıyoruz?
1: Lavaş.
0: Lavaş. Bu da lavaş gibi aslında değil mi? Farkı
1: evet,
0: ne?
1: Evet, o biraz daha ekmek az, diyet yapanlar.
0: Kalın mı?
1: Yok, o çok ince. Önce pul ver.
0: Bir dakika, ben dağıtmalıyım. Ben atamaz mıyım?
1: Atarsın, hem de bize daha güzel.

0: tavuk tantrum, o zaman et tantrumu kaç tane yapıyor Murat Bey?
1: Genel olarak, genel olarak. Genel olarak.
0: Toplam genel olarak.
1: En az 600-700.
0: En az 600. Peki çok kalabalık olduğu günlerde, boğazım yandı aman Allah. Efendim, diğer ustamız bu tarafta tantuni yapıyor. Abdullah ustamız bu tarafta, sürekli dumanlar yükseliyor. İnanın boğazım yandı. Ama kokular efsane. Anladım. Tamam mı?
1: Tamam be.
0: Lavaşa, açık ekmeğe, somuna. Abdullah ustam ellerine emeğine sağlık. Şeker Diyarbakır'da ederim. Var mı böyle eş, dost, akraba?
1: Var, hepsine ne selam söylüyorum. Diyarbakır'a selam söylüyorum. Mersin'e gelirken muhakkak tantuni yemeden gitmeyin.
0: Değerli izleyenler, şu anda Mersin sahilindeyiz. Efendim, Akdeniz tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Mersin tam bir turizm cenneti. Değerli izleyenler, tatil yapmak için turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri de Mersin. Efendim, Mersin'de denize girmek için çok güzel plajlar var. Evet, manzara zaten ömre bedel. Doğal güzellikler bakımından inanılmaz zengin bir ilimiz. Değerli izleyenler, sahil her zaman son derece kalabalık oluyor. Burası Mersin halkının aslında sosyalleşme yeri. Sabah ve akşam saatlerinde burada yürüyüş yapanları görebilirsiniz. Hemen yan tarafta yürüyüş yolları var, palmiye ağaçları var ve palmiye ağaçları Mersin'in her tarafında görebileceğiniz ağaçlar. Mersin'in güzelliğine adeta güzellik katıyor. Ben çok seviyorum değerli izleyenler palmiye ağaçlarını. Gerçekten özellikle bu bölgede bulunan şehirlere palmiye ağaçları güzellik katıyor. Evet, şu anda sahil boyunca yürüyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde burada yürüyüş yapanları sık sık görebilirsiniz. Efendim, mükemmel manzaralar, eşsiz bir doğa ve sahilde çok sayıda gezinti teknesi var. Efendim, buraya gelen turistler işte gezinti tekneleriyle keyifli bir Mersin turu, sahil turu yapma imkanına sahipler. Ayrıca balıkçılık var. Evet, oltasını alıp sahile gelen ve balık tutan çok sayıda turisti ve Mersinliyi görebilirsiniz. Evet efendim, Mersin halkının uğrak noktası şu anda bulunduğumuz sahil. Bir tarafımızda deniz var, bir tarafımızda yemyeşil bir doğa, yemyeşil bir park ve palmiye ağaçları. İnanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Gezinti teknelerinden müzik sesi geliyor ve burası her zaman cıvıl cıvıl. Evet değerli izleyenler, Mersin'e geldiğinizde şöyle sahile inin ve burada eşsiz manzaraya karşı keyifli bir yürüyüş mutlaka yapın. Burada insanın ömrü uzar.

Değerli izleyenler, şu anda sahilin yanı başında yürüyüş yolundayız. Efendim, alabildiğine her taraf yemyeşili görüyorsunuz. Her tarafta palmiye ağaçları var. Burası aynı zamanda mesire alanı gibi. Efendim, aslında sahil bölgesi Mersin halkının nefes aldığı, dinlendiği, huzur bulduğu, sosyalleştiği yer diyebiliriz. Efendim, burada işte masalarda, taburelerde Mersin halkı oturuyor, keyifli sohbetler yapıyor, işte yemeğini yiyor, çayını, kahvesini içiyor. Burası her zaman cıvıl cıvıl. Aslında Mersin çok sıcak. Efendim, yaz aylarında ülkemizin en sıcak yerlerinden biri de Mersin. Özellikle Mersin, Adana, Diyarbakır, Urfa, gerçekten bu şehirlerimiz yaz aylarında inanılmaz sıcak oluyor. İşte burada hemen sahilde ağaçların altında Mersin halkı sahilden vuran serinliği de onun üzerine ekleyerek efendim püfür püfür dinlenme imkanına sahip oluyor. Evet, burada seyyar satıcılar var değerli izleyenler. Burası park, yeşil alan çok fazla ve yeşil alanlarda palmiye ağaçlarını görüyoruz. Tabii rengarenk çiçekler var. Evet, burası inanılmaz güzel. Sağ tarafımız yemyeşil, sol tarafımız alabildiğine Akdeniz. Evet, buraya geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Efendim, yürüyüş yapın denize karşı. Oturun, piknik yapın. Çayınızı, kahvenizi için, yemeğinizi yiyin. Balık tutun. Evet, şöyle dinlenin. Efendim, gerçekten burada olmak insanı stresten uzaklaştırıyor. Evet, Mersin'deyiz. Tüm güzelliğiyle işte Mersin, işte Mersin sahili.

0: Değerli izleyenler, programımız Mersin'de tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, turizm cenneti, gastronomi cenneti Mersin'de şu anda mükemmel bir lezzet durağındayız. Adettendir Mersin'e gelince ciğer yemeden, tantuni yemeden, cezerye yemeden, kerebiç yemeden olmaz. Efendim, bunları mutlaka tatmalısınız. Mersin'de çok değerli ustalarımız gerçekten nefis ciğer yapar ve şu anda çok özel bir yerdeyiz. Efendim, Ahmet ustamızla birlikteyiz. Aslında Ahmet ustamız babadan ciğerci. Ustaların ustası Abdurrahman ustamızın oğlu. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Kolay gelsin, hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Valla şimdi malum Mersin'in ciğeri çok lezzetli.
1: Evet.
0: Biz de dedik gelelim çok değerli ustalarımızla şu Mersin'in ciğerini bir yapalım. Ondan sonra bir masa hazırlayalım. Efendim, Abdurrahman ustamızla masada tam bir lezzet çöleni sizi bekliyor. Şimdi bunlar ciğer, bunlar kuyruk yağı.
1: Evet.
0: Efendim işte görüyorsun kuzu ciğeri. Kuzunun kuyruk yağı.
1: Evet.
0: Bu şekilde minik minik doğranıyor. Zaten Mersin'in ciğerinin özelliği böyle küçük küçük olması.
1: Küçük küçük olması.
0: Evet. Evet. Yalnız efendim ustalarımızın el becerisine hayran kalmamak mümkün değil. Saniyeler içerisinde o kuyruk yağlarını, o ciğerleri şişlere saplıyorlar. Bakar mısınız? Nefes almıyor Ahmet ustamız. Ahmet ustam başını kaldırmıyorsun yalnız.
1: Evet.
0: Yani yıllardır bu işi yapıyorsun değil mi?
1: Yıllardır yapıyoruz.
0: Şimdi... Peki bir şey soracağım Ahmet ustam. Gözün kapalı, evet. Ciğeri şişe saplayabilir misin?
1: Yani saplayabilirim.
0: Kapat gözünü.
1: Evet, tamam.
0: Haydi bakalım. Evet efendim. Gözü kapalı Ahmet ustamız şişe açma sakın.
1: Yok.
0: Hile yok. Vallahi saplıyor. Vallahi saplıyor. Evet değerli izleyenler, Ahmet ustamızın ciğeri şişe saplama usulü budur. Şimdi yağ mı çok olmalı, ciğer mi?
1: İkisi de orantılı olmalı.
0: Evet.
1: Yağ az olursa ciğer o
0: kuru yağ, olur değil mi ustam?
1: Kuru olur. Yağın sıcaklığıyla şey olması lazım. Ocakta yağda pişiyormuş gibi olması lazım.
0: Yani ocakta ciğerler pişecek, bir güzel yağlar pişecek. O yağlar ciğerlere karışacak. O lezzet bütünleşecek, kaynaşacak.
1: Zaten ocakta pişirirken de görürseniz devamlı böyle biz çevireceğiz ki o yağlar ciğere de nüfuz etsin. Onun şeyiyle beraber kavrulsun.
0: Ve özetle şunu söyleyebilirim. Mersin'de ustalarımız çok güzel, çok nefis ciğer yapıyor. Gerçekten efendim adettendir buraya geldiğinizde mutlaka ciğer yiyin. Ciğer ve tantuni. Buranın olmazsa olmazı. Ustam atalım. Ben yandım. Vallahi kolum bayağı yandı.
1: Baharatlıyım mı?
0: Yalnız biz konuşurken kaç tane şiş yaptın, hazırladın? Ahmet ustam kaç tane var burada? Bu buradan ne hız?
1: 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17... 20, 25 tane var burada.
0: Bakın bir dakika oldu olmadı. Ahmet ustamız şişlerimizi hazırladı. Atalım o zaman.
1: Baharat ister misiniz?
0: Evet isterim. Olmalı mı baharat?
1: Yani isteğe göre atıyoruz biz baharatı.
0: Ustam o nedir? Kimyon mu?
1: Yok, tuz attım, biraz da biber attım.
0: Evet.
1: Kimyon da atayım mı?
0: Tamam. Atılıyor mu?
1: Yani
0: isteğe göre.
1: İsteğe göre.
0: Evet, mis gibi ciğerlerimiz şu anda ocağımızda. Onlar pişe dursun. Böyle yerlemek mi lazım?
1: Tabii yerlemek lazım.
0: Ne kadar pişme süresi?
1: Yani 2 dakika civarında.
0: 2 dakika.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyor.

0: diyoruz, devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
2: Hepsi burada premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
6: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum.
9: Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
11: Hasan uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
14: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
12: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
15: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek
1: konfor. Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız.

0: Hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
6: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
7: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
8: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
9: Sen çık bakalım abla, şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
8: Giderim.
9: Öyle mi?
8: Öyle.
9: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamdan.
8: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
9: Şişi yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
10: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
8: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
10: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
8: Artık anneciğin madem öyle, şişli şarşaflarında oyun kar.
10: Yerin 7000 katlı bir yerine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
11: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin yani. İşte şimdi onun hakkını verdin.
9: Hadi git kurtar onu.
12: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Yeni Magnum Sandviç. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Ben Deniz Hoşbeş. İşim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
17: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
16: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
17: Şarj olmaya mı?
16: Şarj olmaya. Hoşbeşi durdurabilirsen.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: yaparsın.
1: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
2: Koçak'la festival şimdi.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
1: Ahmet Usta'm bu
2: normal,
1: ne?
2: Normal pişme kıvamı budur.
1: Of of.
2: Bazen müşterilerimiz of. Biraz daha pişirin diyebiliyor.
1: Bence kıvamında.
2: Pişiriyoruz.
1: Efendim ciğerlerle yağlar kaynaşmış, buluşmuş. Ahmet Usta'm mükemmel bir görüntü. Ellerine emeğine
2: afiyet
1: sağlık.
2: Afiyet olsun, sağ olun.

0: mükemmel. Lavaşın bir özelliği var. Aa, ciğer böyle tantuni gibi ikram ediliyor. Evet, İkiye katlanan tantun da böyle servise hazırlanır.
1: Ocakta da ekmeğini kızartıyoruz tekrar.
0: Kızartalım. Bitmedi. Aşamalar bitmiyordu efendim. Bu lezzetler kolay ortaya çıkmıyor.
1: Şöyle verip.
0: Evet, şöyle yapalım. Evet, bir değerli izleyenler. Var. Ciğer ve ayran. Mersin usulü. Mükemmel ikili. Ama tadına burada bakmayacağım. Kesinlikle burada bakmayacağım. Masamız hazır mı ustam?
1: Hazır, buyurun geçebiliriz.
0: Evet, Abdurrahman ustamız masada bizi bekliyor. Değerli izleyenler, o halde buyurun. Ahmet ustam, ellerine emeğine sağlık. Seni yoğurdum.

Değerli izleyenler, güzel ilimiz Mersin'i gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, Mersin'de tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir hazine, müthiş bir zenginlik var. Ve turizm cenneti Mersin'de gezilmeye, görülmeye değer çok fazla sayıda müze bulunuyor. İşte onlardan birindeyiz. Efendim, burası Özel Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi. Müze Mustafa Erim tarafından 2011 yılında ziyarete açılmış ve Mersin'e gelenler mutlaka Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi'ni ziyaret ediyor. Değerli izleyenler, burası Kültür Bakanlığı'na bağlı özel bir müze ve Kültür Bakanlığı'na bağlı özel müzeler listesinde yer alıyor. Evet, aslında Mersin'in tarihine yolculuk yapmak istiyorsanız, Mersin'in tarihini anlamak istiyorsanız 2011 yılında ziyarete açılan Özel Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Müzeye bir Mersin evi ev sahipliği yapıyor. Evimiz yaklaşık 150 yıllık. Mersin evinin özelliği tamamen taştan inşa edilmesi. Son derece özel bir yapı. Evet, gelir gelmez efendim müzeye ev sahipliği yapan Mersin evini gördük ve hayran kaldık. Efendim, dilerseniz içeri girelim, sizlere hem Mersin evini gösterelim hem de Mustafa Erim'le Mersin'in tarihine ve müzeye dair keyifli bir sohbet yapalım. Buyurun.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda Kent Tarihi Müzesi'nin üst katındayız. Aslında bir şehri anlamak istiyorsanız Kent Tarihi Müzelerini gezmeniz yeterli. Efendim merhaba, bizim Mustafa Erim hocamız karşılıyor. Hocam merhabalar, merhaba. Hoş bulduk. Ellerinize, emeğinize sağlık. Müze çok güzel olmuş. Tamamen kendi çabalarınızla oluşturduğunuz evet. özel bir müze. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Ve özellikle Mersin Evi inanılmaz güzel.
1: Evet,
0: ben çok
1: Mersin
0: beğendim.
1: Mersin Evi'nde sergiledik bütün bunları. İsterseniz şuradan başlayalım.
0: Evet değerli izleyenler, burada bir tümülüs var. Şimdi hocamız çok yönlü. Akademisyen, tarihçi, yazar. Hocamızın on parmağında on marifet. Şimdi böyle bir tarihi zenginlik, böyle bir tarihi koleksiyon gerçekten evet. birikim istiyor hocam, deneyim istiyor. Mersin'in tarihine son derece hakim, son derece dolu bir isim Mustafa Erim hocamız. Bu nedir hocam?
1: Burası bir höyük. Anadolu'da höyüklerin zaten en büyük özelliği geçmişte bir yerleşim birimi olmaları. Anadolu'da höyükler genellikle su kenarına kurulan yerleşim yerlerinin doğal afetlerden, felaketlerden dolayı yıkılmasıyla temizlenmeden üzerine yeni bir katmanla, yeni bir yerleşim,
0: evet.
1: tekrar yeni bir yerleşim.
0: Doğal bir oluşum yani.
1: Oluşum, evet. Höyükler. Dolayısıyla bir höyüğü kazdığınızda pek çok medeniyetin izine rastlayabilirsiniz. Burada 33 farklı katman.
0: Yani 33 ayrı medeniyetin yani, izlerini taşıyor.
1: Taşıyor.
0: Bu höyük nerede hocam?
1: Mersin kent merkezinde.
0: Mersin kent merkezinde. Evet. evet. Kaç bin yıllık bir höyük?
1: Milattan önce 7000 yıl, dolayısıyla 9000 yıl.
0: 9000 yıllık bir
1: höyük. Şu özelliği var. Höyüklerin çok pek çoğunda hayatın bir müddet sonra devam etmediğini görürsünüz.
0: Hı hı.
1: Aşağı yukarı milattan sonra 1300'lü yıllara kadar kesintisiz hayatın neredeyse devam ettiği bir höyük.
0: Arkeoloji Müzesi'ne sergileniyor. Arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserler ve Mersin'in tarihine dair tüm bilgiler efendim duvarlarda mevcut. Evet, müthiş bir koleksiyon, müthiş bir tarihsel hazine. Hocamızın ellerine, emeğine sağlık. Efendim, Mersin Evi'ni, geleneksel, orijinal Mersin Evi'ni sizlere biraz göstermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz Mersin Evi, söylediğim gibi Kent Tarihi Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Tavan çok güzel, evet. avize çok güzel.
1: Orijinal
0: duvarlar
1: tavan.
0: Taş, tam orijinal tavan, evet. evet. İşçilik, mimari gerçekten mükemmel. Çok otantik, çok beğendim. Dile kolay, şu anda 150 yıllık bir Mersin evinin içindeyiz. Efendim orada da yine hocamıza ait olan bir koleksiyon var. Geçmiş yıllarda Mersin'de kullanılan eşyalar, antika eşyalar burada bu bölümde sergileniyor.

0: Evet, burada da genelde.
1: Evet işte hocam, bireysel olarak lafınızı kestim. Hocam, bireysel olarak bu koleksiyonu oluşturmanız, bu kadar bilgiyi toparlamanız gerçekten takdire şayan. Tebrik çok ediyorum. Bunlar nedir?
0: Ya bunlar daha çok işte kullandığımız o dönemin aydınlatma elemanları.
1: Hı hı.
0: Genelde.
1: İspirit ocağı sanırım.
0: Evet, evet. O da aynı şekilde.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Turizm cennetim Mersin'de tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şimdi mükemmel bir lezzet durağındayız. Künefe yapacağız. Evet, künefe bu bölgenin olmazsa olmazı. Özellikle Hatay'ın ve Mersin'in aslında bir Arap tatlısı. Ancak Mersin künefeyi çok güzel yapıyor. Yanımızda Türkan var. Efendim malzemelerimiz hazır. Kocaman tepsimiz hazır. Künefe yapacağız. Mersin'e geldiğinizde cezerye, kerebiç ve künefe mutlaka yemelisiniz. Türkan'cığım nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim Belma Hanım. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi pekmezli tereyağımız bakır tepsimizin zemininde.
1: Kadayıfımızı döküyoruz.
0: Evet. Ben de dökeyim. Dökeyim mi?
1: O değil. Şuradan döküyoruz.
0: Ha, farklı mı bunlar? Aynı değil mi? Ne farkı var? O bana kalın. Göre aynı.
1: O kalın, bu ince.
0: Ha efendim, her şeyin bir püf noktası var. Söylüyorum ya her zaman. Şimdi bir de böyle tepsiyi çevire çevire döküyorsunuz siz değil mi? Şöyle.
1: Aynen.
0: Oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Aslında beğenmiyor. Aslında beğenmiyor. Oluyor diyor ama burada hani misafirim diye, ben üzülmeyim diye, kırılmayayım diye oluyor diyor. Bakın şimdi efendim, serptiğimiz kadayıfları böyle bir güzel düzeltiyor. Hepsinin eşit olması lazım. Öyle değil mi Türkan?
1: Evet.
0: Gördüğünüz gibi her yer tertemiz. Gayet hijyenik koşullarda Mersin'in künefesi yapılıyor.
1: Ondan sonra da kalın kadayıfımızı dökeceğiz.
0: Kalını dökeceğiz. Dökelim. Hadi bakalım. Şöyle bir karıştırdı. Karıştıralım. Hı. Şöyle mi? Beğenmediğin yer olursa düzelt.
1: Güzel.
0: Benden bu kadar. Yardım ediyorum sana. Türkan ne yapıyoruz şimdi? Anlat.
1: Şu anda biz zemini bu şekilde toparladık ama emin olmak için.
0: Neden emin olmak için?
1: Düzlüğünü.
0: Düzlüğünden. Evet. Ha, eşit olması lazım her tarafın.
1: Aynen öyle.
0: Nasıl anlıyorsun onu?
1: Bu şekilde bastırıyorum. Bu şekilde gittiğim
0: eşit
1: zaman.
0: Eşit miymiş?
1: Eşit olmadığını anlayabiliyorsunuz.
0: Çok enteresan. Yani tepsinin her tarafında kadayıfın yüksekliğinin eşit olması lazım.
1: Aynen öyle.
0: Evet Türkan, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şu anda iyice zemini düzeltmek için bastırıyoruz tepsiyle.
0: Bir de tepsiyle bastırıyorsun. Elinle evet. Bastırmak yetmedi.
1: Yok.
0: Buralı mısın?
1: Değilim.
0: Nerelisin?
1: Mardin Müsaibinliyim.
0: Oo, ne çok Mardinli var Mersin'de.
1: Evet.
0: Dur ben de yapayım, benim de elimdeysin. Aslında istemiyor benim karışmamı, bozuyorum diye.
1: Yok, sizin için daha atışıyoruz.
0: Hepsini alıyor muyuz? Alıyoruz. Zaten sizin ölçünüz bunlar.
1: Evet.
0: Yani ne kadar koyulması gerekiyorsa kaplar ona göre
1: ayarlanıyor.
0: Tamam. Niye böyle hepsini ortada topluyorsun?
1: Kenara tepsi yapıştığı için.
0: Her şeyde bir detay var. Kenarına gelmemesi mi lazım?
1: Aynen öyle.
0: Ben işte alıyorum, atıyorum rastgele.
1: Çünkü peynir bu yapıştığı zaman
0: tepsinin şey kenarına yapışmaması lazım.
1: Kenarları karalınca.
0: Tamam. Ortada mı olacak tamamen?
1: Tamamen ortada olacak.
0: Hayır, sizin hayır şeklinde... dedi. Korkuyorum vallahi ellemeye. Hayır diyor, dur diyor, olmadı diyor.
1: Bu şekilde. Bu şekilde biz ayarlıyoruz.
0: Tamam. Eşit çok lezzetli şekilde, peynir.
1: Eşit bir şekilde de dağıtıyoruz.
0: Tamam. Onunla mı ölçeceksin kürdanla?
1: Onu da ölçeceğim.
0: Onu da ölçeceksin.
1: Aynen öyle.
0: Kürdan olmasa ne yapacak mısınız bilmiyorum. Tamam, bence iyi. Ölçmene gerek yok. Gayet güzel oldu. Düzgün oldu.
1: Tamam. Ondan sonra öbür kadayıfımızı üstünü kapatmak için bu şekilde.
0: İnce miydi? Kalın mıydı?
1: İnce bu. Bunun inceliği kalınlığı fark etmiyor.
0: Dökeyim ben de?
1: Dökün siz.
0: İzin var mı?
1: Var var.
0: Var var diyor. Çok ciddi ya.

0: Ekmeğimiz hazır.
1: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
0: Şu anda ocağı açacağım.
1: Evet.
0: Ve ocakta kısık bir ateşte
1: şimdi
0: pişireceğiz.
1: Şimdi Türkan Künefe'nin ocağı özel bir ocak.
0: Özel bir ocak.
1: Nedir o özelliği? Neyi sağlıyor? Yani her tarafının böyle eşit mi pişmesini
0: her
1: sağlıyor?
0: Şey, her şey yanar
1: döne.
0: Yanar dönerli.
1: Ha.
0: Ve ocaklarımızın küçük küçük delikleri var. Hani sık sık işlenmiş bir...
1: Daha mı yoğun pişirme
0: daha
1: yapıyor?
0: Daha güzel pişmesini
1: eşit
0: sağlıyor.
1: Eşit pişiriyor.
0: Evet.
1: Ve gördüğünüz gibi efendim künefe tepsileri ocağın üzerinde böyle dönüyor. Yani künefemiz döne döne pişiyor. Şimdi ne yapacağız? Bunların pişmesini bekleyeceğiz. Ha, döne döne tepsilerimiz.
0: Aynen.
1: Künefemizi pişirecek. Ters düz yapacağız.
0: Ters düz yapacağız. Ondan sonra o altını 1-8 dakika kadar pişirim olacak.
1: Tamam.
0: Şerbeti verilir. Ondan sonra biz hazır olur.
1: Evet Salih Ustam, ellerinize emeğinize sağlık.
2: Eline sağlık.
1: Çok güzel kızarmış. Valla çok severim, bayılırım. Efendim şimdi Türkan'ın ellerine sağlık. Evet diğer tepsimizde oldu. Onu da çeviriyoruz. Alt oldu. Üzerine pişireceğiz. Ağır değil mi? Vallahi kolay iş değil. Her aşaması kolay değil. Evet Salih Ustam. Şimdi künefemiz hazır. Masamızda evet, tüm güzelliğiyle, tüm lezzetiyle. Evet efsane bir tatlı. Bayılıyorum ben künefeye. Ne yapacağız şimdi ustam?
2: Şimdi şerbetini vereceğiz efendim.
1: Verelim şerbetini. Tamam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Besmelemizi çektik. Of of of. Şimdi tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk mu sıcak mı?
2: Orta efendim.
1: Orta ılık.
2: Evet efendim.
1: Efendim şerbetimizin de ılık olması lazımmış. O
2: kokusu
1: bile önemli bir detay.
2: Başladı. %100 tereyağın kokusu gelmeye başladı.
1: Of of of. Şerbetimizde tereyağı var tabii.
2: Tabii
1: mis gibi koktu. Peynir, kadayıf, tereyağı mis gibi koktu. Şimdi şerbetledik. Şerbetini verdik. Ve evet. Künefemiz emmeye başladı.
2: Evet efendim.
1: Beklemesi lazım mı peki usta?
2: Yok şu anda sizi bekletmedim ki siz sabır sulandınız. Müşteriler de sırada bekliyor.
1: Evet herkes sırada. Evet. Künefe evet. Yetişmiyor. Benim de gerçekten sabrım kalmadı. Of of of. Ve şimdi beklediğim an geldi Salih Usta. Süleyman seni de alalım. Evet değerli izleyenler Salih Usta'mızın oğlu Süleyman o da yetişiyor. Ustam nereden başlayayım? Nasıl başlayayım? O kadar güzel ki ben bu kalbi bozmaya kıyamıyorum. Evet şöyle. Evet Süleyman da geldi. Ekip tamamlandı. Şöyle biraz da dondurma alayım. Her ne kadar bozmaya kıyamasam da. Of of of. Taze taze yeni yaptık, şerbetledik, sunuma hazırladık. Türkan'ın ve Salih Usta'mızın ellerinden künefe. Ellerinize sağlık,
2: afiyet
1: yiyenlere
2: olsun.
1: Bana afiyet olsun.
2: Diline sağlık, afiyetler olsun.
1: Çayım olmadan asla. Ustam mükemmel. Türkan'cığım ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Evet bu nefis künefe eşliğinde Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese Mersin'den sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Herkesi Mersin'e bekliyoruz değil mi Ustam?
2: Bekliyoruz efendim.
1: Çıkın çıkın gelin.

0: Mersin'de çok güzel bir akşam, çok keyifli bir düğündeyiz. Efendim Mersin'in düğünü tabii ki Cezerye ile olur. Mersin düğününde olduğumuz o kadar belli ki. Efendim genç çiftimize, güzel çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Adem ve Hayriye ile birlikteyiz. Evet, bizler de Beyaz TV ailesi olarak onların bu mutlu gününe tanıklık etmek için buradayız. Evet, önümüzde nefis bir Cezerye var. Mersin'in olmazsa olmazı. Adem, tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah mutlu etsin.
1: Çok sağ olun.
0: Hayriye, evet, çok güzelsin. Tebrikler.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, ortam çok güzel. Manzara şahane. Her şey çok güzel. Şimdi Cezerye'siz Mersin düğünü olmaz.
1: Aynen öyle.
0: Kesinlikle olmaz. Zaten tatlı. Efendim damat bey aileden Cezeryeci. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Cezeryenin içine doğdun Adem.
1: Evet öyle.
0: Şimdi ne yapacağız? Pasta yerine Cezerye mi keseceğiz?
1: Tabii ki bizde öyle olur.
0: Burası Mersin efendim. Mersin olunca düğünlerde pasta

0: kesilmiyor. Yani pasta da isteğe göre kesilebilir ama cezerye mutlaka kesiliyor. Çünkü burası Mersin. O halde ne yapalım, keselim mi?
1: Tabii birlikte keselim.
0: Haydi bakalım, hep birlikte keselim. Kim kimi kandırdı onu sormak istiyorum.
1: Kandırmaca yok. İkimiz birlikte aynı yola evet. Çıktık işte birlikte.
0: Evet. Allah mutlu etsin. Amin. Her şey çok güzel. Tamam, o halde cezeryemizi keselim. Bıçağımız nerede? Eyvah, bıçağı kesmiyormuş Adem. Evet. Ne yapacağız?
1: Sadıç Bey.
0: Kesin, kesin, kesin. Vallahi bıçak kesmiyormuş. Ben bilme var.
1: Sadıç yardımcı olacak.
0: Efendim, Mersin düğünü işte böyle oluyor. Cezeryeli oluyor. Hiç gördünüz mü böyle cezeryeli düğün? Burası Mersin.
2: Evet.
0: Alkış. Süper, süper. Harikasınız. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İşte Mersin düğünü. Efendim, cezeryeli Mersin düğünü. Yani cezeryemiz Antep fıstıklı.
1: Evet.
0: Yani cezeryenin en popüler olanı gerçekten, evet değerli izleyenler, mükemmel oldu. Düğünde cezerye çok iyi fikir. Efendim, yenmez mi? Yenmez mi? Mersin'de olunur da cezerye yenmez mi? Ağzınızın tadı bozulmasın. Siz de yiyin lütfen. Afiyet böyle olsun. Hep birlikte. Süper. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet değerli izleyenler, Mersin'deyiz. Beyaz TV ekibi olarak Adem'in ve Hayriye'nin bu mutlu günlerine tanıklık ettik. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Bir ömür boyu tekrar mutluluklar diliyorum. Şu anda ekran sizin. Beyaz TV'de herkes sizi izliyor. Ne söylemek istersiniz? Onlara selam yollayalım mı? Buradan Mersin'den.
3: Yollayalım.
0: Evet. Adem.
1: Herkese selamlar.
0: Evet. Genç çiftimiz tabii ki biraz heyecanlı. Evet, Mersin'den sevgiler, selamlar değerli izleyenler.

0: Değerli izleyenler, Turizm Cenneti'm Mersin'deyiz ve Mersin'de lezzet turumuz devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Mehmet Güler ustamızla birlikteyiz. Mersin'in tantunisi var, Mersin'in ciğeri var, kerebici var, künefesi var. Efendim var da var, ancak burada ustalarımız çok güzel güveç yapıyor, lahmacun yapıyor, pide yapıyor. O çok değerli ustalarımızdan biri de Mehmet ustamız. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin
1: ustam? Teşekkür ederiz. İyi, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Mersin güzel tabii. Evet, Mersin'de olmak güzel. Mersin. Buralı mısın ustam?
1: Urfalıyım aslen.
0: Evet. Ama Urfa'ya selam olsun.
1: Selam olsun. Doğma büyüme buradayız. 50 yıldır Mersin'de.
0: Buralısın. Doğduğun yer değil, doyduğun yer.
1: Doyduğumuz yerdeyiz. Evet.
0: Şimdi ustam, Mersin deyince tabii ki herkesin aklına tantuni geliyor, evet. Ciğer geliyor. Ancak ustam sen burada nefis güveç yapıyorsun. Evet. Çok güzel lahmacunlar yapıyorsun. Pideler yapıyorsun.
1: Evet.
0: O halde yapalım hep birlikte, şöyle izleyenler görsün. Ondan sonra afiyetle tadına bakalım. Senin tabii, ellerinden hemen. İlk önce ne yapacağız? Taş fırının başındayız şu anda.
1: Taş fırında önce bir güveç yapacağız.
0: Evet, ateşimiz odun ateşi.
1: Odun ateşi.
0: Tamam. Ne yapacağız önce? Güveç.
1: Önce bir güvecimizi yapacağız. Tamam. Önceden etimizi...
0: Güvecimiz hazır.
1: Güvecimizin eti bu.
0: Tamam.
1: Pişmemiş hali.
0: Ne eti bu usta?
1: Bu dana etimiz.
0: Yağsız.
1: Lokum gibi.
0: Lokum gibi dana eti efendim. Güveç yapıyoruz. Burası Mersin.
1: Önce bir pişiriyoruz böyle.
0: Bu nedir usta?
1: Bu etimiz. Önce pişiriyoruz. 2 saat bir güveçte pişiriyoruz.
0: Şöyle
1: bunu
0: bir karıştırır mısın
1: tabii
0: usta?
1: Tabii efendim. Şöyle etimiz şu hale geldiği zaman güveçlerimize hazırlıyoruz. Koymak için. Koyduğumuz zaman da 10 dakikada pişiyor.
0: Ne var onda?
1: Bunda samırsak var, kırmızı biber, kapya.
0: Samırsak mı, sarımsak mı?
1: Samırsak.
0: Samırsak diyor ustam. Ustam sarımsak o.
1: Evet. Domates, biber.
0: Tamam. Samırsak.
1: Samırsak.
0: Tamam. Soğan var mı?
1: Soğan yok bunda.
0: Soğan yok. Salça?
1: Salça yok. Baharat sadece baharat var. Karabiber atıyoruz.
0: Oo.

0: Mehmet ustamızın ellerinden. Ustam sevgini kattın mı?
1: Kattık tabii.
0: Bol bol kattın
1: değil mi? Sevgi olmadan olmaz.
0: Süpersin ustam. Harikasın. Evet. Efendim hamurumuzu alıyoruz ve hemen Mersin usulü lahmacun yapıyoruz. Güvecimiz pişiyor
1: böyle
0: ve
1: ince,
0: lahmacun yapıyoruz.
1: İnce kağıt gibi oluyor böyle.
0: Nasıl attın ustam öyle?
1: Evet.
0: Gayet estetik mesleğimiz, hareketler.
1: Mesleğimiz olunca.
0: Kaç yılını verdin mesleğe?
1: Mesleğe 33 yılımızı verdik.
0: Baba mesleği falan mı?
1: Baba mesleği değil.
0: Evet. Kendin böyle.
1: Kendimiz mutfağında yetiştik.
0: Bravo ustam sana. Seviyor musun işini?
1: Seviyorum.
0: Pidemizi yapalım. Daha neler yapacağız neler efendim. Ondan sonra şöyle afiyetle tadına bakalım bak. Tarık evet. Aç, Bekir Aç. Memleketli hemen, Tarık, hemen, Urfalı, o da
1: hemen
0: Urfalı.
1: Hemen onlara güzel bir lahmacunla yapalım.
0: Nasıl açıyor ya? Çok, yapalım. Çok güzel, inanılmaz güzel.
1: Hamurumuzu açtık.
0: Tamam.
1: Ondan sonra hazır olan kıymamızla lahmacunu yapmaya başlayacağız. Ocağımıza atacağız, pişireceğiz.
0: Tamam, kıymamız var.
1: Kıymamız
0: çeşit
1: hazır.
0: Çeşit çeşit sebzemiz var.
1: Evet.
0: Tamam, Ustam biraz şöyle.
1: Tabii.
0: Yakın duralım kameraya. Efendim aslında orada yapacaktık çekim ama geçemedim tezgahın altından. Başka geçiş yok, o yüzden burada yapıyoruz.
1: Şöyle. Yapıyoruz.
0: Of.
1: Kıymalarımızı, lahmacunlarımızı.
0: Süper. Malzemeden çalmıyoruz. Malzememiz bol.
1: Kesinlikle. Malzememiz.
0: Süpersin usta.
1: Birinci kalite.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
4: Hı hı.
5: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
4: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
5: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
4: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
6: Fırsat, fırsat, fırsat. Dibes'ten tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dibes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
8: Allah aşkına neden?
7: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır şaka mati.
7: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
9: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
10: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Hepsi Pro'da premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamadan pop kek.
5: Doymayana pop kek pop kek. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
1: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyorum.
2: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
3: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
2: Giderim.
3: Öyle mi?
2: Öyle.
3: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
2: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
3: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
4: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
2: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
4: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
2: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarında o yıkar.
4: Yerin 7000 kat dibine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
5: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
3: Hadi git kurtar onu.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Sütaş Ayran,
8: Sütaş Ayran. Döneri gördüğün an bir de Sütaş Ayran. Gelsin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Hadi başlamalıyız.
2: Oo!
1: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalas.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
3: Mersin'in nesi ünlü?
4: Nesi ünlü? Cezeryesi ünlü.
3: Başkan?
4: Kerebiçi ünlü.
3: Evet, güzel.
4: Tantunisi ünlü. Evet. Denizimiz güzel.
3: Kız Kalesi.
4: Kız Kalemiz güzel.
3: Her şeyi güzel.
4: Her şeyimiz güzel Mersin.
3: Her şey güzel.
4: Dört mevsimi her türlü yaşayabiliyorsunuz.
3: Evet.
4: Güzel bir şekilde.
3: Urfa'nın güzelliği ayrı, Mersin'in güzelliği
4: tabii,
3: ayrı.
4: Tabii tabii.
3: Öyle değil mi usta?
4: Aynen öyle.
3: Yani efendim Urfa'nın otantik yapısı, mistik yapısı burada yok. E tabii ki buradaki deniz doğada, Urfa'da yok.
4: Orada yok. Orada...
3: Allah vermiş, ülkemize her türlü zenginliği vermiş ama... Gerçekten ülkemizin en güzel şehirlerinden biri Mersin. Ben çok seviyorum ve burada olmak çok güzel.
4: Şöyle lahmacunumuzu yaptık efendim.
3: Lahmacunlarımızı efendim orada çok değerli ustamız. Ustam

0: İsmin nedir?
1: Seyit.
0: Seyit ustamız, taş fırına atıyor ustam. Şöyle bir hesapla, seni de görsün izleyenler. Evet, Seyit ustam verelim taş fırına, odun ateşine. Güvecimiz herhalde pişmek üzere. Hadi hadi Mehmet ustam, ne yapıyoruz şimdi?
2: Bir tane de kuşbaşılı pide yapıyoruz.
0: Kuşbaşılı pide yapıyoruz. Lezzetler bitmiyor. Evet. Efendim arka arkaya yapıyoruz.
2: Şöyle iki tane yapıyoruz. Hemen malzememizi çıkaralım.
0: Evet, malzememiz nerede?
2: Malzememiz burada.
0: Kuşbaşılı pide yapıyoruz. Mersin usulü.
2: Evet.
0: Ne var bunda şimdi? Kuşbaşı
2: bunun
0: var.
2: Bunun içinde kuşbaşı etimiz var.
0: Evet.
2: Kırmızı kapyamız var.
0: Şöyle gösterelim usta.
2: Şöyle.
0: Evet, bakar mısınız?
2: Yeşil kapyamız var.
0: Evet.
2: Ve baharatları var. Yesiriyor.
0: Ustam yiyor musun her gün böyle güveç pide lahmacun? Gelmez mi?
2: Önce tadına biz bakıyoruz. Ondan tabii sonra müşterilerimize ikram ediyoruz.
0: Şöyle bir kontrol ediyorsun.
2: Kontrol ediyoruz tadı tuzu nasıl diye.
0: Evet.
2: Bunun da kaşarlısını yapacağız efendim.
0: Kaşarlı yapıyoruz.
2: Evet, bunu da kaşarlı
0: pidemizi
2: yapacağız.
0: Pidemizi döşedik. Üzerine herhalde kaşar peyniri ilave edeceğiz.
2: Bolca böyle koyuyoruz. Daha lezzetli oluyor.
0: Yani ustalarımızı izlemek her zaman keyifli. Herkesin işi, uzmanlık alanı. Bakar mısınız? Evet, el becerisi efendim. Müthiş. Yani siz şu pideyi sündürüyorsunuz ya, benim böyle aklım çıkıyor. Acaba kopar mı diye.
2: Yok, kopmaz. El alışık. Elimiz biraz ondan dolayı hızlı olduğu için. Yatkında olduğu için.
0: Harikasınız sen.
2: Teşekkür ederim.
0: Güvecimizi yaptık, lahmacunumuzu yaptık, evet. Pidemizi yaptık. Bitti mi?
2: Bitti.
0: Bitti. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Benimki de soru.
2: Evet.
0: Güvecimiz herhalde pişmiştir. Efendim bakın, bakın, bakın. Bol sebzeli, bol sevgili Mersin usulü lahmacun. Bu lahmacun yenmez mi? Nasıl yiyeceğiz şöyle? Al limonu sen de.
2: Hemen limon alalım.
0: Şöyle bol bol.
2: Limonlarımızı sıkalım.
0: Limonumuzu sıkalım.
2: Evet.
0: Of of of. Evet ustam sen de al. Şöyle, sen de al ustam. Evet. Efendim bu lahmacun yenmez mi?
2: Evet.
0: Yılların ustası Mehmet ustamız yaptı. Sevgisini şöyle bol bol kattı. Ustamın evet. Ellerine sağlık. Bize afiyet olsun.
2: Afiyet olsun efendim. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Tek kelimeyle mükemmel.
2: Afiyet olsun efendim.
0: Kuşbaşılı pidemizi yaptık. Diğer pidemizin üzerine kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Evet. Of of, vallahi ben çok şanslıyım şu anda. Ben şu anda cennetim. Ben çok severim lahmacunu. Bayılırım. Efendim bakın, sade kuşbaşılı ve diğer kuşbaşılı pidemizin üzerine de kaşar peynirimizi bir güzel serpiyoruz ve tekrar fırınlıyoruz. Güvecimiz nerede, pişti mi?
1: Pişti.
0: Ver ustam, onu da ver. Battı balık yağında. Vallahi Mersin'de,
2: size ama.
0: Mersin'de bir yeme ustam, her şey çok lezzetli.
2: Lezzetli.
0: Yani sen şimdi yapmışsın, sıcak sıcak fırından çıkmış, yenmez mi?
2: Afiyet olsun efendim, hoş geldiniz.
0: Süper, tablo gibi, vallahi evet. Tablo. Ekmeği ban ban ye, şu anda herkesin canı istiyor. Vallahi sinir evet. Oluyor herkes bize şu anda. Efendim Urfa'ya, tüm Türkiye'ye, Mersin'den Mehmet ustamızla birlikte, diğer çok değerli ustalarımızla birlikte sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Değerli izleyenler, Mersin bölümümüz burada sona eriyor. Efendim görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan, bölgemizdeki huzurun tesis edilmesi için gerekli her adımı atıyoruz dedi. Gündeminde terör devleti İsrail vardı.
1: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Terör devleti İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi.
1: Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Liderler önce ikili, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ve iki lider kamera karşısındaydı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik.
3: This unique partnership. Türkiye's success is Pakistan's success.
0: Efendim, NATO zirvesi için Ankara'da geri sayım başladı. Hazırlıklar da tamamlandı. Zirve nedeniyle park yasakları da uygulamaya geçti. AVM'ler, marketlerin otoparklarıyla araç tamir servisleri ve iş yerlerinin otoparklarına park yapılamayacak. Emniyette kırmızı alarma geçti. Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
4: Polis kırmızı alarma geçti. Ankara güvenlik çemberine alındı.
5: Ya bu seviye yeterli bence. Gayet de iyi.
4: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Liderler 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Zirve için hazırlıklar tamamlandı.
6: Zirve nedeniyle park yasağı bugün başlıyor. Yola cephesi olan marketlerin, konutların, iş yerlerinin ve AVM'lerin otoparkları da yasak kapsamında.
4: Taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak. Konut ve iş yerlerinin önü ve bahçe işlerine de park etmek yasak olacak. Uygulama 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ekipler de teyakkuzda.
6: NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında kurulan denetim noktalarında ekipler denetimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar sıradan denetimler değil. Bir yandan sürücülerin belgeleri kontrol edilirken bir yandan da araçlar aranıyor. Eğer bir sorun yoksa yollarını uğurlanıyor.
7: İyi bence, yani ben şehir dışından geldim zaten. Geldiğimden beri böyle bayağı görüyorum.
4: Her cadde, her sokak denetleniyor.
6: Emniyet ekipleri turkuaz eylem planıyla 9 ilçede 240 ayrı noktada denetim gerçekleştirdi.
8: Olması gereken aslında, hani NATO zirvesi de var sonuçta. Umarım her şey güzel ve kontrollü bir şekilde gerçekleşir.
4: Başkentte güvenlik en üst seviyede.
6: Kırmızı alan olarak ilan edilen bölgelerde kurulan barikatlar siyah brandayla kaplandı.
4: Denetimler zirve boyunca devam edecek.
0: Ve efendim, ABD Başkanı Trump'ın da Ankara programı belli oldu. 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi beklenen ABD Başkanı ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe'ye geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor ve bir restoranda Trump için bir masa rezerve etti.
4: Tarihi zirve için geri sayım başladı. NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Trump'ın da Ankara programı belli oldu. ABD Başkanı'nın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 1000 kişilik ekibi ise Trump'tan önce Ankara'ya gelecek ve hazırlık yapacak. Özel servis ajansları Trump'ın kullanacağı güzergahları ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump ziyaretine ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'den başlayacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'a atlı birlikler eşlik edecek. Tören sonrası önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme yapılacak. İki liderin basın toplantısı yapması da bekleniyor.
9: friends for a long time actually.
4: Ve sadece Trump'ın ekibi değil, Ankara'da bir restoran ABD Başkanı için özel hazırlık yaptı.
10: Hazırlıklar sokaklardan restoranlara kadar uzandı. İşte bu restoranda da ABD Başkanı Donald Trump için bir masa rezerve edildi. Masa Urfa yöresine ait çiğ köfteden içli köfteye, mırradan çaya kadar ikramlıklarla donatıldı. Masa zirve sonuna kadar ABD Başkanı Trump için hazır tutulacak.
5: Birden doğaçlama oldu. Umarız gelir. Olur mu olur. Uçağa binip de ülkesine yol alana kadar biz masayı hazır tutmayı planlıyoruz.
4: Masada yok yok.
5: Urfa mutfağı. Yani bizim zaten klasik ikramlarımız var. Urfa'nın çiğ köftesi, içli köftesi, hünkar beğendisi, firik pilavı, künefesi, mırrası.
4: Restoranın bu hazırlığıysa sanal medyada gündem oldu.
5: Bu masa Trump masası diye burada oturmak isteriz diye halkımızdan da öyle tepkiler var. Yani.
0: Efendim, mutlak butlanla çalkalanan CHP'de yolsuzluk skandalları da bitmiyor. Soruşturma kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğenine tutuklama talep edildi. Özgür Özel ise Zonguldak ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
11: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
4: Yolsuzluk soruşturmasında dün gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
12: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
4: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'dı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Özgür Özel ise Zonguldak. Bugün hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
13: Parti bir gemi ise siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, iktidara götürmek. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada lazım. Okyanusları geçmek için lazım kaptan.
4: Ankara Milletvekili Adnan Beker de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim sözleriyle CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
0: Efendim, dini değerleri hedef alan gösterinin sahibi sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Soruşturma derinleşti. Babası Kemal Göktaş'ın terör izlerine rastlandı. İşte detaylar.
4: Komedi kılıfı altında kutsal değerlere hedef aldı. Hadsiz bir gösteriye imza attı. Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Göktaş'ın gösterisinde övgüyle bahsettiği babasının terör izlerine rastlandı. Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öne sürüldü. 1980 yılında meydana gelen Çorum olaylarına da katıldı. Halkı tahrik etmek, silahlandırmak gibi eylemlerle ilişkilendirildi. Dosyada polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesinde de adının geçtiği iddia edildi. Süreç bununla da sınırlı değil. Kayıtlara göre silah ve mühimmatla yakalandı, tutuklandı. 1988'de tahliye edildi. 1991 yılında yeniden cezaevine girdi. Şartlı tahliye edildi ve 1999 yılında serbest kaldı. Deniz Göktaş hakkında yürütülen dini değerleri alenen aşağılama soruşturması ise sürüyor.
0: Efendim, 30 maddelik yeni trafik düzenlemesi meclise sunuldu. Alkollü araç kullananlar yandı. Alkol premi sınırı 0.20'ye düşebilir.
2: Alkollü araç kullananlar yandı. Trafiği tehlikeye atan sürücülerin ehliyetine süresiz şekilde el konulacak. Alkol promil sınırı düşecek. Trafikte yaşanan sorunları en aza indirmek için meclis çalışmaları sürüyor. Cezaların artmasıyla birlikte birçok ihlalin önüne geçilecek.
14: Şimdi ise meclise 30 maddelik bir teklif sunuldu. Trafiği tehlikeye atanlar yandı. Çünkü trafikte makas atanlar, drift atanların ehliyeti süresiz bir şekilde iptal edilecek.
2: Yasal alkol sınırı da düşecek.
14: 0.50 promil sınırı 0.20'ye düşürülecek. Yani 0.20 üzerinde alkollü çıkanların ehliyetine el konulacak.
2: Düzenleme için gözler şimdi meclise çevrildi.
0: Efendim, süper hücre İstanbul'u vurdu. Sabah başlayan ve bir saat etkili olan sağanak İstanbulluları perişan etti. Rögarlar taştı, alt geçitler, yollar göle döndü. İş yerleri su altında kaldı. Bir kadın sele kapılmak üzereyken son anda kurtarıldı. İşte İstanbul'da bugün yaşananlar.
15: Allah Allah. Çal tane, çal hem de yapacağım.
16: Kendini kurtarmaya çalışıyorum.
17: Araçlar beni istiyor.
18: Biraz Zafer Çarşısı'nın şu anki hali.
14: Bir araç da burada mahsur kalmış durumda.
19: Her yer su bastı. İnanılmaz derecede zor durumdayız.
4: Sele kapılmaktan son anda kurtarıldı. Alt geçitleri su bastı. İş yerleri, yollar göle döndü. Sağanak yağış İstanbul'u felç etti.
17: Araçlar dönüştü. Sandık görüntü mazlar. Kavurum.

0: Yutucu sıcaklardan bunalan İstanbul'un günlerdir beklediği sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Bir anda başladı saat 10.30'da ve şu anda etkisini gittikçe arttırarak devam ediyor.
1: Sağanak sadece bir saat sürdü. Bilançosu ise ağır oldu.
2: Hep söylüyor, sloganları bir türlü düzeltmedi.
1: Beşiktaş'ta can pazarı yaşandı. Sele kapılmamak için ağaca tutunan kadın böyle kurtarıldı.
0: En çok da vurduğu adreslerden biri de Zincirlikuyu alt geçidiydi. Bakın sizlere hemen suyun yüksekliğini gösterelim. Kaldırımdan yola ayağımızı attığımızda resmen dizlerimize kadar geliyor ve ilerledikçe suyun boyu yükseliyor. Bakın bir araç da alt geçitte mahsur kalmış durumda.
1: Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı da sağanaktan nasibini aldı. Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi.
3: Meydandaki suyun çarşıya akması nedeniyle çarşı su altında kaldı.
4: Hiçbir şey yapmadı, sonucu bu.
1: Esnaf CHP'li Üsküdar ve Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.
3: 1,5 saat sonra müdahale ettiler. 1 metrenin üstünde su rahat bir şekilde yükselmişti çarşıda. Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kalmıştı. Büyük bir mağduriyet var.
1: Çöp konteynerleri sürüklendi. Kağıthane, Beyoğlu, Beykoz'da sele teslim oldu.
5: Evet, gördüğünüz gibi içerinin son hali de bu.
1: Bu genç yolun karşısına geçerken böyle zorlandı. Kocaeli'de de manzara aynıydı. Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Edirne'de de sağanak etkiliydi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları, ATM önleri ve ağaç altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.
6: Tekirdağ'daki bir patlamada doğalgaz faciası yaşandı. Binanın üst katı yok oldu. İki kişi hayatını kaybetti.
7: Gecenin sessizliğini bozan bir patlama,
8: iki vefat var,
7: dökülen parçalar ve oluşan panik.
8: Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor.
7: İşte bu apartmanda doğalgaz faciası yaşandı. En üst kat bir anda yok oldu. Duvarlar yıkıldı, camlar yüzlerce metreye savruldu.
9: Yüz olsaydı bu daha çok böyle olurdu yani.
7: Daire tanınmaz hale geldi. İki kişi o daireden sağ çıkamadı.
10: Bir facia yaşandı.
7: Binada ağır hasar oluştu. İncelemeler devam ediyor.
6: Efendim, 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin beklenen otopsi ön raporu çıktı. Rapora göre Ece İrtem'in ölüm nedeni kalp krizi.
7: Kalp krizi mi yoksa maymun ısırığı mı öldürdü? Yanıtlar netlik kazanmaya başladı. Oyuncu Ece İrtem'in adli tıp ön raporu çıktı.
11: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Artık kendimi rahat bırakıyorum.
7: 35. yaşını kutladıktan sonra oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti. İlk şüphe kalp kriziydi. Antidepresan ilaçlarıyla alkol aldığı da iddia edildi.
11: Ay, ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
7: Adli tıp raporu beklenirken gözler Ece İrtem'in Tayland tatiline çevrildi. Maymun saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ölümünün maymun ısırığından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.
11: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum. Hala da öyle.
7: Adli tıp kurumu ön raporu da belli oldu. İrtem'in vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı.
12: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk.
7: İlk bulgular Ece İrtem'in kalp krizi yüzünden hayatını kaybettiğine işaret etti. Kesin ölüm nedeni raporun tamamlanmasıyla netleşecek.
6: İstanbul'da bir trafik magandası dehşet saçtı. Tartıştığı bir sürücüyü takip ederken kuralları hiçe saydı. İşte o anlar.
1: Makas attı. Ne kendi canını ne de başkalarınınkini düşündü. Onun tek amacı peşine düştüğü aracı yakalamaktı. Burası İstanbul. Bu aracın sahibi trafikte başka bir sürücüyle tartıştı. Ama o gerginlik sonlanmadı. Öfkesini alamayan trafik magandası tartıştığı sürücüyü takip etti. Bunu yaparken de kuralları içe saydı. Ve o an... Maganda hedefine ulaştı. Tartıştığı adamı yakaladı. Arabasından indi. Saldırmaya çalıştı. Karşı taraf sakindi ama onun gözü dönmüştü. Çevredekiler araya girdi. Saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Görüntüler üzerine emniyet düğmeye bastı. İşte trafikte terör estiren o magandanın son hali. 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün trafikten men edildi.
6: Efendim, İstanbul Ümraniye'de

0: Bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
1: Alışveriş merkezinin önüne geldi. Kafeye kurşun yağdırıp kaçtı. Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Alışveriş merkezinde bulunan kafeye gelen bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Ekipler oradaydı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede çalışmalarda bulundu. Polis şimdi kaçan şüphelinin peşinde.
0: Efendim, İstanbul'da iş yerlerine girerek erkeklere tacizde bulunan kadın gözaltına alınmıştı. O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltındaki kadının cezai ehliyetinin belirlenmesi için sağlık kuruluşunda gözlem altına alındı.
1: Onlarca erkeği taciz etti. Erkeklerin korkulu rüyası haline geldi. Yetmedi, yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltındaki kadının cezai ehliyetinin olup olmadığına bakılacak. İş yerlerine giderek erkeklere sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Günlerdir en çok o konuşuldu. Görüntülerin yayılmasının ardından 30 yaşındaki Z'ye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın cezai ehliyetinin tespiti için gözlem altına alındı. Ve o kadının yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir iş yerinde bulunan erkeğe ısrarla yaklaştığı görüldü. Çalışanların müdahalesiyle de gerginlik yaşandı. Müdahale sırasında yere düştüğü anlar da kameralara yansıdı.
0: Efendim, İzmir'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın ATM'ye yatırdığı para hazineden geri çıktı. Bir başka kişi ATM'deki parayı alıp cüzdanına koydu.
2: Parayı aldı koydu, kendi malıymış gibi götürdü yani.
1: ATM parayı geri verdi. Hırsız parayı aldı. Kayıplara karıştı.
2: Düğmeye basıyor, parayı alıyor, cebine koyup gidiyor.
1: 57 yaşındaki Mehmet Yaşasın Yalçın ATM'nin başına geldi. 7 bin lira parasını hesabına yatırmak istedi.
2: ATM'den telefonla bir para yatırmaya girişimini buldum, yatırdım.
1: ATM'nin başından uzaklaştı.
2: Telefona düşmüş mü, hesabıma gelmiş mi diye ona bakıyordum. O sırada vatandaşın biri geliyor, düğmeye basıyor, parayı alıyor, cebine koyup gidiyor.
1: Tam da anlattığı gibi oldu. Bir başka kişi ATM'ye geldi. Çıkan parayı işte böyle cüzdanına koydu. Kayıplara karıştı. Mağdur vatandaş hırsıza seslendi.
2: Talebimiz paranın geri gelmesi.
0: Kendisini oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı, yapay zeka destekli fotoğraf ve videolarla Rus kadının güvenini kazandı. Sahte aşk tuzağının sonunda kadın yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını kaptırdı. Mahkeme sanık hakkında hapis ve tazminat kararı verdi.
3: Streslisin. Ben eskiden parayı sizden alıyordum.
4: Neredeyse ölüyordum diyorum size.
5: Kerem Bürsin. Alkışlar Kerem Bürsin için geliyor.
1: Ünlü oyuncuya duyduğu hayranlık pahalıya patladı. Ben Kerem Bürsin'im diyen Nijeryalı dolandırıcıya yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını kaptırdı.
3: Ya, madem bu kadar önemli bir şeydi, ben düşürdüm. Özür dilerim. Yani haddimi aştım, kusura bakma.
1: İlginç olay Rusya'da yaşandı. Moskova'daki bir kütüphanede çalışan kadın Türk dizilerinin hayranıydı. Sanal medyadan kendisini ünlü oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı.
6: Çünkü insanlar etkileniyor.
1: Aslında karşısındaki Nijeryalı internet dolandırıcısıydı. O sahtekar yapay zekadan destek alarak sahte fotoğraf ve video yollayıp kadının güvenini kazandı.
6: Bu yanlış. Bu %100 yanlış.
1: İkili bir süre sonra sevgili oldu. Rus kadın uzun süre boyunca karşısındaki kişinin Kerem Bürsin olduğuna inandı. Dolandırıcı o sırada harekete geçti. İstanbul'dan Moskova'ya eşyalarının bulunduğu konteyner yollayacağını söyledi. Para istedi.
3: Madem bu kadar önemli bir şeydi, ben düşürdüm. Özür dilerim. Yani haddimi aştım, kusura bakma.
1: Rus ayran yaklaşık 1 milyon 800 bin lira yolladı. Parayı alan Nijeryalı adam bir anda ortadan kaybolunca kadın dolandırıldığını anladı.
3: Ne varsa ben bu olayı çözeceğim.
1: Mahkeme Nijeryalı sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 3 milyon 36 bin rublede tazminat ödemesine hükmedildi.
0: Efendim, Efendim, İstanbul Kartal'da sebepsiz yere başlayan tartışma kanla bitti. 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli'yi öldüren saldırganın 17 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli kısa sürede tutuklandı. Olay öncesi ve sonrasına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
7: Bıçakla yaşlı adamın canına kıydı, suç makinesi çıkan adamın cinayeti durduk yere işlediği ortaya çıktı. Celal Düzgider eşi ve çocuğuyla birlikte geçici süreliğine İstanbul Kartal'daki akrabasının evine yerleşmişti. İddiaya göre karısını ve çocuğunu dövmüş, ardından binadan dışarı çıkmıştı. Ocağın kapının önünde oturan Niyazi Tanyeli ile karşılaştı. Sebepsiz yere küfür eden Düzgider 61 yaşındaki adamla tartıştı. Tanyeli bunun üzerine eline sopa alıp Düzgider'e tepki gösterdi ve bir süre sonra evine gidip sokağa yeniden çıkan saldırgan talihsiz adamı bıçakladı.
8: Sen bekle deyip bıçağı alıp boğazına dayayıp kesiyor.
7: Niyazi Tanyeli böyle kovaladı o saldırganı ama yaralanmıştı. Geri dönüp oturduğu sandalyeden bir daha kalkamadı. Katilin kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına böyle yansıdı. 6 çocuk babası hayatını kaybederken kaçan Celal Düzgider tutuklanıp cezaevine yollandı. 17 suç kaydı oldu ortaya çıktı.
0: Efendim, Aydın'da akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı yaşandı. Bir grup tartıştıkları kişiyi önce silahla yaraladı, ardından da ölene kadar dövdü. Vahşet anları kameralara da yansıdı. 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
1: Önce vurdular, ardından döverek öldürdüler. 27 yaşındaki Abdülkadir Ataş'la bir grup tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki adam silahla yaralandı. Kavga bir süre sonra yeniden alevlendi. 27 yaşındaki adam kalabalık grubun arasında kaldı. Öldüresiye dayak yedi. Olay yerinde de hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
0: Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre sürücüsünün makas attığı hafif ticari araç önce iki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.
7: Makas attı, önce seyir halindeki iki araca sonra da bariyerlere çarptı. Kazanın adresi İstanbul Küçükçekmece. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerliyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Polis ekipleri D100 karayolunda trafiği bir süre kontrollü olarak durdurdu. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yola savrulan araç parçaları temizlendikten sonra trafik normal akışına döndü.
0: Efendim, Çin'de bir adam tartıştığı kadının başına tekme attı. Kadın aldığı darbeyle saniyeler içinde yere yığıldı.
1: Bir anda ayağını havaya kaldırdı. Tartıştığı kadının kafasına tekme attı. Dehşete düşüren görüntüler Çin'den. İki motosikletli yol ortasında tartışmaya başladı. Kadın motosikletten indi. Sesi yüksekti. Adam da motosikletten indiği gibi kadının kafasına tekme attı. Kadın aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı. Bayıldı. Saldırgan adamsa hiçbir şey olmamış gibi motosikletine tekrar bindi. Bindiği gibi de uzaklaştı. O anları başka bir sürücü kayda aldı.
0: Efendim, Endonezya'da hırsızlar sert kayaya çarptı. Ev sahibi onları koli bandıyla mumyaladı. Başlarına da teletabi kulaklıkları kondurdu. Video internette izlenme rekorları kırdı.
9: Ev sahibine yakalandılar, hırsızlar. Kelimenin tam anlamıyla paket.

0: Böylesi ne görüldü, ne duyuldu dedirten görüntüler Endonezya'dan. Sürekli evine giren hırsızdan bıktı. Yakalamak için plan yaptı, komşularıyla pusuya yattı. İçeriye 4 kişi girdi. Hırsızlar yakayı ele verdi. 4 hırsızı koli bandıyla bantladı. Onlara Teletubbiler karakterlerinin kulaklarını yaparak komik duruma düşürdü. Ev sahibinin ceza yöntemi kısa sürede izlenme rekorları kırdı.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar en ağır faturayı Fransa'ya çıkardı. Ülkede sadece bir haftada geçmiş yılların ortalamasının üzerinde 2000'i aşkın kişi hayatını kaybetti.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. En ağır tabloysa Fransa'da yaşanıyor. Ülkede can kayıpları endişe verici boyuta ulaştı. Fransa'da 22-28 Haziran tarihleri arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'i aşkın ölüm kaydedildi. Ölümler %30 arttı. Haziran'da etkili olan sıcak hava dalgasında Paris'te tek bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Gelecek haftadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili olacak.
1: Ve hepimiz onu Dünya Kupası'ndaki kehanetleriyle tanıyoruz. Ganalı büyücü Bonsman'ın Arjantin üzerindeki kehaneti tutmadı. Uzatmalarda atılan golle Arjantin Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16 turuna yükseldi. Gözler şimdi Bonsman'ın şampiyon olacağını söylediği Portekiz milli takımında.
3: Kehanetleriyle Dünya Kupası'nın gündemindeydi ama bu kez tutmadı. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Messi, Ganalı büyücünün kehanetini boşa çıkardı.
4: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
3: Önce İngilizlerin süper yıldızı Harry Kane'e büyü yapmış. Ardından da büyüyü bozduğunu iddia etmişti Ganalı büyücü Bonsam. Bonsam ardından bir kehanette daha bulunmuş. Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na yenilerek Dünya Kupası'ndan eleneceğini iddia etmişti. Ama o kehaneti tutmadı. Arjantin, Lionel Messi'nin golüyle Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
4: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
3: Şimdi gözler Portekiz milli takımına çevrildi. Çünkü Ganalı büyücü Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazanacağını söylemişti. Portekiz son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç futbol severler arasında erken bir final olarak adlandırıldı.
1: Efendim, ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu merak edilen Tatlıses hastane bahçesinden yeni bir fotoğrafını paylaştı.
5: Arayan soran herkesten Allah razı olsun.
0: Hastane bahçesinden yeni bir fotoğraf paylaştı. İmparatordan gelen yeni kare hayranlarını sevindirdi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses uzun zamandır sağlık problemleriyle boğuşuyor. Tatlıses safra kesesi ameliyatı olmuştu.
6: Safra kesesi mi? Ne safra kesesiymiş be?
0: Tam eski sağlığına kavuştu derken yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı için fizik tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu merak ediliyordu. İmparator sanal medyadan yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf karesinin altına hastane bahçesinden serin bir akşam keyfi notunu düştü. Bu kare hayranlarını sevindirdi.
7: Bir kolumu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor.
1: Kütahya'da servis araçları işleten bir adam motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Üzerine kurşun yağan adam şüphelilere taşla karşılık verdi.

0: Silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlara taşla cevap verdi. R.Ö. servis araçları işletmeciliği yapıyor. Kasklı motosiklet sürücüsü sessizce adamın yanına yaklaştı. Silahını çıkardı. Kurşun yağdırdı. Ayağından yaranan adam canavliyle kendini korumaya çalıştı. Kurşunlara taşla karşılık verdi. Yerden aldığı taşı kaçan şüpheliye işte böyle fırlattı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi şüphelinin peşinde.
1: Efendim, polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şişli Kuştepe'de polis denetiminde havadan takip edilen araçlar tek tek durduruldu. Hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. O sırada İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sahada ekiplerin bizzat başındaydı.
0: Araçlar havadan takip edildi. Hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
2: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
0: İstanbul'un farklı bölgelerinde asayiş ve narkotik denetimleri yapılıyor. Son adrese Kuştepe oldu.
2: Hedefimiz ise adalet hizmet. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız.
0: Drone destekli denetimde araçlar durdurulup hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı.
2: Bunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
1: İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
0: Kontrolü kaybetti. Motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazanın adresi İstanbul Kadıköy'dü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Dükkanda hasar oluştu. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Efendim, ucuz tatil hayali kuranlar dikkat. Tatil planınız pahalıya patlayabilir. Çünkü yaz sezonuyla birlikte dolandırıcılar da harekete geçti.
3: Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Yeni yöntemleri ise komisyonsuz kiralama oldu.
4: Yeni yöntemleri ise şaşkınlık yarattı.
3: Diyelim ki online platformlardan bir villa beğendiniz ve kiralamak istediniz. İşte dolandırıcılar tam da bu noktada devreye giriyor.
4: Platformlara sahte ilanlar veriyorlar. İletişimi platform dışına taşıyorlar. Sihirli kelimeleri de site çok komisyon alıyor.
3: Ardından da platforma boş yere komisyon ödemeyelim, siz parayı benim IBAN'ıma gönderin diye ortadan kayboluyorlar.
4: Yani tatil hayalinin kabusa dönüşmemesi için bilinen platformların dışında rezervasyon yapılmaması ve doğrudan IBAN'a para gönderilmemesi gerekiyor.
1: Efendim, Hatay'da dehşet veren bir olay yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi yol ortasında kendisini ateşe verdi. O anlarda kamera kayıttaydı.
0: Çarşının ortasına geldi, kendisini ateşe verdi, alevler yükseldi. Dehşet anlarında kamera kayıttaydı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan olay çarşıyı birbirine kattı. İddiaya göre görüntüdeki kişinin akli dengesi yerinde değildi. Daha önce araç camı silmemesi konusunda zabıta ekiplerince uyarıldı. O uyarının ardından yeniden ilçe merkezine geldi. Yolun ortasında üstüne benzin döktü. Kimse bir sonraki adıma geçeceğini düşünmemişti ama o yaptı. Bir çakmakla kendisini ateşe verdi. Çevredekiler saniyelerle yarıştı. Yangın tüpleri peş peşe devreye girdi.
5: Ambulans aradınız mı?
0: Yangın söndüğünde acıyla yerde kıvranıyordu.
6: Tamam, dur lan şu.
0: Tedavisi için Adana'ya sevk edildi.
1: Efendim, Kars'ta geceyi ayılar bastı ama bu kez korku değil, tebessüm vardı. Anne bozayı ve iki yavrusu çöp konteynerinde yiyecek ararken bir vatandaş Türk

0: söylemeye başladı. Ortaya işte sanal medyanın konuştuğu o görüntüler çıktı.
1: Oğul balası var, balası var. Uçan kuşun.
2: Çöp konteynerinde ayı ailesi, fonundaysa türkü vardı.
1: Oğul balası var, balası var.
2: Gece yarısı anne bozayı iki yavrusuyla ilçe merkezine indi. Hedefleri çöp konteyneriydi. Yiyecek arayan ayı ailesi, onları izleyen bir vatandaşın söylediği türküyle bambaşka bir görüntünün kahramanı oldu.
3: Köpekler öldürecek ola. Ola yaklaşın ha. Ara yavrularına ola.
2: Türkü yükseldikçe anne ayı da yavruları da sakinliğini bozmadı.
1: Oğul balası var, balası var. Uçan kuşun.
2: Sokak köpeklerini aldırış etmeden konteynerde yiyecek aramayı sürdürdüler.
4: Yemin ediyorum tam bir belgesel.
2: Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen boz ayılar sık sık kameralara yansıyor. Ama bu kez hafızalara kazınan ayılar değil, onlara söylenen türkü oldu.
1: Oğul balası var, balası var. Uçan kuşun.
0: Efendim, İstanbul Bayrampaşa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü kavşakta kazaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazayı duyup olay yerine gelen baba gözyaşlarına boğulan oğlunu sarılarak bakın nasıl teselli etti.
5: De cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
2: Cana geleceğine mala gelsin dedi. Kaza yapan oğlunu teselli etti.
5: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok. Can hasarı. Önemli olan cana gelmesi.
2: Kırmızı ışık ihlali yapan genç, kavşakta dönüş yapan başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. İhlal yüzünden kaza yapan genci babası teselli etti.
5: Kalp kırılacağına mal kırılsın, ne olacak?
2: Ağlayan oğluna sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
5: Önemli olan cana gelmesi. Mal yerine gelir de can yerine gelmez.
0: Efendim, Mansur Yavaş ve ekibi Ankara'nın güzelliklerini yok ediyor. Başkentin gözde parkları göz göre göre çürümeye terk edildi. Yavaş belediyecilik anlayışı Ankara'yı bakın ne hale getirdi?
2: Siyaset peşinde koşan Mansur Yavaş ve ekibi başkenti kaderine terk etti. Ankara'nın gözde parkları çürümeye yüz tuttu.
6: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin güzelliklerini yok etmeye devam ediyor. Ankara'nın birçok parkında bakımsızlık alarm verdi. Yavaş belediyeciliğin izleri her köşede kendini gösterdi.
2: Başkentin eskiden dolup taşan bu dev parkları bugün yerini ıssızlığa bıraktı. Nedeni dibi yosun tutmuş havuzlar. İhmal edildiği için pislik içinde kalan alanlar ve daha fazlası.
6: Burası Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Altın Park. Parkın dört bir noktasında karşılaşılan bakımsızlık görüntüleri başkentin vitrini olması gereken bu alanı gölgede bırakıyor.
2: Mansur Yavaş ekibini de kendine benzetti. Parkta yıllardır temizlik yapılmadı. Havuzlar yosun tuttu.
6: Altın Park'ın göbeğindeki süs havuzunun hali de içler acısı. Su yeşile dönmüş, dibi ise yosun bağlamış. Başkentin simge parklarından birinde ortaya çıkan bu manzara Yavaş belediyecilik anlayışını tekrardan gözler önüne serdi.
2: Görevini unutan sadece Mansur Yavaş değil, parkta güvensizlik en üst seviyede.
6: Diğer parklarda olduğu gibi Altın Park'ta da güvenlik zafiyeti alarm veriyor. Bizler parkın dört bir köşesini gezdik. Ancak park içinde devriye atan herhangi bir güvenlik görevlisiyle karşılaşmadık. Buradaki durum o kadar vahim ki güvenlik kulübeleri bile boş bir halde. Akıllardaysa tek bir soru var. Parka gelen Ankaralıların güvenliğinden kim sorumlu?
2: Ve kaderine terk edilen bir diğer park.
6: İşte Yavaş Belediyeciliğin bir eseri daha Esertepe Parkı. Buradaki durum daha da vahim. Koca bir havuz kupkuru. Su yok, fıskiye yok, canlılık yok. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmal izleri var.
2: Parkta su yok. İşte ihmalkarlığın tablosu.
6: Esertepe Parkı eskiden dolup taşardı. Aileler gelir pikniklerini yapar, çocuklarsa işte bu yeşilliklerin arasında oyunlarını oynardı. Ancak şimdi bu park ıssızlığa büründü.
2: Peki park neden ıssız?
6: İşte Ankaralı'nın bu parka gelmemesinin birkaç sebebi. Öncelikle parkın içine girmeniz için binlerce merdiven basamağını teker teker inmeniz gerekiyor. Ancak yaşlı bir bireyseniz parka girmek neredeyse imkansız. Çünkü ne sözde yürüyen merdivenler çalışıyor ne de tuşu dahi olmayan bu bozuk asansörler.
2: Havuzlarda kalan su birikintileri ise yosun bağlamış durumda.
6: Merdivenleri teker teker inip sonunda parka ulaştınız. Ancak bu sefer de sizleri içi yosun tutmuş işte bu havuz karşılıyor.
2: ANPA'nın internet sitesinde yer alan işte bu fotoğraf sözde Esertepe Parkı'na ait. Ama gerçekler bambaşka. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin algı operasyonunun arkasında yatan gerçek manzara. Başkentin rekreasyon alanları göz göre göre kaderine terk edildi. Yavaş belediyeciliğinin faturası ise hem başkente hem de vatandaşa çıkmaya devam ediyor.
0: Efendim ekran başından ayrılmayın lütfen. Devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
9: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
8: En çok jest yapan kart. Jest kart.
10: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hepsiburada Premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.

0: abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir,
2: bir mutluluk getir. Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı değer.

0: dayanıklılık, şaşırtıcı fiyata. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
4: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
5: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Ha! Maydanoz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
5: Keyfin yerine gelsin Yemek Sepeti.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: İstanbul Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapan ekip yanlış binayı yıktı. İşçiler ev sahibine sadece bir kiremitiniz kırıldı, gelin bakın dedi. Ancak evin banyosu yerinde göremeyen aile neye uğradığını şaşırdı.
1: Geldik, banyo yerinde yok. Banyo tamamen gitmiş bir durumda.
2: Sadece kiremitiniz kırıldı dediler ama bir evin banyosunu yerle bir ettiler. Yıkım ekibi yanlış binayı vurdu. Sözde kontrollü yıkım az kalsın faciayla bitiyordu.
1: Kimsenin canına bir zarar gelmediği için mutluyum. Evde kimse yoktu.
2: Beylikdüzü'ndeki bu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildi. Ancak kepçe operatörü yanlış binayı vurdu.
1: Bana bir haber geldi işte. Abla, bir tane kiremitiniz yıkıldı, bir bakar mısınız diye.
2: Ama hasar çok daha fazlaydı. Ev sahibi Rezan Yalçın büyük şok yaşadı.
1: Geldik, banyo yerinde yok. Banyo tamamen gitmiş bir durumda. Arkadaşlar biraz küçük görmüşler sanırım dışarıdan.
2: Şans eseri evde kimse yoktu.
1: Kediler banyoda değildi. Yani bunlar olmadığı için mutluyuz ama tabii ki üzücü bir şey. Zararın karşılanacağı söylendi. Bekliyoruz.
0: Efendim, Konya'da aracından ses geldiği için sanayiye giden bir sürücüden 80 bin lira istediler. Gerçekler ekspertizde ortaya çıktı. Tamir ücreti sadece 10 bin liraydı.
3: Sibop sesi var diye bir araç geldi. Arabanın sesi gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu.
2: Motor arızası var dediler. 80 bin lira istediler. Gerçekler ekspertizde ortaya çıktı. Arıza sadece 10 bin liralıktı.
3: Müşteriler de şok oldu yani, abi bu kadar basit bir şey miydi diye.
2: Konya'da bir sürücü aracından ses gelmesi üzerine soluğu sanayide aldı. Sözde usta araca bakış attı. Motor arızası dedi. Tamir ücreti olarak 70-80 bin lira arasında tutar belirtti. Bunun üzerine sürücü ekspertizin yolunu tuttu.
3: Gösterdim, oradaki boşluğu elimle aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler.
2: Aracın 10 bin

0: liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı.
1: Bilmediği bir yere gitse onun sibopsisi diye güzelce yaptık diyeceklerdir, o parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar.
0: Ekspertizler uyardı. Tek bir adresten farklı fiyat almak dolandırıcılığın kapısını aralayabilir.
1: Bir yerden fiyat almayın, kaç yere daha sorarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktır zaten.
2: Efendim, Isparta'da 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre genel anestezi sırasında kalbi duran küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Ela'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Diş tedavisine gitti, kalbi durdu. Trajik ölüm yüreklere ateş düşürdü. 7 yaşındaydı Ela Kocaçöğür, jimnastikle ilgileniyordu. Hayalleri ve umut dolu bir geleceği vardı. Diş tedavisi için özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre genel anestezi sırasında kalbi durdu. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 7 yaşındaki kızlarını kaybeden Kocaçöğür çifti morg kapısında gözyaşına boğuldu. Çift el ele tutuşup birbirine destek verdi. Soruşturma başlatıldı. 7 yaşındaki Ela'nın ölüm nedeni otopsi sonucunda kesinleşecek.
2: Efendim, biz bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında inşallah yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Efendim, şimdilik hoşça kalın.
4: Uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Vilnius, Litvanya.

3 avro. İkiye veririm. 1,5.

0: Kesinlikle çok güzel.
1: Evet, bugün senin doğum günün. 30 oldun işte. Seni seviyorum.
2: Mutlu yıllar. İyi ki doğdun abi.
3: Morgan, sen tam bir çatlaksın. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen nereden çaldın?
4: Hadi beni bilirsin. Evet, kendi mikrofonlarım var.
2: Harika.
3: Lanet olsun. Tez burada.
4: Ay yok artık. Şu cürete bakar mısın?
3: Morgan.
4: Deme öyle. Doğum gününde gelecek kadar arsız bir şey.
3: Morgan.
4: Bak tam rezervasyon sayısı eksikti. Çok özür dilerim. Gerçekten inanamıyorum. Geleceğini düşünmemiştim. Özel bir kokteyl söylüyor. İntihar edeceğim.
3: Ne diyebilirim? Ha? Dur, sevgilim beni mesajla terk etti. Bunu nasıl açıklarım?
4: Biliyorum ama yalan diye bir şey icat etmişler.
3: Hayır, ben çok kötü bir yalancıyım.
4: Evet, çünkü çok abartıyorsun, fazla ayrıntı veriyorsun. Herkes anlıyor. Oysa kısa ve öz olmalısın. Bana neler yaptığımı sor hadi.
3: Neler yapıyorsun?
4: Abi tekne aldım. İşte bu kadar. Olamaz, buraya geliyor. Yanındayım. Yapalım şunu.
3: Tamam.
5: Merhaba kızlar.
4: Hayır, olmaz. Yapamam.
3: Benim için artık ölüsün.
5: Mutlu yıllar.
3: Merhaba tatlım.
5: Şu yakışıklı sevgilin nerede? Gerçekten çok şaşırtıcı bir çiftsiniz. Sevgilin olarak tanışmasaydım çok farklı ve havalı bir kızla çıktığını sanırdım. Bir modelle falan. Ama sonra sizi gördüm ve iyi tamam dedim. Nerede o, bir sarılayım.
6: Çok iyiydi.
7: İşte bu iş böyle yapılır.
8: Pekala, tamam hadi.
4: Deli işi. Çünkü sen Ukraynalısın. Ben de araba reklamında Ukraynalı bir çiftçiyi oynamak için seçmelere katıldım.
8: Yani?
4: Çok otantik olduğumu söylediler. Her neyse. Ukrayna mı yoksa Ukrayna mı?
8: Değişir yani. İstediğin gibi söylesen. Hı-hı. Kararı hep güzel. Çekici kadına bırakacaksın.
4: Ah peki. Bu mu yani?
8: Biliyor musun?
4: Tamam.
8: Bebek gibi bir yüzüm var.
4: Peki.
8: Çok da ince bir belim var. Küçücük.
4: Bak aslında arabamla eve dönecektim ama galiba şimdi bir duvar bulup ona çarpacağım.
8: Bana vur.
4: Ay dur. Bunu kullanabilirim. Gel hadi. Odi.
3: Evet.
4: Bu Victor Doğu Avrupa'dan bir misafir. Sana söyleyeceği bir şey varmış.
8: Öyle mi?
4: Evet, bu Eddie dostum kötü bir gece geçiriyor. Agresif maskülenliğini kötülük yerine iyilik için kullanmanı rica edebilir miyim lütfen? Az önce söylediğini tekrar et.
3: Ne yapıyorsun?
8: Bebek gibi bir yüzüm var.
4: Hayır, ona özgü olsun. Nesneleştir onu, hadi.
8: Öyle mi?
4: Evet.
8: Tamam, güzel. Koca bebek gözlerim var. Ve ayrıca belirgin kıvrımlarım var.
4: Oh, evet.
3: Ay canına.
4: Tamam, çok teşekkür ederim Victor, sağ ol.
8: Tamam peki.
4: Teşekkür ederim.
3: Tamam, güle güle, senden nefret ediyorum.
4: Hadi ama güldün işte.
9: Merhaba Audrey, Drew nerede?
4: Bu oldu.
3: Gördün mü, bütün gece böyle.
4: Çok özür dilerim, atlatman gerek.
3: Biliyorum ama dairemize bir ton eşyasını bırakmışken bu çok zor. Alacak mısın dedim ama cevap bile vermedi.
4: Evet. Telefonunu verir misin?
3: Al.
4: Birini arayacağım da.
3: Kime yazıyorsun? Morgan, ver şunu bakayım. Telefonumu ver.
4: Drew'a yazıyorum.
3: Olamaz.
4: Canın cehenneme, seni beş para etmez rezil herif. Eşyanı yakacağım.
3: Olamaz.
4: Dedim.
3: Hayır. Bunu neden yazdın şimdi?
4: Çünkü her şeyini yakacağız.
8: Lanet olsun.
3: Gerçekten mi Drew? İç çamaşırında leke var. 8 yaşında mı bu? Ben mi yıkayacaktım yani? Bu yüzden mi ayrıldı? Ona annelik yapmadım diye.
4: Kendi işini kendin gör. Bu da ne böyle?
0: Aa. Bu aslında onun Los Angeles'ta en sevdiği kahvaltı mekanlarının bir listesi.
4: Ay yok canım, daha neler notlar almış.
0: Evet.
4: Yumurta gözleme indeksi mi? Yan.
0: Lanet olsun bu ödülü. Fantezi futbolda ikincilik kupası saklamış bir de.
4: Aa, olamaz. Gerçek futbol ligi bile değil. Sadece fantezi ligi.
0: Aa, dur. Olamaz, Drew arıyor.
6: Merhaba.
0: Ciddi misin? Bu mu yani? Merhaba.
4: Batların yandı mı? Çünkü her şeyini yakıyoruz.
6: Üzgünüm. Her şeyi batırdım, tamam mı?
5: Dur biraz, ne?
0: Ne demek batırdım? Hangi kısmını?
6: Yarın gelip her şeyi anlatacağım. Oldu mu? Lütfen eşyalarıma bir şey yapma. Yarın geleceğim.
0: Drew?

0: Bir yıl önce.
1: Affedersin.
2: Sorun değil.
1: Mutlu yıllar.
2: Nerede?
1: Ondan.
2: Bundan, evet. Benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
1: Doğum günün olsaydı şöyle derdim. Mutlu yıllar.
2: Muhtemelen teşekkür ederdim.
1: Rica ederdim.
2: Hey, bir çeyrekliğim kaldı. Görevin eğer kabul edersen... Müzik kutusundaki tartışmasız en kötü şarkıyı bulmak.
1: Tamam.

0: Bir sakız lütfen.
1: Ah, tabii. İki 25. İyi günler dilerim.
0: Arabama kadar eşlik eder misin?
1: Nerelisin?
0: İngiltere.
1: Biliyordum. Evet, bazen Avustralyalı çıkıyorlar ama bu da oluyor.
0: İnsanlar bazen Avustralyalı olabiliyorlar.
1: Kapa çeneni. Hayır, kapa çeneni demek istememiştim. Yani lafın gelişiydi. İngiltere'de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum.
0: Ne, lafın gelişini mi?
1: Evet.
0: Bunu biz bulduk zaten.
1: Doğru. Bazıları tuhaf bir adamı takip etmeme kötü karar diyebilir aslında. Sonuçta insanlar böyle kaçırılıyor, değil mi?
0: Bak, bu tuhaf oldu işte. Minibüse bin.
1: Ne? Lanet olsun, tamam. Neler oluyor? Ters bir şey mi var? Başın mı belada?
2: Bak, sadece Drew Taylor hakkında konuşacağız. O sevgilin değil mi?
1: Hayır, yani evet, sevgilimdi ama ayrıldık. Neden? Başı belada mı yoksa?
2: Evet, Drew'un başı ciddi belada. Bu yüzden minibüste.
0: Eski sevgilinin nerede çalıştığını biliyor musun Bayan Stark?
1: Evet, NPR'da. Radyo programı vardı. Konusu da emin değilim ama caz ve ekonomi gibi bir şeydi işte. Yani tam olarak emin değilim.
2: Kimse o programı dinlemez. Harvard'a gittim ama ben bile dinlemem.
0: İki dakika bile sürmedi.
2: Ama bu Drew'la ilgiliydi Seb. Radyo programı Drew'un paravanıydı.
1: Başka bir iş olduğundan hiç bahsetmemişti.
0: Dinle. Drew CIA'dendi.
1: Affedersin, ne? Aman tanrım.

0: Celine Dion'u gördüğümüzde Vegas'ta mıydınız? Şaka gibi. Vay canına.
1: Dinle. Drew kayboldu. Bulamazsak pek çok masum insan ölecek.
2: Seninle bağlantı kurdu mu?
0: Hayır.
2: Emin misin?
0: Evet. Gerçi geçen salı telefonu suya düşürmüştüm. Evet, böyle olmuştu. Böyle internete girip nasıl düzeltebilirim diye bir baktım. Pirincin içine koyun yazıyordu ama bende hiç pirinç yoktu.
2: Bak, bize yalan söylemek istemezsin.
0: Tamam. Tamam, peki beni dün gece aradı. Yani geri aradı sonunda yani. Onu 1000 defa aramıştım. Sadece bu hafta. Sonra hiç sesi çıkmamıştı. Birlikteyken hep arardım. Ben normalim.
1: Pekala.
3: Tanrım, evet anne, seni
0: Morgan,
3: seviyorum.
0: Morgan, seninle konuşmalıyım.
3: Dur biraz, Audrey geldi.
0: Seninle konuşmalıyım.
3: Hayır, benim seninle konuşmam gerek. Victor şu anda odamda.
0: O kim hiç bilmiyorum.
3: Victor dün gece bardaki adam. Ehliyetimi orada bırakmışım, sosyal medyadan yazdı. Buluşup ehliyeti almam gerekiyordu.
0: Tamam bak, ben...
3: Tabii böyle bir davranışı ödüllendiremezdim ama ehliyetimi almam lazım, tamam mı? Yeniden mi çıkartsaydım yani, ölsem daha iyi.
0: Kesinlikle bak, çok
3: bak,
0: ciddiyim.
3: Bak, ben bu fırsatı ona feminizmi öğreterek kullanıyorum. Güzel değil mi? Yani bak işte burada, merhaba, dün geceden Audrey'yi hatırlıyor musun?
4: Evet, aslında Audrey, biz kadınların başarabileceği şeylerin sınırı yoktur. Michelle Obama.
5: Tamam, duşa giriyorum.
3: Tamam. Çok iyi gidiyor. Bir saniye. Anne, sana gönderdiğim fotoğrafı aldın mı?
0: Morgan.
3: Ne var? Bak, Audrey, bunları konuşmamızın garip olduğunu düşünüyorum ama bence evet, biliyorum, normal bir şey tabii. Evet, evet, ben de öyle söyledim. Pişmemiş ay çöreği gibi. Hayır, o tarzı sevmediğini biliyorum. Bir dakika, annem geçenki çocuğa ne oldu diye soruyor.
0: Lütfen Morgan, sana yalvarıyorum, kapat şunu.
3: Tamam, seni seviyorum, görüşürüz. Ne oldu?
0: Tamam, dinle. İş yerime CIA'den iki adam geldi ve bana Drew'u sordular. O bir casus dediler.
3: Ne demek yani casus?
0: Morgan, ben ciddiyim. Cesetlerle, silahlarla falan kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Bak biliyorum çılgınca görünüyor ama bir düşünsene. O kadar şüpheli tavırları vardı ki aslında.
3: Evet, mesela Vassar'da gitti okula kütüphane diyordu. Vay canına, vay canına.
6: Üzgünüm. 3A mı 3B mi hatırlayamadım da.
0: Merhaba.
6: Mesajlaşmada kötüydüm ama e-postada iyiydim, biliyorsun. Neden çakmak gazı kokuyor?
0: Çünkü ben eşyanı yakacağım derken şaka yapmıyordum.
6: Bak, anlıyorum, tamam mı? Uzun hikaye, halletmem gereken bir şey vardı, tamam mı? Çok sıkışık bir anda oldu sadece.
0: Casus olduğunu biliyorum. Evet. Adamlar iş yerime geldi. Beni bir araca takıp sonra da korkunç fotoğraflar gösterdiler. Ne yapıyorsun?
6: Onlara ne anlattın?
0: Ne demek ne anlattın? İnkar etmeyecek misin? O fotoğraflar Photoshop'lu falan demeyecek misin bana? Ne yapıyorsun? Silahın var senin.
6: Tam olarak ne anlattığını bilmem gerek.
0: Doğru. Bu yüzden mi ayrıldın? Anındaki ne?
6: Ne?
0: Şu an anında kırmızı bir nokta var.
6: Lanet olsun!
0: Çabuk
6: hadi!
3: Sorarım.
6: Şuraya.
0: Neler oluyor? Morgan! Drew, yaralanmışsın.
6: Lanet olsun. Kötü adamlar peşimde.
0: CIA mı?
6: Başkaları da var. Artık senin de peşindeler. Seni bu yüzden terk etmiştim.
0: Lanet olsun.
6: Tehlikeye girmeni istemedim. Ayrıca bunu da o yüzden bıraktım.
0: Ödülünü mü?
6: Çünkü sana güveniyorum. Bunu gereken yere götürmezsek pek çok masum insan ölecek, tamam mı? Yani şimdi şöyle yapacağız. Şimdi binadan çıkacak ve Viyana'ya gideceğiz. Anladın mı? Orada Cafe Şile'ye gideceğiz. Ve Vern diye biriyle buluşacağız. Yarın sabah 11'de, tamam mı?
0: Dur. Bunu neden beraber yapmayalım ki?
6: Çünkü buradan çıkamayabilirim.
0: Hayır Drew, ölmeyeceksin.
6: Beni dinle. Sabah 11'de Cafe Şile'de. Adı Vern. Anladın mı?
0: Anladım.
6: Ve sakın hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye.
4: Hey! Hoşça kal Drew.
0: Lanet olsun. Lanet olsun Drew öldü.
7: Kapıyı açın.
0: Yangın çıkışı.
7: Hemen kapıyı açın. Arama iznimiz var. Koridor temiz. Sağdaki kapı. Temiz. kontrol edin.
3: Sen iyi misin?
0: Ne? Hayır. Ya sen?
3: Hayır.
0: Tamam.
3: Ne tamam? Peki nereye gidiyoruz?
0: Bilmiyorum. Neresi güvenli olur?
3: Şuradaki parka gir. Pilates salonunda tuvalet vardır.
0: Lanet bir pilates salonunda saklanmayacağız Morgan. Karakol nerede? Ne?
3: Hayır, hayır, polis olmaz. Polis olmaz. Oraya gidemeyiz. Ben birini öldürdüm.
0: Lanet olsun.
3: CIA'yı ara.
0: Hayır. Drew kimseye güvenme dedi bana. Haklı çünkü o da öldü. Muhtemelen onları öttüğüm için.
3: Hayır, suikastçıyı eve aldığım için.
0: Tamam, öyle olsun. İkimiz de suçluyuz.
5: Gelen arama. Gizli numara.
0: Lanet olsun.
3: Ne yapacaksın? Açacak mısın?
0: Alo.
8: Audrey, ben Sebastian.
0: Drew'u öldürdün. Onun yerini söyledim, sen de onu öldürdün.
3: Affedersin, sorabilir miyim, kim bu?
0: CIA'den bir pislik.
8: Audrey, onu nereye götürüyorsun?
0: Neden sana söyleyeyim?
8: Paketi bize ver. Güven bana.
0: Artık hiç kimseye güvenmiyorum.
3: Bana güveniyorsun ama, değil mi?
0: Evet, elbette sana güveniyorum. Sen sayılmazsın.
3: Güzel, çünkü bu sahte bir Rus dostluğu falan değil, tamam mı?
0: Kapa çeneni, biliyorum. Drew paketi yerine ulaştıramazsak çok insan ölecek dedi. Yapamazsak terörist saldırısı falan mı olacak yani?
3: Peki ne yapmanı söyledi?
0: Viyana'da bir kafeye gitmeliymişiz.
3: Avusturya'daki Viyana mı?
0: Evet, aynen öyle dedi.
3: Tamam, neden yapmayalım, gidip?
0: Ne yani, millet bizi öldürmeye çalışırken Avrupa'ya mı gideceğiz?
3: Ne yani, Avrupa'yı görmeden mi öleceksin? Yoksa oraya gidip gördükten sonra mı ölmeyi tercih edersin?
0: Neden sadece iki seçenek var ki?
3: Pekala, bak bu işaret işte. Tijuana gezisinden kalma pasaportlarımız hala burada. Bak canım, bak az sevdiğim biri az önce öldü ve senden son bir şey istedi. Bence yapman gerekiyor. Seninle gelebilirim.
0: Tamam, neyse ne. Avusturya'ya gidelim.
3: Avusturya'ya gidelim. Neden dönüyoruz?
0: Park edeceğim.
3: İşimize katil var, açık otoparka park etmeyeceğiz. Öncelikle bize bir bavul gerekiyor. Uluslararası güvenlikten bavulsuz geçersek bence çok şüphe çekeriz.
0: Dur. İçinde sadece tek bir kupa olan bavulla çok daha fazla şüphe çekmez miyiz
3: evet,
0: sence?
3: Evet, doğru. Bize daha çok kupa lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Viyana'ya ödülleriyle giden kadınlarız. Dikkate değer önemli insanlarız. Kupamız var tatlım.
0: En iyi torun ödülü mü?
3: Evet. Gergin olma. İnsanlar gergin olunca yakalanır. Merhaba, sen yeni misin? Genellikle burada Sezar durdu.
0: Lanet olsun, telefonları atmalıyız. Kapalı bile olsa izini sürebilirler.
3: Ah, doğru, tabii ben bunu zaten biliyordum. Edward Snowden'la aynı kampa gitmiştik.
0: Doğru, eskiden Snowden'ı çıkıyordun.
3: Hayır, ama denedi, kafayı bana takmıştı. Sky'ı gerçekten çok seviyordu. Her şey ortaya çıktığında inan bana kimse bundan söz etmedi bile, biliyorsun değil mi? Telefonu ver.
0: Tamam, al.
9: 232 numaralı uçuş için son çağrı. 232 numaralı uçuş
0: çağrı. Mambo 5 numara.
10: Aa, lütfen.
0: Ne?
10: Mambo 5 numaraya kadar harikaydı.
0: Vay canına. Evet. Güzel, güzel. Aa, birini buldum. Gözlerini kapat. Kapat hadi.
10: Tamam.
11: Once there was this kid who got into an accident, couldn't come to school but wait.
10: Evet, şarkı bu, kazandın, tamam.
0: Değil mi?
10: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
10: En kötüsü bu.
0: Teşekkür ederim.
10: Avrupa'da her yerde bunları çalıyorlar. Sanki tüm kıta diyor ki ben 94 yılını seviyorum, hep orada kalalım.
0: Bilmiyorum, hiç Avrupa'ya gitmedim.
5: Viyana, Avusturya.
12: Ah! Bugünkü özel yemeğimiz olarak size sıcak fondülü et ve ekmek tabağımızı tavsiye ederim efendim.
0: Burası çok havalıymış.
3: Biz buraya çok uyuyoruz.
0: Drew'un takıldığı yer burası mıymış yani? Drew, yani marketten sushi alan adam. Japon yemeği.
3: Peki ya, Nevan kim olabilir sence?
0: Bilmiyorum. O da Drew'u arıyor olmalı değil mi? Lanet olsun.
3: Bizi nasıl tanıyacak?
0: Lanet olsun, ne yapacağız? Eyvah. Ne oldu? Ne gördün?
3: Yok bir şey yok. Sadece pastanın unu ve sütü çok fazlaydı ve hasta olacağım galiba.
0: Peki.
3: Tamam.
0: Morgan, bence gitsen iyi olacak canım.
3: Hayır, tutabilirim.
0: Hayır, bence tutmaman lazım.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu daha önemli.
0: Hayır, hayır, daha önemli değil. Git lütfen.
13: Başka bir arzunuz?
0: Aa, hayır.
1: Bana bir kahve lütfen. Sakın sesini çıkarma. Buluşacağın kişi benim.
0: Affedersin. Vern sen misin?
1: Takma isim. Şimdi paketi bana ver.
0: Dur. Bunların hiçbiri mantıklı değil. Lanet olsun.
1: Tek kelime etme.
0: Tamam. Lanet olsun.
1: Teşekkür ederim.
12: Afiyet olsun.
1: Seni korumaya çalışıyorum.
0: Drew'u koruduğun gibi mi yani? Beni korumaya gelmiş olsaydın bana silah doğrultmazdın. CIA'den değilim ama bu kadarını biliyorum.
1: Aslında MI6'danım. Drew CIA'dendi. Bu uluslararası bir olay.
3: Neyse ne? Sen Vern müsün?
13: Guten Morgen.
3: Guten Vern.
0: Şu silahı çeker misin? Beni çok gerdi. Gerildiğim
1: zaman... O
0: zaman
1: beni dinle.
0: Tamam.
1: Birazdan burada herkes ateş açacak. Herkes sendekini istiyor. Alana kadar da hepimizi öldürürler. Kaçarsan ölürsün. Kaçabilsen bile bir yere gidemezsin. Pasaportunla sınıra gidersen daha ağır silahlı adamlar gelir. Ağzını açmadan ölürsün. Havaalanına gidebilirsen seni buluruz. Yani paketi bana ver, kimsenin canı yanmasın.
0: Ruh hariç.
1: Bak, sürekli aynı konuyu açıp duruyoruz.
3: Oh, Vern

Ne?

0: yapıyorsun? Birini öldürdün, birini öldürdün.
1: Bağırmayın Leyla.
0: Hadi Tanrı. Dur. Ay hadi şey bakacağım. Affedersin.
2: Hey. Ne yapıyorsun?
0: Ay Tanrım, vitesli bu. Vitesi kullanabilir misin?
3: Hayır.
0: Hangisi fren?
3: Bilmiyorum. Çok pedal var.
0: Nasıl değiştireceğim?
3: Araba nasıl çalışıyor?
0: Çok üzgünüz gerçekten.
3: Acil bir durum var da.
0: Aman Tanrım.
2: Hey, ne yapıyorsunuz?
0: Görev iptal. Üzgünüm, çok üzgünüm. Acele et, hadi acele et.
2: Olsun. Hey.
0: Taksi, hadi. Merhaba. Gidebilir miyiz?
4: Bay Yenk mi?
0: Evet. Annem Çinli biriyle evli. Aslında uzun güzel bir hikayesi var ama
3: biz
0: tanışmaları...
3: Biz Bay Yengiz, evet.
4: Pekala.
0: Teşekkür ederiz. Gitmemiz gerek. Hadi.
3: Yine yollardayız.
4: Ziyarete mi geldiniz?
3: Hayır, biz burada yaşıyoruz. Soyadı Yeng olan bir Amerikalıyım. Gazla.
4: Pekala, adım Lucas. Viyana gezinizi nasıl mükemmelleştirebilirim?
0: Her şey yolunda, her şey iyi.
4: Hayır. İyi bana yetmez. Muhteşem tamam. Olsun isterim. Su ya da soda ister misiniz? Ya da başka bir şey vereyim
0: hayır,
4: mi?
0: Hayır, hiç susamadık biz.
4: Müzik dinlemek ister misiniz?
0: Hayır, istemiyoruz. Aracı sür yeter.
4: Tamam, bakın tek işim şoförlük değil. Cumartesi geceleri DJ'lik de yapıyorum.
3: Yok artık, çok havalıymış.
4: Cumartesi buradaysanız eğer mutlaka uğrayın. Mesela bakın. Hip-hop müzik.

0: olsun. Ah. Lanet olsun. Tamam bak dinle bizi. Peşimizde adamlar var. Onlardan kurtulmalıyız. Hemen.
1: İşte bu be.
0: Aman Tanrım. Eşimize neler Tanrım.
1: Bence stres atmaya birebir.
0: Harika, harika.
1: Korku bir illüzyondur. O zaman çak bir beşlik bakalım.
0: Biliyorum onu gördüm. Tamam. Neden sinyal veriyorsun? Gideceğimiz yeri belli ediyorsun. Üzgünüm, alışkanlık işte.
2: Kötü bir alışkanlık.
0: Hayır, kötü bir alışkanlık değil. Aslında birçok durumda çok faydalı oluyor. Aman Tanrım.
2: Al bakalım.
0: Tamam. Tamam. Öne gel, tamam, öne
2: biliyorum.
0: Gel hadi.
2: Dur, biliyorum.
0: Tamam, gel, tamam gel. Evet, evet, olamaz.
2: Kemeri, kemer takamıyorum.
0: İşte böyle.
2: Neden hızlanıyorsun?
0: Bir planım var.
2: Tamam.
0: Sıkı tutun. Buradan gitmeliyiz.
2: Olamaz.
0: İstasyona gidelim.
3: Tamam, ben arıyorum. Çabuk.
4: Paris, Fransa.
5: Başaramadın öyle mi?
6: Hayır, işler biraz karıştı ama merak etmeyin.
7: Paketi aldım.
5: Görelim.

0: En iyi torun.
1: Anlaşılan alamamışım.
2: Şunu netleştirelim.
3: Paketi alamadın. Paket hala kızlarda. Muhtemelen de Hyland'ı ele geçirecek.
1: Buna izin vermem efendim.
3: Bak buna sevindim. Yoksa nasıl en iyi torun olacaktın ki?
4: Evet, bu komikti.
1: Efendim, bizi duyabiliyor musunuz? Efendim?
5: Duyabiliyor musunuz?
4: Dondunuz mu efendim? Sesimiz geliyor mu? Donmadıysanız el sallayın lütfen.
3: Donmadım.
2: Hayal kırıklığına uğradım.
1: Ben onları korumaya çalışıyordum.
2: Korumaya mı?
5: Bıraksaydık da ölselerdi. Çok şapşallar. Bir şapşal hemen anlarım.
1: Aynada.
5: Ben şapşal değilim. Şunu bil
1: yine
5: ki...
1: Yine başladık. Harvard'a gittin. Evet biliyorum.
5: Harvard dedin mi şimdi?
1: Demek üzereydim.
4: Ya çok basit bir durum. Ayrıca...
6: Gir çabuk. Tamam. Praga 2 bilet buldum.
7: Ben de kıyafeti aldım.
6: Tamam çok iyi. Tren üstümüzü değiştiririz. 10 dakika sonra da uçağa binip evimize döneriz olur mu?
7: Tamam dur. Lütfen seni takdir etmeme izin verir misin?
6: Şimdi mi?
7: Evet.
6: Şu anda.
7: Kafede silahla yaptığın şey inanılmazdı. Bir adamı öldürdün. Önemli değil, kötü adamdı. Tanrım. Kötü bir adamdı.
6: Hayır çok video oyunu oynuyorum
7: sadece.
6: Hayır
7: sonra da kupaların yerini değiştirdin değil mi? Adam istihbarattandı. Ama sen ondan akıllı çıktın. Tam çılgınlıktı. Bir de aracı kullanman var tabii. Aman Tanrım.
6: Her şey çok hızlı gelişti. Artık devam etsek
7: bana
6: mi?
7: Bana bak kadın. Sen inanılmaz birisin
6: tamam.
7: Ve bunu kabul et.
6: Dinle bak. Kabulleniyorum. Gidebilir miyiz?
7: Hayır, hadi hayır. Bunu hafife almanı istemiyorum Odi.
6: Hafife almıyorum.
7: Ama hep böyle yapıyorsun. Hep aynı şey.
6: Lanet
7: bak,
6: olsun.
7: Bak Odi daha önce... Hiç bu kadar canlı hissetmiş miydin?
8: Dikkat. Prag treni kalkıyor. Lütfen dikkat. Prag treni kalkıyor.
6: Trene yetişemezsek canlı hissedemeyeceğiz. Hadi lütfen hadi.
7: Hayır tut. Şuna bak. Burada Mozart'ı yüceltip Hitler'i unutturuyorlar gördün mü?
6: Evet ben de öyle yapardım. Gidelim.
7: Tamam.
6: Hangi peron?
7: 10. perondan Sallas.
6: Schwarz Dallas.
7: Nove Hudodiovice.
6: Ustina Laben.
7: Hamdorf Ich Bahnhof Prag. 6. peron tamam Tanrı
6: dur,
7: şükür.
6: Dur. Tamam Sebastian pasaportları kullanırsak sınırda durdururlar dedim.
7: Ha, olamaz.
6: Ne yapacağız?
7: Tamam bak bize benzeyen iki kız bulalım. Durumu anlatalım pasaportlarını alalım. Onlar da çalındı diye bildirsinler.
6: Bunu kim kabul eder?
7: Bütün kızlar hepsi kabul eder.
6: Tamam peki. Şunlara ne dersin? Biraz benziyorlar.
7: Hayır Avrupa'yı onlar gibi gezmek istemem. Şunlar olmalıyız.
9: Hayır o tarafa gidecektim. Yanlışlıkla
6: hayır,
9: bu tarafa gittim. Görmüyor musun?
6: Haklısın.
7: Harika seçim.
6: Şimdi sevdiğiniz tek adamın gözünüzün önünde öldüğünü düşünün. Sizden son bir şey istese her şeyi feda etmez miydiniz acaba?
7: Evet tabii bir de 12 yıllık dostunuz var. Yani dünyanın sonuna gitmez miydiniz?
6: Evet.
9: Siz çok tuhafsınız.
7: Tamam da aslında tuhaf değiliz. Sadece tehlikedeyiz. Pasaportları verirseniz hayatımızı kurtarırsınız.
6: Konsolosluğa haber verirsiniz.
7: Lütfen.
9: Üzgünüm yardım etmek isteriz ama sizi tanımıyoruz. Hayır.
8: Dikkat. Prag treni kalkıyor. Prag treni kalkıyor.
6: Haklısınız.
7: Evet,
6: doğru tabii. Polonya'da eğlenceler.
7: Canım. Şimdi. Hayır.
10: Evet, anlıyorum.
11: Nadia neredesin? Nadia yine kaçıracaksın. Hep böyle yapıyorsun. Lanet olsun.

0: En iyi dostum her zaman bir oyuncu olmak istemiş. Doğuştan yetenekli. Benimse hiç yeteneğim yok. Hukuk denedim.
1: Aa, zekice.
0: Güzel

0: sanatlara da gittim.
1: Güzelmiş. Gerçi bayağı farklı.
0: Ama ikisini de bıraktım.
1: Hmm.
0: Evet. Hiçbir şeyi bitiremedim.
1: Ha, bak, içkini bitirdin işte.
0: Evet, onu bitirdim.
1: Neyi bitiremedin? Neden korkuyorsun?
0: Vasat olmaktan.
1: Yapma. Kimse sana vasat demez. Hiç kimse.
0: Nereden bileceksin? Yeni tanıştık.
1: İnsan sarrafıyımdır. Güven bana.
0: Dans için teşekkürler.
1: Bir içki daha ister misin?
0: Evet. Harika olur.
1: Tamam. İki tane daha lütfen.
0: Tabii.
1: Teşekkürler.
2: Pekala yakışıklı, sana bir tavsiye vereyim, tamam mı?
1: Kimsin sen?
2: Al, o benim kardeşim.
1: Gerçekten mi?
2: Biyoloji kardeşim değil, manevi kardeşim diyebiliriz ama.
1: Ha.
2: Evet, bilmeni istemez ama bu konularda pek tecrübeli değil. Yani hareketlerine dikkat et, anlarsın.
1: İyiymiş.
2: Yani iyi eğlenceler. Ama onu incitirsen en iyi dostunu bulurum.
1: Hı hı.
2: Ve ona gerçekten çok kötü şeyler yaparım.
1: Oo, tamam.
2: Evet. Bak, istediğin çeşniği katabilirsin ama işi bitirmen gerek.
1: Adın neydi?
2: Morgan, nasılsın?
1: Morgan, evet. Ben de Drew. Sana hiç biraz fazlasın diyen oldu mu?
0: Neden böyle dediğini söylemedin ki?
2: Sen ona aşıktın. En iyi dostuna aşıkken böyle bir şey diyemezsin tabii ki yani. Hislerimi incitmedi. Yani evet, biraz incitti diyebiliriz.
0: Morgan.
3: Evet.
0: Hey. Çok üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Öldüğü için.
0: Aa, evet.
2: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Onun ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Kendimi çok şapşal hissediyorum şu an. Ailesiyle bile tanıştım. Çok normallerdi. İsimleri Tom ve Marsha'ydı. Kaybolmadan bir gece önce hep birlikte pasta yemeye gitmiştik.
2: Aman Tanrım, ne menüleri var. O menüyü Dostoyevski yazmış.
0: Kim önemsiz birini ailesiyle tanıştırır ki?
2: Ayşe, ben herkese ailemle tanıştırırım ama bu onların kazancı olur. Çünkü ailem harikadır. Sence biliyorlar mıydı?
0: Bilmiyorum. Keşke yaşasaydı da bazı cevapları alabilseydim.
2: Hmm.
0: Sonra da defol git derdim herhalde. Aç şunu.
2: Yok artık, ne bu böyle?
0: Bir bellek.
2: Bunun için mi o kadar katliam yapıldı?
0: Lanet olsun.
2: Tanrım, şimdi ne yapacağız biliyor musun?
0: Olmaz.
2: Bak canım, babam mükemmel bir avukattır. Başı bizden daha büyük dertlerde olan insanları temsil etti. İnan bana, çok iyi.
0: Hayır, olmaz. Baban kanunları çiğnediğimiz için bize çok kızar.
2: Hayır, kızmaz. Basketbolda başarısız olduğumda da kızmamıştı. Belizden kovulduğumda bile kızmamıştı. Erken bir sihirbazı büyük annemin evine aldığımda bile kızmamıştı.
0: Aa, doğru. Sonra ne oldu ona peki?
2: Aslında çok tuhaf bir şey.
0: Ne?
2: Ortadan kayboldu.
0: Yok artık.
2: Evet, gerçekten şu anda hala kayıp.
4: Prag, Çek Cumhuriyeti.
5: Alo?
2: Anne, benim.
5: Ah, çok şükür. Arne, kızım iyiymiş.
6: Ne?
5: Babanı konferansa alıyorum.
6: Ben Arne.
5: Merhaba baba.
6: Merhaba tatlım, merhaba.
5: Tatlım, gazeteye çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Dünya seni konuşacak demiştim. Saçını mı boyadın? Çok güzel olmuşsun.
6: Tatlım, ne diyeceğim? Audrey ile iki kişiyi mi öldürdünüz? Seni kurtarabilirim.
2: Hayır baba. Ben birini öldürdüm ama o bir tetikçiydi. Yani yani o sayılmaz.
5: Sayılmaz tabii.
2: Hem Audrey de Avusturya'da birkaç kişiyi öldürdü. Ama nefsi müdafaaydı. Sevgilisini önümüze öldürdüler.
5: Yakışıklı olanı mı?
2: Fena değildi galiba.
5: Kim çok yakışıklı söyleyeyim. Patrick Dempsey.
6: Şu an neredesin tatlım?
5: Prag'dayım baba. Bence Doğu Avrupa çok gotik.
6: Tamam, bak. Saklanabileceğiniz bir yer var.
2: Tamam.
6: Bir dostum var. Roger Bernstein Prag'da yaşıyor. Bana borcu var.
5: Baban onu hatalı üretim davasından kurtarmıştı.
6: Ah Carol, kim yakışıklı söyleyeyim. Woody Harrelson. Düşünmezsin ama

0: Bence çok iyi.
1: Çantamızı çaldılar. Ve öleceğinizi zannettik, biliyor musunuz? Korkmuştum.
2: Evet, bir sıkıntıları var gibiydi.
3: Morgan?
1: Ama bizi ne ilgilendirir ki? Yani bu
2: sorunlarımız garip davrandılar.
1: Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korkmuştum. Yani böyle bir anda karşımıza çıktı.
3: Hemen gitmeliyiz.
4: Zingar ikizlerini hatırlıyor musun?
3: Anne, kapatmam.
5: Gitmeliyiz, hadi hemen. Hadi.

0: lanet olsun.
1: Geri kalma. Ya basın.
2: Ay Jeter. Tamam. Şimdi Karlova Sokağı'nı bulmamız gerek. Fil Sokağı solumuza kalacak gibi görünüyor. Sonra da Büyük Kaplumbağa Meydanı'ndan geçmemiz gerek.
3: Morgan, bu hayvanat bahçesinin

0: kim o?
1: Merhaba Roger, ben annenin kızıyım. Seni aradı mı?
2: Çabuk. Teşekkür ederiz.
3: Bak bu çok komik. Bir seferinde babanla Hamptons'a gitmeye hazırlanıyorduk. Baban güneş gözlüğünü takmıştı. Yakaları kalkıktı. Harikaydı. Diskoya gittik. Adamın biri bayım bayım yakanız kalkmış dedi. Her şeyi mahvetti. Küstahlık olarak algılamayın ama ateşi seversiniz sanırım. Değil mi? Yani bilmiyorum. Güveci diyorum.
1: Tamam. Üzgünüm ama ben veganım.
3: Aa.
2: Morgan, vegan değilsin.
1: Neden? Pastırma yediğim için mi?
2: Pastırma ettir.
3: En azından abi getireyim. Ne dersiniz? Yani benim tek hayvan istismarım ödediğim ücretiydi sanırım. En iyi şişeleri çalışma odamda saklarım. Şey gibi yani büyük hikayecilere hürmetimden olmalı.
2: Evet.
3: Şu an insan komedyası ilk baskısındayım. Granacha Nor. Biliyorsunuzdur belki. Balzac sever misiniz?
1: Her seferinde biraz daha az.
3: Anladım. Hemen dönüyorum.
1: Tamam. Yine oluyor.
2: Ne oluyor?
1: Bana asılıyor.
2: Neden bahsediyorsun?
1: Benden çok hoşlandı, kesin.
2: Hayır, sadece biraz tuhaf biri. Ne olmuş yani?
1: Yaşlı erkekler bana kapılırlar, bana bayılırlar Audrey. Evet. İnan bana. Bak tuhaf diyorsan ay, matematik evet. Hocam da tuhaftı. Demek ki ev sahibimiz de tuhaf.
2: Bu doğru.
1: Ha, Mandy Patinkin de öyleydi.
2: Biraz midem bulandı, lavaboya gideceğim. İyiyim ama hemen dönerim.
1: Ah, seni seviyorum.
3: Geldim. Audrey iyi mi?
1: Ay evet, çok doymuş. Ben de öyle.
3: Evet. Bu sindirime yardımcı olabilir. Sağlığına.
1: Ay evet, sağlığına. Ah, ne kadar
3: sert. Peki sen şey, sanata aşığı mısın?
1: Ay evet, evet, evet. Aa, bayılırım. Ay gerçekten. Ah ve şu sanata bak. Pek keyifli görünmüyor değil mi?
3: Bazen en büyük zevk aslında keyif almadığında gelir.
1: Ben buna pek katılmıyorum.
3: Öyle mi?
1: Evet, masaja geçtik. Ve başlıyoruz.
2: Olamaz. Olamaz.

0: Roger, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim.
1: Büyük bir zevk.
0: Ama bak ben sanmıyorum. Yani şey aslında biraz canım yandı diyebilirim. Merhaba. Bu kim? Ben Morgan, aile dostuyum. Kız arkadaşım. Ay!
1: Hadi hayır. Onları canlı götürmek zorundayız.
0: Audrey, Roger kötüymüş.
2: Hayır, o Roger değil. Roger bu. Belli istiyorlar. Onlar dönmeden yutman gerek.
0: Ne?
2: Ben yutardım ama kusuyorum.
0: Ne?
2: Ben yapamam.
0: Hayır, ben hiçbir şeyi yutamam. Ben hap bile yutamam ki. Elma
2: bunu
0: kremle karıştırıyorum, tamam?
2: Hayır, bunu yutmak zorundasın.
0: Hayır. Hayır, tamam peki. Madem ısrar ediyorsun.
2: Hatta ama da ağır mısın?
0: Kes sesini be.
2: Pis. Tamam. Aç bakalım. Lanet olsun. Hadi bir daha deneyelim. Yut hadi. Yut.
0: Tamam.
2: Lanet olsun.
0: Yapamayacağım. Mümkün. Dondurmacı da geldi işte.

0: Audrey. Audrey. Audrey iyi misin?
1: Bilmiyorum. Aman Tanrım. Emin değilim. Neredeyiz biz?
0: Bilmiyorum. Audrey, nasıl hissediyorsun?
1: Marsha, Tom, bunlar Drew'un anne babası. Olamaz, sizi de bulaştırdık. Çok üzgünüm. Drew'un ölmesini hiç istemedim.
2: Biliyoruz Audrey.
0: Hayatta olmana sevindik. Onlar dönmeden bizi çözer misiniz lütfen? Hadi.
2: Söyleyin bakalım, bellek nerede?
1: Aa, siz de mi biliyordunuz?
0: Kes sesini!
2: Soruyu yanıtlamak ister misin?
1: Oğlunuz bizi korumanızı isterdi.
0: Audrey, bunlar Drew'un anne babası değil.
1: Elbette öyleler.
0: Değiller.
1: Birlikte pasta yemeye gitmiştik ve bir pastayı bölüşmüştük.
0: Belleğin fiyatını konuşmaya gelmiştik.
1: Ama biz gerçek şeyler konuşmuştuk. Tom'un koloskopisini...
0: O kolonoskopi olmasın.
2: Seni oraya sigorta olarak getirmişti. Bellekle ayrıldığında öldürmeyelim diye. Pekala, bitirelim şu işi. Lanet olası, bellek nerede?
0: Hayır efendim, lütfen. Lütfen onu incitmeyin, o benim dostum. Lütfen.
1: Tuvalete atıp sifonu çektim.
2: Ne yaptığını biliyor musun? Nadia!
1: Bu da nesi böyle?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Van kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Seyahate gelenler yaşadı güzel.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu! Gemini'yle çözdün bu işi.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Hepsi burada. Premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı.
2: Obseso. Yeah.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: 3-6 Temmuz arasında Bim'de, kiraz 195 lira yerine 99 lira.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Hadi başamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu ol.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
1: Kredi. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
3: baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Tipsy Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Helikopter hazır. Ne yapacağını biliyorsun.
7: Halledeceğim. 2004'te Atina'da yaptığın gibi.
6: Başarılı olamamıştın. Ülken üzülmüştü.
7: Nedir bu? O zamanlar çocuktum. O çocuk büyüdü.

0: güvenli eve 5 kilometre. Düşman ağır silahlı, tetikte kalın.
1: Ne kadar güzelsin. Hatta sen insan mısın? Yani çok da esnekmişsin.
2: Morgan, kes sesini.
1: Hayır, iltifatı herkese ver.
2: İşe yaradığını sanmıyorum
1: Morgan. Yok, sevdi. Bence çok işe yarıyor. Yani sen inanılmazsın. aç mısın sen acaba? Ben acıktım da buradan çıkıp bir şeyler yiyelim mi? Seni çekim al.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun. Belleği almışlar. Lanet olsun. Tamam çocuklar, işaretimle bombaları gönderin. Uçuralım şunları.
5: Dur. Kızlar içeride olabilir.
4: Öyleyse bile ya teröristlerin yanındalar ya da ölüler. Ayrıca umurumda değil.
5: Bana sadece 5 dakika ver. 3 ajanla bir bakayım.
4: 4 ajan ölebilir yani. Bu benim operasyonum. Yerine otur. Ve onları yeldekiler gibi yine ezelim. Bizden kastım Harvard. Uçurun havaya.
0: Anlaşıldı.
4: Gösteriyi izle.
5: Çocuklar, görev iptal. Görev iptal.
0: Anlaşıldı.
5: Harvard çok iyi.
6: Sorduğum sorunun cevabını beğenmezsem canın yanacak. Tıpkı onun gibi.
1: Göründüğü kadar kötü değil. Dişlerim inanılmaz güçlüdür. 9 yıl tel taktım. Dişimin makaleleri bile vardı.
6: Bellek nerede?
3: Söyledim zaten. Tuvalete atıp sifonu çektim.
6: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır. Söylemiyorum. Hayır. Aa! Lanet olsun.
1: Lütfen bak bana bir iyilik yap lütfen. Ve cehenneme git, tamam mı? Lütfen veya kendini köprüden at. Yani sen ölüp gitsene artık lütfen.

0: At hadi, sıra sende. Tamam.
1: İnan bana, ben çok kötü bir yalancıyımdır. Herkes yalanımı yakalar. Asla asla yalan söyleyemem.
2: Ben de hiç sır saklayamam. Yani sırlar çok zehirlidir.
3: Belki o senden sır saklıyordu.
2: Hayır, hayır. Ama bak, hakkında bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Her şeyi ne biliyorum. Araba kullanırken mesaj yazar. Hem de her zaman yapar. Otoyolda sosyal medyaya girer ve etiketler falan.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sırrımız olmadığını kanıtlıyorum. Sen de beni anlat, hadi anlat.
1: Tamam mı? Tamam. Morgan babasının haplarını alıp festivalde sattı.
2: Ha, evet. O da 8 yaşındaki bir çocuğa bakıyordu ve uyusun diye ona hap verdi.
1: Onun adı Liam'dı.
2: Evinde minyon oyuncakları var.
1: Tek gözlü, sadece onunki var. O başka bir şey olmasın?
2: Bunu bilgisayarımdan aratmış ve garip bir virüs bulaştırdı.
1: Özür dilemiştim.
2: O değil, biraz fazla tüylüdür.
1: Aa, Morgan kuzeninden nefret ediyor.
3: Kuzenin olduğunu bilmiyordum.
1: Morgan'da hepatit var.
2: Aa, evet, Odie'de de var.
1: Morgan parkta çiçekleri yoldu.
2: Odie bir köpeğe vurmuştu.
1: Morgan bir süre önce bitlendi.
2: Odie antidepresan yüzünden hayaller görüyor.
1: Hayır, onların hepsi gerçek. Aa, bak.
2: Ha, yaşasın.

0: İşe yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
0: Tamam.
2: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni?
1: O benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardır
3: tabii
1: değil mi?
3: Tabii ki vardır.
1: Evet.
3: Baksana hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil mi?
1: Hobi, evet.
3: Senin dostun vardır mutlaka, evet. Değil mi? Hadi bize onu, ondan
1: hadi,
3: söyle.
1: Kim o? Adı ne? Söylesene. Nasıl biri? Kim o? Adı ne?
2: Bobik.
1: Bobik mi?
3: Bobik. Evet, anlat hadi. Onu bize anlat hadi.
2: Bobik.
3: Denge aleti. Denge aletinden söz ediyoruz.
1: En iyi dostun bu mu yani?
3: Ay yapma yapma, dur dur dur.
4: Lanet olsun. Olamaz. Herif. Tamam. Patlatın.
5: Anlaşıldı. Bombaları atıyoruz.

0: Gel.
1: Yakalayın onu.
2: Aman tanrım. Bu kim öyle?

0: Sebastian.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Lanet olsun. Ah! Ay!
3: Ay! Yakın durun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben! Ay! Ay! Aman Tanrım! Tamam, artık sana güveniyorum.
2: Güzel. Umarım öyledir.
3: Eller havaya! Eller havaya!
1: Ne?
4: Binin şu lanet arabaya.
1: Biz mi?
5: Paris, Fransa.
6: Uluslararası İstihbarat Bürosu'nun daha havalı olmasını beklerdim. Yanılmışım.
2: Burası geçici bir yer. Sadece dikkat çekmemek için.
1: Tamam, anladım ama şuraya bakar mısın? Vergilerimiz buna mı harcanıyor? Yani çok korkunç bir şey bu.
2: 3 yıldır vergi ödemiyorsun.
1: Bunu nereden biliyorsun?
7: Bak Sebastian, kafede güvenip belleği sana vermediğim için üzgünüm.
2: Evet, anlıyorum. Drew onu koru demişti.
7: Bize içinde ne olduğunu söyler misin?
2: Tek bildiğimiz Highland adında bir terörist örgüt tarafından yapıldı. İstihbarat saldırı planladıklarını söylüyor. Bellekle onları durdurabilirdik.
5: Henshaw ofisime.
1: Ne? Dur, bekle. Patronun bu mu yani? İçimizde Judy Dench varmış. Yani patronsun ve kadınsılıktan asla ödün vermemişsin. Bak, ne biliyor musun? Çok merak ediyorum. Bu kadın yönetimdeyken erkeklerle neden vakit kaybettik ki acaba? İnanamıyorum.
7: Sadece iltifat ediyor.
6: O devletin Beyoncé'si.
5: Duffer, burada kal.
1: Size öyle büyük saygı duyuyorum ki tahmin bile edemezsiniz efendim. Efendim?
2: Efendim, üzgünüm. Haddimi aştığımı biliyorum.
5: Haddini aşmak mı? Hayır. Bence yaptığın vatan hainliğine daha yakın.
2: Vatan hainliği mi? Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
5: Doktor kolunun ne zaman iyileşeceğini söyledi.
2: Burkulma 1, kurşun yarısı 3 ay.
5: Harika. 4 ay izne ayrıldı.
2: Aslında ben 2 aya iyileşirim diye düşünüyordum.
5: Söylediğimi duydun mu?
8: Lütfen şunu anlatın. Belleğin üstüne sifonu çekerken acaba...

0: ne düşünüyordunuz? İnsanlar bu yüzden öldü. Şöyle yapayım, bunu tuvalet kağıdına sarıp öyle atayım mı dediniz, aklınızdan bu mu geçti? Aklınızdan geçenler bunlar mıydı? Komik mi? Ölüm komik mi geldi?
1: Hayır, çok üzgünüm. Ama tuvalete böyle mi gidiyoruz?
0: Tamam, peki, harika. Çok iyi, gülün bakalım. Gülün tabii, ben de şapşallığınız yüzünden kaç kişinin öldüğünü anlatayım size.
1: Affedersin. Şunu biraz daha anlatsana. Yani tuvalet kağıdına sarıp ve sonra da onu tuvalete atmak derken ne demek istiyorsun orada?
0: Sadece bir benzetmeydi.
1: Aslında tuvalet bunu yapma diye var zaten, biliyorsun.
0: Onu kastetmedim. Aslında öyle demedim. Ben de herkes gibi yapıyorum.
2: Evet eminim, üzgünüm, tamam.
3: Veda etmeye geldim.
2: Nereye gidiyorsun?
3: Açığa alındım. Siz de Los Angeles'a dönün.
2: Ne?
4: Duffer, bu kadınları havaalanına götür.
1: Efendim. Lütfen bizi göndermeyin. Bakın, casusluk kolay bir şey değil. Artık anladık. Ama bizim de operasyona gerçekten yardımımız dokundu. Yani tamam, bellek gitti, biliyoruz ama işin içindeyiz patron. Ve bize şans verirseniz çok, çok işinize yarayabileceğimizi düşünüyorum. Yani bize bu operasyonda yer vermeyi düşünür müsünüz? Çok rica etsem. Lütfen. Efendim?
4: Peki. Tamam. Tamam. Size bir şans daha vereceğim.
1: Gerçekten mi?
4: Sizi kullanabilirim.
1: Ne? Ciddi misin?
4: Hayır. Uçak 4 saat sonra kalkıyor.
2: Hey Morgan, bence gitsek daha iyi olur. Hayatta kalmamız bile bir mucize. Artık eve dönmek istiyorum.
1: Nasıl yani? Buraya kadar gelmişken bırakacak mısın yani? Artık işin içindeyiz.
2: Yapma, bu biz değiliz. Tamam mı? Biz yeterince karıştık. Artık eve dönebilir miyiz? Benden bu kadar. Morgan, hemen.
1: Ben tamam.
0: Bu harika bir fikir. Seb, baksana, eve giderken onları da bıraksana. Kariyerine iyi gelir, şoförlük kariyerine yani.

0: Merakımdan soruyorum. Bellek hala bizde olsaydı ne olurdu?
1: Varsayımsal olarak mı?
0: Evet.
1: Bir şekilde şifresini kırardım. Highland'ın planlarını öğrenip durdururdum.
0: Öyle bir şeyin şifresi nasıl kırılır ki?
1: Bunları neden soruyorsun?
0: Çünkü belleği yuttum.
2: Ne?
0: Herkes onu ararken bu kadar önemli bir şeyi tuvalete atamazdım herhalde, değil mi?
1: Peki Duffer'a neden vermedin?
0: Çünkü o bir pislik.
2: Ha, dur biraz, yani eve dönmek istediğini söylerken...
0: Evet, çünkü bellek bende olduğu için öyle dedim. Anlamıyor musun?
2: Allah Tanrım!
0: Farkındayım.
2: Acımadı mı?
0: Zamanla alışıyorsun.
2: Bak, o kadın bize işkence ederken yalan mı söylüyordu?
0: Evet.
2: Ve bana da yalan söyledin. Kutsal güven bağımızı bozdun.
0: Biliyorum Morgan, çok özür dilerim.
2: Hiç önemli değil, bu harika bir şey.
1: Şey bak, kabalık etmek istemiyorum ama... acaba şu an belleğe ulaşman mümkün olabilir mi?
0: Oo.
1: Kusabilir misin?
0: Evet.
1: Şimdi
0: sadece
1: olur mu?
0: Sadece buraya bakma yeter.
1: Tamam.
2: Odi, gerçekten onu çıkarman çok iyi fikir. Çünkü dünyayı kurtarıp zehirlenerek ölmen çok ironik olurdu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan...
0: Tamamdır.
2: İşte böyle.
1: Oh.
0: Versem tutar mısın? İstersen
1: hayır, ben... Tamam, tamam
0: sileyim,
1: tutarım.
0: Sileyim,
1: tamam,
0: istersen,
1: ver.
0: Ha?
2: İşine dönmek için bunu kullanacak mısın?
1: İş yerimdekiler hepimizi öldürmeye çalıştı. Kime güveneceğimi ben de bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Yani bana güvendiğin için.
0: Peki sen bize güvenecek misin? Yardım etmemize. Yani yaralısın, bize ihtiyacın var değil mi?
2: Biz doğuştan yetenekliyiz. Ajan gibiyiz. Yarı profesyoneliz. Hayır, aslında tam profesyoneliz. Doğrusu.

0: Bu kıyafete dikkat çekmiyorsun, öyle mi?
1: Evet. Sence de tam bir Fransız kadını gibi görünmüyor muyum?
0: Ben Fransız kadını gibiyim. Sen Fransız perdesi gibisin.
1: Evet, fena takılırım.
2: Bellekte çok tuhaf bir şey var.
0: Üzgünüm. Herkes gibi yemiyor olabilirim. Biraz pis boğaz sayılırım.
2: Hayır, içindeki bilgiden bahsediyordum. Dışişleri Bakanlığı şifrelemiş.
0: Tamam.
1: Anlamıştım. Ne demek bu?
2: Yani bunu Highland yapmamış, devlet yapmış. Yetkim olmadığı için de erişemiyorum.
0: Yani sen bir casussun, hackle gitsin.
2: 24 saatte bir şifresi değişiyor. Teçhizatım olsa bile günler sürerdi.
0: Yani ne diyorsun?
2: Erişmemiz mümkün değil diyorum.
0: Ne?
1: Yapabileceğimiz bir şey olması lazım ama.
2: Tek yol Amerikan istihbaratındaki bilgisayar uzmanlarına ulaşmak.
1: Ben hemen geliyorum. Acaba kütüphane nerede?
3: Zaten kütüphanedesiniz.
1: Okulda öğrendiğim Fransızca bu kadar. O öğrenci filmlerinden öğrendiğim replikler nasıldı? Christian bugün Roma'dan dönüyor mu acaba?
3: Christian'ı tanımıyorum.
1: Ben sefil bir kamburum.
3: İyi misiniz? Birini çağırayım mı?
1: Katil! İşte orada! İçeride!
2: Olamaz.
1: Olmadı mı? Bunu ödünç almam gerek. Bir dakika için. Hemen şurada olacağım.
3: Peki, tamam.
4: Ben Edward.
1: Eddie Snowden. Ben Bakrerak kampından Morgan.
4: Vay. Morgan. Vay. Çok uzun zaman oldu. Ben yıllardır sana e-posta gönderiyorum.
1: Öyle mi? Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Çok üzücü. Çünkü bana ulaşmadılar bile.
4: Artık mail hesabını kullanmıyorsun sanmıştım.
1: Evet. 2004'te e-posta hesabımı değiştirdim.
4: Öyle mi? Aslında biliyorum.
1: Evet, tabii biliyorsun.
4: Haberlerde seni gördüm.
1: Aman tanrım. Şunu bil ki biz kimseyi öldürmedik. Yani bilerek.
4: Tabii ki. İftira attılar. Hep böyleler. Neye ihtiyacın varsa söyle Morgan, yanındayım.
1: Bilgisayar başında mısın?
4: Her zaman.
1: Büyük E, et işareti, küçük U, küçük J, yüzde işareti.
2: Evet, yüzde.
1: Büyük E. Vay canına, işe yaradı.
0: Evet. Highland'ın planı neymiş?
2: Bunlar Highland'ın planları değil. Bu bellek tüm internete gizli erişim sağlıyor. Finans, e-postalar, herkesin sırları. Buradan hemen gitmemiz gerekiyor.
0: Gitmemiz gerek. Morgan.
1: Yolun Los Angeles'a düşerse ara.
4: Aslında oraya gelmem biraz zor.
5: Budapeşte, Macaristan. Evet.
6: Bir hedef daha eklemek istiyorum.
5: İki katını isterim.
6: Olmaz. İki defa başarısız oldun. Kızlar hala hayatta. Highland hiç memnun değil.
7: Merhaba güzellik. Bebeğim, yüzüne ne oldu böyle?
5: Seninkine ne oldu?
1: Nereye gidiyoruz patron?
2: Amsterdam'a. Orada güvende oluruz.
0: Yardım edebilir miyim?
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel vücut.
2: Sağ ol.
5: Amsterdam, Hollanda.
2: Unutmayın, saklanılacak en iyi yer şüphelilerin arasıdır.
1: Vah canına, böyle mi kokuyormuş yani?
2: İşkencede bu çifti mi gördünüz? Ivan ve Raisa Petrenko, Highland Moskova'nın başındaki insanlar. Oligarklar, silah tüccarları, şantajcılar, eski jimnastikçiler...

0: istatistik antrenörleri ve bu da onların eğittiği tetikçi ve eski öğrencileri.
1: Sevimsiz.
2: Çocuklar, hadi
3: buraya gel.
2: Cinayete karıştıkları iddia edilen
3: televizyondayız.
2: Daha büyük
3: evet, işte bak.
2: Düşünülüyor. Yetkililer cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği olasılığı üzerinde duruyor.
3: Kıskançlık mı rüyasında
2: devam ederken FBI son olarak şüpheliler arasındaki sosyal medya yazışmalarını yayınladı.
1: Morgan, lanet olsun i̇şte yazışmalarımız.
2: O keşke ölse diyorum. Çok mu şey istiyorum? Biri onu öldürsün istiyorum. Audrey Stalkman.
1: Aman tanrım.
2: Ve onu öldürmemi ister misin? Hemen hallederim. Dostlar bunun içindir. Nota emojisi, nota emojisi. Morgan Freeman.
4: Yetkililer bu kadının Morgan Freeman yakalanması gerektiğini düşünerek
0: jeton yeni düştü.
3: Evet. Bu sayede istediğim her yere girebiliyorum.
5: Açıkçası Audrey'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Çünkü öyle bir insan değil.
1: Bak
5: o,
1: sen
5: o,
1: şu işe.
5: O biri değildir gerçekten. Yani 30 yaşında ama yatak bazası bile yok. Evet.
3: Ah çok saçma, bazan var, bazan var. Bunu konuşmuştuk. Ne?
6: Amerikalılar.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Umarım o kızın söylediği şeylere üzülmemişsindir.
1: Pek şaşırmadım. Hayatımda eli tutulur bir şey yapmadım çünkü.
0: Etkileyici şeyler yaptığını gördüm. Kafede iyi ateş ettin. Bana verdiğin kupayı değiştirdin. İşkence görmene rağmen konuşmadın bile. Ayrıca belleği de şey yaptın. İyi sakladın.
1: Ben de senden etkilendim. Benim için hayatını riske attın. Eski sevgilim dahil bunu kimse yapmamıştı.
0: Evet, şu mesele. Bir şey netleştireyim mi? Sen Drew için sadece bir paravan değildin.
1: Nasıl?
0: Doğum gününde tanıştığınızda ben de oradaydım.
1: Ne, barda mı?
0: Dışarıda, takip minibüsünde. Drew bir hedef için oradaydı.
1: Hangi hedef?
0: Barmen. Aslında bir teröristti.
7: Ve alkolsüz kokteyliniz. Ravent çeşnili.
0: Evet, hedefi doğrulayabildin mi?
8: Aa, affedersiniz.
1: Aa, sorun değil.
9: Mutlu yıllar.
0: Aa, hayır, sakın dikkatini dağıtma.
10: Evet, benim doğum günüm değil.
9: Aa.
10: Ortamı ısıtsın diye.
9: Ama doğum günün olsaydı...
0: Komikmiş.
9: Mutlu yıllar derdim.
0: Teyir, hemen oradan uzaklaş hadi. Bizim işimizde biriyle olmak, birini önemsemek... Her zaman işleri zorlaştırıyor. Yani Drew'un yaptıkları bence samimiydi. Bana sormadın ama o kutudaki en kötü şarkı Bedenin Düşler Ülkesi'ndeydi. Şüphesiz.
1: Vay canına, hani mümkün değil. Hayatta olmaz, hayır. İlk aşkımın en sevdiği şarkıydı.
0: Ne? Kimdi o? Dünyanın en klişe adamı.
11: Merhaba. Bir şey dokundu. Üzgünüm.
1: Her zaman işe yarar. Bayağı komikti. Lanet olsun Morgan.
12: Çok konuşuyordu.
0: Zafer.
1: Dur.
12: Kıpırdama. Geç şuraya. Eller yukarı.
1: Tamam.
12: İki elinizde kaldırın. Hadi hep kaldırsana. Ezeceğim seni.
0: Ne bu da fır, intikam mı? Açığa alındım işte, sen kazandın.
12: Yapma, kazandığımı biliyorum. Ben sadece bunun için geldim. Tabii böylece yarım kalmış işleri de bitireceğim.
1: Hey. Tamam. Onun bununla bir ilgisi yok. Yemin ederim Morgan'la ikimiz biliyorduk. CIA'ya gidip böyle söyle, tamam mı?
12: Vay be. Kötü adam olduğumu bilmiyor musun?
1: Ne?

0: Hayır, o CIA için gelmedi. Artık Highland'da çalışıyor.
1: Çin mafyasının buna ödeyeceği parayı tahmin bile edemezsiniz. Ya da Rus mafyasının. Herkes bunu istiyor. Bu yüzden yapacağım şey şu. Hepinizi öldürüp sonra yoluma gideceğim. Yani sonuç olarak köstebek filminde değiliz, değil mi?
2: Tamam, anladım.
1: Bu bir şakaydı Audrey. Komikti. Komiyim ben. Hiç fark etmez. Kalemden keskin tek şey vardır. O da kurşun.
2: Evet olsun.
1: Bana sataştığın için Audrey.
2: Lütfen yapma. Lütfen bunu yapma.
0: Dur,
2: lütfen.
0: Sakın
2: lütfen.
0: Yapma.
1: Önce sen öleceksin.
0: Zafer.
2: Lanet olsun hayır.
3: Bu adam bizi soymak istiyordu, değil mi?
2: Evet. Bizi nasıl buldu ki?
0: Bilmiyorum. Her önlemi almıştık. Nakit kullandık. Telefon kullanmadık.
2: Morgan? Hı. Yoksa yine aileni mi aradın sen?
4: Evet. Bak mecburdum. Babam Roger öğrenci öldüğümü sanabilirdi. Hediyelik eşyacıdan kullanat telefon aldım. Telefon açtım. Ve onlara merhaba ben hayattayım deyip hemen çöpe attım işte. 2 dakikadan kısaysa takip edemezler.
0: Artık öyle bir şey
2: öyle
0: yok.
2: Öyle bir şey kalmadı.
4: Ben bunu şimdi öğreniyorum.
2: Ay olamaz, hayata dönüyorum. Zombiye dönüştü.
4: Tamam. Telefonuymuş. Bu daha mantıklı.
2: Parmak izi istiyor.
4: Parmaklar orada.
2: Ciddi misin?
4: Ben ayaktayım Audrey. Bunu yapamam.
2: Aman tanrım. Paketi alınca mesaj at yazıyor.
0: Paketi aldım yaz ve teslim yerini sor.
2: Lanet olsun yine kilitlendi. Operasyon Albrecht'e getir.
0: Tamam.
2: Operasyon Albrecht de ne?
0: Postalarına bakıyorum. Hunter Pierce diye biriyle görüşüyormuş.
4: O sirkte çalışan biri.
0: Highland belleği Duffer'dan almayı planlıyor. Buna Operasyon Albrecht demişler. Yarın buluşacaklarmış. Berlin'deki teknoloji müzesinde bir gala olacakmış. Mesaj at, belleği galaya getireceğini söyle.
2: Telefon yine kilitlendi, parmak izi lazım. Boş versene. Pekala.
4: Parmak!
0: Audrey!
2: Aman tanrım.
4: İşte parmak.
0: Gidelim. Evet, planımız şu. Berlin'e gidiyoruz.
5: Berlin, Almanya.
2: Durun, baloya öylece girecek miyiz?
0: Davetli listesindeki 2 kişinin yerine. Kanada Büyükelçisi ve eşi.
2: Onları kimse tanımıyor mu?
0: Hayır. Kimse Kanadalıların görünüşünü hatırlamaz. Saat 2'de Tegel Havaalanı'nda olacaklar.
4: Aksanlı konuşmaya izin var mı?
0: Lütfen yapma.
4: Ne yapacağım biliyorum. Merhaba, Molikey çifti misiniz? Harika, ben Bill. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Doğu blokundan biri Berlin'e nasıl geldi diyorsunuz, değil mi? Tamam, arabada anlatırım. Hadi bakalım gidelim. Burada ne işim var kraliçe dedim. O da bana kalede çok sıkıldım, çıkmam gerekiyordu dedi. Pekala, hadi gidelim. Hayır, olamaz. Olamaz, soyuluyoruz. Hayır, lütfen. Lütfen, lütfen yapmayın. Evde küçük bir kızım var. Hayır, hadi, lütfen.
2: Çık.
4: Lütfen diyorum.
2: Dur, hadi, çık. Hadi, Morgan.

0: Umarım Kanada Büyükelçisi'nin eşi gibi görünüyorumdur.
1: Ben de Ensign'den Chris Kirkpatrick gibi.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti. Bence birimiz kılık değiştirdiğinde diğerimiz yapmalı, göze çarpmamak için. Mesela birazdan Amanda Morrick'e benzeyeceksin. Ve ben de olamaz, sana benzemek üzereyim. O kadar kötü değil tabii, yer değiştireceğiz sadece. Bir sarışın, bir esmer arıyorlar. Biz yine bir sarışın ve bir esmer olacağız.
0: Bu defa bittik.
1: Ah, umarım bu gece bu yüzden ölmeyiz.
0: Hayır. Hey, bu gece ölmeyeceğiz.
1: Evet, haklısın, doğru. Ama ölürsek ölmeyiz tabii de yani yine de şey yapalım.
0: Lanet
1: diyorum.
0: Olsun.
1: Ah, bak, bu hafta korkunç şeyler oldu ama yine de hayatımın en iyi haftasıydı.
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii öyle. Seninle bu maceraya atılmak, doğru şeyleri yapmak, kimsenin beni yargılamaması, her şey çok güzeldi, bilmiyorum.
0: Normalde tersini mi hissediyorsun?
1: Açıkçası Audrey Duvin söylediği fazlasın lafını çok fazla duyduğumu söyleyebilirim.
0: Sen fazlalık değilsin.
1: Hayır, öyleyim, öyleyim. Fazlalığım hem de bayağı.
0: Hayır, hayır değilsin.
1: Ama böyle düşünmeyen bir ailem var, bir de sen varsın.
0: Çünkü diğer herkes sıkıcı.
1: Tamam. Üzgünüm, seninle gurur duyuyorum.
0: Ben de seninle gurur duyuyorum. Gel buraya.
1: Bak, bu gece lütfen ölme, tamam
0: sen
1: mı?
0: De ölme.
1: Ölsen ben de ölürüm. Sakın yapma lütfen, ölmeyelim.

0: Morgan,
1: yerini aldın mı?
2: Ben doğuştan yerimdeyim.
3: Herkes yerinde doğar. Onun adı bile var. Jen'in pozisyonu.
2: Evet, öyle de denebilir tabii.
0: Amanda?
3: Ethan?
0: Doğal davranman yeterli. Normal bir gece gibi.
3: Tamam.
4: Cirque du Soleil'de sahneye çıkmak üç hayalimden biriydi.
2: Biliyor musun, bu göreve kesinlikle hazırım. CIT'de akrobatlık ve kampta palyaçoluk da yaptım.
0: Morgan, tekrar söylüyorum, sakın sahneye çıkma. Senin görevin kuliste kalıp etrafı gözlemlemek, tamam mı?
1: Alıcıyı bulmamız gerek.
2: Tamam ama bir şarkılık çıksam?
1: Olmaz.
2: Tamam, anlıyorum ama şu gümüş şeyde sallanırken daha kolay bulamaz mıyım dersin, ne dersin?
1: Hayır.
2: Tamam, anlaşıldı. Peki trapezde olsam, trapezde çok eğitimliyim.
0: Olmaz.
4: Evet. Anlaşıldı.
2: Firavun faresi.
0: Pekala. Sakin ol. Tarif edebilir misin?
2: Evet. Ya çok garip bir bıyığı var. Gür ve çok korkunç kaşları var ve bir de Evet. İşte bu Emir Parat olması var. Bayanlar Baylar alıcımızı bulduk.
0: Hayır, bence o adam gösteriden bir...
3: Evet, Morgan, kötü adamlar Bay Monopoly gibi giyinmez.
4: Ben emin değilim.
2: İçgüdülerime güveneceğim, kusura bakma.
0: Aa.
2: Tamam, yanılmışım, gösteriden biriymiş. Tekrar ediyorum, gösteriden biriymiş.
0: Ne oldu?
3: Bunlar Tom ve Marsha. Drew'un sahte ailesi. Her kimseler artık.
0: Morgan, kulise dön. Açığa çıktım.
2: Kim çıkardı?
0: Morgan hiç komik değil.
4: Katılıyorum. Çıkmanın nesi komik olabilir ki?
1: Pekala, şimdi ben dönerim.
0: Ne kadar siz burada kalın. Bellek güvenli bir yerde mi?
3: Çok güvendi.
0: Geçen seferki yerde mi?
3: Görürsün. Gerçek anlamda demedim. Lütfen git artık.
0: Tamam.
3: Hadi.

0: Affedersiniz. İçmek yasak.
1: Ah, affedersin. Kötü bir alışkanlık. Alır mısın?
0: Kullanmıyorum efendim.
1: Evet, ben de öyle.

Sebastian. Sebastian, mesaj geldi. Sebastian, her şey yolunda mı?

0: Yerimi aldım. Neredesin? Seni göremiyorum. İçerideyim. Morgan Sebastian cevap vermiyor.
1: Atar olmaz, bu çok kötüymüş. Belki de değildir, seni korkutmak istemiyorum.
0: Alıcı mesaj attı, adamla buluşmalıyım. Ya da kadınla.
1: Teşekkür ederim, kadınlar da pekala terörist olabilir. Sadece erkekler olacak diye bir şey yok.
0: Sebastian'a bakın, çok uzaklaşmış olamaz.
1: Tamamdır. Evet, bunun için merdiveni tırmamam gerekecek. Biliyorum, biliyorum, evet.
0: Morgan.
1: Hadi bak, trapez en iyi görüş açısına sahip ya.
0: Morgan. Ah, lanet olsun.

0: Olcay olamaz, lanet olsun.
1: Bu da ne şimdi?
2: Pekala. Evet. Audrey Saka kuşu yuvasının tepesine kadar çıktı. Sanki tam bilemiyorum ama 600 metre filan olmalı. Ah. Hayır. Tamam. Ben. Ay dur. Ne? Bak bir dakika. Şunu verir misin?
1: Drew, sen ölmüştün ama.
0: Öyle evet. Kıyısından döndüm. Ama seni düşünmek beni hayata bağladı. Seni kurtarmaya geldim.
1: Beni mi?
0: Ve Henshaw'u durdurmaya.
1: Sebastian'ı mı? Hayır. O bize yardım ediyor.
0: Audrey, Highland'ı biliyor musun?
1: Evet.
0: Sebastian Highland'da çalışıyor.
1: Yok, hayır, bu mümkün değil. Neden canını riske atsın? Neden kovulmayı göze alsın?
0: Sana ne söyledi? Belleğin alıcısını bulmaya geldiğinizi mi? Seni beni öldürebilsin diye getirdi. Beni bulabilmek için seni yem olarak kullandı. Senin için geleceğimi biliyordu. İncimine asla izin vermem. İşte buradayım.
1: Evet.
2: Audrey, sana kötü haberlerim var. Mesela Nadia hala hayatta görünüyor. Şu anda diğer trapez platformunda tam karşımda. Üzerinde bomba bile olabilir. Belki de terör eylemi buydu, bilemiyoruz. Mantıklı değil ama canlı bombaya da benziyor diyemem. Özgüvenini almış yürümüş gibi kendini bir şey sanıyorum. İşin nasıl Audrey? Şu anda tam karşımda ve beni öldürmek istediğinden eminim. Ve sonra da seni öldürecek. Ama yani bunu halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. New Jersey'deki sirk merkezindeki eğitimi hatırlar.

0: Sana tek bir şey soracağım.
1: Ne istersen?
0: Evden başka bir yere gitmem diye mi kupayı bana bıraktın? Kendimi geliştiremeyeceğim için mi? Hiçbir şeyi sorgulamayacağım için mi beni Viyana'ya gönderdin?
1: Hayır, hayır, hayır. Yani... seni hafife aldım.
0: Beni incittin.
1: Çok üzgünüm. Mecburdum. Ama şimdi başardıklarını görünce... seni daha da çok seviyorum.
0: Beni seviyor musun?
1: Seni seviyorum, Audrey Stockman. Onun sana teçhizat mı verdi?
0: Hayır.
1: Kanadalı mı oldun?
0: Evet.
1: Vay canına, iyiymiş.
0: Ben olsam açmazdım.
1: Yoksa havaya mı uçarım?
0: Şey...
1: bin defa düşünsem bile aklıma gelmezdi. Başka bir şey var mı 00 çekici?
0: Bellek çantada değil.
1: Hadi ama... hey, bana güvenebilirsin.
0: Öyle mi? Çünkü kimseye güvenme demiştin.
1: Geri yürü. Çekil.
2: Yürü.
0: Sebastian.
3: Audrey.
1: Audrey, geri çekil. Birlikteler.
3: Taylor.
1: Merhaba dostum.
3: Audrey, ondan uzaklaş. Hepimizi öldürecek.
0: O da aynı şeyi senin için söyledi.
4: Merhaba.
5: Hayır, hedefi yok et.
1: Canın cehenneme baba. Anne.
4: Dur dur dur, bekle dur dur. Durun biraz, bekleyin.
3: Audrey, beni dinle. Drew, Highland için çalışıyor.
1: Sebastian Highland için çalışıyor.
3: Bu bir yalan. Audrey, o Duffer'la çalışıyordu.
1: Duffer'la çalışan Sebastian.
3: Salona tetikçiyi gönderen Drew'du. Seni ölüme terk etti.
1: Salona tetikçiyi gönderen Sebastian'dı. Seni ölüme terk etti.
3: Söylediğim her şeyi tekrar edemezsin.
1: Ederim, çünkü silah bende. Sen iyi misin?
0: Çok korktum.
1: Merak etme, hepsi geçti. Bu işe bulaştığın için çok üzgünüm.
0: Sorun değil.
1: Biliyorum.
0: Sorun değil. Artık eve dönebilir miyiz?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Seninle ilgileneceğim.
0: Bunu mu arıyordun?
1: Audrey, sen... çok tatlısın ama ne yaptığını bilmiyorsun.
0: Sanırım hala beni hafife alıyorsun.
1: Audrey, hadi ama. Audrey.
4: Bırak beni, bırak gidin!
1: Ah Morgan, hep böyle dramatiksin.
2: Lanet olsun. Olamaz.
1: Acele etmelisin. Bitir işimi. Doğru. Sen hiçbir şeyi bitiremezsin.
6: Polis! Açın kapıyı! Polis! Açın
0: kapıyı! Merhaba. Bitti. Üzgünüm.
1: Oji. Oji yapma.
0: Yalan söyledim.
6: Açın kapıyı polis! Hemen açın! Hadi!
7: Kimse kıpırdamasın. Silahlarınızı hemen yere atın. Grotier kıpırdama. Tutuklusun.
8: Fazla mı geldi? Ne oldu?
0: Morgan, iyi misin?
8: Evet, iyiyim. Sen iyi misin?
0: Evet. Sebastian? Bu da ne böyle?
3: Tamam, kurşun geçirmez Elek. Ama kaburgalarımı kırılmaktan koruyamadı.
8: Yaşıyorsun. Yaşıyorsun.
9: Heimlich manevrası nedir?
10: Heimlich manevrası nedir?
11: İşte bu.
10: 8 kişilik çalgı.
11: Güçlü siren sesi doğru cevap
0: verdi. Ne uzun numaraymış. Alo?
8: Anne, yaşıyorum.
12: Canım iyi misin?
9: Şunun sesini kısayım.
0: Seni hoparlörü alıyorum, bekle.
9: Dur. Önce sesi kısayım.
8: Kısmaya
9: çalışıyorum tatlım.
0: Alttaki
9: mi? Neyin altı?
8: Affedersiniz, uluslararası bir casusun telefonundan arıyorum.
0: Casus mu, ne casusu?
9: Alttaki tuş çalışmıyor.
8: Uluslararası bir casus diyorum. Adı da Sebastian Henshaw. MI6 için çalışıyor.
3: Morgan, keşke beni ifşa etmeseydi.
0: Evet, onlara her şeyi anlatır.
8: Bir dakika, başka biri arıyor. Sizi seviyorum. Sebastian Henshaw'un telefonu. Morgan'la görüşüyorsunuz. Buyurun.
13: Henshaw nerede?
8: Yok artık. Düşündüğün kişi misin?
14: Kimi düşündüğünü nereden bilebilirim?
13: Vay canına, evet sensin. İnanılmaz.
8: Audrey ile Sebastian'ı biraz yalnız bırakayım demiştim de.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
16: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada.
18: Ziyarete gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
17: En çok jest yapan kart, jest kart.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
8: Golf dondurma. Türkiye'nin dört bir yanından herkesi çeken o lezzet. Kalitenin tadını çıkar.
7: Hepsi Pro'da premium günlerinin başlamasına sadece ama sadece 2 gün kaldı. Obsessor. Yeah.
9: Silver Moon. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsat.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
2: Fuzuli uyar. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Güneş'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Burası

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ahmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Budur.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Anlarsın ya.
2: Söyle beni arasın.
1: Hayır, bir güvenilir
3: bir ajan olabileceğimi kanıtladım zaten. Şimdi sen
1: söyle, ben ileteyim.
2: Peki.
3: Tamam.
1: Bana şunu söyle.
2: Pazartesi günü büroya dönebilir.
1: Gerçekten mi?
3: Ah evet, işte bu harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Buna çok sevinecek, teşekkür ederim.
3: Pazartesi biraz zor ama.
1: Yani ben gelemem.
2: Hayır. Bir
3: reklam çekimim olabilir ama işte... Canım neyse, önemi yok.
1: İptal edebilirim.
2: Senden bahsetmiyorum Morgan, sakın gelme.
1: Tamam.
3: Tamam, pazartesi gelmeyeceğim. Rüyamda görsem inanmaz mı?
2: Harika, teşekkür ederim.
1: Tamam, geleceğim. Pazartesi görüşürüz. Kahveni nasıl istersin?
4: İnsanlar Avrupa'ya ilk gidişin nasıldı dediklerinde...
5: Onlara gerçeği söyleyeceğim. Ama kesinlikle sıkıcı değildi.
4: Evet.
5: Şey, ben aslında istediğim her şeyi yapamadım.
4: Öyle mi? Neyi yapamadın? Hayır, dur. Hayır. Hayır.
5: Hayır, aksine çok üzgünüm. Sandım ki ikimiz de belki yapacaktım. Yani
4: bu
5: ben...
4: Bu göğsümdeki ağrı yüzünden.
5: Tamam, kes hızlanmayı.
3: Merhaba. Bunun yaşandığına çok sevindim. Böldüğüm için de çok üzgünüm ama MI6'daki kadınla konuştum ve bellekle ne yapılacağını o bilir dedi. Bu sefer ben de.
5: Bize güvende tutun demiştin değil mi?
3: Evet, yani ben de sonunda onu yuttum. Büyük bir kişisel zaferdi.
4: Bizim onu yok etmemiz gerekiyor.
3: Evet, çıkarttığımda edebilirsiniz. Anlarsın ya.
4: Bence patronumla konuşmam gerekiyor.
3: Tamam, sonra görüşürüz.
1: Doğru, başardık.
3: Evet. Başardık.

0: Bir yıl sonra.
1: Mutlu yıllar.
2: Domo arigato.
1: Tamam, üfle canım, hadi üfle. Güzel, umarım eğlence dilemişsin. Aa, hayır, dur. Bu sadece mikrofon. Gerçi sizi uyarayım. Aklınızı kaybedebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 başla. Odi, seninle Tokyo'da olmak gerçekten çok güzel. Benim bir tanecik güzel arkadaşım. Biliyor musun, seni udondan bile çok seviyorum. Japon kelime şakası yapıyorum. Buradaki yakışıklı ramenlerle biraz eğlenmek istiyorum. Şakamı beğendiniz mi? Yoksa çok mu curry buldunuz, ne dersiniz? Odi, seni çok seviyorum. Mutlu yıllar bebeğim.
0: Mutlu yıllar Audrey.
2: Morgan, bunu yapmamalıydın.
1: Ama yaptım bile.
3: Hadi Morgan, vakit geldi.
1: Aa, benim şuna, mayayım şuna bak. Audrey'nin doğum günü ara ve cevap ver şarkısını söylemem gerek. Ben mutlu dediğinde sen yıllar diyeceksin. Mutlu, mutlu.
3: Audrey, mutlu yıllar.

0: Aslında ben Audrey'yi 15 yıldır falan tanıyorum. O kadar zamanda hiç ilerlemedi. Bir gram bile değişmedi. Onu avucumun içi gibi tanırım. Çok basit biridir. Ve böyle bir şeyi başarabilmek için yeterli kapasiteye sahip değil. Çok iyi dostumdur.
1: Şeyden bahsediyorlardı. Galiba bir adam için yapıyorlarmış.
2: Aa, korkunçtu. Gözlerinin önünde biri ölmüş galiba. Sanırım birinin sevgilisiymiş.
1: Bilemiyorum. Aşk içinmiş galiba.
0: Aynaya bakıp onun arkadaşım olduğunu görmek çok zordu. Böyle durumlarda gerçek kurbanları hatırlamayız. Yani şey arkadaşları. İlk günden beri yanında olan çocukluk arkadaşları. Bu yükü taşıyan insanları. Buna mecburuz, affedersiniz. Bu yükü çok uzun bir süre taşıyacağız.
3: Onlarla konuşabilseydiniz ne söylerdiniz?
2: Onlara biraz akıl verirdim.
1: Bel çantamı geri isterdim.
2: Evet, bel çantamızı verin. Pasaportumu, paramı, parlatıcımı,
1: evet,
2: anahtarımı, telefonumu.
1: Her şeyi.
2: Her şeyi geri verin.
0: Ben Audrey'nin bunu yaptığını düşünmüyorum ama yapmışsa eğer onu affediyorum.
3: Avustralya'dan sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz?
2: Harika vakit geçiriyoruz.
1: Hem de nasıl?
2: Merhaba, televizyona çıktık.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

gün batımında. O yanan ışık topunda. Doğanın gücü zamanın kendisi gibi. Solmaya başlayıp karanlık çöktüğünde kendini önemsiz hissetmene neden olur. Kendi şeytanlarım olmalı. Ve içten içe tek istediğim affedilmek.

0: Naber?
1: Bu benim dostum. Geç.
2: Kim kimi indirecek? Elinizde kim var, beni duyuyor musunuz? Küçük çocuk için 5 verebilirim ha? Pekala, şu parayı görelim.
3: Hadi hadi. Hadi parçalonu hadi. Hadi.
4: Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi dövüşün.
5: Hadi yap şunu bebek.
3: Aşağıdan aşağıdan. Evet evet, işte böyle. Evet.
6: Hadi yapın.
3: Evet evet evet.
2: Diyeceğim Stray. Aferin sana evlat. Aferin sana.
5: Bütün lanet paramı kaybettim dostum. Bu saçmalık.
3: İşte bu.
7: Hey Estel. Sanırım adamını buldum.
8: Estel'i görmeye geldim.
9: Kollar yukarı.

yukarı geliyor.

0: Şuraya otur.
1: Merhaba tatlım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Seni daha önce burada görmedim.
2: Evet, pek tarzım bir yer değil.
1: Her zamanki yerinden mi kovuldun? Ben Lexus. Dans etmek ister misin?
2: Üzgünüm, pek iyi bir dansçı sayılmam. Yani muhtemelen bir solucan ya da başka bir şeye basabilirim. Yeterli alan yok gibi görünüyor, anlıyor musun?
1: Adın ne?
2: Adım Stray.
0: Hey! Gidelim.
2: Affedersin. Telefonun var mı?
1: Beni ayartmak için kulüpten çıkmalısın.
2: Bak, bu ne demek bilmiyorum, tamam mı? Seni dışarı çıkar, bir şeyler yeriz. Biraz fazla alanı olan bir yerde ha?
0: Hey! Beni duymadın mı?

0: Evet. Fred'in şehir merkezinde ne yaptığını hepimiz duyduk. Pekala. Bu çok hoş. Hala benim bölgem olduğunu anlaması gerek. Kurallara göre oynamazlarsa oyun oynayamazlar. Bunun için üzgünüm. Oyunları sever misin Stray?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Birini oynamaya ne dersin? Eğlendir beni. Rus ruleti? Hayır, şaka yapıyorum. Kolay bir şeyle başlayacağız. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk mu, cesaret mi?
1: Doğruluk.
0: Doğruluk. Bahçe dövüşlerinde iyi bir isim yapıyorsun. Sence biraz para için serserileri devirmek için benim bir yolum mu? Gerçekten.

Bu gözler. Ben de senin gibiydim. Bir dövüşçü. Gerçi o zamanlar kendimi savunamıyordum. Uğrunda dövüşmene diyecek bir şey verebilirim. Arabam burada. Kuda, o ön tarafta. Hey Stray. Sen benim için dövüş, ben de senin için. Çok basit bir teklif. Sana meydan okuyorum.

0: güzeller. Hey çok güzel değil mi? Evet. Hey çok güzelsin.
1: Hadi ama bizi ne zaman içeri alacaksın? Ay inanmıyorum. Sen de mi geldin? Uzun zaman oldu.
2: Hey.
0: Evet. Hadi.
2: Sen kuda mısın?
0: Hadi.

0: Araban güzelmiş. Yani herkes Challenger'ı bilir ama bana sorarsan Barracuda uyumaya devam etti. Bak, o hanım paradan hiç bahsetmedi.
1: Bir gece kulübünün önünde en az 23 kişi vuruldu. Kurbanlardan ikisi öldü. Diğer ikisinin durumu ise kritik. Maskeli adamlar bir SUV'den atladı. Kalabalığa sprey sıktı.
0: Beni bilgilendirecek misin?
2: Ronnie Fenwick, kumar borçları.
0: Güney sahili boksörü.
2: Hı. Ve çok büyük bir adi herif. Hadi oraya git de kendini bir tanıt ha.

0: Hey! Ateşin var mı? Affedersin.
1: Hey! Hey! Sen kim olduğunu sanıyorsun? Genç lanet serseri! Beni ucuz bir numarayla yakaladın. Lanet olası herif! Seni enseleyene kadar bekle! Lanet olası herif! Seni mahvedeceğim! Bana gününü göstereceğim, aşağılık pislik! Çıkar beni buradan!

0: Seni öldüreceğim. Beni duydun mu? Herif, ölü bir adamsın sen. Sen ölüsün herif. Sen ölü bir adamsın. Ben esas bir adamım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben lanet Ronnie Fenik'im herif. Yarı orta siklet dünya şampiyonu, anladın mı?
1: Bu doğru mu?
0: Kuda?
1: Ronnie, sen bu gece hiç kimsesin.
0: Kuda? Ne zaman çıktın dostum? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Parayı getireceğim, tamam mı? Geri ödeyeceğim, ona ödeyeceğim, yemin ederim. Sen hapisteyken istediği her şeyi yaptım. Estelle'i ara. Estelle'i ara. O beni tanıyor. Sen beni tanıyorsun dostum.
1: Tamam, seni tanıyorum. Biliyorum. Ve herkes biliyor ki şu an normalde benim olduğum yerdesin aslında.
0: Evet.
1: Ve sen de biliyorsun ki şu an bulunduğum yerde merhamete hiç yer yok Ronnie.
0: Kuda, lütfen dostum. Lütfen.
1: Cehenneme git. Şu çenesini hiç kapatamadı. Dua falan mı edeceksin?

0: Tamam tamam geliyorum. Kuda.
1: Olivia.
0: Pek arkadaşlarınla gelmezsin. Hı? Yani sen ve arkadaki şu kötü çocuk için. Sadece 100 top mu?
1: Saat kaç?
0: 3.30.
1: Hayır Olivia. Saat kaç?
0: Pekala, şimdi madem böyle soruyorsun, sanırım saatin bozulmuş. 11.30.
1: Evet doğru.
0: Elbette tatlım. Biliyorsun toplarını hep gözlerim Kuda.
2: Burada ne yaptığımızı söylemek ister misin?
1: Biliyorsun golf biraz sabır işidir. Zamanlamadır. Soğukkanlılığını korumaktır. Ama belli ki bu niteliklerden yoksunsun.
2: Saçmalık.
1: Evet.

0: Harika.
1: Ben paramı istiyorum. Lanet golf dersi değil.
0: Biri sana bu gece nerede olduğunu sorarsa... Psst, hey.
1: Golf.
0: Evet, doğru. Şimdi defol git buradan.

0: Ama konuyu değiştirirsek Borun nasıldı? Aa, sahi mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptın peki? İstemiyorum. Neden hayır, olmasın? Hayır. Ders nasıldı?
1: Donnie her zamanki gibi ortalığı karıştırıyor.
2: Aman tanrım. Baba?
0: O senin baban mı?
1: Hapiste olması gerekmiyor muydu?
2: Sonra görüşürüz, tamam mı? Bana bir saniye
0: tamam,
2: verin.
0: Tamam, görüşürüz.
3: Merhaba, Lola. Nasılsın bebeğim? Vay canına, burnundaki ne öyle?
2: Ben deldirdim.
3: Ne zaman?
2: Burada ne yapıyorsun baba?
3: Gelip seni görmek istedim sadece. Biraz takom var.
2: Artık o şeyleri yemiyorum. Vegan oldum.
3: Ne zamandan beri? Yani affedersin. Tanrım sen... Yani çok çabuk büyüyorsun, biliyor musun? Yani sırf ikimiz birlikte biraz zaman geçirmek için bir gezintiye falan çıkmak ister misin?
2: Hayır, otobüsüm geldi.
3: Evet, tabii. Yani doğum günün yaklaşıyor. Bu özel bir yaş.
2: Bunu farklı yapan şey ne? Diğerlerinin hepsini kaçırdın.
3: Tamam. Dinle. Bunu al. Düşündüm de bir elbiseye ihtiyacın olur partin için.
2: Benim gitmem gerek.
3: Tabii. Seni seviyorum.

0: çok güzel. Dur, seni gördüm. Onu bana ver.
1: Ben bir şey almadım ama. Dur, ben bir şey almadım. Çantamı geri
2: ver lütfen.
1: Sen hırsızsın. Ben
2: çantamı
1: şey almadım. Çantamı
2: bırak
1: ver.
2: Dedim. Hey,
1: bırak
2: hanımlar.
1: Dedim.
2: Bırak.
1: Hayır,
2: hanımlar,
1: bırak
2: hanımlar. Hey, buna hiç gerek yok. Bununla
1: ama
2: ben ilgilenirim.
1: Ama o bir hırsız.
2: Tamam,
1: görmedin
2: biliyorum
1: mi?
2: Onunla ben ilgilenirim. Tamam mı? Bu herhalde her şeyi karşılar. Bu sana uyar mı? Evet, uyar.
1: Tamam.
2: Bu fiyata tişörtü bile alırım. Tamam mı? Güzel. Hey. Al bunu. İyi misin?
0: Teşekkür ederim.
2: Nerelisin?
0: Atlanta.
2: Evinden bayağı uzaktaymışsın. Adın ne?
0: Billy.
2: Ben Kuda. Miami'denim. Kaç yaşındasın?
0: 18.
2: Ciddi misin?
0: 15. Biraz karnım aç. Buralarda bir Wendy's falan var mı?
2: Evet, öyle bir yer var. Ne tür yiyecek seversin?
0: Ne olsa yerim.
2: Ne olsa? Ne olsa iyi bir şey.
3: Hey Eric. Benim Stray. Dostum, seni duyuyorum. Bak, paranı buldum. Bir aylık kira falan.
4: Saçmalama.
3: Oyun oynamıyorum. Hepsini buldum.
4: Hadi ama. Parayı kapının altından içeri at.
3: Gerçekten mi? Kapıyı aç Eric.
4: Lanet, kapının altından at. İttir gelsin.
3: Burada 500 var. Şimdi anahtarlarımı ver.
4: Bekle. Bana bir daha bulaşırsan bu kez lanet yatağını da yakarım sersem. Şu haline bak, kötü gözüküyorsun.
3: Sonra görüşürüz Eric.
4: Evet, nasıl istersen.
5: Hey, o sevdiğin kristali aldım.
6: İki yeni mesajınız var. İlk yeni mesaj.
7: Merhaba, Park Civil'den Jimmy Magner. Daha fazla işimiz olmayacağını söylemek istiyorum. Sana geç haber verdiğim için üzgünüm. İşlerinde bol şans.
6: Sonraki mesaj. Merhaba, ben Lexus. Bu numaradan cevapsız bir arama almışım. Bu yüzden geri arıyorum. Pekala, hoşça kal. Yeni mesajlarınız bitmiştir.
2: Pekala. Bu taco küçük Havana'nın en iyisidir. Veya bir de buradaki yeşil sosla daha da iyidir.
0: Hmm. Evet. Fena yakıyor.
2: Ama o kadar da acı olmaları gerekmiyor tabii.
0: Hayır, harika demek
8: hey,
0: istedim.
8: Tamam,
2: doğru ya, yakıyor.
8: Tamam. Tamam. Ayrılın, hadi ayrılın. Hey, gel buraya. Gel buraya. Senle sonra görüşürüz, tamam mı?
2: Hadi, annen tamam. Nerede?
8: Sen işine bak.
0: Hadi.
2: Başın
8: hadi
2: sağ olsun.
8: Oyuna, hadi.
2: Nasıl?
8: Hadi bakalım.
0: Bağımlıydı.
8: Ben de.
0: Ben de koruyucu aileye gittim ama o adam da... Oradan ayrılmam gerekti. Çocuğun var mı?
2: Evet. Bir kızım var.
0: Hı.
2: Senin yaşlarında.
0: Adı ne?
2: Lola.
0: Hı.
2: Haftaya doğum günü.
0: 16 mı?
2: Evet. Sorabilir miyim? Ha? Doğum günün için ne isterdin?
0: 16 güzeldir. O neden hoşlanır? Her neyse, kalbinden geldiğinden emin ol, anlıyor musun? Sadece senin verebileceğim bir şey.
2: Billy, bu sokaklar senin gibi genç bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı? Bir arkadaş?
0: Yok.
2: Peki. Beni burada bekle. Merhaba, iyi akşamlar.
9: Hey, merhaba.
2: Sadece normal bir oda.
9: Hı hı. Peki kalış süreniz nedir?
2: Sadece hafta sonuna kadar ve bir bakayım. Belki biraz daha uzun.
9: Oh, nakit. Mükemmel. Tamam. Şimdi bu sizin.
2: Harika. Teşekkür
9: ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Şimdi bir odam var. Veya biliyor musun? Al bunu. Ve odanın parası hafta sonuna kadar ödendi yani. Kendine iyi bak.
10: Peki ne kadardır Miami'desin?

0: Beni yakaladın. Büyüdüğüm yerde çok fazla erişte lokantası yoktu.
1: Neresiymiş orası?
0: Idaho.
1: Orası patatesin vatanı değil mi?
0: Evet. Mavi yakalı. Dağlar ve vadiler. Geldiğim yerde sadece 1000 kişilik bir nüfusumuz vardı. Restorandan çok kilisesi olan bir yer. Peki ya sen?
1: Kuzey Carolina.
0: Orası NASCAR'ın vatanı değil mi?
1: Evet. Ama hızlı arabaları pek sevmem.
0: O zaman Lambo'muz hassamıyor olur.
1: Peki adın ne? Stray? Bu gerçek bir isim değil.
0: Affedersin. Lexus?
1: Benim adım Sloan.
0: Çok sevdim.
1: Hadi söyle.
0: Ricky.
1: Aa, Ricky. Ne hoş. Çok sevdim.
0: Aptalca. O bir silah mı?
1: Hı hı. Bu şehirde birçok insana güvenmiyorum.
0: Al benden de o kadar.
1: Ne iş yapıyorum demiştin?
0: Dövüşüyorum.
1: Sana bir şey göstermek istiyorum.

0: Ne var?
1: Buluştuğun herkesi buraya getiriyorsun ha?
0: Aslında her birini. O solucan için biraz alana ihtiyacın olabileceğini düşündüm.
1: Hayır, yapamam.
0: Pekala. Gerçi son konuştuğumuzda epey kendinden emin görünüyordun.
1: Peki. Ama bu haltı yıllardır yapmadım.

0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Bundan çok sıkıldım artık Kuda. Yeter.
1: Medina, lütfen. Ne var ki?
0: Lola artık küçük değil Kuda. Babasının kim olduğunu, gerçekte kim olduğunu biliyor.
1: Ha, ama bu onu benden alabileceğin anlamına gelmez.
0: Elbette gelir. Bak.
1: Aa.
0: Onu parayla satın almak istemen yeterince kötü.
1: Üzgünüm.
0: Ne tür para
1: çok
0: bu Kuda?
1: Çok üzgünüm bak.
0: Yaşadığın hayatla lekelenmişsin. Bir suçlusun.
1: Şey, biliyorsun ben buraya geldim çünkü...
0: Biliyorum. Lola'nın doğum günü.
1: Doğru, evet.
0: Tatlı 16 yaş.
1: Ve ona bir şey almak istiyorum. Yemeğe çıkarmak. Yani bir babanın kızı için yapacağı normal şeyleri
0: canım
1: yapmak.
0: Canım yanıyor biliyorum. Ama Lola'nın ilacın olmasına izin vermem. Sen hapse girdin. Bizi bıraktın sen. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Evet hapse girdim doğru. Hapse girdim ve insan hapse girince bu oluyor. Yani hapishane dışında kimseyi görmüyorsun. Kim bu?
0: Cameron Gaskell. Az bilinen, biraz hermetik bir sanatçı. Muhtemelen bazı büyüklerle rekabet edebilirdi. Görünüşe göre ekibinden hiç çıkmamış. Bir sürü kediyle yaşamış.
2: Hey!
1: Beni takip mi ediyorsun?
2: Arabanı gördüm. Bak, profesyonel olmadığım için üzgünüm.
3: Sersem! Evet, yürümeye bak, devam et aşağılık.
2: Golf de, tenis de oynamaya varım. Her ne istersen. Hey, bunu gerçekten yapabilirim.
1: Tabii tabii. Ah tanrım. Tanrı aşkına. Ne var?
2: Çevir şunu. Kontak anahtarın olabilir.
1: Evet.
2: Bu marş motorun.
1: Hayır, hayır, hey, hey, hey. Hey, dinle. Arabamı kurcalamandan hoşlanmadım. Bir çekici çağıracağım.
2: Biraz sabır.
1: Sabır mı? Sabır.
2: Tekrar dene.
1: Tabii ya. Hadi canım.
2: Bu işe ihtiyacım var.
1: Peki, tamam.
2: Bana bir şans ver.
1: Tamam, dinle. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı işlerim var. Yani belki bana yardım edersin. Belki.

0: Kim o?
1: Oda servisi.
2: Billy?
0: Hayır, ben hiçbir şey almadım.

0: Aşağılık kadın!
1: Hayır! Hayır!
0: Lanet hayır. Çeneni kapat!
1: Hayır! Lütfen!
0: Buraya hayır. Gel!
1: Hayır!
0: Fislik!
1: Hayır!

0: Bakar mısın?
1: Hey dostum, ne vardı?
0: Bir kız gördün mü? Siyah bir kız, 16 ya da 17 yaşlarında. Saçında kızıl örgüleri vardı.
1: O mu? Evet. Sanırım dün gördüm. Dün sabah. Ama pek öyle emin mi? Değilim dostum.
0: Yalnız mıydı?
1: Sanırım öyle. Havuz başında.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Tabii.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet, bir kızım var. Senin yaşında.
0: Adı ne?
1: Lola. Haftaya doğum günü.

0: Bu sokaklar senin yaşındaki bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı?
1: Yok.

0: Hadi hadi hadi vur vur.
1: Hadi ama indir onu.
0: Hadi hadi. Hadi indir onu hadi. Hadi. Öldür onu hadi. Aşağıdan aşağıdan hadi hadi hadi. Aşağıdan. Hadi hadi.
1: Hadi
0: vur vur vur. Kafasına evet evet evet. Hadi adamım. Hadi adamım yaparsın yaparsın. Hadi hadi. Hadi. Daha çok evet evet evet. İşte bu. İşte bu.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Fiyatı gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
7: Yayla'dan geldi belli.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
7: Yayla'dan geldi belli.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
12: Aha.
13: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
12: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Sizi Fuzuli uyar.
14: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: yaşasanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
4: Trink sat. Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
5: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
6: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
7: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
6: Giderim.
7: Öyle mi?
6: Öyle.
7: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
6: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
7: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
8: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
6: Ne yaptın? Beni mi anlattın?

0: hala gözüm.
1: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
0: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarını da o yıkar.
1: Yerin 7000 katlı birine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
2: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin yani. İşte şimdi onun hakkını verdin.
3: Hadi git kurtar onu.
4: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek
1: konfor. Çiğ köfteyi gördüğün an
2: Sütaş Ayran
1: gelsin, Sütaş Ayran. İçtikçe
2: hissedeceksin. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Sırtaş hayran, sırtaş hayran.
4: Döneri gördüğün an.
5: Bir de sırtaş hayran.
4: Gelsin sırtaş hayran.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğu

0: sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsın?

0: döneri gördüğün an.
1: Bilirsin taş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Aferin sana. Adamımsın, adamımsın. Aferin sana. İyi para kazandın.
3: Sonra görüşürüz.
8: Hadi.
3: Geleceğini düşünmemiştim. Bunu gördün mü?

0: İyi misin? Dün gece hiç uyumamış gibi görünüyorsun.
1: Bir kızla tanıştım. Ve...
0: Lanet olsun, pek mutlu görünmüyorsun.
1: Hayır, öyle değil. Bir çocuktu. Ocean Drive'da hırsızlık yaparken rastladım ona. O bir kaçak. Ona biraz para verdim. Bir otele yerleştirdim ve... Şimdi gitmiş. Galiba... Biri kaçırdı onu.
0: Yani bu kızı tanımıyorum. Ama dediklerine bakılırsa yani... Polislerden ya da bir adamdan kaçıyor olabilir. Lanet olsunuz. Bugünlerde buradaki çocukların yarısı bağımlı.
1: Onda bir şeyler vardı. Yani çok genç ve... O da birilerinin kızı.
0: Seni anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Kuda, seni yarına kadar beklemiyordum.
1: Her hafta aynı gün değil mi Link? O yüzden beni şu Çin takvimi zımbırtısıyla kandırma.
0: Sorun değil, sadece senin için fazladan para bulmak istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç, dört, beş,
2: kumsaldaki altı, gün batımıyla yeni yedi, bir başlangıç sekiz, yapacaksın.
0: Dokuz, on... Tamam, sorun yok.
1: Dur. Bekle biraz, bekle dur. Bunu nereden buldun?
0: Ne?
1: Para klipsi, bunu nereden buldun?
0: O benim. O benim para klipsim.
1: Hayır. Onu bir arkadaşıma verdim, küçük bir kıza. Bunu nereden aldın?
3: Sana lanet bir soru sordu.
0: Arkadaşım, bunu bana o verdi.
1: Lanet olası arkadaşın kim? Kim o arkadaşın?
0: Anlamıyorum.
3: Sana kim verdi?
0: Güney Miami'de bir rehinci dükkanı var ve 58. sokak. Bu bir antika. Gerçek altın.
1: Ve o benim. Bu yüzden sakın dalga geçme benimle.
4: Kuda. Benim Estel. Sabah ilk iş bana gel. Ve Sitre'yi de getir. Çok önemli.

0: Evet, iyi zaman geçirdim. Evet, hayır, ben sadece... Bak, gitmem gerektiğini söyledim, tamam mı? Evet, tamam. Hoşça kal.
1: Kız kim?
0: Daha yeni tanıştık.
1: Estelinkilerden biri mi?
0: Çok deneyimlisin ha?
1: Ondan hoşlanıyor musun?
0: Evet, sanırım.
1: Ha, onun hakkında ciddiysen yani ben olsam farklı bir iş bulurdum.
0: Gerçekten tavsiye verebilecek kişi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Elbette öyleyim. Eğer biraz... Yani düşündüğünün yarısı kadar olsaydın bile, o zaman gider kendine gerçek bir hayat kurardın.
0: Gerçek bir hayat mı?
1: Evet. Söylesene, nasıl bir hayat istiyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ne istiyorsun? Gerçekten bir düşün. İstediğin şey nedir?
0: İstediğim yer edinmek için dövüşmeyeceğim bir dünya.
1: Yani yaşamaya değer bir hayat. Bu iyi bir şey. Biliyorsun, bu arabayı oldukça iyi tamir ettin. Bu şekilde geçimini sağlayabilirsin, değil mi?
0: Tamirci öyle mi?
1: Dövüşçü olmaktan daha iyidir. Ya da lanet serserilerden. Hadi.

0: Güney tarafından geldik.
1: Harika.
0: Evet.
1: Şuna bak, akıl hocası ve çırağı. O nasıl çalışıyor Kuda?
0: Ha şey, aslında iyi gidiyor. Evet.
1: İyi mi gidiyor? Bugünlerde bir erkekte ender görülen bir şey. Yine de sadece bir çocuksun, öyle değil mi? Bir şey ısmarlayabilir miyim canım?
2: Hayır. Teşekkürler.
1: Ne kadar nazik. Aa, biliyor musun Kuda? Neden ona takımlarından birini giydirmiyorsun?
2: Pek benlik değiller.
1: Bazıları eski kafalı diyebilir. Hatta bir kalıntı. Ama biz arkadaşımız Kuda'yı iyi biliriz. Bir klasiktir. Şehir merkezinin dışında yeni bir ekip var.
0: Ne iş yapıyorlar?
1: Artık her şey internette. Bu çocukları gördün. Dijital para birimleri, siber dolandırıcılık, karanlık ağda anlaşmalar. Ama iyi bir sistemleri var. Günde 100'den fazla çekiyorlar.
0: Yani başka bir kere.
1: Spor çantalı çocuklar değiller, bağımsızlar. Dışarıda yeni bir dünya var. Hala benim olduğumu anlamıyorlar.
0: Şehir merkezi mi dedin?
1: Hı hı.
2: O civarda bazı insanlar tanıyorum.
1: Aa, öyle mi? Sen ne dersin Kuda? Streyn tek başına yapmasına izin verelim mi?
0: Tabii. Nasıl istersen. Zaten yapacak işim var.

0: Hey, ne oluyor? Dostum, ne oluyor? Hey!
1: Nerede o?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum. Freddy! Freddy'nin adam mıydı?
1: Nerede bulurum bu Freddy'yi?
0: Eski bir kurabiye fabrikası var. Sanayi bloğunda. Şehir merkezinde. Hadi lütfen yapma, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Benim bununla bir ilgim yok.
1: Senin bununla çok ilgin var.

0: Burada ne yapıyorsun? Estelle bunu halledebileceğimi söyledi.
1: Yani sana göz kulak olmamı söyledi.

0: Freddy?
1: I need big money, big chains, big whips, all that shit.

0: Lanet olsun. Bak kim gelmiş.
1: Ne haber Peyçek?
0: Kayıp mı oldun Stray?
2: Bunlar Estelle'in adamları mı?
0: Hı.
2: Otursana.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele etseniz iyi olur.
2: Sen de kim oluyorsun be?
0: Bu tersane dövüşlerindeki hurdacılardı. Geçen hafta kendi sayesinde çok iyi kazandı.
2: Bana pek güçlü gelmedi.
0: Lanet olsun ama fena dövüşüyor, anlıyor musun?
2: Patronun kafasında bazı çılgın fikirler var. Sanki pay almaya çalışıyor gibi konuşuyor. Bak şimdi. Anlaşılan sen uzun süredir oyundasın. Buna ne dersin?
3: Eğer kurallara göre oynamazsan bu oyunda o kadar uzun süre kalamazsın.
2: Bak burası bir tuzak evi.
0: Bu doğru.
2: Burada kural yok. Kurallarla oynasaydım şu an olduğum yerde oturmazdım.
3: Biliyor musun? Buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Çok, çok güzel.
2: Daha önce denk geldik mi? Santa Rosa'da bulundun mu hiç? Seni hatırlıyorum. Barakuda aşağılık herif. Sana saldırana kadar onlarla Latin krallarını yönetirdim. Bozguna uğratmaya çalıştım. Ama sen 3 tanesini duşta eski bir buz kıracağı şeyiyle indirdin.
4: Bırak beni! Bırak beni! Bana tuzak kurdun! Seni aşağılık herif! Bırak beni! Bırak beni!
2: Ne oldu dostum?
4: Senin lanet!
2: Güzel bir şey gördün mü? Anlayacağın her türden kızım var. Siyah kızlar, beyaz kızlar.
4: Lütfen, lütfen, lütfen dur.
2: Küçük kızlar.
4: Hayır.
0: Herkesin kendi zehiri var, duydun mu? Şahsen içlerinde biraz kavgacılık olması hoşuma gidiyor, duydun mu?
2: Hey, baksana dostum. O kafanı parçalamadan önce kapat çeneni.
3: Bitirdin mi?
2: Andre, çantamı getir.

0: Hepsini.
1: Dre. Siz pislik herifler kripto para kullanmayı bilseydiniz sizi bir daha görmek zorunda kalmazdım. İşte bu nakit. Bu şey öldü. Hepsi orada.
0: Güzel.
1: Hey. Seninle sonra görüşürüm. Kuda.
0: Tabii.
2: Bu alanlar da neydi söyler misin? Neredeyse bizi öldürtüyordun.
0: Evet.
2: Kuda. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bak hiç bulaşmayalım.
0: Kız o kızdı.

0: Billy. Hani otelde bıraktığım kaçak.
1: Hayır, başka
0: o,
1: biri
0: 15
1: olmalı.
0: Yaşında biliyor musun?
1: Lanet olsun.
0: Onu burada bırakamam.
1: Bunlar sadece Rusya'da olur sanıyordum. Lanet web kameraları dostum. Gördüğümüz o kızlar dünyanın her yerindeki sürüngenleri internetten yayın yapıyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
1: Çok karanlık şeyler. İnsanlar bu rezillikleri görmek için her türlü parayı ödüyor.
0: Alçak herifler. Yukarıda görüşürüz.
1: Hey!
2: Hey, sorun ne?
1: Yok bir şey. Sadece dün gece pek uyuyamadım.
2: Her şey yolunda mı?
1: Evet, yolunda. Estelle olan şeyleri düşünüyordum. Bana teklif ettiği şeyi.
2: Evet, Estelle'in insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Ama o tehlikeli. Ah, olamaz. Saat kaç? Uyuyakalmışız. Çok kötü. İşe geç kalacağım şimdi. Orada ne kadar var?
1: $500,000.
3: Frank bitiş bölgesine ilerliyor. 3 yard gol koşusu ve Miami gol attı.
4: Kuda, sahilde bir yerde bir şeyler yudumluyor olman gerekmiyor muydu?
0: Şehir merkezinde olan bitenden haberin var mı senin?
4: Bir para fabrikası.
0: Hayır, bundan daha fazlası Esther. Biliyor musun? Senin bile asla düşmeyeceğini düşündüğüm bir seviye var.
4: Kanlı beyne sıçrayan boyu kolonya olarak kullanan adam neden para kazanıp kazanamayacağımı mı söylüyor?
0: Orada küçük bir kız var. Daha 15 yaşında bile değil.
4: Aa, anlıyorum. Tatlı küçük Lola'nı düşünüyorsun.
0: Ailemin adını ağzına alayım deme.
4: Ama Asım'da olmak bir ayrıcalıktır.
0: Hayır. Artık değil.
2: Bu arkadaşının arabası değil mi?
1: Evet. Kuda'nın.
2: Hey, burada bir dakika bekleyebilir misin? Dansçılar kimseyi içeri almaz.
1: Peki.
4: Dışarıda nasıl bir dünya var biliyorum Kuda. Gördüm, yaşadım. Tıpkı o kızlar gibi. Ve hayatta kaldım.
0: O da kalır demek değil.
4: Okyanus ne kadar derin ve karanlık bilir misin Kuda?
0: Ne?
4: Bütün güzel rengarenk balıklar yüzeye yakın ılık sularda yüzer ama aşağıda... gerçek iş orada olur. Aşağıdaki yaratıklar varoluşlarının acımasız gerçeklerine dayanmak... ve hayatta kalabilmek için donmalarını önleyen özel bir kan türüne... sahiptir. Belki sen bizimle aynı kana sahip değilsin Kuda. Belki de karanlığa hiç uyum sağlamadın.

0: Bu Freddy'den.
1: Harika. Doom. Sanırım Kudu'ya emeklilik paketini sunma vakti geldi.

0: Ben de senin için bir hayallerini gerçeğe dönüştüreyim. Basit bir teklif.
1: Seni aşağılayıp...

0: Öldür onu. Daha sert.
1: Defol git.
0: Aşağılık herif! Zefir yaşarsan...

0: Çantaları al. Minibüsü al. Şehir dışına çık.
1: Pekala, dinle. Orada sakin ol, tamam mı dostum?
2: Tamam, iyi ol dostum.

0: Sen lanet bir ölüsün, duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Duyuyorum.
2: Paycheck. Dre.
3: Hey, hadi gidelim.
1: Hadi katil.

0: Lanet, yine göreceğimi biliyordum. Bütün işimi mahvettin. Aklından bile geçirme. Şu haline bak. Kuda. Hayatım boyunca çok şey gördüm. Ama bir pisliğin kan kaybettiğini hiç görmedim. Acaba böyle bir şey için ne kadar öderler ha? Bebeğim dinle. İndir silahı. Ne yapıyorsun? Buna gerek yok.
1: Lanet olsun. Aşağılık. Seni öldüreceğim lanet olası.
2: Lanet olsun. Neler oluyor?
3: Sana güvenmiştim. Seni hasta pislik.
4: Buraya seni kurtarmaya geldim. Ama bak sonuçta sen beni kurtardın. Yemin ederim seni öldüreceğim.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Biliyor musun, aslında sen haklıydın. Doğru, ben Barakuda'yım. Ve bu gece öldürecek bir gece değil. Ölünecek bir gece.

0: Kuda, iyi misin?
1: Yardım et bana. Onun yanında götür.
0: Nereye?
1: Florida'nın dışına, Miami'nin de dışına. Onu çıkar, hemen.
0: Kuda, yaralısın, yavaş ol. Seni bir hastaneye götürmeliyiz.
1: Beni dinle. Kuzeye doğru sür. Minibüsü bırak, araba al. Ortadan kaybolmak zorundasın. Evet. Onun hiç kimsesi yok. Sana ihtiyacı var. İkinize de ihtiyacı var.
2: Geçti.
1: Bu dünyadaki yerini bulmalısın. Hayat yaşamaya değer, değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
6: Jestimi her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
5: En çok jest yapan kart. Jest kart.

fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.

0: Maxifit 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
1: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
4: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
5: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
4: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025

0: fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
7: Araba şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: İstikbalden evlenenlere büyük şest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
6: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
14: Her anın Double Shot Ice Break.
15: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
16: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
15: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
17: Size Fuzuli.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin.
19: Yemek
9: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
17: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Mutlu yıllar. Bu gece için heyecanlı mısın?
1: Yaş günlerini pek sevmem ama...
0: Hadi ama eğlenceli olacak.
1: Sanırım.
0: Annem beni yedi gibi bırakabileceğini söyledi. Sonra Çiçeolina'ya gidebiliriz.

0: Borcum ne kadar?
1: Küçük bir şeydi, boş ver.
0: İyi bir adamsın. Tam servis için sana geldiğinden emin olurum.
1: Tabii. Kızlardan randevunu al, tamam mı?
2: Ev mi yoksa burası mı?
1: Billy, sesini açar mısın?

0: Ekmeğin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Vilnius, Litvanya.

3 avro. İkiye veririm. 1,5.

0: Kesinlikle çok güzel.
1: Evet, bugün senin doğum günün. 30 oldun işte. Seni seviyorum.
2: Mutlu yıllar. İyi ki doğdun
3: Morgan abi. Morgan sen tam bir çatlaksın. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Mikrofonu nereden çaldın?
4: Hadi beni bilirsin. Evet, kendi mikrofonlarım var.
2: Harika.
3: Lanet olsun. Tez burada.
4: Yok artık. Şu cürete bakar mısın?
3: Morgan.
4: Deme öyle. Doğum gününde gelecek kadar arsız bir şey.
3: Morgan.
4: Bak tam rezervasyon sayısı eksikti. Çok özür dilerim. Gerçekten inanamıyorum. Geleceğini düşünmemiştim. Özel bir kokteyl söylüyor. İntihar edeceğim.
3: Ne diyebilirim? Ha? Dur, sevgilim beni mesajla terk etti. Bunu nasıl açıklarım?
4: Biliyorum ama yalan diye bir şey icat etmişler.
3: Hayır, ben çok kötü bir yalancıyım.
4: Evet, çünkü çok abartıyorsun, fazla ayrıntı veriyorsun. Herkes anlıyor. Oysa kısa ve öz olmalısın. Bana neler yaptığımı sor hadi.
3: Neler yapıyorsun?
4: Abi tekne aldım. İşte bu kadar. Olamaz, buraya geliyor, yanındayım. Yapalım şunu.
3: Tamam.
5: Merhaba kızlar.
4: Hayır, olmaz, yapamam.
3: Benim için artık ölüsün.
5: Mutlu yıllar.
3: Merhaba tatlım.
5: Şu yakışıklı sevgilin nerede? Gerçekten çok şaşırtıcı bir çiftsiniz. Sevgilin olarak tanışmasaydım çok farklı ve havalı bir kızla çıktığını sanırdım. Bir modelle falan. Ama sonra sizi gördüm ve iyi tamam dedim. Nerede o, bir sarılayım.
6: İşte bu iş böyle yapılır.
7: Pekala, tamam hadi.
4: Deli işi. Çünkü sen Ukraynalısın. Ben de araba reklamında Ukraynalı bir çiftçiyi oynamak için seçmelere katıldım.
7: Yani?
4: Çok otantik olduğumu söylediler. Her neyse. Ukrayna mı yoksa Ukrayna mı?
7: Değişir yani. İstediğin gibi söylesen. Hı-hı. Kararı hep güzel. Çekici kadına bırakacaksın.
4: Peki. Bu mu yani?
7: Biliyor musun?
4: Tamam.
7: Bebek gibi bir yüzüm var.
4: Peki.
7: Çok da ince bir belim var. Küçücük.
4: Bak aslında arabamla eve dönecektim ama galiba şimdi bir duvar bulup ona çarpacağım.
7: Bana vur.
4: Ay dur. Bunu kullanabilirim. Gel hadi. Odi.
3: Evet.
4: Bu Victor Doğu Avrupa'dan bir misafir. Sana söyleyeceği bir şey varmış.
7: Öyle mi?
4: Evet, bu Eddie dostum kötü bir gece geçiriyor. Agresif maskülenliğini kötülük yerine iyilik için kullanmanı rica edebilir miyim lütfen? Az önce söylediğini tekrar edeyim.
3: Ne yapıyorsun?
7: Bebek gibi bir yüzüm var.
4: Hayır, ona özgü olsun. Nesneleştir onu hadi.
7: Öyle mi?
4: Evet.
7: Tamam, güzel. Koca bebek gözlerim var. Ve ayrıca belirgin kıvrımlarım var.
4: Tamam, çok teşekkür ederim Victor, sağ ol.
7: Tamam,
4: teşekkür
3: ederim. Tamam, güle güle, senden nefret ediyorum.
4: Hadi ama, güldün işte.
8: Merhaba Audrey, Drew nerede?
4: Bu oldu.
3: Gördün mü, bütün gece böyleydi.
4: Çok özür dilerim, atlatman gerek.
3: Biliyorum ama dairemizde bir ton eşyasını bırakmışken bu çok zor. Alacak mısın dedim ama cevap bile vermedi.
4: Evet. Telefonunu verir misin?
3: Al.
4: Birini arayacağım da.
3: Kime yazıyorsun? Morgan, ver şunu bakayım. Telefonumu ver.
4: Ya, Drew'a yazıyorum.
3: Olamaz.
4: Canın cehenneme seni beş para etmez rezil herif. Eşyanı yakacağım.
3: Olamaz.
4: Dedim.
3: Hayır. Bunu neden yazdın şimdi?
4: Çünkü her şeyini yakacağız.

0: Lanet olsun!
1: Gerçekten mi Drew? İç çamaşırında leke var. 8 yaşında mı bu? Ben mi yıkayacaktım yani? Bu yüzden mi ayrıldı? Ona annelik yapmadım diye.
2: Kendi işini kendin gör. Aa, bu da ne böyle?
1: Aa. Bu aslında onun Los Angeles'ta en sevdiği kahvaltı mekanlarının bir listesi.
2: Ay yok canım, daha neler notlar almış.
1: Evet.
2: Yumurta gözleme indeksi mi? Yan.
1: Lanet olsun bu ödülü. Fantezi futbolda ikincilik kupası saklamış bir de.
2: Aa, olamaz. Gerçek futbol ligi bile değil. Sadece fantezi ligi.
1: Aa, dur. Olamaz, Drew arıyor.
3: Merhaba.
1: Ciddi misin? Bu mu yani? Merhaba.
2: Kulakların yandı mı? Çünkü her şeyini yakıyoruz.
3: Üzgünüm. Her şeyi batırdım, tamam mı?
1: Dur biraz, ne? Ne demek batırdım? Hangi kısmını?
3: Yarın gelip her şeyi anlatacağım. Oldu mu? Lütfen eşyalarıma bir şey yapma. Yarın geleceğim.
1: Drew?

Ah!

0: Bir yıl önce.
1: Affedersin.
2: Sorun değil.
1: Mutlu yıllar.
2: Nerede?
1: Ondan.
2: Bundan, evet. Benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
1: Doğum günün olsaydı şöyle derdim. Mutlu yıllar.
2: Muhtemelen teşekkür ederdim.
1: Rica ederdim.
2: Hey, bir çeyrekliğim kaldı. Görevin eğer kabul edersen... Müzik kutusundaki tartışmasız en kötü şarkıyı bulmak.
1: Tamam.
3: Bir sakız lütfen.
2: Tabii. İki 25. İyi günler dilerim.
3: Arabama kadar eşlik eder misin?
2: Nerelisin?
3: İngiltere.
2: Biliyordum. Evet, bazen Avustralyalı çıkıyorlar ama bu da oluyor.
3: İnsanlar bazen Avustralyalı olabiliyorlar.
2: Kapa çeneni. Hayır, kapa çeneni demek istememiştim. Yani lafın gelişiydi. İngiltere'de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum.
3: Ne, lafın gelişini mi?
2: Evet.
3: Bunu biz bulduk zaten.
2: Doğru. Bazıları tuhaf bir adamı takip etmeme kötü karar diyebilir aslında. Sonuçta insanlar böyle kaçırılıyor değil mi?
3: Bak, bu tuhaf oldu işte. Minibüse bin.
2: Ne? Lanet olsun. Tamam. Neler oluyor? Ters bir şey mi var? Başın mı belada?
4: Bak, sadece Drew Taylor hakkında konuşacağız. O sevgilin değil mi?
2: Hayır. Yani evet, sevgilimdi ama ayrıldık. Neden? Başı belada mı yoksa?
4: Evet. Drew'un başı ciddi belada. Bu yüzden minibüste.
3: Eski sevgilinin nerede çalıştığını biliyor musun Bayan Stack?
2: Evet, NPR'da. Radyo programı vardı. Konusu da emin değilim ama caz ve ekonomi gibi bir şeydi işte. Yani

0: olarak emin değilim.
1: Kimse o programı dinlemez. Harvard'a gittim ama ben bile dinlemem.
2: İki dakika bile sürmedi.
1: Ama bu Duruv'la ilgiliydi Seb. Radyo programı Duruv'un paravanıydı.
0: Başka bir iş olduğundan hiç bahsetmemişti.
2: Dinle. Duruv CIA'dendi.
0: Affedersin, ne? Aman tanrım. Celine Dion'u gördüğümüzde Vegas'ta mıydınız, şaka gibi? Vay canına.
2: Dinle. Duruv kayboldu. Bulamazsak pek çok masum insan ölecek.
1: Seninle bağlantı kurdu mu?
0: Hayır.
1: Emin misin?
0: Evet. Gerçi geçen salı telefonu suya düşürmüştüm. Evet, böyle olmuştu. Böyle internete girip nasıl düzeltebilirim diye bir baktım. Pirincin içine koyun yazıyordu ama bende hiç pirinç yoktu.
1: Bak, bize yalan söylemek istemezsin.
0: Tamam. Tamam, peki beni dün gece aradı. Yani geri aradı sonunda yani. Onu bin defa aramıştım. Sadece bu hafta. Sonra hiç sesi çıkmamıştı. Birlikteyken hep arardım. Ben normalim.
2: Pekala.
3: Tanrım, evet, anne seni
0: Morgan,
3: seviyorum.
0: Morgan, seninle konuşmalıyım.
3: Dur biraz, Audrey geldi.
0: Seninle konuşmalıyım.
3: Hayır, benim seninle konuşmam gerek. Victor şu anda odamda.
0: O kim hiç bilmiyorum.
3: Victor dün gece bardaki adam. Ehliyetimi orada bırakmışım, sosyal medyadan yazdı. Buluşup ehliyeti almam gerekiyor.
0: Tamam bak, ben...
3: Tabii böyle bir davranışı ödüllendiremezdim ama ehliyetimi almam lazım, tamam mı? Yeniden mi çıkartsaydım yani, ölsem daha iyi.
0: Kesinlikle bak, çok
3: bak,
0: ciddiyim.
3: Ben bu fırsatı ona feminizmi öğreterek kullanıyorum, güzel değil mi? Yani bak işte burada, merhaba, dün geceden orduyu hatırlıyor musun?
4: Evet, aslında Audrey, biz kadınların başarabileceği şeylerin sınırı yoktur. Michelle Obama. Tamam, duşa giriyorum.
3: Tamam. Çok iyi gidiyor. Bir saniye. Anne, sana gönderdiğim fotoğrafı aldın mı?
0: Morgan.
3: Ne var? Bak, Audrey, bunları konuşmamızın garip olduğunu düşünüyorum ama bence evet, biliyorum, normal bir şey tabii. Evet, evet, ben de öyle söyledim. Pişmemiş ay çöreği gibi. Hayır, o tarzı sevmediğini biliyorum. Bir dakika, annem geçenki çocuğa ne oldu diye soruyor.
0: Lütfen Morgan, sana yalvarıyorum, kapat şunu.
3: Tamam, seni seviyorum, görüşürüz. Ne oldu?
0: Tamam, dinle. İş yerime CIA'den iki adam geldi ve bana Drew'u sordular. O bir casus dediler.
3: Ne demek yani casus?
0: Morgan, ben ciddiyim. Cesetlerle, silahlarla falan kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Bak biliyorum çılgınca görünüyor ama bir düşünsene. O kadar şüpheli tavırları vardı ki aslında.
3: Evet, mesela Vassar'da gitti okula kütüphane diyordu. Vay canına, vay canına.
5: Üzgünüm. 3A mı 3B mi hatırlayamadım da.
0: Merhaba.
5: Mesajlaşmada kötüydüm ama e-postada iyiydim, biliyorsun. Neden çakmak gazı kokuyor?
0: Çünkü ben eşyanı yakacağım derken şaka yapmıyordum.
5: Bak, anlıyorum, tamam mı? Uzun hikaye, halletmem gereken bir şey vardı, tamam mı? Çok sıkışık bir anda oldu sadece.
0: Casus olduğunu biliyorum. Evet. Adamlar iş yerime geldi. Beni bir araca takıp sonra da korkunç fotoğraflar gösterdiler. Ne yapıyorsun?
5: Onlara ne anlattın?
0: Ne demek ne anlattın? İnkar etmeyecek misin? O fotoğraflar Photoshop'lu falan demeyecek misin bana? Ne yapıyorsun? Silahın var senin.
5: Tam olarak ne anlattığını bilmem gerek.
0: Doğru. Bu yüzden mi ayrıldın? Anındaki ne?
5: Ne?
0: Şu an anında kırmızı bir nokta var.
5: Lanet olsun!
0: Lanet olsun!
5: Çabuk çabuk çabuk hadi! Şuraya.
0: Neler oluyor? Morgan! Drew, yaralanmışsın.
5: Lanet olsun. Kötü adamlar peşimde.
0: CIA mi?
5: Başkaları da var. Artık senin de peşindeler. Seni bu yüzden terk etmiştim.
0: Lanet olsun.
5: Tehlikeye girmeni istemedim. Ayrıca bunu da o yüzden bıraktım.
0: Ödülünü mü?
5: Çünkü sana güveniyorum. Bunu gereken yere götürmezsek pek çok masum insan ölecek, tamam mı? Yani şimdi şöyle yapacağız. Şimdi binadan çıkacak ve Viyana'ya gideceğiz. Anladın mı? Orada Cafe Şile'ye gideceğiz. Ve Vern diye biriyle buluşacağız. Yarın sabah 11'de, tamam mı?
0: Dur. Bunu neden beraber yapmayalım ki?
5: Çünkü buradan çıkamayabilirim.
0: Hayır Drew, ölmeyeceksin.
5: Beni dinle. Şşşş. Sabah 11'de Cafe Şile'de. Adı Vern. Anladın mı?
0: Anladım.
5: Ve sakın hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye.
4: Hey! Hoşça kal Drew.
0: Lanet olsun. Lanet olsun Drew öldü.
6: Kapıyı açın.
0: Yangın çıkışı, yangın çıkışı.
6: Hemen kapıyı açın. Arama iznimiz var. Koridor temiz. Sağdaki kapı. Temiz. Kontrol edin.
3: Sen iyi misin?
0: Ne? Hayır. Ya sen?
3: Hayır.
0: Tamam.
3: Ne tamam. Evet, peki nereye gidiyoruz?
0: Bilmiyorum. Neresi güvenli olur?
3: Şuradaki parka gir. Pilates salonunda tuvalet vardır.
0: Lanet bir pilates salonunda saklanmayacağız Morgan. Karakol nerede? Ne?
3: Hayır, hayır, polis olmaz. Polis olmaz. Oraya gidemeyiz. Ben birini öldürdüm.
0: Lanet olsun. Alın.
3: CIA'yı ara.
0: Hayır. Drew kimseye güvenme dedi bana. Haklı çünkü o da öldü. Muhtemelen onları öttüğüm için.
3: Hayır, suikastçıyı eve aldığım için.
0: Tamam, öyle olsun. İkimiz de suçluyuz.
7: Gelen arama. Gizli numara.
0: Lanet olsun.
3: Ne yapacaksın? Açacak mısın?
0: Alo.
8: Audrey, ben Sebastian.
0: Drew'u öldürdün. Onun yerini söyledim, sen de onu öldürdün.
3: Affedersin, sorabilir miyim, kim bu?
0: CIA'den bir pislik.
8: Audrey, onu nereye götürüyorsun?
0: Neden sana söyleyeyim?
8: Paketi bize ver. Güven bana.
0: Artık hiç kimseye güvenmiyorum.
3: Ne, bana güveniyorsun ama, değil mi?
0: Evet, elbette sana güveniyorum. Sen sayılmazsın.
3: Güzel, çünkü bu sahte bir Rus dostluğu falan değil, tamam mı?
0: Kapa çeneni, biliyorum. Drew paketi yerine ulaştıramazsak çok insan ölecek dedi. Yapamazsak terörist saldırısı falan mı olacak yani?
3: Peki ne yapmanı söyledi?
0: Viyana'da bir kafeye gitmeliymişiz.
3: Avusturya'daki Viyana mı?
0: Evet, aynen öyle dedi.
3: Tamam, neden yapmayalım ki?
0: Ne yani, millet bizi öldürmeye çalışırken Avrupa'ya mı gideceğiz?
3: Ne yani, Avrupa'yı görmeden mi öleceksin? Yoksa oraya gidip gördükten sonra mı ölmeyi tercih edersin?
0: Neden sadece iki seçenek var ki?
3: Pekala, bak bu işaret işte. Tijuana gezisinden kalma pasaportlarımız hala burada. Bak canım, bak az sevdiğim biri az önce öldü ve senden son bir şey istedi. Bence yapman gerekiyor. Seninle gelebilirim.
0: Tamam, neyse ne. Avusturya'ya gidelim.
3: Avusturya'ya gidelim. Neden dönüyoruz?
0: Park edeceğim.
3: Peşimize katil var. Açık otoparka park etmeyeceğiz. Öncelikle bize bir bavul gerekiyor. Uluslararası güvenlikten bavulsuz geçersek bence çok şüphe çekeriz.
0: Dur. İçinde sadece tek bir kupa olan bavulla çok daha fazla şüphe çekmez miyiz sence?
3: Evet, doğru. Ne, bize daha çok kupa lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Viyana'ya ödülleriyle giden kadınlarız. Dikkate değer önemli insanlarız. Kupamız var tatlım.
0: En iyi torun ödülü mü?
3: Evet. Gergin olma. İnsanlar gergin olunca yakalanır. Merhaba, sen yeni misin? Genellikle burada Sezer durdu.
0: Lanet olsun, telefonları atmalıyız. Kapalı bile olsa izini sürebilirler.
3: Doğru, tabii ben bunu zaten biliyordum. Edward Snowden'la aynı kampa gitmiştik.
0: Doğru, eskiden Snowden'ı çıkıyordun.
3: Hayır, ama denedi, kafayı bana takmıştı. Sky'ı gerçekten çok seviyordu. Her şey ortaya çıktığında inan bana kimse bundan söz etmedi bile, biliyorsun değil mi? Telefonu ver.
0: Tamam, al.
9: 232 numaralı uçuş için son çağrı.
0: 232 numaralı uçuş...
5: Mambo 5
0: numara.
5: Lütfen.
0: Ne?
5: Mambo 5 numaraya kadar harikaydı.
0: Vay canına. Evet. Güzel, güzel. Birini buldum, gözlerini kapat. Kapat hadi.
5: Tamam.
10: Once there was this kid who got into an accident, couldn't come to school but wait.
5: Evet, şarkı bu, kazandın, tamam.
0: Değil mi?
5: Tebrik ederim.
0: Teşekkür
5: ederim. En kötüsü bu.
0: Teşekkür ederim.
5: Avrupa'da her yerde bunları çalıyorlar. Sanki tüm kıta diyor ki ben 94 yılını seviyorum, hep orada kalalım.
0: Bilmiyorum, hiç Avrupa'ya gitmedim.
7: Viyana, Avusturya.

0: Bugünkü özel yemeğimiz olarak size sıcak fondülü et ve ekmek tabağımızı tavsiye ederim efendim.
1: Burası çok havalıymış.
2: Biz buraya çok uyuyoruz.
1: Drew'un takıldığı yer burası mıymış yani? Drew, yani marketten sushi alan adam. Japon yemeği.
2: Peki, Evan kim olabilir sence?
1: Bilmiyorum.
2: O da Drew'u arıyor olmalı değil mi?
1: Lanet olsun.
2: Bizi nasıl tanıyacak?
1: Lanet olsun, ne yapacağız? Eyvah. Ne oldu? Ne gördün?
2: Yok bir şey yok. Sadece pastanın unu ve sütü çok fazlaydı ve hasta olacağım galiba.
1: Peki.
2: Tamam.
1: Morgan, bence gitsen iyi olacak canım.
2: Hayır, tutabilirim.
1: Hayır, bence tutmaman lazım.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu daha önemli.
1: Hayır, hayır, daha önemli değil. Git lütfen.
3: Başka bir arzunuz?
1: Hayır.
4: Bana bir kahve lütfen. Sakın sesini çıkarma. Buluşacağın kişi benim.
1: Affedersin. Vern sen misin?
4: Takma isim. Şimdi paketi bana ver.
1: Dur. Bunların hiçbiri mantıklı değil. Lanet olsun.
4: Tek kelime etme.
1: Tamam. Lanet olsun.
4: Teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
4: Seni korumaya çalışıyorum.
1: Drew'u koruduğun gibi mi yani? Beni korumaya gelmiş olsaydın bana silah doğrultmazdın. CIA'den değilim ama bu kadarını biliyorum.
4: Aslında MI6'danım. Drew CIA'dendi. Bu uluslararası bir olay.
2: Neyse ne? Sen var mısın?
3: Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Şu silahı çeker misin? Beni çok gerdi. Gerildiğim
4: zaman... O zaman beni dinle.
1: Tamam.
4: Birazdan burada herkes ateş açacak. Herkes sendekini istiyor. Alana kadar da hepimizi öldürürler. Kaçarsan ölürsün. Kaçabilsen bile bir yere gidemezsin. Pasaportunla sınıra gidersen daha ağır silahlı adamlar gelir. Ağzını açmadan ölürsün. Havaalanına gidebilirsen seni buluruz. Yani paketi bana ver, kimsenin canı yanmasın.
1: Ruh hariç.
4: Bak, sürekli aynı konuyu açıp duruyoruz.
2: O Vern değil.
4: Paket.

Ne? Lanet olsun.

0: Hey hey hey, ne yapıyorsun?
1: Ay tanrım, vitesli bu. Vitesi kullanabilir misin?
2: Hayır, hayır.
1: Hangisi fren?
2: Bilmiyorum, çok pedal var.
1: Nasıl değiştireceğim?
2: Araban nasıl
1: çok
2: çalışıyor?
1: Çok üzgünüz gerçekten.
2: Acil bir durum var da.
1: Aman tanrım, aman tanrım.
0: Hey, ne yapıyorsunuz?
1: Görev iptal, tamam mı? İptal. Üzgünüm, çok üzgünüm. Acele et, hadi, hadi acele et.
0: Olsun. Hey.
1: Taksi, hadi. Merhaba. Merhaba, gidebilir miyiz?
3: Bay Yenk mi?
2: Evet.
1: Evet, evet. Annem Çinli biriyle evli. Aslında uzun güzel bir hikayesi var ama
2: biz
1: tanışmaları...
2: Yengiz. Biz Bay Yengiz, evet.
3: Pekala.
1: Teşekkür ederiz. Gitmemiz gerek. Hadi.
2: Yine yollardayız.
3: Ziyarete mi geldiniz?
2: Hayır, biz burada yaşıyoruz. Soyadı Yeng olan bir Amerikalıyım. Gazla.
3: Pekala, adım Lucas. Viyana gezinizi nasıl mükemmelleştirebilirim?
1: Her şey yolunda, her şey iyi. Sadece
3: Hayır. İyi bana yetmez. Muhteşem tamam. Olsun isterim. Su ya da soda ister misiniz? Ya da başka bir şey vereyim
1: hayır,
3: mi?
1: Hayır, hiç susamadık biz.
3: Müzik dinlemek ister misiniz?
1: Hayır, istemiyoruz. Aracı sür yeter.
3: Tamam, bakın tek işim şoförlük değil. Cumartesi geceleri DJ'lik de yapıyorum.
2: Aa, yok artık.
3: Evet,
2: çok
3: evet. Cumartesi buradaysanız eğer mutlaka uğrayın. Mesela bakın. Hip-hop müzik. Tıpla.

0: olsun. Ah, lanet olsun. Tamam bak dinle bizi. Peşimize adamlar var. Onlardan kurtulmalıyız. Hemen.
1: İşte bu be.
0: Aman Tanrım. Eşimize neler Tanrım.
1: Bence stres atmaya birebir.
0: Harika, harika.
1: Korku bir illüzyondur. O zaman çak bir beşlik bakalım.
0: Biliyorum, onu gördüm. Evet tamam. Neden sinyal veriyorsun? Gideceğimiz yeri belli ediyorsun. Üzgünüm, alışkanlık işte.
2: Kötü bir alışkanlık.
0: Hayır, kötü bir alışkanlık değil. Aslında birçok durumda çok faydalı oluyor. Aman Tanrım.
2: Al bakalım.
0: Tamam. Evet, tamam. Öne gel, tamam, öne gel hadi.
2: Dur, biliyorum.
0: Evet, tamam. Gel, tamam, gel. Evet, geberin olamaz.
2: Kemer takamıyorum.
0: Aman Tanrım! Bana çıktı!
2: Anlamıyorum! Buradan! Git buradan, git, git, git, git, git, git, git, git!
0: İşte böyle.
2: Neden hızlanıyorsun?
0: Bir planım var.
2: Tamam.
0: Sıkı tutun.
3: Buradan gitmeliyiz.
0: Olamaz.

0: İstasyona gidelim.
1: Tamam, ben arıyorum. Çabuk.
2: Paris, Fransa.
3: Başaramadın öyle mi?
4: Hayır, işler biraz karıştı ama merak etmeyin.
5: Paketi aldım.
3: Görelim bakalım.
2: En iyi torun.
5: Anlaşılan alamamışım.
3: Şunu netleştirelim. Paketi alamadın. Paket hala kızlarda. Muhtemelen de Hylodel'e geçirecek.
5: Buna izin vermem efendim.
3: Bak, buna sevindim. Yoksa nasıl en iyi torun olacaktın ki?
4: Evet, bu komikti.
5: Efendim, bizi duyabiliyor musunuz? Efendim?
6: Duyabiliyor musunuz?
4: Dondunuz mu efendim? Sesimiz geliyor mu? Donmadıysanız el sallayın lütfen.
3: Donmadım. Hayal kırıklığına uğradım.
5: Ben onları korumaya çalışıyordum.
3: Korumaya mı?
6: Bıraksaydık da ölselerdi. Çok şapşallar. Bir şapşalı hemen anlarım.
5: Aynada.
6: Ben şapşal değilim. Şunu bil
5: ki... Yine başladık. Harvard'a gittin. Evet, biliyorum.
6: Harvard dedin mi şimdi?
5: Demek üzereydim.
4: Ya, çok basit bir durum. Ayrıca...
0: Gel çabuk. Tamam. Praga 2 bilet buldum.
7: Ha, ben de kıyafeti aldım.
0: Tamam, çok iyi. Tren dostumuzu değiştiririz. 10 dakika sonra da uçağa binip evimize döneriz, olur mu?
7: Tamam. Dur. Lütfen seni takdir etmeme izin verir misin?
0: Şeyim de mi?
7: Evet.
0: Şu anda.
7: Kafede silahla yaptığın şey inanılmaz. Bir adamı öldürdün. Önemli değil, kötü adamdı. Tanrım. Kötü bir adamdı.
0: Hayır, çok video oyunu oynuyorum sadece.
7: Hayır, sonra da kupaların yerini değiştirdin değil mi? Adam istihbarattandı. Ama sen ondan akıllı çıktın. Tam çılgınlıktı. Bir de aracı kullanman var tabii. Aman tanrım.
0: Her şey çok hızlı gelişti. Artık devam etsek
7: bana
0: mi?
7: Bana bak kadın. Sen inanılmaz birisin,
0: tamam,
7: ve bunu kabul et.
0: Dinle bak. Kabulleniyorum. Gidebilir miyiz?
7: Hayır, hadi lütfen. Hayır. Bunu hafife almanı istemiyorum Odi.
0: Hafife almıyorum.
7: Ama hep böyle yapıyorsun. Hep aynı şey.
0: Lanet
7: bak,
0: olsun.
7: Bak Odi, daha önce... Hiç bu kadar canlı hissetmiş miydin?
8: Dikkat. Prag treni kalkıyor. Lütfen dikkat. Prag treni kalkıyor.
0: Trene yetişemezsek canlı hissedemeyeceğiz. Hadi lütfen, hadi.
7: Ay, dur. Şuna bak. Burada Mozart'ı yüceltip Hitler'i unutturuyorlar, gördün mü?
0: Evet, ben de öyle yapardım. Gidelim.
7: Tamam.
0: Hangi peron?
7: 10. perondan Salas.
0: Schwaz. Dallas.
7: Nove Hudo Diovice.
0: Ustina Laben.
7: Hamdorf. Ich Bahnhof. Prag. 6. peron. Tamam Tanrı
0: aşkına. Dur. Tamam. Sebastian pasaportları kullanırsak sınırda durdururlar dedi.
7: Ha, olamaz.
0: Ne yapacağız?
7: Tamam. Bak, bize benzeyen iki kız bulalım. Durumu anlatalım. Pasaportlarını alalım. Onlar da çalındı diye bildirsinler.
0: Bunu kim kabul eder?
7: Bütün kızlar. Hepsi kabul eder.
0: Tamam, peki. Şunlara ne dersin? Biraz benziyorlar.
7: Hayır, Avrupa'yı onlar gibi gezmek istemem. Şunlar olmalıyız.
9: Hayır, o tarafa gidecektim. Yanlışlıkla
0: hayır,
9: bu tarafa gittim. Görmüyor musun?
0: Haklısın.
7: Harika seçim.
0: Şimdi sevdiğiniz tek adamın gözünüzün önünde öldüğünü düşünün. Sizden son bir şey istese her şeyi feda etmez miydiniz acaba?
7: Evet, tabii bir de 12 yıllık dostunuz var. Yani dünyanın sonuna gitmez miydiniz?
0: Evet.
9: Siz çok tuhafsınız.
7: Tamam da aslında tuhaf değiliz. Sadece tehlikedeyiz. Pasaportları verirseniz hayatımızı kurtarırsınız.
0: Konsolosluğa haber verirsiniz.
7: Lütfen.
9: Üzgünüm, lütfen. Yardım etmek isteriz ama sizi tanımıyoruz. Hayır.
8: Dikkat. Prag treni kalkıyor.
0: Haklısınız.
7: Evet,
0: doğru tabii. Polonya'da eğlenceler.
7: Ya şimdi.
9: Hayır.
10: Evet, anlıyorum.
11: Nadia, neredesin? Nadia, yine kaçıracaksın. Hep böyle yapıyorsun.

0: En iyi dostum her zaman bir oyuncu olmak istemiş. Doğuştan yetenekli. Benimse hiç yeteneğim yok. Hukuk denedim.
1: Aa, zekice.
0: Güzel sanatlara da gittim.
1: Güzelmiş. Gerçi bayağı farklı.
0: Ama ikisini de bıraktım. Evet. Hiçbir şeyi bitiremedim.
1: Ha, bak içkini bitirdin işte.
0: Evet onu bitirdim.
1: Neyi bitiremedin? Neden korkuyorsun?
0: Vasat olmaktan.
1: Yapma. Kimse sana vasat demez. Hiç kimse.
0: Nereden bileceksin? Yeni tanıştık.
1: İnsan sarrafıyımdır. Güven bana.
0: Dans için teşekkürler.
1: Bir içki daha ister misin?
0: Evet. Harika olur.
1: Tamam. İki tane daha lütfen.
0: Tabii.
1: Teşekkürler.
2: Pekala yakışıklı sana bir tavsiye vereyim, tamam mı?
1: Kimsin sen?
2: Al, o benim kardeşim.
1: Gerçekten mi?
2: Biyoloji kardeşim değil, manevi kardeşim diyebiliriz ama. Ha. Evet, bilmeni istemez ama bu konularda pek tecrübeli değil. Yani hareketlerine dikkat et, anlarsın mı?
1: İyiymiş.
2: Yani iyi eğlenceler. Ama onu incitirsen en iyi dostunu bulurum.
1: Hı hı.
2: Ve ona gerçekten çok kötü şeyler yaparım.
1: Oo, tamam.
2: Evet. Bak istediğin çeşniği katabilirsin ama işi bitirmen gerek.
1: Adın neydi?
2: Morgan, nasılsın?
1: Morgan, evet. Ben de diyorum. Sana hiç biraz fazlasın diyen oldu mu?
0: Neden böyle dediğini söylemedin ki?
2: Sen ona aşıktın. En iyi dostuna aşıkken böyle bir şey diyemezsin tabii ki yani. Hislerimi incitmedi. Yani evet biraz incitti diyebiliriz.
0: Morgan. Evet. Hey. Çok üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Öldüğü için.
0: Aa evet.
2: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Onun ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Kendimi çok şapşal hissediyorum şu an. Ailesiyle bile tanıştım. Çok normallerdi. İsimleri Tom ve Marsha'ydı. Kaybolmadan bir gece önce hep birlikte pasta yemeye gitmiştik.
2: Aman tanrım ne menüleri var. O menüyü Dostoyevski yazmış.
0: Kim önemsiz birini ailesiyle tanıştırır ki?
2: Ayşe ben herkesi ailemle tanıştırırım ama bu onların kazancı olur. Çünkü ailem harikadır. Sence biliyorlar mı?
0: Bilmiyorum. Keşke yaşasaydı da bazı cevapları alabilseydim. Sonra da defol git derdim herhalde. Aç şunu.
2: Yok artık ne bu böyle?
0: Bir bellek.
2: Bunun için mi o kadar katliam yapıldı?
0: Lanet olsun.
2: Aman tanrım şimdi ne yapacağız biliyor musun?
0: Olmaz.
2: Bak canım babam mükemmel bir avukattır. Başı bizden daha büyük dertlerde olan insanları temsil etti. İnan bana çok iyi.
0: Hayır olmaz. Baban kanunları çiğnediğimiz için bize çok kızar.
2: Hayır kızmaz. Basketbolda başarısız olduğumda da kızmamıştı. Belize'den kovulduğumda bile kızmamıştı. Ergen bir sihirbazı büyük annemin evine aldığımda bile kızmamıştı.
0: Aa, doğru. Sonra ne oldu ona peki?
2: Aslında çok tuhaf bir şey. Ne? Ortadan kayboldu.
0: Yok artık.
2: Evet gerçekten şu anda hala kayıp.
3: Bırak Çek Cumhuriyeti.
4: Alo?
2: Anne benim.
4: Ah çok şükür Arne kızım iyiymiş.
5: Ne?
4: Babanı konferansa alıyorum.
5: Ben Arne.
4: Merhaba baba.
5: Merhaba tatlım merhaba.
4: Tatlım gazeteye çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Dünya seni konuşacak demiştim. Saçını mı boyadın çok güzel olmuşsun.
5: Tatlım ne diyeceğim? Audrey ile iki kişiyi mi öldürdünüz? Seni kurtarabilirim.
2: Hayır baba ben birini öldürdüm ama o bir tetikçiydi yani. Yani o sayılmaz.
4: Sayılmaz tabii.
2: Hem o dedi Avusturya'da birkaç kişiyi
0: yok
2: öldürdü.
0: Artık.
4: Ama nefsi müdafaaydı.
2: Sevgilisini önümüze öldürdüler.
4: Yakışıklı olanı mı?
2: Fena değildi galiba.
4: Kim çok yakışıklı söyleyeyim. Patrick Dempsey.
5: Şu an neredesin tatlım?
4: Prag'dayım baba. Bence Doğu Avrupa çok gotik.
5: Tamam bak Saklanabileceğiniz bir yer var.
2: Tamam.
5: Bir dostum var. Roger Bernstein Prag'da yaşıyor. Bana borcu var.
4: Baban onu hatalı üretim davasından kurtarmıştı.
5: Ah Carol, kim yakışıklı söyleyeyim. Woody Harrelson. Düşünmezsin ama bence çok iyi.
6: Çantamızı çaldılar. Ve öleceğinizi zannettik, biliyor musunuz? Korkmuştum.
7: Evet, bir sıkıntıları var gibiydi.
0: Morgan?
6: Ama bizi ne ilgilendirir ki? Yani bu
7: İnanamadık,
6: sorun
7: çok garip davrandılar.
6: Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korkmuştum. Yani böyle bir anda
0: hemen
6: karşımıza çıktı.
0: Hemen gitmeliyiz.
4: Single gizlerini hatırlıyor musun?
0: Anne, kapatmam.
4: Gitmeliyiz, hadi hemen. Hadi.

0: Lanet olsun.
1: Geride kalma. Ya basın.
2: Ayşe Tanrım. Tamam. Şimdi Karlova Sokağı'nı bulmamız gerek. Fil Sokağı solumuza kalacak gibi görünüyor. Sonra da Büyük Kaplumbağa Meydanı'ndan geçmemiz gerek.
0: Morgan, bu hayvanat bahçesinin...

0: kim o?
1: Merhaba Roger, ben annenin kızıyım. Seni aradı mı?
2: Çabuk. Teşekkür ederiz.
3: Bak bu çok komik. Bir seferinde babanla Hamptons'a gitmeye hazırlanıyorduk. Baban güneş gözlüğünü takmıştı. Yakaları kalkıktı. Harikaydı. Diskoya gittik. Adamın biri bayım bayım yakanız kalkmış dedi. Her şeyi mahvetti. Küstahlık olarak algılamayın ama ateşi seversiniz sanırım. Değil mi? Yani bilmiyorum. Güveci diyorum.
1: Tamam. Üzgünüm ama ben veganım.
3: Aa.
2: Morgan, vegan değilsin.
1: Neden? Pastırma yediğim için mi?
2: Pastırma ettir.
3: En azından abi getireyim. Ne dersiniz? Yani benim tek hayvan istismarım ödediğim ücretiydi sanırım. En iyi şişeleri çalışma odamda saklarım. Şey gibi yani büyük hikayecilere hürmetimden olmalı.
2: Evet.
3: Şu an insan komedyası ilk baskısındayım. Granacha Nor. Biliyorsunuzdur belki. Balzac sever misiniz?
1: Her seferinde biraz daha az.
3: Anladım. Hemen dönüyorum.
1: Tamam. Yine oluyor.
2: Ne oluyor?
1: Bana asılıyor.
2: Neden bahsediyorsun?
1: Benden çok hoşlandı, kesin.
2: Hayır, sadece biraz tuhaf biri. Ne olmuş yani?
1: Yaşlı erkekler bana kapılırlar, bana bayılırlar Audrey. Evet. İnan bana. Bak tuhaf diyorsan ay, matematik evet. Hocam da tuhaftı. Demek ki ev sahibimiz de tuhaf.
2: Bu doğru.
1: Mandy Patinkin de öyleydi.
2: Biraz midem bulandı, lavaboya gideceğim. İyiyim ama hemen dönerim.
1: Seni seviyorum.
3: Geldim. Audrey iyi mi?
1: Evet, çok doymuş. Ben de öyle.
3: Evet, bu sindirime yardımcı olabilir. Sağlığına.
1: Evet, sağlığına. Ne kadar
3: sağlık. Peki sen sanata aşığı mısın?
1: Evet. Bayılırım. Gerçekten. Ve şu sanata bak. Pek keyifli görünmüyor, değil mi?
3: Bazen en büyük zevk aslında keyif almadığında gelir.
1: Ben buna pek katılmıyorum.
3: Öyle mi?
1: Evet, masaja geçtik. Ve başlıyoruz.
2: Olamaz. Olamaz.
1: Roger, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim.
3: Büyük bir zevk.
1: Ben sanmıyorum. Yani aslında biraz canım yandı diyebilirim. Merhaba. Bu kim? Ben Morgan, aile dostuyum. Kız arkadaşım.
3: Hadi hayır. Onları canlı götürmek zorundayız.
1: Audrey, Roger kötü, kötüymüş.
2: Hayır, o Roger değil. Roger bu. Belleği istiyorlar. Onlar dönmeden yutman gerek.
1: Ne?
2: Ben yutardım ama kusuyorum.
1: Ne?
2: Ben yapamam.
1: Hayır, ben hiçbir şeyi yutamam. Ben hap bile yutamam ki. Elma kremle karıştırıyorum, tamam mı?
2: Hayır. Bunu yutmak zorundasın.
1: Hayır. Tamam peki. Madem ısrar ediyorsun.
2: Ama da ağırmışsın.
1: Kes sesini be. Pis.
2: Tamam. Aç bakalım. Lanet olsun. Hadi bir daha deneyelim. Hadi. Yut hadi. Yut.
1: Tamam.
2: Lanet olsun.
1: Yapamayacağım. Mümkün. Dondurmacı da geldi işte.

0: Audrey. Audrey. Audrey iyi misin?
1: Bilmiyorum. Aman Tanrım. Emin değilim. Neredeyiz biz?
0: Bilmiyorum. Audrey, nasıl hissediyorsun?
1: Marsha, Tom, bunlar Drew'un anne babası. Olamaz, sizi de bulaştırdık. Çok üzgünüm. Drew'un ölmesini hiç istemedim.
2: Biliyoruz Audrey.
0: Hayatta olmana sevindik. Onlar dönmeden bizi çözer misiniz lütfen? Hadi.
2: Söyleyeyim bakalım, bellek nerede?
1: Siz de mi biliyordunuz?
0: Kes sesini!
2: Soruyu yanıtlamak ister misin?
1: Oğlunuz bizi korumanızı isterdi.
0: Audrey, bunlar Drew'un anne babası değil.
1: Elbette öyleler.
0: Değiller.
1: Birlikte pasta yemeye gitmiştik ve bir pastayı bölüşmüştük.
0: Belleğin fiyatını konuşmaya gelmiştik.
1: Ama biz gerçek şeyler konuşmuştuk. Tom'un koloskopisini...
0: O kolonoskopi olmasın.
2: Seni oraya sigorta olarak getirmişti. Bellekle ayrıldığında öldürmeyelim diye. Pekala, bitirelim şu işi. Lanet olası, bellek nerede?
0: Hayır efendim, lütfen. Lütfen onu incitmeyin, o benim dostum. Lütfen.
1: Tuvalete atıp sifonu çektim.
2: Ne yaptığını biliyor musun? Nadia!
1: Bu da nesi böyle?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Boost'la. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
4: Günlük pedin olayı bu.
5: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: De değişir her şey.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Helikopter hazır. Ne yapacağını biliyorsun.
12: Halledeceğim. 2004'te Atina'da yaptığın gibi.
11: Başarılı olamamıştın. Ülken üzülmüştü.
12: Nedir bu? O zamanlar çocuktum. O çocuk büyüdü.

0: güvenli eve 5 kilometre. Düşman ağır silahlı, tetikte kalın.
1: Ne kadar güzelsin. Hatta sen insan mısın? Yani çok da esnekmişsin.
2: Morgan, kes sesini.
1: Hayır, iltifatı herkese ver.
2: İşe yaradığını sanmıyorum
1: Morgan. Yok, sevdi. Bence çok işe yarıyor. Yani sen inanılmazsın. aç mısın sen acaba? Ben acıktım da buradan çıkıp bir şeyler yiyelim. Seni çekme.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun. Belleği almışlar. Lanet olsun. Tamam çocuklar, işaretimle bombaları gönderin. Uçuralım şunları.
5: Dur. Kızlar içeride olabilir.
4: Öyleyse bile ya teröristlerin yanındalar ya da ölüler. Ayrıca umurumda değil.
5: Bana sadece 5 dakika ver. 3 ajanla bir bakayım.
4: 4 ajan ölebilir yani. Bu benim operasyonum. Yerine otur. Ve onları yeldekiler gibi yine ezelim. Bizden kastım Harvard. Uçurun havaya.
0: Anlaşıldı.
4: Gösteriyi izle.
5: Çocuklar, görev iptal. Görev iptal.
0: Anlaşıldı.
5: Harvard çok iyi.
6: Sorduğum sorunun cevabını beğenmezsem canın yanacak. Tıpkı onun gibi.
1: Göründüğü kadar kötü değil. Dişlerim inanılmaz güçlüdür. 9 yıl tel taktım. Dişimin makaleleri bile vardı.
6: Bellek nerede?
3: Söyledim zaten. Tuvalete atıp sifonu çektim.
6: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır. Söylemiyorum. Hayır. Aa! Lanet olsun.
1: Lütfen bak bana bir iyilik yap lütfen. Ve cehenneme git, tamam mı? Lütfen veya kendini köprüden at.

0: At hadi, sıra sende. Tamam.
1: İnan bana, ben çok kötü bir yalancıyımdır. Herkes yalanımı yakalar. Asla asla yalan söyleyemem.
2: Ben de hiç sır saklayamam. Yani sırlar çok zehirlidir.
3: Belki o senden sır saklıyordu.
2: Hayır, hayır. Ama bak, hakkında bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Her şeyi ne biliyorum. Araba kullanırken mesaj yazar. Hem de her zaman yapar. Otoyolda sosyal medyaya girer ve etiketler falan.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sırrımız olmadığını kanıtlıyorum. Sen de beni anlat, hadi anlat.
1: Tamam mı? Tamam. Morgan babasının haplarını alıp festivalde sattı.
2: Ha, evet. O da 8 yaşındaki bir çocuğa bakıyordu ve uyusun diye ona hap verdi.
1: Onun adı Liam'dı.
2: Evinde minyon oyuncakları var.
1: Tek gözlü, sadece onunki var. O başka bir şey olmasın?
2: Bunu bilgisayarımdan aratmış ve garip bir virüs bulaştırdı.
1: Özür dilemiştim.
2: O değil, biraz fazla tüylüdür.
1: Aa, Morgan kuzeninden nefret ediyor.
2: Kuzenin olduğunu bilmiyordum.
1: Morgan'da hepatit var.
2: Aa, evet, Odie'de de var.
1: Morgan parkta çiçekleri yoldu.
2: Odie bir köpeğe vurmuştu.
1: Morgan bir süre önce bitlendi.
2: Odie antidepresan yüzünden hayaller görüyor.
1: Hayır, onların hepsi gerçek. Aa, bak.
2: Ha, yaşasın. Evet. İşe yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
2: Tamam.
3: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni.
1: Aa, o benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardı,
2: tabii
1: değil mi?
2: Tabii ki vardı.
1: Evet.
2: Baksana, hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil
1: hobi,
2: mi?
1: Hobi, evet.
2: Senin dostun vardı mutlaka, evet. Değil mi? Hadi bize onu, ha, ondan söyle.
1: Kim o, adı ne? Söylesene, nasıl biri, kim o? Adı ne?
3: Bobik.
1: Bobik mi?
2: Bobik.
1: Aa.
2: Evet, anlat hadi, onu bize anlat hadi.
3: Bobik.
2: Denge aleti.
1: Aa.
2: Denge aletinden söz ediyoruz.
1: En iyi dostun bu mu yani?
2: Ay, yapma yapma, dur dur dur.
4: Lanet olsun. Olamaz. Herif.
5: Tamam. Patlatın.
6: Anlaşıldı. Bombalar atıyoruz.

0: Yakalayın onu.
1: Aman Tanrım. Bu kim öyle?

0: Sebastian.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Lanet olsun. Ay.
3: Ay. Yakın durun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben. Ay. Ay. Aman Tanrım. Tamam, artık sana güveniyorum.
2: Güzel. Umarım öyledir.
3: Eller havaya! Eller havaya!
1: Ne?
4: Binin şu lanet arabaya.
1: Biz mi?
5: Paris, Fransa.
6: Uluslararası İstihbarat Bürosu'nun daha havalı olmasını beklerdim. Yanılmışım.
2: Burası geçici bir yer. Sadece dikkat çekmemek için.
1: Tamam, anladım ama şuraya bakar mısın? Vergilerimiz buna mı harcanıyor yani?

0: Çok korkunç bir şey bu.
1: 3 yıldır vergi ödemiyorsun.
0: Bunu nereden biliyorsun?
2: Bak Sebastian, kafede güvenip belleği sana vermediğim için üzgünüm.
1: Evet, anlıyorum. Drew onu koru demişti.
2: Bize içinde ne olduğunu söyler misin?
1: Tek bildiğimiz Highland adında bir terörist örgüt tarafından yapıldı. İstihbarat saldırı planladıklarını söylüyor. Bellekle onları durdurabilirdik.
3: Henshaw ofisime.
0: Ne? Dur, bekle. Patronun bu mu yani? İçimizde Judy Dench varmış. Yani patronsun ve kadınsılıktan asla ödün vermemişsin. Bak, ne biliyor musun? Çok merak ediyorum. Bu kadın yönetimdeyken erkeklerle neden vakit kaybetti ki ya acaba? İnanamıyorum.
2: Sadece iltifat ediyor.
0: O devletin bir on sesi.
3: Duffer, burada kal.
0: Size öyle büyük saygı duyuyorum ki tahmin bile edemezsiniz efendim. Efendim?
1: Efendim, üzgünüm. Haddimi aştığımı biliyorum.
3: Haddini aşmak mı? Hayır. Bence yaptığın vatan hainliğine daha yakın.
1: Vatan hainliği mi? Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
3: Doktor kolunun ne zaman iyileşeceğini söyledi.
1: Burkulma 1, kurşun yarısı 3 ay.
3: Harika. 4 ay izne ayrıldı.
1: Aslında ben 2 aya iyileşirim diye düşünüyordum.
3: Söylediğimi duydun mu?
4: Lütfen şunu anlatın. Belleğin üstüne sifonu çekerken acaba ne düşünüyordunuz? İnsanlar bu yüzden öldü. Şöyle yapayım, bunu tuvalet kağıdına sarıp öyle atayım mı dediniz? Aklınızdan bu mu geçti? Aklınızdan geçenler bunlar mıydı? Komik mi? Ölüm komik mi geldi?
0: Hayır, çok üzgünüm. Ama tuvalete böyle mi gidiyoruz?
4: Tamam, peki, harika. Çok iyi, gülün bakalım. Gülün tabii, ben de şapşallığınız yüzünden kaç kişinin öldüğünü anlatayım size.
0: Affedersin. Şunu biraz anlatsana. Yani tuvalet kağıdına sarıp ve sonra da onu tuvalete atmak derken ne demek istiyorsun orada?
4: Sadece bir benzetmeydi.
0: Aslında tuvalet bunu yapma diye var zaten, biliyorsun.
4: Onu kastetmedim. Aslında öyle demedim. Ben de herkes gibi yapıyorum.
2: Evet, eminim. Üzgünüm. Tamam. Tamam.
1: Veda etmeye geldim.
2: Nereye gidiyorsun?
1: Açığa alındım. Siz de Los Angeles'a dönün.
2: Ne?
0: Ne?
3: Duffer, bu kadınları havaalanına götür.
0: Efendim. Lütfen bizi göndermeyin. Bakın, casusluk kolay bir şey değil. Artık anladık. Ama bizim de operasyona gerçekten yardımımız dokundu. Yani tamam, bellek gitti biliyoruz ama işin içindeyiz patron. Ve bize şans verirseniz çok çok işinize yarayabileceğimizi düşünüyorum. Yani bize bu operasyonda yer vermeyi düşünür müsünüz? Çok rica etsem. Lütfen. Efendim?
3: Peki. Tamam. Tamam. Size bir şans daha vereceğim.
0: Gerçekten mi?
3: Sizi kullanabilirim.
0: Ne? Ciddi misin?
3: Hayır. Uçak 4 saat sonra kalkıyor.
2: Hey Morgan, bence gitsek daha iyi olur. Hayatta kalmamız bile bir mucize. Artık eve dönmek istiyorum.
0: Nasıl yani? Buraya kadar gelmişken bırakacak mısın yani? Artık işin içindeyiz.
2: Yapma, bu biz değiliz. Tamam mı? Biz yeterince karıştık. Artık eve dönebilir miyiz? Benden bu kadar. Morgan, hemen.
0: Ben tamam.
4: Bu harika bir fikir. Seb, baksana, eve giderken onları da bıraksana. Kariyerine iyi gelir, şoförlük kariyerine yani.

0: Merakımdan soruyorum. Bellek hala bizde olsaydı ne olurdu?
1: Varsayımsal olarak mı?
0: Evet.
1: Bir şekilde şifresini kırardım. Highland'ın planlarını öğrenip durdururdum.
0: Öyle bir şeyin şifresi nasıl kırılır ki?
1: Bunları neden soruyorsun?
0: Çünkü belleği yuttum.
2: Ne?
0: Herkes onu ararken bu kadar önemli bir şeyi tuvalete atamazdım herhalde, değil mi?
1: Peki Duffer'a neden vermedin?
0: Çünkü o bir pislik.
2: Ha, dur biraz, yani eve dönmek istediğini söylerken...
0: Evet, çünkü bellek bende olduğu için öyle dedim. Anlamıyor musun?
2: Ay, maşallah tanrım.
0: Farkındayım.
2: Acımadı mı?
0: Zamanla alışıyorsun.
2: Bak, o kadın bize işkence ederken yalan mı söylüyordu?
0: Evet.
2: Ve bana da yalan söyledin. Kutsal güven bağımızı bozdun.
0: Biliyorum Morgan, çok özür dilerim.
2: Hiç önemli değil, bu harika bir şey.
1: Şey bak, kabalık etmek istemiyorum ama... Acaba şu an belleğe ulaşman mümkün olabilir mi?
0: Oo.
1: Kusabilir misin?
0: Evet.
1: Şimdi
0: sadece
1: olur mu?
0: Sadece buraya bakma yeter.
1: Tamam.
2: O da gerçekten onu çıkarman çok iyi fikir. Çünkü dünyayı kurtarıp zehirlenerek ölmen çok ironik olurdu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan...
0: Tamamdır.
2: Ay işte böyle.
1: Oh.
0: Versem tutar mısın? İstersen
1: hayır, ben... Tamam, tamam.
0: Sileyim,
1: tutarım.
0: Sileyim,
1: tamam,
0: istersen,
1: ben
0: gideyim.
2: Ya şey, işine dönmek için bunu kullanacak mısın?
1: İş yerimdekiler hepimizi öldürmeye çalıştı. Kime güveneceğimi ben de bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Yani bana güvendiğin için.
0: Peki sen bize güvenecek misin? Yardım etmemize. Yani yaralısın, bize ihtiyacın var değil mi?
2: Biz doğuştan yetenekliyiz. Ajan gibiyiz. Yarı profesyoneliz. Hayır, aslında tam profesyoneliz. Doğrusu.

0: Bu kıyafete dikkat çekmiyorsun, öyle mi?
1: Evet. Sence de tam bir Fransız kadını gibi görünmüyor muyum?
0: Ben Fransız kadını gibiyim. Sen Fransız perdesi gibisin.
1: Evet, fena takılırım.
2: Bellekte çok tuhaf bir şey var.
0: Aa, üzgünüm. Herkes gibi yemiyor olabilirim. Biraz pis boğaz sayılırım.
2: Hayır, içindeki bilgiden bahsediyordum. Dışişleri Bakanlığı şifrelemiş.
0: Aa. Tamam.
1: Anlamıştım. Ne demek bu?
2: Yani bunu Highland yapmamış, devlet yapmış. Yetkim olmadığı için de erişemiyorum.
0: Yani sen bir casussun, hackle gitsin.
2: 24 saatte bir şifresi değişiyor. Teçhizatım olsa bile günler sürerdi.
0: Yani ne diyorsun?
2: Erişmemiz mümkün değil diyorum.
0: Ne?
1: Yapabileceğimiz bir şey olması lazım ama.
2: Tek yol Amerikan istihbaratındaki bilgisayar uzmanlarına ulaşmak.
1: Ben hemen geliyorum. Acaba kütüphane nerede?
3: Zaten kütüphanedesiniz.
1: Okulda öğrendiğim Fransızca bu kadar. O öğrenci filmlerinden öğrendiğim replikler nasıldı? Christian bugün Roma'dan dönüyor mu acaba?
3: Christian'ı tanımıyorum.
1: Ben sefil bir kamburum.
3: İyi misiniz? Birini çağırayım mı?
1: Katil! İşte orada! İçeride!
2: Olamaz.
1: Olmadı mı? Bunu ödünç almam gerek. Bir dakika için. Hemen şurada olacağım.
3: Peki, tamam.
4: Ben Edward.
1: Eddie Snowden. Ben Buckrerack kampından Morgan.
4: Vay. Morgan. Vay. Çok uzun zaman oldu. Ben yıllardır sana e-posta gönderiyorum.
1: Öyle mi? Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Çok üzücü. Çünkü bana ulaşmadılar bile.
4: Artık mail hesabını kullanmıyorsun sanmıştım.
1: Evet. 2004'te e-posta hesabımı değiştirdim.
4: Öyle mi? Aslında biliyorum.
1: Evet, tabii biliyorsun.
4: Haberlerde seni gördüm.
1: Aman tanrım. Hadi bak, şunu bil ki biz kimseyi öldürmedik. Yani bilerek.
4: Tabii ki. İftira attılar. Hep böyleler. Neye ihtiyacın varsa söyle Morgan, yanındayım.
1: Bilgisayar başında mısın?
4: Her zaman.
1: Büyük E, et işareti, küçük U, küçük J, yüzde işareti.
2: Evet, yüzde.
1: Büyük E. Vay canına, işe yaradı.
0: Evet. Highland'ın planı neymiş?
2: Bunlar Highland'ın planları değil. Bu bellek tüm internete gizli erişim sağlıyor. Finans, e-postalar, herkesin sırları.

0: Buradan hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Ah, gitmemiz gerek.
2: Aha.
1: Morgan.
2: Yolun Los Angeles'a düşerse ara.
3: Aslında oraya gelmem biraz zor.
4: Budapeşte, Macaristan. Evet.
5: Bir hedef daha eklemek istiyorum.
6: İki katını isterim.
5: Olmaz. İki defa başarısız oldum. Kızlar hala hayatta. Highland hiç memnun değil.
7: Merhaba güzellik. Bebeğim, yüzüne ne oldu böyle?
6: Seninkine ne oldu?
2: Nereye gidiyoruz patron?
0: Amsterdam'a. Orada güvende oluruz.
1: Yardım edebilir miyim?
0: Teşekkür ederim.
2: Güzel vücut.
0: Sağ ol.
4: Amsterdam, Hollanda.
0: Unutmayın, saklanılacak en iyi yer şüphelilerin arasıdır.
2: Vay canına, böyle mi kokuyormuş yani?
0: İşkencede bu çifti mi gördünüz? Ivan ve Raisa Petrenko, Highland Moskova'nın başındaki insanlar.
2: Aa.
0: Oligarklar, silah tüccarları, şantajcılar, eski jimnastik antrenörleri ve bu da onların eğittiği tetikçi ve eski öğrencileri.
1: Sevimsiz.
8: Çocuklar,
2: buraya gel.
8: Cinayeti biz, karıştıkları iddia edilen televizyondayız. Daha büyük bir
2: evet, işte
8: yanlılıkları düşünülüyor. Yetkililer cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği olasılığı üzerinde duruyor.
2: Kıskançlık mı rüyasında görür?
8: Devam ederken FBI son olarak şüpheliler arasındaki sosyal medya yazışmalarını yayınladı.
1: Morgan, lanet olsun i̇şte yazışmalarımız.
8: O keşke ölse diyorum. Çok mu şey istiyorum? Biri onu öldürsün istiyorum. Audrey Stark mı?
1: Aman Tanrım.
8: Ve onu öldürmemi ister misin? Hemen hallederim. Dostlar bunun içindir. Nota emojisi, nota emojisi. Morgan Freeman.
9: Yetkililer bu kadının
0: adın Morgan Freeman. Jeton yeni düştü.
2: Evet. Bu sayede istediğim her yere girebiliyorum.
10: Açıkçası Audrey'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Çünkü öyle bir insan değil.
1: Bak sen şu işe.
10: O biri değildir gerçekten. Yani 30 yaşında ama yatak bazası bile yok. Evet.
2: Ah çok saçma, bazan var, bazan var. Bunu konuşmuştuk.
11: Amerikalılar.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Umarım o kızın söylediği şeylere üzülmemişsindir.
1: Pek şaşırmadım. Hayatımda eli tutulur bir şey yapmadım çünkü.
0: Etkileyici şeyler yaptığını gördüm. Kafede iyi ateş ettin. Bana verdiğin kupayı değiştirdin. İşkence görmene rağmen konuşmadın bile. Ayrıca belleği de şey yaptın. İyi sakladın.
1: Ben de senden etkilendim. Benim için hayatını riske attın. Eski sevgilim dahil bunu kimse yapmamıştı.
0: Evet, şu mesele. Bir şey netleştireyim mi? Sen Drew için sadece bir paravan değildin.
1: Nasıl?
0: Doğum gününde tanıştığınızda ben de oradaydım.
1: Ne, barda mı?
0: Dışarıda, takip minibüsünde. Drew bir hedef için oradaydı.
1: Hangi hedef?
0: Barmen. Aslında bir teröristti.
12: Ve alkolsüz kokteyliniz. Raven Çeşnili.
0: Evet, hedefi doğrulayabildin mi?
13: Aa, affedersiniz.
1: Aa, sorun değil.
14: Mutlu yıllar.
0: Aa, hayır, sakın dikkatini dağıtma.
15: Evet, benim doğum günüm değil.
14: Aa.
15: Ortamı ısıtsın diye.
14: Ama doğum günün olsaydı...
0: Komikmiş.
14: Mutlu yıllar derdim.
0: Teyir, hemen oradan uzaklaş hadi. Bizim işimizde biriyle olmak

0: birini önemsemek her zaman işleri zorlaştırıyor. Yani Drew'un yaptıkları bence samimiydi. Bana sormadın ama o kutudaki en kötü şarkı Bedenin Düşler Ülkesi'ndeydi. Şüphesiz.
1: Vay canın anne, mümkün değil. Hayatta olmaz, hayır. ilk aşkımın en sevdiği şarkıydı.
0: Ne? Kimdi o? Dünyanın en klişe adamı mı?
2: Merhaba. Bir şey dokundu. Üzgünüm.
1: Her zaman işe yarar. Bayağı komikti. Lanet olsun Morgan.
3: Çok konuşuyordu.
0: Dapır.
1: Dur.
4: Hey. Kıpırdama. Geç şuraya. Eller yukarı.
1: Tamam.
4: İki elinizi de kaldırın. Hadi hep kaldırsana.
5: Ezeceğim seni.
0: Ne bu da fırıntikam mı? Açığa alındım işte, sen kazandın.
5: Yapma, kazandığımı biliyorum. Ben sadece bunun için geldim. Tabii böylece yarım kalmış işleri de bitireceğim.
1: Hey. Tamam. Onun bununla bir ilgisi yok. Yemin ederim Morgan'la ikimiz biliyorduk. CIA'ya gidip böyle söyle, tamam mı?
5: Vay be. Kötü adam olduğumu bilmiyor musun?
1: Ne?
0: Hayır, o CIA için gelmedi. Artık Highland'da çalışıyor.
5: Çin mafyasının buna ödeyeceği parayı tahmin bile edemezsiniz. Ya da Rus mafyasının. Herkes bunu istiyor.
4: Bu yüzden yapacağım şey şu. Hepinizi öldürüp sonra yoluma gideceğim. Yani sonuç olarak köstebek filminde değiliz, değil mi?
1: Tamam, anladım.
4: Bu bir şakaydı Audrey. Komikti. Komiyim ben. Hiç fark etmez. Kalemden keskin tek şey vardır. O da kurşun. Bana sataştığın için Audrey.
1: Lütfen yapma. Lütfen bunu yapma.
0: Dur,
1: lütfen.
0: Dur, sakın
1: lütfen.
0: Yapma.
5: Önce sen öleceksin.
0: Zafer.
1: Olsun, hayır.
2: Bu adam bizi soymak istiyordu, değil mi?
1: Evet. Bizi nasıl buldu ki?
0: Bilmiyorum. Her önlemi almıştık. Nakit kullandık, telefon kullanmadık.
1: Morgan? Hı. Yoksa yine aileni mi aradın sen?
6: Evet. Bak, mecburdum. Babam Roger öğrenince öldüğümü sanabilirdi. Hediyelik eşyacıdan kullanat telefon aldım. Telefon açtım ve onlara merhaba ben hayattayım deyip hemen çöpe attım işte. 2 dakikadan kısaysa takip edemezler.
0: Artık öyle bir şey
1: öyle
0: yok.
1: Öyle bir şey kalmadı.
6: Ben bunu şimdi öğreniyorum.
1: Ay, olamaz, hayata dönüyorum. Zombiye dönüştü.
6: Tamam. Telefonuymuş. Bu daha mantıklı.
1: Parmak izi istiyor.
6: Parmaklar orada.
1: Ciddi misin?
6: Ben ayaktayım Audrey. Bunu yapamam.
1: Aman tanrım. Paketi alınca mesaj at yazıyor.
0: Paketi aldım, yaz ve teslim yerini sor.
1: Lanet olsun, yine kilitlendi. Operasyon Albrecht'e getir.
0: Tamam.
1: Operasyon Albrecht de ne?
0: Postalarına bakıyorum. Hunter Pierce diye biriyle görüşüyormuş.
6: O sirkte çalışan biri.
0: Highland belleği Duffer'dan almayı planlıyor. Buna Operasyon Albrecht demişler. Yarın buluşacaklarmış. Berlin'deki teknoloji müzesinde bir gala olacakmış. Mesaj at, belleği galaya getireceğini söyle.
1: Telefon yine kilitlendi, parmak izi lazım. Boş versene. Pekala.
6: Parmak!
0: Audrey!
1: Aman tanrım.
6: İşte parmak.
0: Gidelim. Evet, planımız şu. Berlin'e gidiyoruz.
7: Berlin, Almanya.
1: Durun, baloya öylece girecek miyiz?
0: Davetli listesindeki 2 kişinin yerine. Kanada Büyükelçisi ve eşi.
1: Onları kimse tanımıyor mu?
0: Hayır. Kimse Kanadalıların görünüşünü hatırlamaz. Saat 2'de Tegel Havaalanı'nda olacaklar.
6: Aksanlı konu.

0: Konuşmaya izin var mı?
1: Lütfen yapma.
0: Aa, ne yapacağım biliyorum. Merhaba, Morikey çifti misiniz? Harika, ben Bill. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Doğu blokundan biri Berlin'e nasıl geldi diyorsunuz değil mi? Tamam, arabada anlatırım. Hadi bakalım gidelim. Burada ne işim var kraliçe dedim. O da bana kalede çok sıkıldım, çıkmam gerekiyordu dedi. Pekala, hadi gidelim. Hayır, olamaz. Olamaz, soyuluyorum. Lütfen yapmayın. Evde küçük tamam, bir
2: hadi,
0: kızım var.
2: Hadi,
0: hayır, lütfen.
2: Çık.
0: Lütfen diyorum.
2: Dular, hadi çık. Hadi bari. Morgan.

0: Umarım Kanada Büyükelçisi'nin eşi gibi görünüyorumdur.
1: Ben de Ensign'den Chris Kirkpatrick gibi.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti. Bence birimiz kılık değiştirdiğinde diğerimiz yapmalı, göze çarpmamak için. Mesela birazdan Amanda Morik'e benzeyeceksin. Ve ben de olamaz, sana benzemek üzereyim. O kadar kötü değil tabii, yer değiştireceğiz sadece. Bir sarışın, bir esmer arıyorlar. Biz yine bir sarışın ve bir esmer olacağız.
0: Bu defa bittik.
1: Ah, umarım bu gece bu yüzden ölmeyiz.
0: Hayır. Hey, bu gece ölmeyeceğiz.
1: Evet, haklısın, doğru. Ama ölürsek ölmeyiz tabii de, yani yine de şey yapalım.
0: Lanet
1: diyorum.
0: Olsun.
1: Ah, bak, bu hafta korkunç şeyler oldu ama yine de hayatımın en iyi haftasıydı.
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii öyle. Seninle bu maceraya atılmak, doğru şeyleri yapmak, kimsenin beni yargılamaması, her şey çok güzeldi, bilmiyorum.
0: Normalde tersini mi hissediyorsun?
1: Açıkçası o Duven söylediği fazlasın lafını çok fazla duyduğumu söyleyebilirim.
0: Sen fazlalık değilsin.
1: Hayır, öyleyim, öyleyim. Fazlalığım hem de bayağı.
0: Hayır, hayır değilsin.
1: Ama böyle düşünmeyen bir ailem var, bir de sen varsın.
0: Çünkü diğer herkes sıkıcı.
1: Tamam. Üzgünüm, seninle gurur duyuyorum.
0: Ben de seninle gurur duyuyorum. Gel buraya.
1: Bak, bu gece lütfen ölme, tamam
0: sen
1: mı?
0: De ölme.
1: Ölürsen ben de ölürüm. Sakın yapma lütfen, ölmeyelim.

0: Morgan, yerini aldın mı?
1: Ben doğuştan yerimdeyim.
2: Herkes yerinde doğar, onun adı bile var. Jen'in pozisyonu.
1: Evet, öyle de denebilir tabii.
0: Amanda?
2: Ethan?
0: Doğal davranman yeterli. Normal bir gece gibi.
2: Tamam.
3: Cirque du Soleil'de sahneye çıkmak üç hayalimden biriydi.
1: Biliyor musun, bu göreve kesinlikle hazırım. CIT'de akrobatlık ve kampta palyaçoluk da yaptım.
0: Morgan, tekrar söylüyorum, sakın sahneye çıkma. Senin görevin kuliste kalıp etrafı gözlemlemek, tamam mı?
4: Alıcıyı bulmamız gerek.
1: Tamam ama bir şarkılık çıksam?
4: Olmaz.
1: Tamam, anlıyorum ama şu gümüş şeyde sallanırken daha kolay bulamaz mıyım dersin, ne dersin?
4: Hayır.
1: Tamam, anlaşıldı. Peki trapezde olsam, trapezde çok eğitimliyim.
0: Olmaz.
3: Anlaşıldı.
1: Firavun faresi.
0: Pekala. Sakin ol. Tarif edebilir misin?
1: Evet. Çok garip bir bıyığı var. Gür ve çok korkunç kaşları var ve bir de... Evet. İşte bu emir para torbası var. Bayanlar Baylar alıcımızı bulduk.
0: Hayır, bence o adam gösteriden...
2: Evet Morgan, kötü adamlar Bay Monopoly gibi giyinmez.
3: Ben emin değilim.
1: İçgüdülerime güveneceğim, kusura bakma.
0: Oh.
1: Yanılmışım, gösteriden biriymiş. Tekrar ediyorum, gösteriden biriymiş.
0: Ne oldu?
2: Bunlar Tom ve Marsha. Drew'un sahte ailesi. Her kimseler artık.

0: Morgan, kulise dön. Açığa çıktım.
1: Kim çıkardı?
0: Morgan hiç komik değil.
2: Katılıyorum. Çıkmanın nesi komik olabilir ki?
0: Pekala, şimdi ben dönene kadar siz burada kalın. Bellek güvenli bir yerde mi?
1: Çok güvende.
0: Geçen seferki yerde mi?
1: Görürsün. Gerçek anlamda demedim. Lütfen git artık.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam.

0: Affedersiniz. İçmek yasak.
1: Ah, affedersin. Kötü bir alışkanlık. Alır mısın?
0: Kullanmıyorum efendim.
1: Evet, ben de öyle.

0: Sebastian. Sebastian, mesaj geldi. Sebastian, her şey yolunda mı? Yerimi aldım. Neredesin? Seni göremiyorum. İçerideyim. Morgan, Sebastian cevap vermiyor.
1: Atar olmaz, bu çok kötüymüş. Belki de değildir, seni korkutmak istemiyorum.
0: Alıcı mesaj attı, adamla buluşmalıyım. Ya da kadınla.
1: Teşekkür ederim, kadınlar da pekala terörist olabilir. Sadece erkekler olacak diye bir şey yok.
0: Sebastian'a bakın, çok uzaklaşmış olamaz.
1: Tamamdır. Evet, bunun için merdivene tırmanmam gerekecek. Biliyorum, biliyorum, evet.
0: Morgan.
1: Hadi bak, trapez en iyi görüş açısına sahip yer.
0: Morgan. Ah, lanet olsun.

0: Olcay olamaz, lanet olsun.
1: Bu da ne şimdi?
2: Pekala. Evet. Audrey Saka kuşu yuvasının tepesine kadar çıktı. Sanki tam bilemiyorum ama 600 metre filan olmalı. Ah. Hayır. Tamam, ben geldim. Ay dur, dur. Ne? Ne? Bak bir dakika, şunu verir misin?
1: Drew, sen ölmüştün ama...
0: Öyle, evet. Kıyısından döndüm. Ama seni düşünmek beni hayata bağladı. Seni kurtarmaya geldim.
1: Beni mi?
0: Ve Henshaw'u durdurmaya.
1: Sebastian'ı mı? Hayır, o bize yardım ediyor.
0: Audrey, Highland'ı biliyor musun?
1: Evet.
0: Sebastian Highland'da çalışıyor.
1: Yok, hayır, bu mümkün değil. Neden canını riske atsın? Neden kovulmayı göze alsın?
0: Sana ne söyledi? Belleğin alıcısını bulmaya geldiğiniz mi? Seni beni öldürebilsin diye getirdi. Beni bulabilmek için seni yem olarak kullandı. Senin için geleceğimi biliyordu. İncinmene asla izin vermem. İşte buradayım.
1: Evet.
2: Audrey, sana kötü haberlerim var. Mesela Nadia hala hayatta görünüyor. Şu anda diğer trapez platformunda tam karşımda. Üzerinde bomba bile olabilir. Belki de terör eylemi buydu, bilemiyoruz. Mantıklı değil ama canlı bombaya da benziyor diyemem. Özgüvenini almış yürümüş gibi kendini bir şey sanıyorum. İşin aslı Audrey. Şu anda tam karşımda ve beni öldürmek istediğinden eminim. Ve sonra da seni öldürecek. Ama yani bunu halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. New Jersey'deki sirk merkezindeki eğitimi hatırla.
1: Sana tek bir şey soracağım.
0: Ne istersen?
1: Evden başka bir yere gitmem diye mi kupayı bana bıraktın? Kendimi geliştiremeyeceğim için mi? Hiçbir şeyi sorgulamayacağım için mi beni Viyana'ya gönderdin?
0: Hayır, hayır, hayır. Yani... Seni hafife aldım.
1: Beni incittin.
0: Çok üzgünüm. Mecburdum. Ama şimdi başardıklarını görünce seni daha da çok seviyorum.
1: Beni seviyor musun?
0: Seni seviyorum, Audrey Stockman.
3: bayıldık.
2: Audrey. Audrey başardım. Güvendeyiz. Audrey. Audrey.
3: Harika. Eli.
0: Patronun sana teçhizat mı verdi?
1: Hayır.
0: Kanadalı mı oldun?
1: Evet.
0: Vay canına, iyiymiş.
1: Ben olsam açmazdım.
0: Yoksa havaya mı uçarım?
1: Şey...
0: Bin defa düşünsem bile aklıma gelmezdi. Başka bir şey var mı 00 çekici?
1: Bellek çantada değil.
0: Hadi ama. Hey! Bana güvenebilirsin.
1: Öyle mi? Çünkü kimseye güvenme demiştin.
0: Geri yürü. Çekil.
2: Yürü.
1: Sebastian.
4: Audrey.
0: Audrey geri çekildi. Birlikteler.
4: Taylor.
0: Merhaba dostum.
4: Audrey ondan uzaklaş. Hepimizi öldürecek.
1: O da aynı şeyi senin için söyledi.
2: Merhaba.
5: Taylor hedefi yok et.
0: Canın cehenneme baba. Anne.
2: Dur bekle. Dur. Durun biraz bekleyin.
4: Audrey beni dinle. Drew Highland için çalışıyor.
0: Sebastian Highland için çalışıyor.
4: Bu bir yalan. Audrey o Duffer'la çalışıyordu.
0: Duffer'la çalışan Sebastian.
4: Salona tetikçiyi gönderen Drew'du. Seni ölüme terk etti.
0: Salona tetikçiyi gönderen Sebastian'dı. Seni ölüme terk etti.
4: Söylediğim her şeyi tekrar edemezsin.
0: Ederim çünkü silah bende. Sen iyi misin?
1: Çok korktum.
0: Merak etme. Hepsi geçti. Bu işe bulaştığın için çok üzgünüm.
1: Sorun değil.
0: Biliyorum.
1: Sorun değil. Artık eve dönebilir miyiz?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Seninle ilgileneceğim.
1: Bunu mu arıyordun?
0: Olcay sen... Çok tatlısın ama ne yaptığını bilmiyorsun.
1: Sanırım hala beni hafife alıyorsun.
0: Audrey, hadi ama. Audrey.
2: Bırak beni, bırak dedim.
1: Olamaz.
0: Morgan, hep böyle dramatiksin.
6: Lanet olsun. Olamaz.
0: Acele etmelisin. Bitir işimi. Doğru. Sen hiçbir şeyi bitiremezsin.
7: Polis! Açın kapıyı! Polis! Açın kapıyı!
1: Hey! Merhaba. Bitti. Üzgünüm.
0: Audrey yapma.
1: Yalan söyledim.
7: Açın kapıyı polis! Hemen açın! Hadi!
8: Kimse kıpırdamasın. Silahlarınızı hemen yere atın. Grutayer kıpırdama. Tutuklusun.
2: Fazla mı geldi? Ne oldu?
1: Morgan, iyi misin?
2: Evet iyiyim. Sen iyi misin?
1: Evet. Sebastian?
4: Tamam, kurşun geçirmez yere ama kaburgalarımı kırılmaktan koruyamadı.
2: Yaşıyorsun. Yaşıyorsun.
9: Heimlich manevrası nedir?
10: İşte bu. 8 kişilik çalgı.
11: Güçlü siren sesi doğru cevap verdi.
1: Ne uzun numaraymış. Alo?
2: Anne, yaşıyorum.
12: Canım iyi misin?
9: Şunun sesini kısayım.
1: Seni hoparlörü alıyorum, bekle.
9: Dur. Önce sesi kısayım.
11: Kusmaya
9: çalışıyorum tatlım.
1: Alttaki.
9: Alttaki mi? Neyin altı?
11: Affedersiniz, uluslararası bir casusun telefonundan arıyorum.
1: Casus mu, ne casusu?
9: Alttaki tuş çalışmıyor.
11: Uluslararası bir casus diyorum. Adı da Sebastian Henshaw. MI6 için çalışıyor.
4: Morgan, keşke beni ifşa etmeseydi.
1: Evet, onlara her şeyi anlatır.
11: Bir dakika, başka biri arıyor. Sizi seviyorum. Sebastian Henshaw'un telefonu, Morgan'la görüşüyorsunuz. Buyurun.
12: Henshaw nerede?
11: Yok artık. Düşündüğün kişi misin?
1: Kimi düşündüğünü nereden bilebilirim?
12: Vay canına, evet sensin. İnanılmaz.
11: Audrey ile Sebastian'ı biraz yalnız bırakayım demiştim de.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
14: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
15: Hadi maça gidiyorum.
16: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
17: Yola çıkıyoruz.
16: Çok heyecanlıyım.
18: Sultanlarımız ve

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Budur.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Budur.

0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Budur.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyorum.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.

0: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Budur.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Manevrası nedir?
9: İşte bu.
8: 8 kişilik çalgı aleti.
9: Güçlü siren sesi doğru cevap verdi.
10: Ne uzun numaraymış.
11: Alo?
12: Anne, yaşıyorum.
13: Canım iyi misin?
14: Şunun sesini kısın.
12: Seni hoparlörü alıyorum, bekle.
14: Dur.
9: Önce sesi kısayım.
14: Alttaki mi? Neyin altı?
12: Affedersiniz, uluslararası bir casusun telefonundan arıyorum. Casus mu, ne casusu?
14: Alttaki geldi. Tuş çalışmıyor.
12: Uluslararası bir casus diyorum. Adı da Sebastian Henshaw. MI6 için çalışıyor.
15: Morgan, keşke beni ifşa etmeseydi.
16: Evet, onlara her şeyi anlatır.
12: Bir dakika, başka biri arıyor. Sizi seviyorum. Sebastian Henshaw'un telefonu, Morgan'la görüşüyorsunuz. Buyurun.
17: Henshaw nerede?
12: Yok artık. Düşündüğün kişi misin?
16: Kimi düşündüğünü nereden bilebilirim?
17: Vay canına, evet sensin. İnanılmaz.
12: Audrey ile Sebastian'ı biraz yalnız bırakayım demiştim de.
17: Anlarsın ya.
16: Söyle beni arasın.
17: Hayır, bir güvenilir
12: bir ajan olabileceğimi kanıtladım zaten. Şimdi sen
17: söyle, ben ileteyim.
16: Peki.
12: Tamam.
17: Ona şunu söyle.
16: Pazartesi günü büroya dönebilir.
17: Gerçekten mi?
12: Evet, işte bu harika.
16: Teşekkür ederim.
17: Buna çok sevinecek, teşekkür ederim.
12: Pazartesi biraz zor ama.
17: Yani ben gelemem.
12: Hayır. Bir reklam çekimim olabilir ama işte. Canım neyse, önemi yok.
17: İptal edebilirim.
16: Senden bahsetmiyorum Morgan, sakın gelme.
17: Tamam,
12: tamam, pazartesi gelmeyeceğim. Rüyamda görsem inanmaz mı?
16: Harika, teşekkür ederim.
17: Tamam, geleceğim, pazartesi görüşürüz. Kahveni nasıl istersin?
15: İnsanlar Avrupa'ya ilk gidişin nasıldı dediklerinde...
16: Onlara gerçeği söyleyeceğim. Ama kesinlikle sıkıcı değildi.
15: Evet.
16: Ben aslında istediğim her şeyi yapamadım.
15: Öyle mi? Neyi yapamadın? Hayır, dur. Hayır. Hayır.
16: Hayır, aksi çok üzgünüm, sandım ki ikimiz de belki yapacaktım. Yani
15: bu
16: ben...
15: Bu göğsümdeki ağrı yüzünden.
16: Tamam, kes hızlanmayı.
12: Merhaba. Bunun yaşandığına çok sevindim. Böldüğüm için de çok üzgünüm ama MI6'daki kadınla konuştum ve bellekle ne yapılacağını o bilir dedi. Bu sefer bende.
16: Bize güvende tutun demiştin değil mi?
12: Evet, yani ben de sonunda onu yuttum. Büyük bir kişisel zaferdi.
15: Bizim onu yok etmemiz gerekiyor.
12: Evet, çıkarttığımda edebilirsiniz. Anlarsın ya.
15: Bence patronumla konuşmam gerekiyor.
12: Tamam, sonra görüşürüz. Doğru, başardık. Evet, başardık.

0: Size uyarayım. Aklınızı kaybedebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 başla. Odin, seninle Tokyo'da olmak gerçekten çok güzel. Benim bir tanecik güzel arkadaşım. Biliyor musun seni? Udon'dan bile çok seviyorum. Japon kelime şakası yapıyorum. Buradaki yakışıklı ramenlerle biraz eğlenmek istiyorum. Şakamı beğendiniz mi? Yoksa çok mu curry buldunuz? Ne dersiniz? Odin, seni çok seviyorum. Mutlu yıllar bebeğim.
1: Mutlu yıllar Audrey.
2: Morgan, bunu yapmamalıydın.
0: Ama yaptım bile.
3: Hadi Morgan, vakit geldi.
0: Aa, benim şuna, mayayım şuna bak. Audrey'nin doğum günü ara ve cevap ver şarkısını söylemem gerek. Ben mutlu dediğimde sen yıllar diyeceksin. Mutlu, mutlu.
3: Audrey, mutlu yıllar.

0: Bir yıl sonra.
1: Mutlu yıllar.
2: Domo arigato.
1: Tamam, üfle canım, hadi üfle. Güzel, umarım eğlence dilemişsin. Aa, hayır, dur. Bu sadece mikrofon. Gerçi

0: Aslında ben Audrey'yi 15 yıldır falan tanıyorum. O kadar zamanda hiç ilerlemedi. Bir gram bile değişmedi. Onu avucumun içi gibi tanırım. Çok basit biridir. Ve böyle bir şeyi başarabilmek için yeterli kapasiteye sahip değil. Çok iyi dostumdur. Şeyden bahsediyorlardı. Galiba bir adam için yapıyorlarmış.
1: Aa, korkunçtu. Gözlerinin önünde biri ölmüş galiba. Sanırım birinin sevgilisiymiş.
2: Bilemiyorum. Aşk içinmiş galiba.
0: Aynaya bakıp onun arkadaşım olduğunu görmek çok zordu. Böyle durumlarda gerçek kurbanları hatırlamayız. Yani şey arkadaşları. İlk günden beri yanında olan çocukluk arkadaşları. Bu yükü taşıyan insanları. Buna mecburuz, affedersiniz. Bu yükü çok uzun bir süre taşıyacağız.
3: Onlarla konuşabilseydiniz ne söylerdiniz?
1: Onlara biraz akıl verirdim.
2: Bel çantamı geri isterdim.
1: Evet, bel çantamızı verin. Pasaportumu, paramı, parlatıcımı,
2: evet,
1: anahtarımı, telefonumu.
2: Her şeyi.
1: Her şeyi geri verin.
0: Ben Audrey'nin bunu yaptığını düşünmüyorum ama yapmışsa eğer onu affediyorum.
3: Avustralya'dan sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz?
1: Harika vakit geçiriyoruz.
2: Hem de nasıl?
1: Merhaba, televizyona çıktık.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Onda özel bir şey var. Gün batımında. O yanan ışık topunda. Doğanın gücü, zamanın kendisi gibi. Solmaya başlayıp karanlık çöktüğünde kendini önemsiz hissetmene neden olur. Kendi şeytanlarım olmalı. Ve içten içe tek istediğim affedilmek.

0: Ne haber?
1: Bu benim dostum. Geç. Kim kimi indirecek? Elinizde kim var? Beni duyuyor musunuz? Küçük çocuk için 5 verebilirim ha? Pekala, şu parayı görelim.
2: Hadi hadi. Hadi parçala onu hadi. Hadi.
3: Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi dövüşün.
4: Hadi yap şunu bebek.
2: Aşağıdan aşağıdan. Evet evet, işte böyle. Evet.
5: Hadi yap.
2: Ayaklarını tak. Evet evet evet.
1: Diyeceğim Stray. Aferin sana evlat. Aferin sana.
4: Bütün lanet paramı kaybettim dostum. Bu saçmalık.
6: Hey Estel. Sanırım adamını buldum.
7: Estel'i görmeye geldim.
8: Kollar yukarı.
5: Bizi neden içeri almıyorsun? Kaç saattir buradayız?
8: Yukarı geliyor.

0: Şuraya otur.
1: Merhaba tatlım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Seni daha önce burada görmedim.
2: Evet, pek tarzım bir yer değil.
1: Her zamanki yerinden mi kovuldun? Ben Lexus. Dans etmek ister misin?
2: Üzgünüm, pek iyi bir dansçı sayılmam. Yani

0: Muhtemelen bir solucan ya da başka bir şeye basabilirim. Yeterli alan yok gibi görünüyor, anlıyor musun?
1: Adın ne?
0: Adım Stray.
2: Hey! Gidelim.
0: Affedersin. Telefonun var mı?
1: Beni ayartmak için kulüpten çıkmalısın.
0: Bak, bu ne demek bilmiyorum, tamam mı? Seni dışarı çıkar, bir şeyler yeriz. Biraz fazla alanı olan bir yerde, ha?
2: Hey, beni duymadın mı?

0: Evet. Fred'in şehir merkezinde ne yaptığını hepimiz duyduk. Pekala. Bu çok hoş. Hala benim bölgem olduğunu anlaması gerek. Kurallara göre oynamazlarsa oyun oynayamazlar. Bunun için üzgünüm. Oyunları sever misin Stray?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Birini oynamaya ne dersin? Eğlendir beni. Rus ruleti? Hayır, şaka yapıyorum. Kolay bir şeyle başlayacağız. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk mu, cesaret mi?
1: Doğruluk.
0: Doğruluk. Bahçe dövüşlerinde iyi bir isim yapıyorsun. Sence biraz para için serserileri devirmek için benim bir yolum mu? Gerçekten.

Bu gözler. Ben de senin gibiydim. Bir dövüşçü. Gerçi o zamanlar kendimi savunamıyordum. Uğrunda dövüşmene diyecek bir şey verebilirim. Araban burada. Kuda, o ön tarafta. Hey Stray. Sen benim için dövüş, ben de senin için. Çok basit bir teklif. Sana meydan okuyorum.

0: teşekkürler. Çok güzel değil mi? Evet. Hey, çok güzelsin.
1: Hadi ama biz ne zaman içeri alacaksın? Ay inanmıyorum. Sen de mi geldin? Evet. Uzun zaman oldu.
2: Hey.
0: Evet.
2: Hadi. Nasıl? Sen kuda mısın?
0: Hadi. Tamam.
1: Evet. Çok güzel.

0: Araban güzelmiş. Yani herkes Challenger'ı bilir ama bana sorarsan Barakuda uyumaya devam etti. Bak, o hanım paradan hiç bahsetmedi.
1: Bir gece kulübünün önünde en az 23 kişi vuruldu. Kurbanlardan ikisi öldü. Diğer ikisinin durumu ise kritik. Maskeli adamlar bir SUV'den atladı. Kalabalığa sprey sıktı.
0: Beni bilgilendirecek misin?
2: Ronnie Fenwick. Kumar borçları.
0: Güney sahili boksörü.
2: Hı. Ve çok büyük bir adi herif. Hadi oraya git de kendini bir tanıt ha.

0: Affedersin.
1: Hey! Hey! Sen kim olduğunu sanıyorsun? Genç lanet serseri! Beni ucuz bir numarayla yakaladın. Lanet olası herif! Seni enseleyene kadar bekle! Lanet olası herif! Seni mahvedeceğim! Bana gününü göstereceğim! Aşağılık pislik! Çıkar beni buradan! Lanet olası!

0: öldüreceğim. Beni duydun mu? Herif, ölü bir adamsın sen. Sen ölüsün herif. Sen ölü bir adamsın. Ben esas bir adamım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben lanet Ronnie Fenwick'im herif. Yarı orta siklet dünya şampiyonu, anladın mı?
1: Bu doğru mu?
0: Kuda?
1: Ronnie, sen bu gece hiç kimsesin.
0: Kuda? Ne zaman çıktın dostum? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Parayı getireceğim, tamam mı? Geri ödeyeceğim, ona ödeyeceğim, yemin ederim. Sen hapisteyken istediği her şeyi yaptım. Estelara. Estelara, o beni tanıyor. Sen beni tanıyorsun dostum.
1: Tamam, seni tanıyorum, biliyorum. Ve herkes biliyor ki şu an normalde benim olduğum yerdesin aslında.
0: Evet.
1: Ve sen de biliyorsun ki şu an bulunduğum yerde merhamete hiç yer yok Ronnie.
0: Kuda, lütfen dostum. Lütfen.
1: Cehenneme git. Şu çenesini hiç kapatamadı. Dua falan mı edeceksin?

0: Tamam tamam geliyorum. Kuda.
1: Olivia.
0: Pek arkadaşlarınla gelmezsin. Hı? Yani sen ve arkadaki şu kötü çocuk için. Sadece 100 top mu?
1: Saat kaç?
0: 3.30.
1: Hayır Olivia. Saat kaç?
0: Pekala, şimdi madem böyle soruyorsun, sanırım saatim bozulmuş. 11.30.
1: Evet doğru.
0: Elbette tatlım. Biliyorsun toplarını hep gözlerim Kuda.
2: Burada ne yaptığımızı söylemek ister misin?
1: Biliyorsun golf biraz sabır işidir. Zamanlamadır. Soğukkanlılığını korumaktır. Ama belli ki bu niteliklerden yoksunsun.
3: Saçmalık.
1: Evet.

0: Harika.
1: Ben paramı istiyorum. Lanet golf dersi değil.
0: Biri sana bu gece nerede olduğunu sorarsa... Psst, hey.
1: Golf.
0: Evet, doğru. Şimdi defol git buradan.

0: Ama konuyu değiştirirsek Borun nasıldı? Aa, sahi mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptın peki? İstemiyorum. Neden hayır, olmasın? Hayır. Ders nasıldı?
1: Donnie her zamanki gibi ortalığı karıştırıyor.
2: Aman tanrım. Baba?
0: O senin baban mı?
1: Hapiste olması gerekmiyor muydu?
2: Sonra görüşürüz, tamam mı? Bana bir saniye
0: tamam,
2: verin.
0: Tamam, görüşürüz.
3: Merhaba, Lola. Nasılsın bebeğim? Vay canına. Burnundaki ne öyle?
2: Ben deldirdim.
3: Ne zaman?
2: Burada ne yapıyorsun baba?
3: Gelip seni görmek istedim sadece. Biraz takom var.
2: Artık o şeyleri yemiyorum. Vegan oldum.
3: Ne zamandan beri? Yani affedersin. Tanrım sen... Yani çok çabuk büyüyorsun biliyor musun? Yani sırf ikimiz birlikte biraz zaman geçirmek için bir gezintiye falan çıkmak ister misin?
2: Hayır, otobüsüm geldi.
3: Evet tabii. Yani doğum günün yaklaşıyor. Bu özel bir yaş.
2: Bunu farklı yapan şey ne? Diğerlerinin hepsini kaçırdın.
3: Tamam. Dinle. Bunu al. Düşündüm de bir elbiseye ihtiyacın olur partin için.
2: Benim gitmem gerek.
3: Tabii. Seni seviyorum.

0: çok güzel. Dur, seni gördüm. Onu bana ver.
1: Ben bir şey almadım ama. Dur, ben bir şey almadım. Çantamı geri ver diyorum.
0: Sen hırsızsın.
1: Ben bir şey almadım. Çantamı
0: bırak
1: ver.
0: Dedim.
2: Hey,
0: bırak
2: hanımlar.
0: Dedim. Bırak.
2: Hey, hey, hayır, hanımlar,
1: ben
2: hanımlar.
1: Bana geri.
2: Hey, buna hiç gerek yok. Bununla
0: ama
2: ben ilgilenirim. Tamam,
0: görmedin
2: biliyorum
0: mi?
2: Onunla ben ilgilenirim, tamam mı? Bu herhalde her şeyi karşılar. Bu sana uyar mı? Evet, uyar.
0: Tamam.
2: Bu fiyata tişörtü bile alırım. Tamam mı? Güzel. Hey, al bunu. İyi misin?
0: Teşekkür ederim.
2: Nerelisin?
0: Atlanta.
2: Evinden bayağı uzaktaymışsın. Adın ne?
0: Billy.
2: Ben Kuda. Miami'denim. Kaç yaşındasın?
0: 18.
2: Ciddi misin?
0: 15. Biraz karnım aç. Buralarda bir Wendy's falan var mı?
2: Evet, öyle bir yer var. Ne tür yiyecek seversin?
0: Ne olsa yerim.
2: Ne olsa? Ne olsa iyi bir şey.
3: Hey Eric. Benim Stray. Dostum, seni duyuyorum. Bak, paranı buldum. Bir aylık kira falan.
4: Saçmalama.
3: Oyun oynamıyorum. Hepsini buldum.
4: Hadi ama. Parayı kapının altından içeri at.
3: Gerçekten mi? Kapıyı aç Eric.
4: Lanet, kapının altından at. İttir gelsin.
3: Burada 500 var. Şimdi anahtarlarımı ver.
4: Bekle. Bana bir daha bulaşırsan bu kez lanet yatağını da yakarım sersem. Şu haline bak, kötü gözüküyorsun.
3: Sonra görüşürüz Eric.
4: Evet, nasıl istersen.
5: Hey, o sevdiğin kristali aldım.
6: İki yeni mesajınız var. İlk yeni mesaj.
7: Merhaba, Park Civil'den Jimmy Magner. Daha fazla işimiz olmayacağını söylemek istiyorum. Sana geç haber verdiğim için üzgünüm. İşlerinde bol şans.
6: Sonraki mesaj. Merhaba, ben Lexus. Bu numaradan cevapsız bir arama almışım. Bu yüzden geri arıyorum. Pekala, hoşça kal. Yeni mesajlarınız bitmiştir.
2: Pekala. Bu taco küçük Havana'nın en iyisidir. Veya bir de buradaki yeşil sosla daha da iyidir.
0: Hmm. Evet. Fena yakıyor.
2: Ama o kadar da acı olmaları gerekmiyor tabii.
0: Hayır, harika demek istedim.
2: Doğru ya, yakıyor.
8: Hey hey hey, tamam. Hey. Hey. Tamam tamam tamam. Ayrılın, hadi ayrılın. Hey, gel buraya. Gel buraya. Senle sonra görüşürüz, tamam mı? Hadi,
2: annen tamam. Nerede?
8: Sen işine bak.
0: Hadi.
2: Başın
8: hadi
2: sağ olsun.
8: Uyuna, hadi hadi hadi.
2: Nasıl?
8: Hadi bakalım.
0: Bağımlıydı.
8: Ben de.
0: Ben de koruyucu aileye gittim ama o adam da... Oradan ayrılmam gerekti. Çocuğun var mı?
2: Evet. Bir kızım var.
0: Hı.
2: Senin yaşlarında.
0: Adı ne?
2: Lola.
0: Hı.
2: Haftaya doğum günü.
0: 16 mı?
2: Evet. Sorabilir miyim? Ha? Doğum günün için ne isterdin?
0: 16 güzeldir. O neden hoşlanır? Her neyse, kalbinden geldiğinden emin ol, anlıyor musun? Sadece senin verebileceğin bir şey.
2: Biri, bu sokaklar senin gibi genç bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı? Bir arkadaş.
0: Yok.
2: Peki. Beni burada bekle. Merhaba, iyi akşamlar.
9: Hey, merhaba.
2: Sadece normal bir oda.
9: Hı hı. Peki kalış süreniz nedir?
2: Sadece hafta sonuna kadar ve bir bakayım. Belki biraz daha uzun.
9: Oh, nakit. Mükemmel. Tamam. Şimdi bu sizin.
2: Harika. Teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim.
2: Şimdi bir odam var. Ve biliyor musun? Al bunu. Ve odanın parası hafta sonuna kadar ödendi. Yani kendine iyi bak.
0: Peki ne kadardır Miami'desin?
3: Beni yakaladın. Büyüdüğüm yerde çok fazla erişte lokantası yoktu.
0: Neresiymiş orası?
3: Idaho.
0: Orası patatesin vatanı değil mi?
3: Evet. Mavi yakalı. Dağlar ve vadiler. Geldiğim yerde sadece 1000 kişilik bir nüfusumuz vardı. Restorandan çok kilisesi olan bir yer. Peki ya sen?
0: Kuzey Carolina.
3: Orası NASCAR'ın vatanı değil mi?
0: Evet. Ama hızlı arabaları pek sevmem.
3: O zaman Lambo'mu satsam iyi olur.
0: Peki adın ne? Stray? Bu gerçek bir isim değil.
3: Affedersin. Lexus?
0: Benim adım Sloan.
3: Çok sevdim.
0: Hadi söyle.
3: Ricky.
0: Ricky. Ne hoş. Çok sevdim.
3: Aptalca.

0: O bir silah mı?
1: Hı. Bu şehirde birçok insana güvenmiyorum.
0: Al benden de o kadar.
1: Ne iş yapıyorum demiştin?
0: Dövüşüyorum.
1: Sana bir şey göstermek istiyorum.

0: Ne var?
1: Buluştuğun herkesi buraya getiriyorsun ha?
0: Aslında her birini. O solucan için biraz alana ihtiyacın olabileceğini düşündüm.
1: Hayır, yapamam.
0: Pekala. Gerçi son konuştuğumuzda epey kendinden emin görünüyordun.
1: Peki. Ama bu haltı yıllardır yapmadım.

0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Bundan çok sıkıldım artık Kuda. Yeter.
1: Medina, lütfen. Ne var ki?
0: Lola artık küçük değil Kuda. Babasının kim olduğunu, gerçekte kim olduğunu biliyor.
1: Ha, ama bu onu benden alabileceğin anlamına gelmez.
0: Elbette gelir. Bak.
1: Aa.
0: Onu parayla satın almak istemen yeterince kötü.
1: Üzgünüm.
0: Ne tür para
1: çok
0: bu Kuda?
1: Çok üzgünüm bak.
0: Yaşadığın hayatla lekelenmişsin. Bir suçlusun.
1: Şey, biliyorsun ben buraya geldim çünkü...
0: Biliyorum. Lola'nın doğum günü.
1: Doğru, evet.
0: Tatlı 16 yaş.
1: Ve ona bir şey almak istiyorum. Yemeğe çıkarmak. Yani bir babanın kızı için yapacağı normal şeyleri
0: canım
1: yapmak.
0: Canım yanıyor biliyorum. Ama Lola'nın ilacın olmasına izin vermem. Sen hapse girdin. Bizi bıraktın sen. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Evet hapse girdim doğru. Hapse girdim ve insan hapse girince bu oluyor. Yani hapishane dışında kimseyi görmüyorsun. Kim bu?
0: Cameron Gaskell. Az bilinen, biraz hermetik bir sanatçı. Muhtemelen bazı büyüklerle rekabet edebilirdi. Görünüşe göre ekibinden hiç çıkmamış. Bir sürü kediyle yaşamış.
2: Hey!
1: Beni takip mi ediyorsun?
2: Arabanı gördüm. Bak, profesyonel olmadığım için üzgünüm.
3: Sersem! Evet, yürümeye
2: bak,
3: devam
2: dursun.
3: Et aşağılık.
2: Golf de, tenis de oynamaya varım. Her ne istersen. Hey, bunu gerçekten yapabilirim.
1: Tabii tabii. Atarım. Tanrı aşkına. Ne var?
2: Çevir şunu. Kontak anahtarın olabilir.
1: Evet.
2: Bu marş motorun.
1: Hayır, hayır, hey, hey, hey. Hey, dinle. Arabamı kurcalamandan hoşlanmadım. Bir çekici çağıracağım.
2: Biraz sabır.
1: Sabır mı? Sabır.

0: Tekrar dene.
1: Tabii ya. Hadi canım.
0: Bu işe ihtiyacım var.
1: Peki, tamam.
0: Bana bir şans ver.
1: Tamam, dinle. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı işlerim var. Yani belki bana yardım edersin. Belki.

0: Kim o?
1: Oda servisi.
2: Billy?
0: Hayır, ben hiçbir şey almadım.

0: Aşağılık kadın!
1: Hayır! Hayır!
0: Lanet hayır. Çeneni kapat!
1: Hayır! Lütfen!
0: Buraya hayır. Gel!
1: Hayır!
0: Fislik!
1: Hayır!

0: Bakar mısın?
1: Hey dostum, ne vardı?
0: Şey ya... Bir kız gördün mü? Siyah bir kız, 16 ya da 17 yaşlarında. Saçında kızıl örgüleri vardı.
1: O mu? Evet. Sanırım dün gördüm. Dün sabah. Ama pek öyle emin mi? Değilim dostum.
0: Yalnız mıydı?
1: Sanırım öyle. Havuz başında.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Tabii.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet, bir kızım var. Senin yaşında.
0: Adı ne?
1: Lola. Haftaya doğum günü.

0: Bu sokaklar senin yaşındaki bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı?
1: Yok.

0: Hadi hadi hadi vur vur.
1: Hadi, hadi ama indir
0: hadi,
1: onu.
0: Hadi hadi indir onu hadi. Hadi. Öldür onu hadi. Aşağıdan aşağıdan hadi hadi hadi. Aşağıdan. Hadi hadi.
1: Hadi
0: vur vur vur. Kafasına evet evet evet. Hadi hadi adamım yaparsın yaparsın. Hadi hadi. Hadi. Daha çok evet evet. İşte bu. İşte bu. Evet. Aferin sana. Adamımsın. Adamımsın. Aferin sana. İyi para kazandın.
2: Sonra görüşürüz.
0: Hadi.
2: Geleceğini düşünmemiştim.
3: Bunu gördün mü?

0: İyi misin? Dün gece hiç uyumamış gibi görünüyorsun.
1: Bir kızla tanıştım. Ve...
0: Lanet olsun, pek mutlu görünmüyorsun.
1: Hayır, öyle değil. Bir çocuktu. Ocean Drive'da hırsızlık yaparken rastladım ona. O bir kaçak. Ona biraz para verdim. Bir otele yerleştirdim ve... Şimdi gitmiş. Galiba... Biri kaçırdı onu.
0: Yani bu kızı tanımıyorum. Ama dediklerine bakılırsa yani... Polislerden ya da bir adamdan kaçıyor olabilir. Lanet olsunuz. Bugünlerde buradaki çocukların yarısı bağımlı.
1: Onda bir şeyler vardı. Yani çok genç ve... O da birilerinin kızı.
0: Seni anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Kuda, seni yarına kadar beklemiyordum.
1: Her hafta aynı gün değil mi Link? O yüzden beni şu Çin takvimi zımbırtısıyla kandırma.
0: Sorun değil, sadece senin için fazladan para bulmak istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç, dört, beş,
2: kumsaldaki altı, gün batımıyla yeni yedi, bir başlangıç sekiz, yapacaksın.
0: Dokuz, on... Tamam, sorun yok.
1: Dur. Bekle biraz, bekle dur. Bunu nereden buldun?
0: Ne?
1: Para klipsi, bunu nereden buldun?
0: O benim. O benim para klipsim.
1: Hayır. Onu bir arkadaşıma verdim, küçük bir kıza. Bunu nereden aldın?
3: Sana lanet bir soru sordu.
0: Arkadaşım, bunu bana o verdi.
1: Lanet olası arkadaşın kim? Kim o arkadaşın?
0: Anlamıyorum.
3: Sana kim verdi?
0: Güney Miami'de bir rehinci dükkanı var ve 58. sokak. Bu bir antika, gerçek altın.
1: Ve o benim, bu yüzden sakın dalga geçme benimle.
4: Kuda, benim Estel. Sabah ilk iş bana gel. Ve Sitre'yi de getir. Çok önemli.

0: Evet, iyi zaman geçirdim. Evet, hayır, ben sadece... Bak, gitmem gerektiğini söyledim, tamam mı? Evet, tamam. Hoşça kal.
1: Kız kim?
0: Daha yeni tanıştık.
1: Estelinkilerden biri mi?
0: Çok deneyimlisin ha?
1: Ondan hoşlanıyor musun?
0: Evet, sanırım.
1: Ha, onun hakkında ciddiysen yani ben olsam farklı bir iş bulurdum.
0: Gerçekten tavsiye verebilecek kişi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Elbette öyleyim. Eğer biraz... Yani düşündüğünün yarısı kadar olsaydın bile, o zaman gider kendine gerçek bir hayat kurardın.
0: Gerçek bir hayat mı?
1: Evet. Söylesene, nasıl bir hayat istiyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ne istiyorsun? Gerçekten bir düşün. İstediğin şey nedir?
0: İstediğim yer edinmek için dövüşmeyeceğim bir dünya.
1: Yani yaşamaya değer bir hayat. Bu iyi bir şey. Biliyorsun, bu arabayı oldukça iyi tamir ettin. Bu şekilde geçimini sağlayabilirsin, değil mi?
0: Tamirci öyle mi?
1: Dövüşçü olmaktan daha iyidir. Ya da lanet serserilerden. Hadi.

0: Güney tarafından geldik.
1: Harika.
0: Evet.
1: Şuna bak, akıl hocası ve çırağı. O nasıl çalışıyor Kuda?
0: Ha şey, aslında iyi gidiyor. Evet.
1: İyi mi gidiyor? Bugünlerde bir erkekte ender görülen bir şey. Yine de sadece bir çocuksun, öyle değil mi? Bir şey ısmarlayabilir miyim canım?
2: Hayır. Teşekkürler.
1: Ne kadar nazik. Aa, biliyor musun Kuda? Neden ona takımlarından birini giydirmiyorsun?
2: Pek benlik değiller.
1: Bazıları eski kafalı diyebilir. Hatta bir kalıntı. Ama biz arkadaşımız Kuda'yı iyi biliriz. Bir klasiktir. Şehir merkezinin dışında yeni bir ekip var.
0: Ne iş yapıyorlar?
1: Artık her şey internette. Bu çocukları gördün. Dijital para birimleri, siber dolandırıcılık, karanlık ağda anlaşmalar. Ama iyi bir sistemleri var. Günde 100'den fazla çekiyorlar.
0: Yani başka bir kira.
1: Spor çantalı çocuklar değiller, bağımsızlar. Dışarıda yeni bir dünya var. Hala benim olduğumu anlamıyorlar.
0: Şehir merkezi mi dedin?
1: Hı hı.
2: O civarda bazı insanlar tanıyorum.
1: Aa, öyle mi? Sen ne dersin Kuda? Streyin tek başına yapmasına izin verelim mi?
0: Tabii. Nasıl istersen. Zaten yapacak işim var.

0: Ne oluyor? Dostum, ne oluyor? Hey!
1: Nerede o?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum. Freddy! Freddy'nin adam mıydı?
1: Nerede bulurum bu Freddy'yi?
0: Eski bir kurabiye fabrikası var. Sanayi bloğunda. Şehir merkezinde. Hadi lütfen yapma, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Benim bununla bir ilgim yok.
1: Senin bununla çok ilgin var.

0: Burada ne yapıyorsun? Estel bunu halledebileceğimi söyledi.
1: Yani sana göz kulak olmamı söyledi.

0: Lanet olsun. Bak kim gelmiş.
1: Ne haber Peyçek?
0: Kayıp mı oldun Stray?
2: Bunlar Estelle'in adamları mı?
0: Hı.
2: Otursana.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele etseniz iyi olur.
2: Sen de kim oluyorsun be?
0: Bu tersane dövüşlerindeki hurdacılardı. Geçen hafta kendi sayesinde çok iyi kazandı.
2: Bana pek güçlü gelmedi.
0: Lanet olsun ama fena dövüşüyor, anlıyor musun?
2: Patronun kafasında bazı çılgın fikirler var. Sanki pay almaya çalışıyor gibi konuşuyor. Bak şimdi. Anlaşılan sen uzun süredir oyundasın. Buna ne dersin?
3: Eğer kurallara göre oynamazsan bu oyunda o kadar uzun süre kalamazsın.
2: Bak burası bir tuzak evi.
0: Bu doğru.
2: Burada kural yok. Kurallarla oynasaydım şu an olduğum yerde oturmazdım.
3: Biliyor musun? Buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Çok, çok güzel.
2: Daha önce denk geldik mi? Santa Rosa'da bulundun mu hiç? Seni hatırlıyorum. Barakuda aşağılık herif. Sana saldırana kadar onlarla Latin krallarını yönetirdim. Bozguna uğratmaya çalıştım. Ama sen 3 tanesini duşta eski bir buz kıracağı şeyiyle indirdin.
4: Bırak beni! Bırak beni! Bana tuzak kurdun! Seni aşağılık herif! Bırak beni! Bırak beni!
2: Ne oldu dostum?
4: Senin lanet!
2: Güzel bir şey gördün mü? Anlayacağın her türden kızım var. Siyah kızlar, beyaz kızlar.
4: Lütfen, lütfen, lütfen dur.
2: Küçük kızlar.
4: Hayır.
0: Herkesin kendi zehiri var, duydun mu? Şahsen içlerinde biraz kavgacılık olması hoşuma gidiyor, duydun mu?
2: Hey, baksana dostum. O kafanı parçalamadan önce kapa çeneni.
3: Bitirdin mi?
2: Andre, çantamı getir.

0: Hepsini. Dre.
1: Siz pislik herifler kripto para kullanmayı bilseydiniz sizi bir daha görmek zorunda kalmazdım.
0: İşte bu nakit. Bu şey öldü. Hepsi orada.
2: Güzel.
0: Hey.
2: Seninle sonra görüşürüm. Kuda.
0: Tabii.

0: Tüm bu olanlar da neydi söyler misin? Neredeyse bizi öldürtüyordun.
1: Evet.
0: Kuda. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bak hiç bulaşmayalım.
1: Kız o kızdı.
0: Kim?
1: Billy. Hani otelde bıraktığım kaçak.
0: Hayır, başka
1: o,
0: biri
1: 15
0: olmalı.
1: Yaşında biliyor musun?
0: Lanet olsun.
1: Onu burada bırakamam.
0: Bunlar sadece Rusya'da olur sanıyordum. Lanet web kameraları dostum. Gördüğümüz o kızlar dünyanın her yerindeki sürüngenleri internetten yayın yapıyorlar.
1: Ne yapıyorlar?
0: Çok karanlık şeyler. İnsanlar bu rezillikleri görmek için her türlü parayı ödüyor.
1: Alçak herifler. Yukarıda görüşürüz.
0: Hey!
2: Hey, sorun ne?
0: Yok bir şey. Sadece dün gece pek uyuyamadım.
2: Her şey yolunda mı?
0: Evet, yolunda. Estelle olan şeyleri düşünüyordum. Bana teklif ettiği şeyi.
2: Evet, Estelle'in insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Ama o tehlikeli. Ah, olamaz. Saat kaç? Uyuyakalmışız. Çok kötü. İşe geç kalacağım şimdi. Orada ne kadar var?
0: Yarım milyon.
3: Frank bitiş bölgesine ilerliyor. 3 yard gol koşusu ve Miami gol attı.
4: Kuda, sahilde bir yerde bir şeyler yudumluyor olman gerekmiyor mu?
1: Şehir merkezinde olan bitenden haberin var mı senin?
4: Bir para fabrikası.
1: Hayır, bundan daha fazlası Estel. Biliyor musun? Senin bile asla düşmeyeceğini düşündüğüm bir seviye var.
4: Kanlı beyne sıçrayan boyu kolonya olarak kullanan adam neden para kazanamayacağımı mı söylüyor?
1: Orada küçük bir kız var. Daha 15 yaşında bile değil.
4: Aa, anlıyorum. Tatlı küçük Lola'nı düşünüyorsun.
1: Ailemin adını ağzına alayım deme.
4: Ama Asım'da olmak bir ayrıcalıktır.
1: Hayır. Artık değil.
2: Bu arkadaşının arabası değil mi?
0: Evet. Kuda'nın.
2: Hey, burada bir dakika bekleyebilir misin? Dansçılar kimseyi içeri almaz.
0: Peki.
4: Dışarıda nasıl bir dünya var biliyorum Kuda. Gördüm, yaşadım. Tıpkı o kızlar gibi. Ve hayatta kaldım.
1: O da kalır demek değil.
4: Okyanus ne kadar derin ve karanlık bilir misin Kuda?
1: Ne?
4: Bütün güzel rengarenk balıklar yüzeye yakın ılık sularda yüzer ama aşağıda... gerçek iş orada olur. Aşağıdaki yaratıklar varoluşlarının acımasız gerçeklerine dayanmak... ve hayatta kalabilmek için donmalarını önleyen özel bir kan türüne.

0: Bu Freddy'den.
1: Harika. Doom. Sanırım Kuda'ya emeklilik paketini sunma vakti geldi.

0: Benim için dövüş. Ben de senin için. Ve hayallerini gerçeğe dönüştüreyim. Basit bir teklif.
1: Seni aşağılık!

Öldür onu. Daha sert.

0: Git.
1: Aşağılık herif! Zefir yaşarsan...

0: çantaları al. Minibüsü al. Şehir dışına çık.
1: Pekala, dinle. Orada sakin ol, tamam mı dostum?
2: Tamam, iyi ol dostum.

0: Sen lanet bir ölüsün, duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Duyuyorum.
2: Paycheck. Dre.
3: Hey, hadi gidelim.
1: Hadi katil.

0: Lanet, yine göreceğimi biliyordum. Bütün işimi mahvettin. Aklından bile geçirme. Şu haline bak. Kuda. Hayatım boyunca çok şey gördüm. Ama bir pisliğin kan kaybettiğini hiç görmedim. Acaba böyle bir şey için ne kadar öderler ha? Bebeğim dinle. İndir silahı. Ne yapıyorsun? Buna gerek yok.
1: Lanet olsun. Aşağılık. Seni öldüreceğim lanet olası.
2: Lanet olsun. Neler oluyor?
3: Sana güvenmiştim. Seni hasta pislik.
4: Buraya seni kurtarmaya geldim. Ama bak sonuçta sen beni kurtardın. Yemin ederim seni öldüreceğim.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Biliyor musun, aslında sen haklıydın. Doğru, ben Barakuda'yım. Ve bu gece öldürecek bir gece değil. Ölünecek bir gece. Hadi.

0: Kuda, iyi misin?
1: Yardım et bana. Onun yanında götür.
0: Nereye?
1: Florida'nın dışına, Miami'nin de dışına. Onu çıkar, hemen.
0: Kuda, yaralısın, yavaş ol. Seni bir hastaneye götürmeliyiz.
1: Beni dinle. Kuzeye doğru sür. Minibüsü bırak, araba al. Ortadan kaybolmak zorundasın. Evet. Onun hiç kimsesi yok. Sana ihtiyacı var. İkinize de ihtiyacı var.
2: Geçti.
1: Bu dünyadaki yerini bulmalısın. Hayat yaşamaya değer, değil mi?

0: Mutlu yıllar. Bu gece için heyecanlı mısın?
1: Yaş günlerini pek sevmem ama...
0: Hadi ama eğlenceli olacak.
1: Sanırım.
0: Annem beni yedi gibi bırakabileceğini söyledi. Sonra Çiçeolina'ya gidebiliriz.

0: Borcum ne kadar?
1: 3 bir şeydi, boş ver.
0: İyi bir adamsın. Tam servis için sana geldiğinden emin olurum.
1: Tabii. Kızlardan randevunu al, tamam mı?
2: Ev mi yoksa burası mı?
1: Billy, sesini açar mısın?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Vilnius, Litvanya.

3 avro. İkiye veririm. 1,5.

0: Dünyadaki muhteşem kadın işte Audrey.
1: Kesinlikle çok güzel.
0: Evet, bugün senin doğum günün. 30 oldun işte. Seni seviyorum.
2: Mutlu yıllar. İyi ki doğdun
3: Audrey. Morgan, sen tam bir çatlaksın. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen nereden çaldın?
4: Hadi beni bilirsin. Evet, kendi mikrofonlarım var.
2: Harika.
3: Lanet olsun. Tez burada.
4: Ay yok artık. Şu cürete bakar mısın?
3: Morgan.
4: Deme öyle. Doğum gününde gelecek kadar arsız bir şey.
3: Morgan.
4: Bak tam rezervasyon sayısı eksikti. Çok özür dilerim. Gerçekten inanamıyorum. Geleceğini düşünmemiştim. Özel bir kokteyl söylüyor. İntihar edeceğim.
3: Ne diyebilirim? Ha? Dur, sevgilim beni mesajla terk etti. Bunu nasıl açıklarım?
4: Biliyorum ama yalan diye bir şey icat etmişler.
3: Hayır, ben çok kötü bir yalancıyım.
4: Evet, çünkü çok abartıyorsun, fazla ayrıntı veriyorsun. Herkes anlıyor. Oysa kısa ve öz olmalısın. Bana neler yaptığımı sor hadi.
3: Neler yapıyorsun?
4: Abi tekne aldım. İşte bu kadar. Olamaz, buraya geliyor, yanındayım. Yapalım şunu.
3: Tamam.
5: Merhaba kızlar.
4: Hayır, olmaz, yapamam.
3: Benim için artık ölüsün.
5: Mutlu yıllar.
3: Merhaba tatlım.
5: Şu yakışıklı sevgilin nerede? Gerçekten çok şaşırtıcı bir çiftsiniz. Sevgilin olarak tanışmasaydım çok farklı ve havalı bir kızla çıktığını sanırdım. Bir modelle falan. Ama sonra sizi gördüm ve iyi tamam dedim. Nerede o, bir sarılayım.
6: İşte bu iş böyle yapılır.
7: Pekala, tamam hadi.
4: Deli işi. Çünkü sen Ukraynalısın. Ben de araba reklamında Ukraynalı bir çiftçiyi oynamak için seçmelere katıldım.
7: Yani?
4: Çok otantik olduğumu söylediler. Her neyse. Ukrayna mı yoksa Ukrayna mı?
7: Değişir yani. İstediğin gibi söylesen. Hı-hı. Kararı hep güzel. Çekici kadına bırakacaksın.
4: Ha, peki. Bu mu yani?
7: Biliyor musun?
4: Tamam.
7: Bebek gibi bir yüzüm var.
4: Peki.
7: Çok da ince bir belim var. Küçücük.
4: Bak aslında arabamla eve dönecektim ama galiba şimdi bir duvar bulup ona çarpacağım.
7: Bana vur.
4: Ay dur. Bunu kullanabilirim. Gel hadi. Audrey.
3: Evet.
4: Bu Victor Doğu Avrupa'dan bir misafir. Sana söyleyeceği bir şey varmış.
7: Öyle mi?
4: Evet, bu Eddie dostum kötü bir gece geçiriyor. Agresif maskülenliğini kötülük yerine iyilik için kullanmanı rica edebilir miyim lütfen? Az önce söylediğini tekrar edeyim.
3: Ne yapıyorsun?
7: Bebek gibi bir yüzüm var.
4: Hayır, ona özgü olsun. Nesneleştir onu, hadi.
7: Öyle mi?
4: Evet.
7: Tamam, güzel. Koca bebek gözlerim var. Ve ayrıca belirgin kıvrımlarım var.
4: Vay canına. Tamam, çok teşekkür ederim Victor, sağ ol.
7: Tamam, peki.
4: Teşekkür ederim.
3: Tamam, güle güle, senden nefret ediyorum.
4: Hadi ama, güldün işte.
8: Merhaba Audrey, Drew nerede?
4: Bu oldu.
3: Gördün mü, bütün gece böyle.
4: Çok özür dilerim, atlatman gerek.
3: Biliyorum ama dairemizde bir ton eşyasını bırakmışken bu çok zor. Alacak mısın dedim ama cevap bile vermedi.
4: Evet. Telefonunu verir misin?
3: Al.
4: Birini arayacağım da.
3: Kime yazıyorsun? Morgan, ver şunu bakayım. Telefonumu ver.
4: Ya, Drew'a yazıyorum.
3: Olamaz.
4: Canın cehenneme seni beş para etmez rezil herif. Eşyanı yakacağım.
3: Olamaz.
4: Dedim.
3: Hayır. Bunu neden yazdın şimdi?
4: Çünkü her şeyini yakacağız.
7: Lanet olsun.
3: Gerçekten mi Drew? İç çamaşırında leke var. 8 yaşında mı bu? Ben mi yıkayacaktım yani? Bu yüzden mi ayrıldı? Ona annelik yapmadım diye.
4: Kendi işini kendin gör. Aa, bu da ne böyle?
3: Aa. Bu aslında onun Los Angeles'ta en sevdiği kahvaltı mekanlarının bir listesi.
4: Ay yok canım, daha neler notlar almış.
3: Evet.
4: Yumurta gözleme indeksi mi? Yan.
3: Lanet olsun bu ödülü. Fantezi futbolda ikincilik kupası saklamış bir de.
4: Aa, olamaz. Gerçek futbol ligi bile değil. Sadece fantezi ligi.
3: Aa, dur. Olamaz. Drew arıyor.
1: Merhaba.
3: Ciddi misin? Bu mu yani? Merhaba.
4: Bakların yandı mı? Çünkü her şeyini yakıyoruz.
1: Üzgünüm. Her şeyi batırdım, tamam mı?
5: Dur biraz, ne?
3: Ne demek batırdım? Hangi kısmını?
1: Yarın gelip her şeyi anlatacağım. Oldu mu? Lütfen eşyalarıma bir şey yapma. Yarın geleceğim.
3: Drew?